Olmuyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü tutuklandı. Rize'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bingöl'de Sarım Çayı'nda kaybolan Vedat Karabulut'u arama çalışmaları 11. gününde sürüyor. Karabük'te de kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Genç kızın cenazesinin bulunması içinse çalışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a yönelik ABD askeri operasyonlarının durdurulmasını amaçlayan yasa tasarısını 48'e karşı 50 oyla kabul etti. Katliamcı İsrail, ABD-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı değil. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Lavrov, Filistin meselesinin dünya gündeminden uzaklaştırıldığını söyledi. Hepimiz utanmalıyız dedi. Haberleri sunduk.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Nuh'un Gemisi 5. Bölüm. Yazan Ufuk Baltacı, yöneten Erdal Küçükkömürcü, yapımcı Engin Demiray, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: anlatan Cem Emüler, Nuh Akif Yardımcı, Işık Deniz Gökçe Kayhan, Nuray Pervin Ünalp, Cemil Oktay Dal, Hüsnü Engin Özsayın, Sema Funda Mete, Çetin Ömer Eryiğit.

Cildi ve gözleri ışığa karşı benzerlerine oranla çok daha hassas bir albino olan Nuh, günlerini gündüz sıkıca yalıtılmış odasında uyuyarak, geceleri de yine sıkıca yalıtılmış giysilerle sahilde yaptığı koşunun ardından telsiz dostlarına kendi yazdığı öyküleri okuyarak geçirmektedir. Sahil koşuları sırasında tanıştığı gözleri görmeyen Cemil sayesinde Nuh'un gemisi adını verdiği bu öykü dinletisini semt kahvehanesinde de yapmaya başlar. Semt sakinlerinden olan ve yakın zamanda geçirdiği bir trafik kazasında bir kolunu kaybeden Mustafa, Nuh'a ve anlattığı öykülere olumsuz tepkiler vermektedir. Yine böyle bir gecede anlattığı öyküyle alay eden Mustafa, Cemil'in sabrını taşırır. Çıkan tatsız olayın ardından sahile giden Nuh, oradaki amfiteyatroda köpeğiyle dans eden ışığı gizlice izlerken iki serserinin onu rahatsız ettiğini görür. Olaya müdahale eder ve bu sayede Işık'la tanışır. Işık da yakalandığı Behçet hastalığı nedeniyle yavaş yavaş görme yeteneğini kaybetmektedir. Nuh, yeni tanıdığı bu genç kızdan kahvehanedeki dostlarına da söz eder. Zaten hemen her gece engellilerin yaşadığı sorunlar

0: Daha dün dedi genç kız, bir süpermarkete gittim. Korktuğum şey yine başıma geldi. Bastonuma çarptılar. Düştüm. Canım öyle yandı ki. Bilerek isteyerek çarpmıyorlar biliyorum ama hep çarpıyorlar işte. Okulum biter bitmez İngiltere'ye gideceğim. İngiltere'de de çarpmayacaklar mı diye sordum. Çarpmazlar, çarpmıyorlar dedi. O kadar dikkatliler ki. Geçen yaz İngiltere'deki abimin yanına gitmiştim. Her gün marketlere, mağazalara gittim. Çarpmadılar. İsteseler de çarpamazlar ki. Her mağazada daha kapıdan içeri adımımı attığım anda hemen bir görevli yanıma geliyordu ve mağazadan çıkana kadar yanımdan hiç ayrılmıyordu. Hiçbir şey almasam bile.
1: Bir de müşteri veli nimetimizdir derler. O koca koca marketlerde engellilere yardımcı olsunlar diye birkaç görevli bulundurmak çok mu zor ya?
0: Annesi yutkunarak gitsin, gitsin de kurtulsun yavrum dedi ağlamakla. Hangi anne canından, ciğerinden, yavrusundan ayrılmak ister ki? Hele dünyanın bir ucuna göndermek. Ama gideceği yer cennetse, orada yaşamı kolaylaşacaksa. O halde Sema İngiltere'ye neden cennet diyor? Ha? Bir yeri cennet yapan ne? Taşı, toprağı, ağacı, denizi, gölü veya nehirleri mi? Bunlarsa eğer, hele nehirleri, ülkemizden hala cennet mi var? Zaten bunu İngiliz'i de, Alman'ı da, Fransız'ı da çok iyi bilir. Öyle değil mi? Haklısınız. O halde İngiltere'yi Sema'nın gözünde cennet yapan ne? İnsansız cennet olmaz. Olsa da ne işe yarar ki? Öyle değil mi? Evet. O halde bir yeri cennet yapan insan. Biziz yani. O halde hadi. Cennet yapalım ülkemizi. Hemen şimdi. Sevelim, sayalım birbirimizi. Çatmayalım kaşlarımızı. Gülümseyelim. Gülümseyerek bakalım birbirimize. Ve yarın sabah gülümseyerek karşılayalım doğan günü. Günaydın diyelim güneşe, ağaçlara, çiçeklere, kuşlara, tüm dünyaya ve tabii tüm insanlara.
1: Doğru ya, ne kaybederiz
2: ki? Çok yaşa Nuh. Gerçekten öykülerin yepyeni günler başlatıyor bizim için.
1: Vallahi her akşam içim kıpır kıpır gidiyorum eve. Hanım bile fark etmiş geçen gün. Sana bugünlerde bir şeyler oluyor dedi. Hani o sevgi saati vardı ya, geçen akşam onu başlattım evde. Gerçi kalp şeklinde pembe bir koltuğumuz yok şimdilik ama olsun. Eski divanda görüyor o işi. Çocuklarla sarmaş dolaş oluyoruz üzerinde. Gülmeyin. Vallahi siz de yapın. Ne dert kalıyor ne de tasa. Asay bakın aklıma ne geldi. Yarın sabah hep beraber güneşe günaydın diyelim ha. Çoluk çocuk kalkalım erkenden. Sahilde buluşalım. Var mısınız?
2: Tamam. Bak bunu iyi akıl ettin işte Hüsnü. Hatta bunu semtte gelenek haline getirelim. Her sene bir günü güneşe günaydın deme günü yapalım.
1: Doğru. Tamam o zaman. Yarın sabah başlıyoruz ha.
2: Bir dakika, bir dakika. Bunu Nuh'un doğum gününde yapalım. Daha anlamlı olur. Gerçi Şubat'ta kutladığını söylemiştin. Şubat'ta yeni geçti ama...
0: Olsun. Zaten doğum günüm 5 Ağustos. Güneşten fazla etkilenmemek için Şubat'ta kutluyordum. Bundan sonra Nisan'da kutlarım. Buna değer.
1: Tamam o zaman. Yarın sabah güneş doğmadan önce sahilde buluşuyoruz. Tamam mı beyler?
2: Tamam, ben varım. Tamam.
0: Ne dersin Toprak? Bu sefer gerçekten yeni bir gün başlatmayı başardık galiba. Ha? Bakalım, bakalım ışık ne diyecek? O da gelir mi acaba? Tabii canım, Reyhan da. Demek Reyhan'ın geleceğinden eminsin. Kendini beğenmişsen de. Tamam canım tamam, kimse sana hayır diyemez tabi. Evet, yaklaşıyoruz. İşte amfitiyatro göründü. Evet, daha gelmemişler. Biz mi erken geldik acaba? Pek erken sayılmaz ama kadın milleti işte. Bekleyeceğiz artık. Buna alışmamız lazım. Ne o? Gelince hesap mı soracaksın? Bana bakma bana. Ben o kadar cesur değilim. Geliyor, geliyor, geliyor. Hay Allah. Yanında biri var.
3: Nuh.
4: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Amcamdan sana söz etmiştim Nuh.
0: Evet, doktordu.
4: Memnun oldum. Işık seni ve durumunu anlattı bana.
0: Ben de memnun oldum. Biz...
3: Amcamın sana söyleyecekleri var Nuh.
0: Hangi konuda?
4: Durumun diğer albinolardan çok farklı. Tenin ve gözlerin Onlara göre çok daha hassasmış.
0: Evet, şey, bunları neden anlatıyorsun?
3: Doktorunun adını amcama vermiştim. Bir araştırma yapmış. Meğer o adam bir sahtekarmış Nuh.
0: Ama...
4: Bir dakika Işık. Evet, yani bir isim benzerliği yoksa. Doktorun kaç yaşında?
0: 50 civarında olmalı.
4: Esmer ve uzun boylu. Çenesinde irice bir beni var.
0: Evet.
4: Yanılmamışım. Yarın hastaneye gelebilir misin? Seni muayene etmek istiyorum. Tabii tahliller de yapmalıyım.
0: Olur tabii ama...
3: Bak, durumun sandığın kadar kötü olmayabilirmiş Nuh.
4: Bunu söylemek için henüz erken. Ama durumun ışığın anlattıklarına bakılacak olursa... Çok, çok ender görülen bir vaka. Ve ülkemizde kayıtlı böyle bir vaka yok. Kuzey Asya, Kuzey Avrupa ve Güney Afrika'da rastlanan birkaç vaka var sadece. Ki çoğunluğu da Güney Afrika'da ve Zenci ırkta.
0: Yani?
4: Bak delikanlı, doktorunun hekimlik belgesi 14 yıl önce karıştığı bazı uygunsuz işler yüzünden iptal edildi. Hiç tam teşekküllü bir hastanede kontrol edildin mi?
0: Çok küçükken, ama onun muayenehanesine yılda bir gidiyorum. Yanılıyor olamaz mısınız? Yani çok iyi biri o.
4: Tabipler odasına bu konuda birçok ihbar gelmiş. Kaçak olarak çalışıyor. Delir yetersizliği, şikayetçi bulunmaması. Bir şekilde yakayı sıyırıyor işte. Sizi de kandırmış olmalı.
0: İyi ama neden?
4: Mutlaka bir sebebi vardır tabii. Para gibi mesela.
0: Ama biz, yani annem...
4: Anneni de kandırmış olmalı. Ya da...
0: Ya da ne?
4: Bak delikanlı, bir şey söylemek için henüz erken. Önce hastanede...
0: Babam da albinoydu. Genç yaşta kansere yakalandı.
4: Biliyorum. Işık bundan da söz etti.
0: Annem beni de kaybetmekten korkuyor.
4: Ne yazık ki albinolarda sıkça görülen bir durum bu. Ama korunmanın yolları var. Dünyadan soyutlanmanın gereği yok. Tabii ek bir sorun yoksa.
0: Ne gibi?
4: Yani çeşitli alerjik vakalar da olabiliyor. Biliyorsun, cildinde renk pigmentleri yeteri kadar yok. Bu da cildini ışığa karşı aşırı derecede hassaslaştırıyor. Buna bir de alerjik bir hastalık eklenince...
0: Işık gözlerimi de etkiliyor.
4: Albinolar için normal bir durum bu. Sözünü ettiğim alerjik durumla ilgisi pek yok.
0: Yani korunursam özgürce yaşayabilirim.
4: Bunu söylemek için henüz erken. Bak delikanlım, böyle ender görülen vakalar her ne kadar trajik olsa da biz doktorlar için bulunmaz fırsatlardır. İncelenmesi, araştırılması ve sonraki vakalar için deneyim kazanılması açısından önemlidir.
3: Nuh, Nuh, dur, dur, nereye gidiyorsun Nuh?
4: Delikanlı, nereye?
5: Ah, hoş geldiniz. Ne bu halin oğlum, ne oldu?
0: Yok bir şey.
5: Yoksa o kızla?
0: Hayır. Ne olabilir ki o kızla anne?
5: Neler oluyor oğlum?
0: Olursa ondan da saklar mısın beni?
5: Bu da nereden çıktı şimdi?
0: Adı Işık'tı ya. Onda da radyasyon olabilir değil mi? O da kanser mi yapar beni anne?
5: Ben anlamıyorum ki.
0: Neden anne? Neden ha?
5: Neden? Ben...
0: Yeter anne. Her şeyi biliyorum. Doktorumun bir sahtekar olduğunu, durumumun hiç de özel olmadığını. Bu dört duvar arasında boşu boşuna yıllar geçirdiğim.
5: Hayır, seni de kaybedemem. Baban gibi kaybedemem.
0: O halde neden doğurdun beni anne? Üstelik ne olacağımı bile bile.
5: Ama ben...
0: Hayır anne, yakınmıyorum. Hiç yakınmadım. İyi ki doğdum, iyi ki varım. Sadece merak ediyorum anne, neden varım?
5: Ben sevdim. Babanı, seni. Babanla aynı kaderi.
0: Kader. Ya bu anne, bu nasıl kader? Okul yok, iş yok, arkadaş yok, sinema, tiyatro, hatta televizyon bile yok. Biliyor musun anne, kader yer çekimi gibidir. Zaman zaman yenebilirsin ama asla değiştiremezsin.
5: Ben seni korumak
0: istedim. Hayır anne, bu korumak değil, tutsaklık. 20 yaşındayım ben anne, bak. Yürüyebiliyorum, yürüyebiliyorum. Hayır anne, bu korumak değil.
5: Seni de kaybedersem dayanamam.
0: Ya ben seni kaybedersem anne, ha? Sen bir gün öldüğünde ne yapacaktım ben? Tek gelirimiz babamdan kalan maaş. Ne yiyip ne içecektim anne? Doğaya karşı çıkamazsın anne. Kuş uçmayı, aslan avlanmayı öğretir yavrusuna. Eğiterek, öğreterek koruyacaktın beni. Babam bunu bıraktığı kitaplarla ve günlüklerle yokluğunda bile başardı. Sen ikimize de güvenmedin anne.
5: Dışarıda kitapların anlattığı gibi bir dünya yok.
0: Zaten olsaydı bir anlamı kalmazdı anne. Cennette kitaba gerek yok ki. Tanrı da bu yüzden peygamberlerin ilkine ne bir öykü vermiş ne de bir kitap. Kitaplara burada, dünyada gerek var anne. Cennete çevirmek için.
5: Affet beni. Sensiz yapamam oğlum, affet.
0: Tamam anne, tamam, tamam, bitti, bitti. Artık ikimiz de özgür.

0: Affetmek büyüklere yaraşır anne. Hiçbir evlat annesini veya babasını affedecek kadar büyük olamaz. Annem, annem, seni yargılayamam ki.
1: Sema Nuh'u arıyor, tamam.
0: Sema? Sema, ben Nuh, tamam.
1: Nasılsın Nuh?
0: Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın?
1: İyiyim. Sesin, sen hasta mısın? Bir ağlama sesi de geliyor.
0: Yok, şey... Anne, lütfen yeter artık. Bitti. Aslında iyiyim Sema. Hem de çok iyi. Özgürce sokaklara çıkabilecek kadar iyi.
1: Nasıl?
0: Şey, artık iyiyim Sema. Doktor bugün artık özgürce ışığa çıkabileceğimi söyledi. Tabii korunarak.
1: Çok sevindim Nuh.
0: Çok mutluyum Sema.
1: İnan ben de, ama anlayamıyor. Nasıl oldu bu?
0: Şey, uzun hikaye. Sonra konuşuruz bunu. Bak ne diyeceğim. Yarın sabah, hay Allah, yani bu sabah, saat sabahın ikisi olmuş da, Nuh'un gemisinin kahvedeki yolcularıyla birlikte sahilde güneşe günaydın diyeceğiz.
1: Bu çok güzel Nuh.
0: Üstelik Cemil abi bunu bir gelenek haline getirmemizi önerdi. Her sene bugün bunu tekrarlayacağız.
1: Harika. Keşke ben de gelebilseydim.
0: Tabii, sen de gel. Ama hay Allah, Diyarbakır'da olduğunu unuttum. Ama seneye gelirsin. Hem birkaç gün önceden gelir, konuğumuz olursun ha?
1: Anlaştık. Bu çok iyi olur. Ama ben bu sabah da bu etkinliğe katılacağım Nuh.
0: İyi ama nasıl? İzmir'e uçakla gelmeyi mi düşünüyorsun yoksa? Bu olabilir mi? Yetişebilir misin?
1: Bilemiyorum ama ben onu kastetmemiştim.
0: Ya
1: unuttun mu onu? Güneş doğudan doğar.
0: Tabii ya, sen çok yaşa. Güneş Diyarbakır'da da doğuyor. Hem de İzmir'den çok önce. Birkaç saat sonra aynı göğün altında, aynı güneşe günaydın diyeceğiz Sema. Bu çok hoş bir duygu. Harika bir şey bu.
1: Keşke herkes bunu bilse.
0: Haklısın. Ama bilecekler. Öğrenecekler Sema. Unuttun mu? İyi bir öykü yeni bir gün başlatır.
1: Evet. Yaz bu öyküyü Nuh.
0: Hayır Sema. Sen yaz bu öyküyü. Yeni bilgisayarında yazacağın ilk öykü bu olsun.
1: Ama bu senin öykün.
0: Hayır Sema. Bizim öykümüz. Günden geceden yoksun, dört duvara hapis, sokağa çıkma engelli herkesin öyküsü.

E-ticaret adı verilir. Firmalar son yıllarda ürünlerini e-ticaret yoluyla satmaya başladılar. Mevcut istatistiklere göre internet kullanıcılarının %90'ına yakını en az bir sosyal medya platformuna üye. Bu nedenle sosyal medyanın çok güçlü bir tanıtım zemini olduğu tartışılmaz. İnternet kullanıcılarının çok büyük bir kesimi sosyal medya platformundan doğrudan alım yapmasalar dahi diğer kullanıcıların yorumları ve ürünler hakkında diğer bilgileri toplamak için bu platformlara giriyorlar. Ayrıca bu platformlar üzerinden alışveriş yapmak da kimi kullanıcılara cazip geliyor. Sosyal ticaret sayesinde ürünün tanıtımı ve satışı ciddi şekilde artabilir, daha fazla kullanıcıya ulaşılarak ürünün yayılması sağlanabilir ve ürünün karşılaştırılmasına imkan verilerek kalitesi daha fazla ön plana çıkarılabilir. Bu, üreticiler ve satıcılar için olduğu kadar, tüketiciler için de önemli bir yarar sağlar.

Sebep sensin gönülde ihtilale, sürüklersin beni sonsuz melale. Bilirsin, müptelayım ben ezelden, belayı ateşe, belki hayale. Ratip Aşir ve Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı, yine Mustafa Nafiz Irmak'ın Şevkefsa makamındaki eseriyle, Muazzez Abacı'nın sesiyle yorumuyla selamladık bu gece sizleri sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda Şevkefsa ve Buselik makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci eser Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Şevkefsa makamındaki Yürük Semai. Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Seri zülfi amberini yüzüne nikab edersin, beni böyle hasretinle ciğerim kebap edersin.

Hasan Ali Yücel'in şiirine Cevdet Çağlar'ın Şevkefsa bestesi var sırada. Melihat Gülses'ten dinliyoruz eseri. Hicran gibi alemde elim derdi ser olmaz. Sen bezmimize geldiğin akşam neler olmaz?

Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Şevkefsa eserini Selçuk Aygan'dan dinliyoruz. Yine bir bağda hazan esti güzel bahçemize, yine bir başka bahar hasreti ah düştü bize.

Semi Atlı'nın Şevkefza bestesini Elif Güreşçi'den dinliyoruz. Şikayet etme Cane Hanım, bu hicrana sebep sensin. Ezelden öldüren, ihya eden sevdamı hep sensin.

Güftesini Ulu Kızıl Keçili'nin yazdığı, Cini Uçan Tanrı Korur'un Şevkefsa makamındaki eserini Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Çölde savrulmak için rüzgar uman kum gibiyim. Her seher sönmek için şems gözeten mum gibiyim. Savrulursam ya sönersem bana hiç ağlamayın. Çünkü ben hali hayatta daha merhum gibiyim.

Sıradaki Şevk Efsa eserimiz yine Cine Uçan Tanrı Korur'un bir bestesi. Şiir Kul Mehmet'e ait, Erol Bingöl'den dinliyoruz. Yine gönlüm üç dilbere yakıldı, hangisinden ayırayım gönlümü? Uslu adım delilere takıldı, hangisinden ayırayım gönlümü?

Şevkefsa makamındaki son eser Ahmet Ağa'nın bir bestesi. Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Geçip de karşıma gözlerin süzme, barışmam, boş yere arkamda gezme.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Buse'lik makamında eserlerle sürüyor. İlk Buse'lik eserin güftesi Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Şerif İçli'ye ait. Ahmet Melik'ten dinliyoruz. Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış beni. Varsın öğrensin, nasılmış ah edip yad eylemek. Söz bu ya, bir başkasından çokça kıskanmış beni. Anlasın, neymiş seven bir kalbi berbat eylemek.

Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Buse'lik eseri Gönül Aköz'den dinliyoruz şimdi. Güzel olmaya güzel, güzelsin diyemem ki, sevmeye sevdim ama söyleyemem ki.

Feyzi Halıcı'nın bir şiirine Selahattin İçli'nin Buselik eseri var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Bir geceden bir geceye sevda erişti niceye, yar kemend atmış boynumdan, çeker gerçek aşka beni.

Melahat Akan'ın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın Buselik şarkısını Zekai Tunca'dan dinliyoruz şimdi. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde, deli gönlüm yine dertte, kederde.

Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait Buse'lik şarkıyı Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Boş kalbimi bir hatıranın gölgesi bekler, sevmekle dolan bir çiledir bu, herkesi bekler.

Ramazan Gökalp Arkın'ın sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağın Buse'lik şarkısı var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece size sunacağımız son şarkı, güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Buse'lik eser. Serap Kuzey'den dinliyoruz bu gece son şarkımızı. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Ercan Çift teknik yönetmenimiz mikrofonda, ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün iki telefon konuğumuz var. İlki diyetisyen Neslihan Aktepe. Sıcak havalarda sağlıklı beslenmeden yaz aylarında özellikle beslenme ile ilgili nelere dikkat edebileceğimizden bahsedeceğiz kendisiyle. Çünkü hava sıcaklıkları arttıkça aslında beslenme alışkanlıkları değişiyor. Bazen öğünler atlanabiliyor, bazen sadece sıvıyla geçiştirilebiliyor, bazen çok fazla abur cubur tüketilebiliyor özellikle geç saatlerde. Bakalım bununla ilgili neler yapabiliriz? Yaz mevsiminde beslenme rutinimizi nasıl oluşturabiliriz? Diyetisyen Neslihan Aktepe ile konuşacağız sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci kısmında eğitimci, oyuncak araştırmacısı, tasarımcı, yazar Şule Şenol bizimle birlikte olacak. T istasyonu ve ahşap oyuncakların çocuk dünyasındaki yeri ve öneminden bahsedeceğiz. Ahşap oyuncaklar çok önemli çocukların gelişiminde hakikaten, bize bunu Şule Şenol da anlatacak. T istasyonu acaba neymiş? Neler yapılıyor bu istasyonda? Bunlardan bahsedeceğiz. Oyun ve oyuncakla ilgili, çocuklarla ilgili bolca konuşmuş olacağız. Ailece başladı. Diyetisyen Neslihan Aktepe telefon attığımızda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız Neslihan Hanım?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Sıcaklıklar bayağı arttı, artmaya da devam edecek tabii ki, artık yaz geldi. Ve bununla ilgili de sizinle beslenmeyle ilgili konuşalım istiyoruz. Neler yapacağız sıcak yaz aylarında düzgün beslenmek için, besin zehirlenmelerinden korunmak için, hepsine şöyle bir bakalım. Yazın sıcaklık artışıyla dediğim gibi öğünlerde değişimler oluyor. Artık ben işte yağlı bir şeyler yemek istemiyorum diyebiliyorlar ki bu da zaten iyi bir şey. Ama bir yandan ev yemeklerinden de uzaklaşılabiliyor. Neler önerirsiniz? Nasıl bir rutin oluşturmalıyız yaz aylarında beslenirken?
1: Sıcak havalar başladığında biraz iştah azalır. Hı-hı. Daha hafif beslenelim cümlelerini çok sık duymaya başlarız. Evet. Fakat hafif beslenelim derken biz ne kadar hafif besleniyoruz? Aldığımız hafif dediğimiz bir salatanın içeriği doyurucu mu? Bizim karbonhidrat, yağ, protein dengemizi koruyabilecek mi? Hı hı. Ve bizim o ağır dediğimiz yemeklerden acaba daha kalorili mi?
0: Evet.
1: Ona çok dikkat etmemiz gerekli. Çünkü biz bol bol meyve kullanmak istiyoruz. Böyle içim yandı diyoruz, çok meyve tüketelim. Ama meyve gereğinden fazla tükettiğimizde hem kan şekerimiz yükseliyor, hem de çok fazla kalori deposuna dönüştürebiliyoruz orayı.
0: Evet.
1: Mesela kuru yemişler atıyoruz. Evet, yağ grubu kullanmak için çok faydalı. Fakat 6 tane badem 50 kalori. 2 tane ceviz 50 kalori. Yani, hı hı, bunları bilerek atmamız gerekli. Mesela ben en sevdiğim, önerdiğim salata türü hafif beslenmek için semizotu kullanmaktır. Hı hı. Bitkisel omega 3 kaynağı, biraz lor peynir, bir mesela mevsim meyvelerinden şeftali çok yakın.

0: yapıyor bunun içine. Yani biraz kiraz, çilek de doğrayabiliriz içine. Biraz kuru yemiş ama ölçülü miktarda hafif bir zeytinyağı gezdirdiğimizde gerçekten sağlıklı, ölçülü, yeterli beslenmiş oluruz. Ama hafif beslenmede bizim en çok dikkat etmediğimiz nokta yeterli su içmek.
1: Evet.
0: Yani sıvıyı biz başka içeceklerden almaya çabalıyoruz. Mesela son zamanlarda çok moda olan bir şey var. Biliyorsunuz sayısı gitgide artıyor. Soğuk kahveciler. Yani hı hı. Soğuk kahve tüketimi. Bunlar kahve değil. Kahve dediğiniz Türk kahvesidir. Filtre kahvedir. Yani filtre kahvenizi soğuk da tüketebilirsiniz. Ama diğer kahvelerin içinde kahve haricinde ne ararsanız var. Glikoz şuruplarından tutun da kremalara kadar. Tabii bunlar çok yüksek şeker içeriyor.
1: İçeriye sizi bakmak lazım yani. Kesinlikle. Sadece belki yarım yağlı süt ve filtre kahve olsa yine bir sıkıntı olmayacak
0: o
1: belki.
0: O bir ara öğün için
1: evet.
0: Çok da güzel bir seçenek oluyor. Hı-hı. Yani buz atarsınız. Hatta ben buz kalıpları oluşturuyorum. Filtre kahveyi demleyip buz kalıplarına döküyorum.
1: Hı hı.
0: Sütü alıyorum soğuk. İçine de buzlu dondurduğum kahvelerden atıyorum. Gerçekten çok güzel böyle buz gibi bir kahve oluyor ve arağı çok başarılı, tok tutacak bir şekilde zaten geçiştirebiliyorum. Ama su içmiyorsak vücudumuzu çalıştıramayız. Suyun yerini hiçbir şey tutmuyor. Soğuk çay da yapıp içsek, soğuk kahve de yapıp içsek, bunlar kafein olduğundan daha fazla idrara çıkartıyor,
1: evet.
0: Ve bizim su ihtiyacımızı karşılamıyor. Yeterli su içip eğer çok terliyorsak biz bu terin yerine de zaten suyu koymalıyız ki kaybettiğimiz elektrolitleri yerine alabilelim. Yani su meselesi ve hafif besleniyorum derken yüksek kalorili beslenmeye dikkat etmek gerekli. Ama yaz sıcaklarında en çok bizim sıkıntı yaşadığımız şey besin zehirlenmeleri.
1: Evet, evet.
0: Yani mesela bir tavuk pişirdiysek pişer pişmez hemen o tavuğu dolaba kaldırmamız gerekli. Çok hızlı bozulur, besin zehirlenmesi olur.
1: Hı hı.
0: Eğer tavuk aldık, bunu çözündürmek istiyoruz. Yemek yapacaksak biz onu sabahtan buzdolabına çıkartıp zaten akşam eve geldiğimizde hemen pişirmemiz gerekli.
1: Hı hı.
0: Eğer dışarı alıp biz bunun çözülmesini bekliyorsak çok büyük hata yaparız.
1: Evet.
0: Ciddi zehirlenmeler görebiliriz. Ya da pişirdiğimiz etli yemekler dışarıda beklememeli. Eskiden yani hava soğukken bir miktar tencerenin soğumasını beklediğimiz süreyi yaz sıcakları başladığında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bir konu var ki Feyza Hanım, mesela bu sinek meselesi.
1: Evet.
0: Yani kara sinekler uçuştuğunda, bizim yemeğimizin üzerine konduğunda ya da etlerin üzerine konduğunda aslında bunu yememek gerekli ama bu tüm dünyada çok da mümkün olmayan bir şey.
1: Hı hı.
0: O yüzden sinekleri evimizden, iş yerimizden uzak tutmamız gerekiyor. Çünkü hastalıkları yayıyor bunlar.
1: Evet, evet.
0: Konduğu yerde de larvalarını hemen bırakabiliyor. O nedenle bu işlere çok dikkat edeceğiz. Ama haşlama, buharda pişirme teknikleri, kızartma yapmak yerine yaz aylarında hepimiz için çok daha güzel bir pişirme tekniği olacak.
1: Hı hı. Akşam yemekleri de geç saatlere kalabiliyor yaz aylarında. Onları nasıl ayarlamalıyız?
0: Akşam yemekleri evet biraz hava serinlesin öyle yemek yiyelim
1: Evet.
0: diyebiliyoruz. İşte dünyanın en sağlıklı gıdasını da yesek akşam 8'den sonra yemek yediğimizde sindirim sistemimiz bunu çok da fazla kabul etmiyor.
1: Hı hı.
0: Tabii hiç mi yemeyeceğiz? Evet ama bilin ki sindirim sistemimiz biraz zarar görüyor. Saat 8 gibi yemek yiyorsak o zaman çok daha hafif nedir mi bir zeytinyağlı sebze yemeği, yanına bir ayran ya da cacık ya da o kadar çok acıkmadıysak sebze yemeği de yemek istemiyorsak şunu yapabiliriz. Güzel yoğurt severiz biz Türk
1: evet,
0: halkı olarak.
1: Evet.
0: Salatalıklarda artık mevsimi geldi, çok güzel çıkmaya başladı. Biraz semizotu ya da marulların iç taraflarından da alabiliyoruz. Kabaklar çıtır çıtır bu ara. Kabaklardan da birazcık içine rendeleyerek güzel bir cacık yapabiliriz. Üzerine biraz zeytinyağı, çok az tuz, acı pul biber sevenler atabilir. sumak dünyanın en iyi antioksidanı. Hafif bir böyle bir taze zencefil zerdeçal içine rendeleyebiliriz. Yani kekik olabilir, taze nane olabilir, kuru nane olabilir. Yani çok bol antioksidanları da

0: hissediyoruz.
1: Hı hı.
0: O zaman vücudumuz zaten bize anlatıyor. Gerçekten tok muyum? Gerçekten aç mıyım? Yani biz açlık ne demek? Açlık sinyali gerçek anlamda nasıldır? Bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Ufacık susadım sinyali geldiğinde de açlık zannedebiliyoruz,
1: evet,
0: biz bunu. İkisi birbirine çok karışıyor. Çünkü beyinde açlık ve susuzluk merkezi birbirine çok yakın. Sinyaller de çok benziyor. Biz doğduğumuzdan itibaren her ağladığımızda annemiz bize acıkmıştır diye yemek verdiğinden dolayı susayıp susamadığımızı bilmiyoruz. Gerçekten açlık, insanın karnı ağrır, kan şekeri düşer, başı dönmeye başlar, çok halsizleşmeye başlar. O zaman çok acıkmışsınızdır. Ama hafif böyle bir açlık geliyor gibi benim sizlere tavsiyem bir bardak su içip 10-15 dakika beklemeniz. Geçtiyse zaten susamışsınızdır ve su içmişsinizdir. Eğer hala devam ediyor ve artarak devam ediyorsa
1: o zaman açsınızdır.
0: Evet, açsınızdır.
1: Evet, karpuz peynir mesela yine yaz aylarının vazgeçilmezi. Öyle bir akşam öğününe ne dersiniz? Nasıl yapmalıyız? Yoksa onu öğlen mi yemeliyiz?
0: Şimdi akşam yapılabilir ama karpuza çok dikkat etmek gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi ben diyeceğim ki incecik bir dilim, hatta incecik bir dilim yapamıyorsanız iki küçük üçgen peynir bir porsiyon meyvedir diyeceğim ama biz oturduğumuzda kocaman bir,
1: evet,
0: dilim
1: yeriz.
0: Ya da iki dilimi
1: yeriz yani karpuz olunca.
0: Tabii,
1: evet.
0: Yani Türkiye'de kime iki üçgen parça verirsiniz bir porsiyon akşam yemeğinde,
1: evet,
0: hadi bir dilimde ya da iki dilimde peynir al diye. O yüzden bunları ara öğün olarak yapmak insanı daha çok rahatlatır. Çünkü karpuz tamam çok güzel su içeriyor ama kan şekerinde en fazla yükselten meyvelerin başında geliyor.
1: Evet, ona dikkat etmek lazım.
0: Çok dikkat etmek gerekli.
1: Kahvaltıda da normalinde yumurtayı tüketmeyi çok sevenler bazen yaz aylarında istemeyebilirler kahvaltıda yumurtayı tüketmeyi. Nasıl bir kahvaltı önerirsiniz onlara?
0: Şimdi yumurta tüketmek istiyor ama yumurta haşlama olarak tükettiğinde yaz aylarında biraz koku oluyor.
1: Evet.
0: O yüzden güzel bir omlet yapabilir yeşilliklerle. Ya da domatesler bitkide güzelleşiyor. Bol domatesli, biberli, hatta biliyorsunuz
1: menemen.
0: Türkiye'nin gündemi soğanlı mı soğansız mı?
1: Evet. O size kalmış.
0: Ortada kaldı. Çok güzel, bol antioksidanlı bir menemen yapabilir. Öğleye kadar da, hatta öğleden sonraya kadar da kendisini tok tutar. Ama hani o gün yumurta hiç yemek istemiyorsa, bunları da yapmak istemiyorsa hafif bir tost yapabilir. Güzel böyle beyaz peynirli, içine güzel domates, biber de ilave edip bu şekilde hafif bir kahvaltıya dönüştürebilir. Ya da hiç bunları istemiyorsa o zaman kefir, içine biraz yulaf atabilir, biraz meyve, tarçın, kakao, bunları ilave ederek bir smoothie yapabilir. Böyle de bir kahvaltı oluşturabilir.
1: Evet, yulafı da yine kontrollü atmak lazım değil mi?
0: Kontrollü,
1: 1-2 kaşık.
0: Tabii. 2 kaşığı geçmemekte fayda var. Yani hani tabii bunlar Feyza Hanım, kişinin cinsiyetine göre de
1: tabii,
0: değişiyor. Yani
1: tabii.
0: Bir erkek için 2 kaşık deyip geçemeyiz.
1: Yetmeyebilir. Evet.
0: Onların yaşına göre de değişiyor. Yani çok genç yaşta birisi çok kaslı, yüksek enerji harcıyor. Çok böyle yüksek enerji harcadığı bir işte de çalışıyor. O zaman biz ona çok daha fazla veriyoruz. İçeriğini çok daha yoğun yapıyoruz. Gerçi hoş, erkekler hiçbir zaman sabah bir smoothie yapalım da gidelim.
1: Çok zor. Spor
0: Çok
1: yapanlar
0: zor, çok
1: vesaire
0: zor.
1: biraz alışmış
0: Bunca senedir
1: oluyorlar.
0: hiç rastlamadım.
1: Evet, çok
0: Kadınlar
1: nadir.
0: için geçerli.
1: Evet, kesinlikle hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Sağ olun, siz de bay bay.
1: Hoşça kalın. Diyetisyen Neslihan Aktepe bizimle birlikteydi. Yaz aylarında beslenme konusunu işledik ve ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Eğitimci, oyun, oyuncak araştırmacısı, tasarımcı, yazar Şule Şenol hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba Şule Hanım, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, sağ olun. Hayalleri, tutkuları olan bir kadınım, hassas kırılganım, hırslı değilim, sabırlı ve azimliyim. İyinin, güzelin görülmesi için çaba sarf ederim demişsiniz. Daha siz kendi sayfanızda, internet sitenizde böyle başlamışsınız cümleye. Ve sonrasında oyunlar, oyuncaklar, tasarım, birçok konuyla ilgilenmişsiniz. Şimdi özellikle T istasyonu diye bir istasyon var sizin. Bununla ilgili de bir internet siteniz var. Son derece eğlenceli görünüyor, son derece güzel görünüyor yapılanlar. Sizden konunun ayrıntılarını dinleyeceğiz. T istasyonu nedir? Önce bir size soralım bunu.
1: T istasyonu esasında bir metodoloji diyeyim. Yani farklı oyun sanat istasyonlarından oluşuyor. Yetişkinlerin ve çocukların katılabileceği, takılacağı diyeyim, tek başına topluca etkileşimli bir öğrenme metodu. T ile başlayan birçok istasyon var diyeyim. Bunlar işte topaç istasyonu, tahta testere, torna, taş, toprak, tuğla, takıl oyunları, akıl oyunlarını ben takıl oyunu haline getiriyorum. Kendi tasarladığım ürünler de, oyunlar da var, kitler de var. Sonra işte tontını tanı, tasarım gibi istasyonlar, tamir istasyonu gibi. Hatta ekolojik pazarlar da özdeşleştirdiğim tarladan toprağa, tezgaha, işte topraktan tarladan, tohumdan tezgaha, tabağa diye bir istasyon var. Ama esasında üç ana, yani tek başına topluca takılarak öğrenme, hani çeşitli alternatif eğitim metotlarından da yararlanıyorum ben. Hani özellikle yani kendi çocuklarımla birlikte, İşte ilk Almanya'da Montessori ilkokuluna gitmişti büyük kızım. Sonra küçük kızım Waldorf anaokuluna gitmişti. Biraz onları tanıdım. Daha sonra Reggio Emilia'yı tanıdım. Ama en çok bu dönem ilgilendiğim Freinet pedagojisi. Yeni reform pedagojisi. Bu temel üzerinden kurulu. Temas alanları, her şeyden önce bir tür temas alanları, malzemeyle temas, insanların birbirleriyle, geçmişle olan temas, malzemeler de, hani şöyle diyeyim size, tabiattan diyeyim, hani ilk başta tabiattan malzemeler olarak onu ele alıyorum. İşte toprağı, taşı, sadece biz tahtayla çalışmıyoruz. Aynı zamanda toprak da var. Yani çamurla da bir şeyler yapıyoruz. Bambumuyla da yapıyoruz. Başta toprakla da oynadı çocuklar. Bir de oyuncağın geçmişi de çok enteresan. Yani tarihte de böyle önce taşla, topraktan yapılıyor. Sonra tahta geliyor. Yani tabletlere yazılar yazılıyor. Böyle enteresan şeylerle hoş bir şey hoş çıkıyor.
0: Evet, hep T ile başlıyor gerçekten. Yani, söyledikleriniz tabiat, taş, toprak. Evet.
1: Evet. Yani T'lere takıntılı toyuncakçı teyze diyorum zaten.
0: Evet.
1: Toys ve tools diyorum. Yani toys dediğimiz, hani bizim elim, yani oyuncaklarımız ama ben daha çok oyun aracını, yani mesela küpleriniz var elinizde diyelim.
0: Evet.
1: Onlarla neler neler yapılabilir, yani sadece oyuncak da değil, hani bir anahtarlık olarak da kullanabiliyor musunuz, ama oyun olarak, oyuncu olarak çok güzel değerlendirebilirsiniz. Yani bir de tahta oyuncağın şey tarafı çok hoşuma gidiyor. Yani çocuk soyut somut ilişkisini kuruyor. Bir ağırlığı var, bir kokusu var. Bir işte şeyine göre deseni var diyeyim. Hani o işte su yoluna göre takip ediyoruz, bakıyoruz. Yani biri, her biri o kadar biricik ki, aynı ağaçtan olsa bile ağacın farklı yönde tarafından kesilmiş oluyor.
0: Evet.
1: Yani çocuk ağacı görüyor. İşte dal parçasını görüyor, insan elinde şekillendiğini görüyor ve ondan sonra elinize işte oyuncak olarak geliyor. Bir edebiliyorsunuz, bir bağ kurabiliyorsunuz. İşte dedem yapmıştı, şey yapmıştı. Yetişkinler de bir bağ kuruyor.
0: Yani aslında yapılandırılmış oyuncaklar değil, hayal gücünü geliştiren oyuncaklar bunlar.
1: Evet, bir de işte bağ diyeyim size, yani geçmişle, yani yetişkinler arası, nesiller arasında köprü kuran, evet, ya da farklı sosyal kültürel kesimlerden, yani farklı yaşlardan insanların da bir araya gelmesi için bir araç. Şimdi şu ara Kavacık'ta, mahalledeyim yani. Yani insanların karşılaşma alanlarına ihtiyaçları var. Yani özellikle dijital dünyaya hapsolmuş durumda. Hele çocuklar ekran, evet, yerine ekran oldu.
0: Ne yazık ki.
1: Maalesef böyle olduğu zaman o karşılaşma, buluşma alanlarına ihtiyaç var. Bildiğimiz parklar bile oldukça yetişkinlerin bile izole oturduğu yerler. Dolayısıyla hem yetişkinlerin hem tahtadan veya başka doğal malzemelerden oyunların, oyuncakların olduğu işte teyit istasyonu gibi alanlarda, bu dışarıda da olur, içeride de olur, insanların birbiriyle tanışması da ve öğrendiğini, gördüğünü, hissettiğini, yaşadığını, yaşanmışlıkları da tekrar tekrar başkalarıyla birlikte yaşama taşımasına, yani birbiriyle paylaşması için de çok evet, önemli bir araç diye düşünüyorum.
0: Nerede
1: yani,
0: sizin bu arada T-İstasyonunuz? Kavacık,
1: şu anda benim mahallemde, çok enteresan. Hı-hı. Yani Taman Sokak'tayız biz, Otağtepe'deyim.
0: Evet.
1: Evime çok yakın. Zaten ilk önce 2004'tü, BİST'te de oturuyorduk. İlk ekoloji fuarıyla ben başladım 2002'de ahşap oyuncak işine.
0: Daha yani sonra bayağı işte, olmuş. Çok uzun, evet, yıllar olmuş, evet.
1: Evet, 2005'te Boğaziçi Üniversitesi'nde Avrupa Birliği bir girişimcilik eğitimi vardı. Ahşap oyuncak tasarımı, yapımı, çeşitliliği ile ilgili. Onun koordinatörlüğünü yaptım. Eğitim

0: kitapları falan çıkardım. Zaten ilk araştırmalarım o zaman başladı. Ve 2005'te yine Oyun Sanat ve Zanaat Derneği'ni kurduk. Tam da şimdi bulunduğumuz sokakta, enteresan. Önce mahallede kendi çocuğum dahil başka çocukların, mahalledeki çocukların için bir belli inisiyatif oyun evi kurmuştum. Şimdi Oyun Sanat ve Zanaat Derneği'nde amacı esasında tesisasyonun amaçlarıyla çok örtüşüyor. Yani biz dedik ki mahallelerde hem oyun tahta zanaatinin öğrenildiği, öğretildiği, daha çok yani tahta oyuncak yapan çok iyi ustalar var, senelerdir bu alanda emek vermiş. Onlara destek verebileceğimiz, daha fazla tahta oyuncak üreticisi olsun istiyorduk. Ve her yaştan insanın bir araya geleceği, farklı sosyokültürel dediğim gibi ekonomik gruplardan, hatta siyasi eğilimleri çok farklı olan insanlar bir araya gelebiliyor. Böyle bir amacımız vardı. Şimdi de yine mahalleye döndük. Hala dernekleşelim falan diyorum hatta. Böyle yani Gelone olarak döndüm. Gelone evet. 2008'de kuruldu.
1: Evet.
0: Bostancı önce bir alışveriş merkezi, sonra bir Bostancı'daydım. Ve burada işte yavaş yavaş böyle şimdi çok küçük başlamıştık ama epey bir zenginleştiğim evet. çeşit anlamında.
1: Umarım artarak devam eder etkinlikleriniz. Sizi stüdyomuzda da ağırlamayı çok isteriz. Umarız ilerleyen zamanlarda stüdyoda daha ayrıntılı konuşuruz bu konuyla ilgili.
0: Çok sevinirim.
1: Son olarak çok kısa vaktimiz kaldı. Yazın da devam edecek değil mi? Çünkü yaz tatilinde gelmek isteyenler olabilir.
0: Evet, yazın da devam edecek. Bir de farklı yerlerde oluyoruz. Mesela Kadıköy Belediyesi'nin şey vardı, Çevre Festivali'nde.
1: Evet, takip ettim.
0: Üsküdar Bey, yani başka bir şey, yani hı-hı. farklı yerlerde olabiliyoruz. Ben, evet. ben hani siz benim web sitemi falan söylemişsiniz ama şimdi baktım nedense bilmiyorum. Kapalı gözüküyor. Yani onu bir bakmam lazım.
1: Evet, bir güncelleme yapalım.
0: Evet, ama Gel Oyna'dan da takip edebilirler.
1: Gel Oyna'dan takip edebilirler. Instagram'dan bakabilirler.
0: Evet.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz size anlattıklarınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Eğitimci, oyun, oyuncak araştırmacısı, tasarımcı, yazar Şule Şenol bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Ercan Çil teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Buluş öyküleri.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1510

0: 1914'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadı ile ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları. Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Uruguay'ın tek kollu yıldız futbolcusu Hector Castro. 1904'te Uruguay'da doğan Hector'un en büyük hayali futbolcu olmaktı. 13 yaşında geçirdiği iş kazasında sağ kolunu kaybetti. Bu acı olay onu futbol tutkusundan alıkoyamadı. Profesyonel kariyerine 1923'te Nacional'de adım attı. Kısa sürede takımın önemli oyuncuları arasına girmeyi başardı. 1924, 1933 ve 1934 yıllarında Uruguay Premier Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı. Taraftarlar ona İspanyolca'da tek kollu anlamına gelen El Manco lakabını takmıştı. Başarısını milli takıma da taşıdı. 1928 olimpiyatlarında Uruguay futbol takımında şampiyonluğa uzandı. 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda da kadrodaki yerini almıştı. Finalde Arjantin'i 4-2 yenen Uruguay şampiyon oldu. Ev sahibi takımın son golünü 89. dakikada Hector Castro attı. Nacional'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 5 kez Uruguay Premier Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı. Uruguay'ın tek kollu efsane futbolcusu Hector Castro 1960 yılında hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağar ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

Karol Navrotski'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'deki mühimmat imha sahasındaki patlamada hayatını kaybeden iki personel için başsağlığı diledi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan incelemenin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu anlaşma, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla Türk dünyasında yürürlüğe girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak değerlendirmesini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalarla Suudi Arabistan'a enerji yatırımı sağlanacak, Brezilya ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme Genel Kurul'un gündeminde. Teklifle Emniyet Müdürü sayıları artacak. Daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idari sınıfı bünyesinde atama hakkı da verilecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Mersin'in Silifke ilçesi belediye başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Turgut'un geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer, ihale usulsüzlüğü iddialarına karşı savunma yaptı. Doğruer, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı, zanlıların 14'ü tutuklandı. Rize'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan ABD Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Katliamcı İsrail, ABD-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı değil. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Lavrov, Filistin meselesinin dünya gündeminden uzaklaştırıldığını söyledi. Hepimiz utanmalıyız dedi. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında bütün NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'deki mühimmat imha sahasındaki patlamada hayatını kaybeden iki personel için başsağlığı diledi. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için başlatılan incelemenin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş, temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu anlaşma, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla Türk dünyasında yürürlüğe girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak değerlendirmesi yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalarla Suudi Arabistan'a enerji yatırımı sağlanacak, Brezilya ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme Genel Kurul gündeminde. Teklifle Emniyet Müdürü sayıları artacak. Daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atama hakkı da verilecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Mersin'in Silifke ilçesi belediye başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Turgut'un geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer, ihale usulsüzlüğü iddialarına karşı savunma yaptı. Doğruer, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı, zanlıların 14'ü tutuklandı. Rize'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bingöl'de Sarımçayı'nda kaybolan Vedat Karabulut'u arama çalışmaları 11. gününde sürüyor. Karabük'te de kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan ABD Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Katliamcı İsrail, ABD-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı değil. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Lavrov, Filistin meselesinin dünya gündeminden uzaklaştırıldığını söyledi, hepimiz utanmalıyız dedi. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Denizlerimizde fırtına beklenmiyor sayın dinleyenler. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu gece saatlerinde güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5, yer yer 2 metre görüş iyi. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5, yer yer 2 metre görüş iyi. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre görüş iyi. Akdeniz parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan gece ve sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre görüş iyi. Van Gölü parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Vefa Lisesi Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sayın Abdullah Bayındır Hocamız. Abdullah Hocam, hoş geldiniz.

0: Hoş bulduk Yalçın Hocam.
1: Abdullah Hocam, aile yapımız çok önemli. İslam aileye çok önem verir. Resulullah Efendimiz mükemmel bir aile yapısı kurmuştur. Fakat ailede aile fertleri arasındaki muhabbet, sevgi ve saygı da çok önemli. Biraz bu aileyi konuşalım. Türk ailesi bunu yüzyıllardır başarmış bir aile yapısına sahip. Ne dersiniz? Buyurun.
0: Aile çok önemli bir kavram her şeyden önce. Ne kadar önemli bir kavram onu söyleyeyim. İlk aileyi Rabbimiz kurmuş diyelim. Çünkü Rabbimiz Hazreti Adem'i yarattığında peşine Hazreti Havva'yı yaratıyor.
1: Evet.
0: Yani aslında insanın, erkeğin kadınla birlikte olduğunda bir güç oluşturabileceği, kadının da erkekle birlikte
1: Bir bütün
0: olduğunda bir bütün
1: oluşturacağını.
0: oluşturabileceğini, bir ne diyelim oradan hikmet, güzelliklerin oradan çıkabileceğini aslında göstermiş oluyor. Yani demiyor ki, yani şunu da yapmıyor Rabbimiz. Yani Adem seni yarattık, aha dünyaya koyuyoruz. Havva seni de yarattık, dünyaya koyuyoruz. Siz birbirinizi bulun falan. Hayır, sizi birbiriniz için yarattık diyor Rabbimiz. Çünkü öyle. Adem ve onun yaratıldığı ruhtan Havva yaratılıyor. En nihayetinde bu anlamda ilk insan Hazreti Adem yaratılmıştır derken ikinci insan da Hazreti Havva. Yani bunlar aileyi yaratan Rabbimiz. İnsanı
1: Evet,
0: yaratan aileyi de yaratmış oluyor.
1: doğru.
0: Fakat tabii şöyle bir şey de var. Rabbimizin bu aileyi yaratışında bir bazı espriler de var. Onlar da hani biz ailede sevgi saygı üzerine bugün inşallah konuşmayı düşünüyoruz da. Yani tabii ki Hazreti Adem ile Havva yaratıldıklarında hata ettiler. Biz biliyoruz Allah'ın yaklaşmayın dedikleri şeye yaklaştılar. Ağaca yaklaştılar ve o ağaçtan yediler ağacın meyvesinden. En nihayetinde utanılacak bir halde kaldılar. Kur'an-ı Kerim'de öyle duruyor. İşte edep yerleri açıldı, utanılacak bir halde kaldılar diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve onlar tabii ki şey yapmadılar, hatada ısrar etmeyip Allahu Teala'ya af dediler Allahu Teala'dan ve Allahu Teala da onları dedi ki ben sizi koymuş olduğum bu bahçeden, bu cennetten çıkarıyorum. İşte artık dünyanın değişik yerlerine gideceksiniz. Fakat dedi ki birbirinize düşman olarak. Şimdi burada birbirinize düşman olarak ifadesi insanlar diyor ki yani bunu ayeti yorumlayan, tefsir eden kişilerden bazıları insanlığa hamle diyor. Yani insanlıkta düşmanlık olacak. Ama o anda insan olarak iki kişi var henüz. Yani sadece Adem'le Havva.
1: Evet.
0: Bu da aile içerisinde sevgi olduğu kadar düşmanlığın da, yani düşmanlık derken bu düşmanlığı tabii ki şey
1: Kanlı
0: demeyelim.
1: bıçaklı bir
0: Yani
1: düşmanlık
0: kanlı
1: değil tabii.
0: bıçaklı bir düşmanlık değil. Bu uyumsuzluk, iki birbirini seven insanın bile kendi aralarında bazen işte birbirlerine soğuklukları falan ya da görüş ayrılıkları diyebiliriz. Bunu aslında Rabbimiz yine ilk aileyi yaratan Rabbimiz yine insanlarla alakalı kurmuş olduğu o ilk ayetler söylemiş olduğu ilk cümlelerden birisinde söylüyor. Bu anlamda zaten aslında ilk evlenen çiftlere de bu ayetlerin okunması taraftarıyım. Çünkü en nihayetinde daha ilk gün cicim
1: Evet,
0: zamanlarında
1: evet.
0: yani bu düşmanlığın da görüş ayrılıklarının da diyeyim daha yumuşatarak bu işin özünde olabildiğini, en birbirine yakın olan kalplerin bile bir yerde uyumsuzluklar gösterebildiğini ve bunun Rabbimiz tarafından ifade edildiğini söylemek lazım.
1: Zaten iyi günde kötü günde denir ya hocam, nikahta iyi günde kötü günde yanında olmak, desteklemek gibi bir dipnot, bir şey vardır
0: Evet.
1: tabii ki. Kötü gün aslında bu, hani ufak tefek anlaşamamazlıklar olabilir, başka şeyler olabilir. Bunlar kötü günün göstergeleri.
0: Evet.
1: Aslında ona dair bir hatırlatma var
0: Tabii tabii
1: nikahta.
0: tabii. Yani bir de şöyle bir durum da var. Bazen eşler arasında uyumsuzluk çok had safhada da olabiliyor. Yani şöyle diyeyim, belki yuvayla alakalı olmuyor belki. Belki dini inançla alakalı. Ben şunu Kur'an-ı Kerim'den yine gördüm ki peygamber eşlerinden Kur'an'da belki vardır bilmiyoruz. Rabbimiz daha iyi bilir ama boşanma ile alakalı bir durum yok. Yani
1: Evet.
0: tabii ki boşanma Allah tarafından helal kılınmış biz Katolik mezhebinde Hristiyanlığın Katolik mezhebi gibi değil. İslamiyet'te boşanmak da vardır. O konuda sure de vardır. Hatta Talak suresi boşanma ile ilgili. Ama bakıyoruz mesela iki peygamber eşlerinin hallerinden çok muzdarip olmalarına rağmen Hazreti Nuh'la Lut onlar eşleriyle yine de o yuvayı devam ettiriyorlar. Hatta Hazreti Nuh eşini de bindiriyor gemiye yani gemide. O gemide işte inananlarla birlikte tabii Hazreti Nuh'a şu şey verilmişti. Yani gemiye inananları al bir de aileni alabilirsin diye. Tabii ailesini alabiliyor eşini de alıyor ve böyle

0: yollarına devam
1: Evet,
0: ediyorlar.
1: doğru.
0: Tabii Lut peygamberi o ayrıcalığı Rabbimiz tanımıyor. Diyor ki senin eşin artık yani öyle öyle böyle değil. Onu sabahleyin işte inananlarla birlikte bu mekandan çık. Eşin de geride kalsın. Onu da geride kalanlardan olmasını biz arzuladık diyor ve öyle ayrılıyor gidiyor. Yani bu anlamda sevgi saygı çok mühim. Fakat aile yuvasına önem vermek, onu ne olursa olsun götürebildiğin kadar götürmeye çalışmak da önemli bir şey olduğunu söyleyebilirim.
1: Kesinlikle. Hocam bizim aile yapımız bu bakımdan yani Türk Anadolu aile yapısı umut verici bir şeye sahip gerçekten. Biz birbirimizi severiz. Hani halk arasında görücü usulüyle evlenmek diye bir şey vardır. Buna rağmen nikahta keramet vardırla bu işi çözmüşüzdür
0: Evet,
1: mesela.
0: gerçekten.
1: Hakikaten nikah yaklaştırır, değiştirir, uzlaştırır. Abdullah hocam bir müzik arası verelim müsaadeniz.
0: Tabii ki.
1: Devam edelim. Zaharya'nın sonradan Mir Cemil adını almış bir İstanbul bestekarı Müslüman olup bir Rum bestekardır aslına bakarsanız Müslüman olmuş ve Mir Cemil adını almış çok değerli bir bestekardır. Hicaz makamındaki eserini Güldehan Terun seslendiriyor. Terk eyledi gerçi beni olmah cemalim. Buyurunuz.

0: Abdullah Hocam, ailede sevgi ve saygı gibi önemli bir konuyu konuşuyorduk. Tekrar size bırakayım sözü. Zira ben kapatmıştım konuşarak. Buyurun.
1: Evet, teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Aslında yine eşlerden bahseden bir ayet-i kerime de Rum suresinin 21. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki yanlarında rahatlayasınız, huzur bulasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratması da Allah'ın ayetlerindendir. Aranıza sevgi ve merhamet de koymuştur. Bunu da düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Yani aslında eşin varlığı da insan için huzur sebebi. Tabii günümüzde biraz daha böyle bencilleşen, hep kendini düşünen bir insan grubuyla haşır neşir oluyoruz, onlarla şey yapıyoruz. Halbuki yani sen karşı tarafı, karşısındaki insanı memnun edebildiğin, mutlu edebildiğin kadar o da mutlu eder. Hani bir hikaye var. İki tane uzun kaşık vermişler ve birer ikişer tabak koymuşlar iki insan, iki bencil insan önüne. Bir türlü o yemekleri yiyememişler ama iki tane ne diyelim diğer kam olan insan gelmiş ve uzun kaşıklarla biri almış bir kaşıktan karşı tarafı yedirmiş. Diğer almış bir kaşık o kendi kaşığıyla karşı tarafı yedirmiş. İkisi de bir güzel doyarak kalkmışlar. Bizim de bu ayetten hareketle huzur bulmak için Rabbimiz o aile düzenini var etmiş, yaratmış
0: Evet.
1: insanı. Biz huzur bulacağımız eşlere huzur da vermemiz gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Yani huzursuzluk oluşturmamamız gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmemiz, riayet etmemiz gerekiyor. Bir başka ayet-i kerimede de yine kadın ve erkeğin birbirleri için birer elbise gibi olduklarını Rabbimiz anlatıyor. Eşin elbise örneği çok güzel bir örnektir.
0: Evet.
1: Elbise ne yapar? Elbise insanı güzel gösterir.
0: Örter, evet,
1: Yani
0: doğru.
1: örter,
0: Tabii,
1: ayıplarını
0: tabii,
1: örter,
0: tabii, tabii.
1: onu güzel gösterir, onu tehlikelerden korur. Mesela hava soğuksa ona göre elbise olur. Hava
0: Tabii.
1: sıcaksa ona göre elbise giyinir. Onun için kadın ve erkek yani vezir de eder, rezil de eder diye bir şey var ya. Bu anlamda düzgün bir Kur'an-ı Kerim'e uygun bir aile yapısı insanı tabii ki vezir eder, insanı yüceltir. Tabii ki bu ayeti kerime az önce okuduğum Rum suresinin ayetinde Allahu Teala diyor ki böyle bir durumda aranıza sevgi merhameti ben koyacağım, yaratacağım diyor. O zaman insan iki iyi insanın birbirleriyle konuşmasında işte anlaşmasında Allah'ın merhameti, Allah'ın sevgi ve rahmeti de peşinden geliyor demektir. Aşk güzel bir şeydir. İnsanları bir araya getirir ama aşk vurur geçer. Önemli olan aşkın sevgiye dönüşmesi. Rabbimiz de bunu garanti ediyor. Diyor ki ayeti kerimede siz yeter ki birbirinize huzur verin. Ben o sevgiyi yaratacağım aranızda diyor. Bu çok önemli bir ayet. Allah'ın garantisi kesindir. Ama yeter ki
0: Elbette.
1: bizim bir gayretimize bakıyor olay. O da huzur gayreti. Bunun olması gerekiyor. Tabii biz bugün sevgi ve merhamet dilinden bahsediyoruz ailede. Resulullah buyuruyor ki Peygamber Efendimiz müminlerin iman bakımından diyor en iyisi en olgunu ahlakı en güzel olandır. Siz en hayırlısınız da diyor ailesine karşı en iyi davrananınızdır. O anlamda yani müminlerin en hayırlısını en hayırlarını Peygamberimiz ailesine en güzel davranan olarak nitelendiriyor, vasıflandırıyor. Bir kimse o anlamda kendi eşine, çoluğuna, çocuğuna karşı tabii ki merhametli olmalı. Tabii ki şu da var. Her şey karşılıklı.
0: Tabii ki.
1: Çocuğunu

0: O saygı içerisinde büyütme, önce saygı işte büyüklerine karşı, annesine babasına karşı nasıl saygı göstermesi gerektiğini, kuralları, toplumsal kuralları, ahlaki kuralları, işte örf adet kurallarını öğrenip işte buna göre yaşayan çocuklar yetiştirilmeli ailede. Bu da tabii ki çocukları böyle yetiştirirken çok böyle kaba saba değil, daha merhametliliği, daha güzel dilleri, doğruyu gösterme, anne baba güzel örnek olmalı. Mesela namaz konusunda bile. Hani nasıl namaz, çocuğu namaz kılmaya nasıl teşvik edileceği onu anlatan Rabbimiz diyor ki ve'mur ehleke bissalati vesbir aleyha. Ailene namazı emret. Ama sen de düzgün kılın. Önce sen
1: Evet.
0: yapacaksın yani.
1: Tabii.
0: Sen düzgün bir şekilde, sabırlı bir şekilde o namazı kılacaksın ki ailene de onu emredebilme hakkına sahip olacaksın. Yani sevgi dili kullanacak, kırıcı olmayacak anne baba çocuğuna, çoluğuna karşı. Tabii ki ondan da belli bazı şeyler bekleyecek bunun karşılığında. Bu da tabii ki eğitimin iki taraflı, yani tamamen sevgi ve merhamet dilini kullanacak diye. Hani günümüzde bazen bunun kantarın topuzu kaçırılıyor. Bazı anne babalar tarafından işte evlatlarına karşı bu anlamda anne baba tabiri caizse evladının hizmetkarı gibi bir
1: Aynen
0: konuma
1: öyle.
0: düşüyor ne yazık
1: Aynen.
0: ki. Böyle de olmayacak. Her şey denge içerisinde
1: Tabii.
0: olacak.
1: Aileyi çocuk yönetiyor. Öyle
0: Evet.
1: bazı şeyler var ki hocam biliyorsunuz yani.
0: Evet, herkes bu anlamda işte bir şeyler söylüyor ama bence yani özellikle insanlar Kur'an'dan konuşmalı bu konuda. Kur'an'da da Allah-u Teala ana babaya saygıyı en ön planda tutuyor aile içerisinde. Tabii ki evladına karşı da merhamet, düzgün durumu. Hatta Resulullah diyor ki merhamet etmeyen merhamet bulamaz
1: Evet,
0: diyor.
1: doğru.
0: Yani
1: Tabii.
0: Allah'tan merhamet bekliyorsan merhamet edeceksin. Onun için çocuklara karşı, eşlere karşı sevgi dili, tabii saygı da çok önemli. Bunları hayatımızdan asla çıkarmamamız gerekiyor.
1: Çok haklısınız. Hocam çok teşekkür ederim. Konu çok mühim. Allah-u Teala bu ailede sevgiyi, saygıyı oluşturan, koruyan kullarından eylesin bizi inşallah. Çok teşekkürler.
0: Peki, ben teşekkür ederim.
1: Efendim, Abdullah Bayındır hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Takvimlerimiz 24 Haziran 2026 Çarşamba gününü gösteriyor. Yeni günü taptaze umutlarla karşılayarak sabahın bu bereketli vakitlerinde yollara düşenlere TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sımsıcak bir selam gönderiyoruz. Türkiye'yi yeni güne hazırlayan program Günaydın Türkiye başladı. Her çarşamba olduğu gibi sahabeler ve peygamberler diyarı, barışın ve huzurun şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı sizin için Murat Kahraman hazırladı. Ses kayıtta Mahmut Bayhan ve mikrofon başında ben Ahmet Oğuz Gözel. Yeni günün bedeninize sağlık, evlerinize huzur ve sofralarınıza bol rızık getirmesini diliyoruz. Güne Fatih Erdemci'nin o güzel şarkısıyla başladık. Anlat hikayeni dedi. Yeni hikayeleri sizlerle paylaşmadan önce bir müzik arası daha veriyoruz. Seden Gürel radyolarınızda. Gölgeler. Müzik.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte özellikle kırsal alanlarda ve piknik yerlerinde karşımıza çıkan kene vakalarını, Kırım-Kongo kanamalı ateşi riskini ve koruma yollarını konuşacağız. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Recep Tekin konuğumuz olacak. Hemen ardından modern çağın en büyük çıkmazlarından birini ele alacağız. Günlük stresle sıkça karıştırdığımız tükenmişlik sendromunu, mükemmeliyetçiliğin ruhumuzda açtığı yaraları ve sınır çizebilmenin pratik şifrelerini psikolog Şeval Üstündağ ile detaylıca değerlendireceğiz. Bilgiyle harmanlanan bu keyifli söyleşilere geçmeden önce grup elemente kulak veriyoruz. Son söz.

0: Değerli dinleyenler, yaz aylarının iyiden iyiye kendini hissettirmesiyle birlikte kırsal bölgelerde, tarım alanlarında veya yeşilliklerin içinde vakit geçirirken sağlığımızı tehdit eden sinsi bir tehlike var: kene tutunması. Özellikle bu sıcak günlerde doğayla iç içe olurken bu küçük detayı gözden kaçırmamalıyız. Basit bir böcek ısırığı gibi görünse de Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar bu duruma karşı çok dikkatli olmak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor. Konuyla ilgili merak edilenleri, kene ısırığında yapılması gerekenleri Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Recep Tekin anlatacak. Arkadaşımız Bahar Uygur'un röportajı radyolarınızda.
1: Sayın Tekin, havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında bir artış yaşandı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı yeniden gündemdeki yerini aldı. Özellikle kırsal bölgelerde ve piknik alanlarında vatandaşların elbette daha dikkatli olmaları konusunda siz doktorlarımız bizleri uyarıyorsunuz. Uzmanlar basit gibi görünen bir kene tutulmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda da uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Peki kene ısırığında ilk müdahale nasıl yapılmalı, nasıl bir yol izlenmeli? Bunları konuşalım bugün sizinle lütfen Sayın Tekin.
2: Evet, havaların ısınması birlikte özellikle kırsal alanlarda ve yeşil bölgelerde maalesef kene temasları artmaya başladı. Tabii ki keneler yalnızca basit bir cilt problemi olarak karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda kırım kongo kanamalı ateşi dediğimiz ciddi enfeksiyon hastalıklarını da bulaştırabiliyor. Ancak doğru yöntemleri uyguladığımızda kene kaynaklı hastalıkların büyük ölçüde önüne geçebilmekteyiz. Öncelikle şunu söylemek lazım. Peki sıcak havalarda niye kene vakaları artıyor?
1: Evet.
2: Özellikle keneler sıcak havalarda daha aktif hale geliyorlar. Bununla birlikte tabii ki ilkbahar ve yaz aylarında insanların tarla, bahçe, piknik alanları ve kırsal bölgelerde daha fazla vakit geçirmesiyle birlikte insan ve kene teması maalesef ki artıyor. Bu nedenle özellikle bizim Mayıs ve Eylül döneminde kırım kongo kanamalı ateşi gibi yürel enfeksiyonlar daha belirgin artış gösteriyor bu dönemlerde.
1: Evet, tabii bu artışla birlikte bizim yapmamız gerekenleri bilmemiz gerekiyor, daha bilinçli olmamız gerekiyor. Çünkü yaptığımız hatalar sonrasında çok büyük sağlık sorunlarına da sebebiyet verebiliyor Sayın Tekin. Söz gelimi bir kene gördüğümüzde kendimizde ya da çocuğumuzda ne yapacağız, ya da evcil hayvanımızda ne yapmamız lazım?
2: Çok güzel, evet. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu aslında. Özellikle en çok kene hangi bölgeye yapışır? Buradan başlamak lazım.
1: Evet.
2: Özellikle koltuk altı, kasık bölgesi, kulak arkası, saçlı deri, diz arkası, boyun çevresi çok görülen bölgeler. Bunun nedeni özellikle bu bölgeler çocuklarda özellikle başta olmak üzere sık şekilde kontrol edilmeli. Diyelim ki bu bölgede herhangi bir kene ile karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Kene mümkün olan en kısa sürede çıkarılmalıdır. Bunun için mümkünse en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmak en güvenli yöntem tabii ki. Eğer ki sağlık kuruluşuna başvuramıyorsak burada dikkat etmemiz gereken şey ince uçlu bir cımbızla keneyi mümkün olduğu kadar parçalamadan, deriyi en yakın yerinden tutarak ezmeden koparmadan çıkarmak çok önemli bizim açımızdan. Bir de bilinen yanlışlardan bir tanesi de şu: özellikle kolonya üzerine kolonya dökmek, alkol dökmek ya da yağ dökmek, böyle yöntemler de uygulanabilir ama biz kesinlikle bunu önermiyoruz. Çünkü bu durumda kenenin strese girmesiyle birlikte taşıdığı mikroorganizmalar insan vücuduna aktarma riski daha da artıyor. Özellikle kolonya ve buna benzer ürünlerin kullanılmamasını da tavsiye ediyoruz bu durumda. Peki diyelim ki kene yapıştı ve çıkardık. Buna neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu süreç tabii ki yaklaşık bir 10 gün boyunca kişilerin ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı ve kanama belirtileri açısından kendilerini yakın takip etmeleri gerekiyor. Bu belirtilerin herhangi biri gelişirse vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları önemli ve yeterlidir bu durumda.
1: Evet, tabii bu belirtiler hastalığın habercisi olabilir diyoruz Sayın Tekin. Siz
2: tabii
1: mümkün
2: ki
1: olduğunca bir kene yapışmışsa, bunu gözlemlemişsek bir sağlık kuruluşuna, bir profesyonele başvuralım diyorsunuz. Ama mümkün değilse bu, dikkatli bir biçimde çıkaralım o keneyi diyorsunuz. Tabii
2: evet.
1: Yine son tercih olarak bunun tavsiye edildiğinin altını çizerek riskli bölgelerde yaşayan vatandaşları nasıl dikkat edebilecekleri konusunda da uyarmak istiyoruz. Tarlada, bağda, bahçede çalışan ya da çok sık açık alanda bulunan vatandaşlar kendilerini keneden nasıl koruyabilir?
2: Evet, bu da önemli. Tabii ki özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Özellikle Türkiye'de, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'le birlikte Kuzey İç Anadolu bölgesi Kırım Kongo kanamalı ateşi daha fazla. Bizim bölgemiz bu açıdan daha düşük risk içeriyor. Bu bizim için önemli. Peki diyelim ki korunmak için pikniğe gidiyoruz ya da tarlada çalışmamız gerekiyor. Bu durumlarda neler yapmamız gerekiyor? Bu çok önemli bizim açımızdan. Bir öncelikle kısa alana giderken kesinlikle açık renkli uzun kollu kıyafetler tercih edilmeli. Burada açık renkli kıyafetin tercih edilme sebebi tabii ki kenenin fark edilmesi. Üzerinde yapışan kenenin fark edilmesini kolaylaştıracaktır. Diğer bir yöntem pantolon parçaları çorap içine alınmalıdır. Bununla birlikte özellikle yerde dolaşan kenelerin boşluktan bacaklara ulaşmasını engellemiş oluyoruz. Kapalı ayakkabılar giyinmeli. Bu önemli. Ve mümkünse kısada çıktığımız zaman kene koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bunlar yaptıktan sonra dönüşte bir de vücut az önce bahsettiğimiz riskli bölgelerde, vücudun riskli bölgelerinde acaba kene var mı diye mutlaka kontrol edilmeli. Biz pratik olsun diye genellikle bu tür durumlarda dönüşlerde duş alınmasını tavsiye ediyoruz. Yani bu duşa, kısa bir duşla birlikte vücutta herhangi bir kene varsa bunun fark edilmesi daha da kolaylaşacaktır.
1: Evet. Sayın Tekin, eğer kene hastanede alınırsa şayet sonrasında nasıl bir süreç oluyor? Kene galiba laboratuvara gidiyor ve bir takım testler yapılıyor kişiye değil mi?
2: Tabii. Şimdi şöyle, biz hasta diyelim ki kene var, yapıştı vücuduna, geldi hastaneye başvuruyor. Biz orada keneyi tabii ki en doğru şekilde çıkardıktan sonra o keneyi en yakın laboratuvara gönderiyoruz. Buradaki amacımız bu kene virüs taşıyor mu taşımıyor onun farkına varmak. Ama özellikle bizim gibi bölgelerde her keneyi de gönderim. Çünkü çok fazla sayıda kene geldiği için ve bölgemiz düşük olduğu için yüksek riskli hastalarda bunu gönderiyoruz. Hastada şunu yapıyoruz. Tabii hasta gelir gelmez bir tam kan bir hekime dediğimiz rutin testlerimiz var. Bunları yaptıktan sonra eğer DNA'da herhangi bir sorun yoksa hastaya şunu söylüyoruz. İşte siz önümüzdeki 5 ve 10 gün içinde özellikle ilk 5 gün biraz daha tehlikeli dönem ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma ve özellikle kanama şikayeti olursa bize tekrar geri gelin diye uyarıda bulunup hastayı eve gönderiyoruz. Ama laboratuvarda herhangi bir bozukluk varsa tabii ki hastaya yatış verip hastayı hastanede takip ediyoruz bu durumda.
1: Evet. Peki Sayın Tekin, diyelim ki keneyi fark etmedik. Bu durumda ne olur?
2: Bu durumda hiçbir şey olmaz aslında. İki ihtimal var tabii ki. Bir kene, şimdi sonuçta şunu da önemli. Tabii şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Vücuda yapışan her kene enfekte değil aslında. Bu da önemli. Çünkü her temas hastalıkla da sonuçlanmıyor. Ancak risk bulunduğu için gerekli önlemler alınmalı açısından biz hastalığa uyarıyoruz. Kene yapıştı diyelim. Kene bir süre uzun süre kalabilir vücutta. Eğer kenede virüs yoksa ya da virüs hastalıklı bir kene değilse kene bir süre sonra doyuma ulaştıktan sonra kene zaten vücuttan ayrılıyor. Yani iyice büyüdükten sonra ayrılıp düşüyor zaten. Eğer enfekte ise yine hasta her zaman hasta olacak anlamına gelmiyor. Çünkü bazen enfekte kene bile vücudunda bulunan virüsü kişiye aktarmayabiliyor ve yine hastalık oluşturmayabiliyor. En kötü senaryo nasıl oluyor? Yani uzun süre arttıkça enfekte kene kişiye virüsü bulaştırıyor ve bir süre sonra hastada ateş, baş ağrısı, kas ağrısı dediğimiz bulantı kusma şikayetleri başlıyor ve kişi zaten bu noktada hastaneye başvuruda bulunuyor zaten.
1: Evet, yani bütün keneler korkmamız gereken keneler değil aslında.
2: Değil tabii.
1: Hatta galiba hayvan kenesi olarak adlandırılıyor. Bu büyük baş küçük baş hayvanlarda bulunan onlardan evet. Gelen kenelerin daha az tehlikeli olduğu söylenir hep. Korkmamız tabii. Gerekenin Kırım Kongo olduğu belirtilir. Bu doğru bir bilgi mi?
2: Doğru bilgi, kesinlikle doğru bilgi. Zaten özellikle Kırım Kongo kanamalı ateşi taşıyan kene oranımız çok düşük aslında.

0: O yüzden her kene ısırığında endişe etmeye gerek yok. Her kene virüsü taşımıyor. Her kene de hastalık bulunmuyor. Yani bunun sadece burada dikkat edilmesi gereken şey, kene yapıştı. Keneyi vücudumuzdan ayıralım. Ondan sonra semptomlar açısından dikkatli olalım. Sadece buna dikkat etsek yeterli olur.
1: Peki, Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Recep Tekin, çok teşekkür ederiz programa sunduğunuz katkı için.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: İyi
0: diliyorum.
1: çalışmalar diliyoruz.
2: Profesör Doktor Recep Tekin, kene vakalarına karşı alabileceğimiz basit ama etkili önlemleri paylaştı. Açık alanlara çıkarken açık renkli kıyafetler giymenin, pantolon paçalarını çorapların içine sokmanın öneminden bahsetti. Eve dönüşte duş alıp detaylı bir vücut kontrolü yapmanın önemine değindi. Kene fark edildiğinde üzerine kolonya veya başka kimyasallar dökmeden mümkünse bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerektiğini ifade etti. Bu önemli uyarıların ardından bir müzikle daha soluklanalım. Ayten Altman söylüyor. Yaz Yağmuru.

0: Tükenmişlik sendromu günümüzün önemli psikolojik sorunlarından biri haline geldi. Peki nedir bu tükenmişlik sendromu? Günlük hayatın stresinden ayrılan tarafları neler? Ne zaman bir uzmandan yardım almak gerekir? Kişiyi tükenmişlik sendromuna iten sebepler hangileri? Olumsuz düşüncelerin girdabına kapılmadan dengeli bir ruh haliyle yaşamak için neler yapabiliriz? Yapımcımız Murat Kahraman hepsini ve daha fazlasını psikolog Şeval Üstünday ile konuştu.
1: Günaydın. Türkiye'de tükenmişlik sendromunu ve stres yönetimini konuşacağız. Stresle nasıl başa çıkabileceğimizi soracağız. Konuğumuz psikolog Şeval Üstündağ stüdyomuzda. Şeval Hanım, günaydın Türkiye'ye ve stüdyomuza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Çok yoruldum, tükendim cümlesini artık daha mı sık duyuyoruz bilmiyorum, günlük hayatın koşturmacası mı yoksa bunları duydukça, öğrendikçe farkındalık mı oluştu? Bunların hepsini aynı zamanda bir soru olarak sormuş olayım. Peki bu tükenmişlik sendromu dediğimiz şey tam olarak nedir?
2: Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Bizim günlük yaşamda çok fazla sıklıkla duymuş olduğumuz kelimelerden bir tanesi. Tükendim, yoruldum, ben artık yapamıyorum gibi şeyler. Evet, bunlar aslında hayatımızın birer parçası. Bunlar aslında stres düzeyini biraz daha tanımlayan şeylerden. Çünkü tükenmişlik sendromu dediğimiz şey biraz daha uzun süreli olan, gerçekten semptomlara baktığımız zaman ağır olan bir şey. Bu söylemiş olduğumuz yetişemiyorum, ben artık yapamayacağım gibi cümleler aslında o günlük hayattaki yaşamış olduğumuz streslerden çıkan bir sözcük. Ama tükenmişlik sendromu biraz daha uzun vadede kişinin yaşam hazzının biraz daha azaldığı, elini bile kaldıramaz diyoruz ya, tam olarak onun olma haline biz tükenmişlik sendromu diyoruz. Kişinin artık pili bitmiştir ve bu pilinin bittiğinden dolayı da izolasyonu çok fazla meydana gelmiştir. Kendisini her şeyden soyutlamıştır.
1: Evet, yani her can sıkıntısı, her yorgunluk tükenmişlik sendromu değil.
2: Tabii ki değil.
1: Buna dikkat edelim. Peki bizi tükenmişliğe götüren temel faktörler neler?
2: Şimdi en temelinde her zaman şunu söylüyorum. Bir kere mükemmelliyetçi bir yaklaşımınız varsa ve durdurak bilmiyorsanız bu sizi kesinlikle bir tükenmişliğe doğru götürüyor. Nedir bu? Bizim psikolojik sağlamlık dediğimiz bir kavram var. Kişinin kendisini koruyabilme halidir aynı zamanda. Bunun anlamı şu demek değil. Her şeyi yapabilmek, her şeye yetebilmek değil. Bazı zamanlarda durabilmek de gerekiyor. Mükemmelliyetçi bir yaklaşıma sahipseniz kendinize dur diyemiyorsunuz. İşte bu da sizin sürekli bir iş halinde olmanızı sağlıyor. Kendimizi ihmal etme halimizde tükenmişlik sendromu kendisini zaten gösteriyor. Bir de sınır kavramı burada benim çok değer verdiğim şeylerden. Eğer bir kişi hayır deme konusunda çok fazla zorlanıyorsa, kendi sınırlarını ihlal ediyorsa, hatta karşı tarafın sınırlarını da ihlal ediyorsa orada bir tükenmişlik oluşabiliyor. Çünkü hem kendi sınırınızı ihlal ediyorsunuz hem de karşı tarafın sınırını ihlal edince, karşı taraf size set çekince kendinizle alakalı böyle bir şüpheye düştüğünüz anlar da olabiliyor. İşte bunların temeli tükenmişlik sendromuna merhaba dememize sağlıyor.
1: Evet, bir denge hali içinde yaşamak gerekiyor söylediğinizden anladığım bu.
2: Evet.
1: Şimdi mükemmelliyetçilikten bahsettiniz. İnsanı tükenmişlik sendromuna götüreceğinden bahsettiniz. Mükemmelliyetçilik her şeyi daha güzel yapmak için iyi bir şey değil mi? Niye bizi tüketsin?
2: Hayır, aslında hiç iyi bir şey değil. Çünkü mükemmeli arıyorsunuz. Bir işi ne kadar iyi yapmış olursanız olun, mükemmeliyetçi yaklaşımda şöyle bir durum vardır. Bir türlü beğenememe hali. Ortaya çok güzel bir resim çıkarmıştır. Gerçekten işinin en iyisini yapmıştır. Kendi performansının üstünde bir performans sergilediğini de varsayalım. Hala bir yetememe hali. Bu zaten sağlıklı olan bir düşünce sistemi değil. Çünkü bizim belirli kapasitelerimiz var. Yapabildiğimiz şeyler var ve yapamadığımız şeyler var. Mükemmeliyetçi yaklaşım diyor ki, yapamadığın hiçbir şey olamaz. Sen her şeyin en iyisini yapmak zorundasın. Yaptığın şeylerin hiçbiri en iyisi değildi. Bakın, bu düşünce sistemi zaten sağlıklı bir sistem değil. O yüzden sizi yiyor, bitiriyor, tüketiyor.
1: Evet, yani insan için mükemmellik diye bir şey yok aslında söylediklerinizden anladığım. Hatalar da yapacağız, düşeceğiz, kalkacağız. Hayat böyle bir şey
2: Hayat
1: aslında.
2: zaten tek düze bir şey değil. Önemli olan kısım da bunu kabullenebilmek. Yani her zaman diyorum, artılar kadar eksiler de var. Yani sadece artılara odaklanmak hayatı çok toz pembe gösterecek ve bu çok sağlıklı olan bir tutum da değil. Eksiler de var, negatifler de var, düştüğümüz anlar da var. Bir de kapasitemiz var. Yani her şeyi de yapmak zorunda değiliz. Her şeyi yapabilmek zorunda da değiliz. Kimse size böyle bir dayatmada bulunmuyor. Ama işte bizim kendi yetiştirilme tarzımız, düşünce sistemimiz bizi buna itiyorsa, işte o zaman gerçekten bir tükenmiş hissedebiliyorsunuz.
1: Sosyal medyada gördüğümüz renkli hayatlar, ışıltılı hayatlar insanları tükenmişlik sendromuna sürükleyebilir mi?
2: Kesinlikle bu cümleleri bu yüzden çok fazla duymaya başladık. Çünkü sosyal medya dediğimiz şey, örnek veriyorum, bir sosyal medya platformunda kendi hayatının en güzel anını paylaşıyor. Gün 24 saat ise sadece 30 saniyesi gülerek geçmiştir ya da gülüyormuş gibi geçmiştir. O an onu attığınız zamanlarda bu sefer kendinizle karşı tarafı kıyaslıyorsunuz da. İlişkilerinizi kıyaslıyorsunuz, işinizi kıyaslıyorsunuz, ekonomik durumunuzu kıyaslıyorsunuz, bedeninizi kıyaslıyorsunuz. Ya onda var, bende yok. O böyle görünüyor ama bende böyle görünmüyor. Hep bir yetememe hali oluşuyor. Zaten kişiyi yiyip bitiren şeylerden bir tanesi yetememe halidir. Yetemediğinizi hissettiğiniz anda kendinizi eleştirmeye başlıyorsunuz. Okları kendinize çeviriyorsunuz ve bu pozitif anlamda da olmuyor haliyle. O yüzden tükenmişlik sendromunun en temelinde şu an günümüzün bence en sıkıntı yaşanılan konularından bir tanesi sosyal medyadaki o yalancı, ışıltılı dünyanın gerçek olarak algılanması ve kişinin kendisini yeterli hissedememe halidir.
1: Peki insanlar ben tükenmişlik sendromu yaşıyorum galiba diye düşündüğünde bunu nasıl ayırt edebilir? Hangi belirtiler varsa tükenmişlik sendromuyla bir yardım almaya başvurmalı?
2: Şimdi eğer işlevsellik bozuluyorsa burada kesinlikle bir soru işareti bırakmak gerekiyor. Burada yaşanan bütün her şey işlevsellikle ilişkili.
1: Nedir bu?
2: Kişi günlük rutinini yapmakta zorluk çekiyorsa, önceden yapmış olduğu şeylerden artık hiç zevk almamaya başlıyorsa, işe gitmekten bile acizse, kendisiyle alakalı yanlış inançları, düşünceleri varsa, burada bir destek almak gerçekten çok önemli. Yani orada bir sinyal çakıyor, kendisini gösteriyor. Sosyal izolasyon da varsa buna çok önem veririm. Kişi kendisini diğer insanlardan soyutluyorsa orada bir şey vardır. Kendisine de hele hele dönmemişse, yani izolasyon dediğimiz şey aslında pozitif bir noktada bir yerde de değilse, orada kişinin kendisiyle alakalı böyle bir kulak vermesi, artık kendisine dönmesi gerekiyor. Çünkü beyin artık size sinyal veriyor fiziksel olarak. Çok yorgun hissedersiniz hiçbir şey yapmasanız da. Yataktan kalkma isteğiniz bile çok az olmuş olur. Eğer bunlar varsa ve uzun bir süre devam ediyorsa, burada süre de önemli. Örnek veriyorum, birkaç gün böyle hissedebilirsiniz. Olumsuz bir durum yaşamışsınızdır. İş hayatınızda negatif giden bir şey vardır. Bunları yaşamanız zaten normal bir süreç. Ama çok uzun vadeye yayılmışsa, elinizi kaldıramayacak noktaya gelmişse, orada bir problem var ve mutlaka bir uzmandan görüş almak da önemli.
1: Bu uzun vadeden kastımız nedir? 3 gün mü, 1 hafta mı, 10 gün mü,
2: ya
1: ne diyebiliriz?
2: Ben şunu olaydan olaya göre aslında değişkenlik gösteriyor. Örnek veriyorum, bir kayıp yaşadıysanız zaten yaz sürecinin getirmiş olduğu şeyler bunlar. Bu saydığım faktörler yaz sürecinin de aslında semptomları arasında. Yaz sürecini ne kadar sağlıklı olan 6 aylık bir süre içerisinde bunları olabildiğince yaşayın deriz hatta. Ama sonrasında bir toparlanmanın gelmiş olması lazım. Bir iş yerinde küçük bir tartışmayı çok fazla kafanıza takmış da olabilirsiniz. Birkaç gün, maksimum bir hafta gibi bir süre sizi etkileyebilir. Ama bir aydan sonrası bence o sağlıklı bir noktaya gitmiyor. Bir haftadan, iki haftadan sonra hala bunlar yoğunluğunu arttıracak derecede, burada yoğunluk da önemli, yoğunluğunu arttıracak derecede ilerliyorsa, orada işte bir yardım çığlığı kendisini gösteriyor.
1: Biraz önce konuşurken sosyal izolasyonu hem negatif hem de pozitif olarak ayırdınız. Negatif tarafından bahsettiniz ama pozitif tarafını da anlatmanızı isteyelim.
2: Şimdi sosyal izolasyonun pozitif kısmı şu: kişi bazen kendisine dönebilmeli. Yani neyi sevdiğimizi, neyi sevmediğimizi, hangi hayatın içerisinde bulunduğumuzu, şu an burada ne yapıyoruz? Ben şu an neredeyim? Ne yapıyorum? Hedeflerim neler? İsteklerim neler? Geçmişte yaşadığım şeyler bana bugüne, bugünkü beni nasıl oluşturdu gibi şeylere bakabilmemiz için bazen sessizlik iyi gelebiliyor. Bazen bazı zamanlarda yalnız kalabilmek, o sosyal izolasyon kısmı bu. Her gün birileriyle birlikte olmaktan bahsetmiyorum. Bazı zamanlarda kendi içimize dönüp akşam yürüyüşlerimizi yapıp, hatta benim en sevdiğim bir fincan kahveyle bir kitap alıp doğanın tam ortasında kendime dönmek benim için çok önemli bir sosyal izolasyondur mesela. Bu bana çok da iyi gelir. İşte pozitif tarafı sosyal izolasyonun bu. Her gün mü bunu yapmalıyız? Hayır tabii ki. Bunu bazen işte sinyal aldığımızda, kendimizi yorgun hissettiğimizde, stres düzeyimiz de arttıysa, o hafta çok yoğun bir hafta geçirmişizdir, düzey artmıştır, İşte o zamanlarda aslında pilimi takıyorum, şarj ediyorum kendimi. Sosyal izolasyon kendimizi şarj etme hali. Şarj dolduktan sonra prizden çıkarmamız gerekiyor ama. Yani evet, yine hayata karışmamız gerekiyor.
1: Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi işin en önemli kısmına, çözümüne gelelim. Stres hayatımızdan çıkarabileceğimiz bir şey değil. Aynı zamanda faydalı olduğunu da söylüyorsunuz sizler. Peki bu stresi yönetmek, kendi ruhsal kalkanımızı oluşturmak için günlük rutinimizi bozmadan uygulayabileceğimiz pratik stratejiler isteyelim sizden.
2: Dediğiniz gibi stres bir kere hayatımızın en önemli parçası, hatta çok işlevsel. Ben her zaman bunu söylüyorum. Motivasyonu arttırır, dikkat problemiyle alakalı stresli bir hayatınız varsa bazı noktalarda sizi gerçekten çok işlevsel ve iyi bir noktaya götürebilir.

0: Burada rutini bozmadan diye bir kelime geçti ama ben şunu eklemek istiyorum. Rutine bazı şeyler eklememiz lazım. Yani nedir bu? Kendimize biraz mola vermek gibi, bazı zamanlarda durmak gibi, hatta her akşam yürüyüş yapmak gibi. Çünkü vücudunuz ve beyniniz artık size şunu söyleyecek. Ya biz yürüyüş yapıyoruz, bu demek ki bizim kendi sağlığımız için. Ya ben kendim için bir şey yapabiliyorum. Bakın çok basit gibi görünüyor yürüyüş ama kişi kendisi için bir şey yaptığı zamanlarda kendisini iyi hissediyor. Bir de yapılan bir sürü araştırma var. Birçok araştırma bize yürümenin ve oksijenin stres düzeyini azaltmayla çok doğrudan ilişkisi olduğunu gösteren birçok literatürde makale var. Onları da göz önünde bulundurduğumuz zamanlarda zaten işte rutine bunları eklemek ya da sevdiğimiz bir aktivite varsa uzun zamandır yapmamışsak rutinin bir parçası haline getirmek gerçekten önemli. Bir de burada düşünceleri kontrol etmek. Bakın bunu söylerken bazen çekinerek de söylüyorum.
1: Şimdi tam ben de onu soracaktım. Düşüncemizi nasıl kontrol edeceğiz?
0: Evet, bunu söylerken bazı zamanlarda çekiniyorum çünkü gerçekten bunu yapmak oldukça zordur. Ama insan kendisiyle hemhal olduğu zamanlarda bir zihninden geçeni bazı zamanlarda durdurabilir. Bunu nasıl yapıyoruz? Biz bunlara otomatik düşünce diyoruz. Zaten seanslarda da bilişsel davranışçı terapide de bunu yaptığımız bir yöntem. Düşüncelerimizi bazen kayıt etmek önemli. Zihnimizden hızlıca geçiyor. Bizde bir duygu barındırıyor. O duyguya girdiğimiz zaman ben şu an ne düşünüyorum? Kendimizi biraz irdelememiz gerekiyor. Eğer biz bunu pratikleştirirsek bazı zamanlar kaçıracağız tabii ki. Ama biz bunu pratik hale getirirsek zihnimizden geçen düşünceyi yakalayıp oradaki yanlışları düzeltebiliriz. Mükemmeliyetçi yaklaşımda mesela bu çok işe yarar. Ben bunu hep yapmak zorundayım. Ben bunun en iyisini yapmak zorundayım gibi bir noktadaysa düşüncesini nasıl değiştirebilir? Ben her şeyi yetemeyebilirim. Bu yetememe hali benim yetersiz biri olduğum anlamına gelmiyor. Bu iş bana göre bir iş değil. Ben bunu yapmak zorunda değilim. O yüzden bu kadarı yeterli. Siz bunu sürekli kendinize söylediğiniz zaman artık bir olayla karşılaşınca düşünceniz değişecek. Yani dediğim gibi söylerken çekinmiş olduğum bir şeydir. Çünkü karşı tarafın bunu yapması gerçekten çok zorlayıcı. Ama kişinin kendisini irdelemesi ve kendisiyle haşır neşir olması burada kurtarıcı bir faktör.
1: Olumsuz düşüncelerin, duyguların seline kapılmadan ne olduğunu fark etmek gerek diyorsunuz.
0: Evet, şunu da ekleyeyim. Olumsuz duygu ve düşüncelere ben çok tamamım. Yani bunlar da zaten olması gerekir. Eğer negatif bir şey hissediyorsanız ya da bir olay karşısında negatif bir duygu durumunuz varsa lütfen bunu da kabullenin. Bu bizim duygumuz. İnsanız, sadece pozitif şeyler yok. Sadece pozitif duygular da yok. O negatifleri de kabullenmek, işte kişinin kendisiyle hemhal olma hali bu. Hem pozitifleri hem negatifleri kabul edebilmek ama o negatif selinin içerisinde kapılmamak. Burada önemli olan bu. O sele kapılmamamız gerekiyor.
1: Evet. Aslında burada olumsuz düşünceler derken şunu kastetmiştim. İşte zaten hiçbir şey düzgün gitmiyor. Hiçbir şeyi iyi yapamıyorum. Her şeyde bir sorun var. Zaten hep böyle oluyor
0: Evet.
1: tarzındaki düşünceleri
0: Evet, işte
1: kastettim.
0: bu kapılıp gitmek. Eğer siz buna kapılıp giderseniz orada gerçekten bir dala tutunmak çok zor olabiliyor. Çünkü akıntıya karşı kulaç atmak gibi bir şey bu. O yüzden evet, bu düşünceler geldiği zaman hemen onun yerine pozitif düşünceleri koyabiliriz. Evet, ben şu an bunu yapamıyorum ama bu benim yetersiz olduğum anlamına gelmiyor. Evet, ben şu an bunu yapamıyorum çünkü bu zaten benim yapmam gereken bir şey değil. Ben kendi potansiyelime uygun olan hangisi ise zaten onu yapıyorum. Gerekeni yapıyorum ya da yapamıyorum. Bu da bakın önemli bir şey. Yapamıyorum, bazı şeyleri yapamayabiliriz potansiyelimiz olsa bile. İşte bu düşüncelerle yer değiştirdiğimiz zamanlarda pratikle birlikte bunu en azından hayatımıza biraz daha oturtursak stres düzeyimizi daha da azaltmış olacağız.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, günaydın Türkiye'de bugün. Psikolog Şeval Üstündağ bizlerleydi. Kendisiyle tükenmişlik sendromunu, stres yönetimini, bununla nasıl başa çıkabileceğimizi konuştuk. Pratik tavsiyeler, öneriler aldık. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
2: Ruhumuza ayna tutan bir röportajdı. Günümüzde pek çok insanın yoğun iş temposundan, hayır diyememekten ve sosyal medyanın dayattığı o sahte mükemmellik algısından dolayı kendini ruhen ve bedenen tükenmiş hissedebildiğini öğrendik. Yaşama sevincimizi kaybetmeden, bitip tükenmeden yaşamanın şifrelerini dinledik. Kendi sınırlarımızı nasıl çizebileceğimizi ve ruh sağlığımızı koruyacak pratik stres yönetimi adımlarını ele aldık. Öyleyse hep birlikte Candan Erçetin'e kulak verelim. Elbette.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de zaman su gibi aktı ve ayrılık vakti geldi çattı. Biz sizlere veda edeceğiz ama TRT Radyo 1 frekanslarında birbirinden farklı programlar sizlerle olmaya devam edecek. Dinlemekte olduğunuz Günaydın Türkiye'nin hemen ardından önce günün ilk ana haber bülteni başlayacak. Sonra da TRT Radyo 1 klasiği gündem programı radyolarınızda olacak. Bu sıcak yaz gününe biraz da olsa serinlik katmak, keyifli dakikalar geçirmenize yardımcı olmak, günün bu bereketli vakitlerinde sizlere yoldaşlık etmek için TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını Murat Kahraman hazırladı. Ses almada Mahmut Bayhan bizlerleydi ve mikrofon başında ben Ahmet Oğuz Gözel. Keyifli dakikalar geçirdiğinizi umuyoruz. Yaklaşık bir saattir birlikteydik. Sabahın taze havasını, sevilen müzikleri, önemli röportajları ve içten sohbetlerimizi paylaştık. Yarın bir başka bölge radyosu yapımı Günaydın Türkiye programında buluşuncaya değin, hoşça kalın diyoruz ve sevilen bir eserle ayrılıyoruz huzurlarınızdan.

0: Reklamlar.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Ross'ta 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12-256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Arzu Meliye. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Amerikan Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile müzakerelere ilişkin konuştu. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor dedi. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde

0: ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider törenin ardından baş başa görüştü. Ankara-Varşova hattındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Savunma sanayindeki işbirliği de görüşmelerde öne çıkan başlık oldu.
0: Geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
1: Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki de Türkiye ile stratejik ilişkilere sahip olduklarını belirtti. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Dünyanın gözü başkent Ankara'ya çevrildi. Kuzey Atlantik İttifakı'nın en önemli zirvelerinden biri için geri sayım başladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma, harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Dünya liderlerinin bu kritik görüşmeleri yapacağı Ankara'da güvenlik tedbirleri de hat safhada olacak. Ankara Valiliği'nin açıkladığı tedbirlere göre zirve süresince hep toplantı alanları hem de liderlerin geçiş güzergahlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş, temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı'nın parlamenter asamblesi olan TÜRKPA'nın çok büyük bir mesafe kat ettiğini söyledi. Uluslararası camiada artık adından söz edilen bir parlamenter asamble haline geldiğini vurguladı. Küresel şartların Türk dünyasının gelişmesine, güçlenmesine çok önemli fırsatlar tanıdığını belirtti. Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini de ziyaret etti. Kurtulmuş, Azerbaycan'daki resmi temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. konferansına katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalar kapsamında Suudi Arabistan Türkiye'ye 5000 megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapacak. Proje 2053 net sıfır emisyon hedefine de doğrudan katkı sağlayacak. Brezilya ile savunma sanayi işbirliğine dair yapılan anlaşmayla sanayi ürünlerinin ortak geliştirilmesi ve üretimin yolu açılacak. Savunma sanayi firmaları arasında doğrudan işbirliği teşvik edilecek, ortak ürünlerin üçüncü ülkelere ihracatının önü açılacak. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Söz konusu anlaşma Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla Türk dünyasında yürürlüğe girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak değerlendirmesini yaptı. Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nı en sosyal hesabı üzerinden Türk dünyasının ticari ve teknolojik geleceği için tarihi bir dönüm noktasındayız ifadeleriyle değerlendirdi. Anlaşmayla e-ticaretten kağıtsız ticarete, siber güvenlikten ortak e-imzaya kadar dijital pazarların kapısının sonuna kadar açacağını vurguladı. Zorlu, KOBİ'lerimizin sınır ötesi ticaretini kolaylaştıracak bu küresel vizyon, Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak ifadelerine de yer verdi. Türkiye'nin Azerbaycan ve Özbekistan'la birlikte bu stratejik adımı tamamlayan üçüncü ülke olduğunu belirtti. Anlaşmanın Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla yürürlüğe gireceğini söyledi. Kürşat Zorlu, 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin de bu sonbaharda Ankara'da yapılacağı bilgisini de paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi. Partisinin grup toplantısında hitap eden Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karıştırırız ifadelerini kullandı.
2: Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Yüce Türk Yargısı

0: Anasının karnından doğmamıştır.
1: Bahçeli'nin gündeminde Amerika ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bahçeli, Siyonist tezvirat merkezinin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceği de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı. Mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisiz sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklifle emniyet müdürü sayıları artacak. Daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Teklifle internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri de kanunla belirlenecek. Resmi ilan almak isteyen internet haber siteleri için haber ve okur sayısıyla yayın süresi gibi kriterler getirilecek. Resmi ilan kesme ceza cezaları ihlalin ağırlığına göre bir günden 25 güne kadar çıkabilecek. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP'de olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıkladı. Ayrıca Kayseri yönetiminin disipline sevk edildiğini belirtti.
2: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. Takvimin ayrıntıları, yani ilçe kongreleri ve il kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber feshi ve il başkanının dolayısıyla feshi ve onun yerine mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Kayseri İl Örgütü'nün ve Disiplin Kurulu'nun feshiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP genel merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ı görevinden uzaklaştırdı. Adalar Belediye Başkan Vekili seçimi 27 Haziran'da yapılacak. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Mersin'in Silifke ilçesi belediye başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Turgut'un geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ihale usulsüzlüğü iddialarına karşı savunma yaptı. Doğan Hamit Doğruer üzerine atılı suçlamaları reddetti. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da COP31 başkanında olan Bakan Kurum, Londra İklim Eylemi Haftası programı kapsamında uluslararası programlara katıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya geldi. Bakan Kurum, Guterres'le COP31 hazırlıkları kapsamında iklim, enerji ve küresel işbirliği konularını görüştü. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı. Duruşmaya görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbulat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykaray'la Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında olduğu tutuklu sanıklarla bazı

0: tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, savunmasında kamu görevlerinde her şeyin imzayla başlayıp imzayla sonuçlandığını belirtti. Hakkındaki rüşvet iddiasının hiçbir somut delile dayanmadığını savunan iş beraat talebinde bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek beraatlerini istediler. Duruşma sanıkların Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalasına karşı savunmalarının alınmasına devam edilmesi için bugüne ertelendi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a yönelik Amerikan askeri operasyonlarının durdurulmasını amaçlayan yasa tasarısını 48'e karşı 50 oyla kabul etti. 4 cumhuriyetçinin de Trump'ın savaş yetkilerinin kısıtlanması yönünde oy kullandığı belirtildi. Tasarı bu ayın başında Temsilciler Meclisi'nden de geçmişti. Kongre'nin her iki alt kanadı tarafından onaylanmış olmasına rağmen bu karar yasal bağlayıcılığa sahip değil. Karar, Amerikan varlıklarını veya müttefiklerini acil bir saldırıdan korumak için gerekli olan silahlı kuvvetler birimleri hariç Amerikan askerlerinin İran'a karşı yürütülen çatışmalardan çekilmesini öngörüyor. Amerika ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Lavrov, Filistin meselesinin dünya gündeminden uzaklaştırıldığını söyledi, hepimiz utanmalıyız dedi. Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in önceki Amerikan yönetimi döneminde dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar dolarını Gazze'nin yeniden inşası için ayırma teklifini hatırlattı. Neredeyse bir yıl geçecek ama hala hiçbir yanıt alamadık ifadelerini kullandı. Lavrov, İsrail'in yeni işgal bölgeleri inşasının bitişik bir Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirdiğine dikkati çekti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumdan endişe duyduğunu ifade etti. Katliamcı İsrail, Amerikan-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı değil. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Amaç, şiddetin sona ermesi ve güvenliğin sağlanması denildi. İsrail basını Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurulması kararına ilişkin panik içinde olduğunu yazdı. Amerika Birleşik Devletleri, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşan ve İsrail'in dışlandığı mekanizma karşısında Netanyahu'nun diplomatik girişim başlattığı ifade edildi. İsrail ise mutabakatı baltalamaya devam ediyor. Lübnan'da işgal ve saldırılardan vazgeçmeyeceği mesajını vermeye devam ediyor. Soykırım kabinesi, İsrail unsurlarının Lübnan'ın güneyindeki sözde güvenli bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Ansa, Lübnan'ın güneyinde İsrail işgalinin sona ermesinden daha azını kabul etmeyeceğiz dedi. Amerikan destekli İsrail'le yeni bir görüşme turu olabileceği mesajını verdi. Avni ayrıca Amerikan Başkan Yardımcısı Vance ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede Vance ve Rubio, Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve ilgili düzenlemelerin denetlenmesi amacıyla Amerika, Lübnan ve İran'dan oluşacak ortak bir mekanizmanın kurulması için çalışmaların sürdüğünü teyit etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelere ilişkin konuştu. Moskova'nın Ukrayna ile 2022 yılında İstanbul'da yapılan görüşmelerde ortaya konulan esaslar temelinde barış müzakerelerine hazır olduğunu söyledi. 2022'de İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri temelinde Ukrayna ile görüşmelere hazırız dedi. Putin, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarının cephedeki durumu değiştiremeyeceğini de vurguladı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Navrotski'yi Beştepe'de ağırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Amerikan Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile müzakerelere ilişkin konuştu. Spor. Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün maçında Portekiz'le Özbekistan karşı karşıya geldi. Ronaldo'nun 2 golle yıldızlaştığı maçta Portekiz sahadan 5-0 galip ayrıldı. Dünya Kupası'nda oynanan diğer mücadelelerde alınan sonuçlarsa şöyle. İngiltere 0, Gana 0, Panama 0, Hırvatistan 1, Kolombiya 1, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0. Fenerbahçe'de stoper arayışı sürüyor. Sarı lacivertliler City'den Filsin şartları hakkında temsilcisinden bilgi aldı. Erkekler Milli Voleybol Takımının Milletler Ligi macerası devam ediyor. Ay Yıldızlılar ikinci haftadaki ilk sınavına bugün çıkacak. Filenin efeleri saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Zorlu maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Euroleague'de gelecek sezonun yapılanması belli oluyor. Son olarak Real Madrid'de 10 yıllık yeni anlaşma imzalandı. NBA'de sezonun en çarpıcı takası gerçekleşti. Bucks'ın yıldız ismi Giannis Miami Heat'e transfer oldu. Wimbledon şampiyonuna tenisten men cezası verildi. 2023'ün kadınlardaki galibi Vondrousova yasaklı madde testini reddettiği gerekçesiyle 4 yıl ceza aldı. Hava durumu. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Buna göre bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul ve Samsun 29, İzmir 33, Adana ve Gaziantep 34, Antalya ve Kahramanmaraş 35, Bolu ve Van 27, Trabzon ve Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Polatlı Yunak yolunun 10 ila 20, 36 ila 44. kilometreleri arasında çalışan trafik altında asfalt sati kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük yolunun 38 ila 41. kilometreleri arasında Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi tünelinin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bülteni dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Akıllı saat deyince vatan.

0: bulacaksın.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Peugeot.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya, Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya, Migros mağazaları ve Migros'un.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Araç kullanan tüm sürücülerin ziyaret ettiği bir ortak noktadan bahsetmek istiyorum. Yakıt istasyonu. Ülkemizde 13 binden fazla benzin istasyonu her gün 80 milyon litre civarında yakıt aktarmakta. Dolayısıyla bu noktalardaki güvenlik çok ama çok önemli. Yakıt istasyonları rakamların da gösterdiği gibi oldukça hareketli yerler. İstasyon içinde aynı anda araçlar ve insanlar hareket eder. Dolayısıyla ilk güvenlik önerim yakıt istasyonları içinde aracınızı yavaş ve dikkatli kullanmanız. Aracınızı stop etmeden yakıt almayın. Bu önemli bir konu. Zira çalışan aracın üzerinde yangına neden olabilecek statik elektrik birikebilir. Benzin istasyonunda sigara içmeyin. Aracınızın içinde camlarınız kapalı olsa dahi istasyonda sigara içilmemelidir. Akaryakıt istasyonunda cep telefonunuzu kullanmayın. Bunun sebebi cep telefonlarının yangına neden olabilecek kıvılcım yaratmalarıdır. Bu konuda net bir kanıt olmasa da cep telefonunun sürücünün dikkatini dağıttığını biliyoruz. Benzin istasyonlarında dikkatiniz dağılmamalıdır. Aracınızdan inerken statik enerjiyi boşaltın. Bunu aracınızın herhangi metal bölümüne dokunarak yapabilirsiniz. Örneğin, araçtan inerken kapının metal bölümüne dokunun. Aracınızın çalınmasına karşı önlem olarak araçtan inerken anahtarınızı almayı da unutmayın. Son olarak, yanlış yakıt koyulmasına karşı önlem olarak istasyon görevlisine yakıt miktarını belirtirken mutlaka yakıt türünü de belirtin. Güvenli yolculuklar.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 22 Haziran Perşembe, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Ferruh Bakır hazırladı. Teknik yapımda Volkan Kahraman, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim. Hemen bir düzeltme yapalım. Çok özür diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Birlikte olacağız saat 9.40'a kadar. Şimdi gündemden başlıklara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat sonrasında taraflar arasında görüşmeler İsviçre'de başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirterek, eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirilen görüşmelerin tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatından duyduğu rahatsızlık sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suriye'nin Lübnan konusuna dahil olması ve Hizbullah'la mücadelede etkin olmasını istemesi de tartışılmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Starmer görevinden istifa etti. İç siyasetten son gelişmeler.
2: Ekonomi.
0: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
0: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
0: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
0: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.

Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Türkiye'de paketlendi manşeti Hürriyet'te. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Hilmi Türkiye'de yakalanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edildi. Türkiye ile ortak operasyonu FBI direktörü Cash Patel duyurdu. Yakalanan Hilmi, Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Başkan Obama döneminde hayata geçirilen sağlık sistemi Medicare'i 3,7 milyar dolarlık zarara uğratan dolandırıcılık ağının kilit ismi olmakla suçlanıyor. 6.'yı gönderdi, 7.'yi bekliyor. Keir Starmer'ın istifasıyla Birleşik Krallık'ta son 10 yılda 6. kez bir başbakan görev süresini tamamlayamadı. İngiltere son 10 yıldaki 7. başbakanını seçecek. Başbakanlık konutunun gediklisi Kedi Larry tek istikrarlı isim. 2011 yılından bu yana görevde Larry yeni başbakanını bekliyor. Yeni hedefimiz 15 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Navrop'la görüştü. Görüşmenin ardından Kilider ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan, Navrop ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi. 10 milyar dolarlık ticaret hedefimize erişmemizin ardından 15 milyarlık hedef belirledik. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Savunma sanayisi de işbirliğimizin öne çıkan maddelerinden biri. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde işbirliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı yine sallandı. Özgür Özel, bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'i bugün bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi bu cendere

senin içinden daha fazla tutmamaya davet ediyorum diyerek kurultay çağrısında bulundu. Özel bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız dedi. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ve PM toplantılarından sonra konuşan Müslüm Sarı, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın görevden alındığını açıkladı. İki il başkanlığına yeni isimler atandı. Sarı, partinin olağan kongre takviminin Eylül'de başlayacağını duyurdu. İsrail, Gazze'de su bırakmadı. İsrail'in altyapıya ağır hasar vermesi nedeniyle Gazze'de ciddi şekilde su sıkıntısı yaşanıyor. Nüfusun 1/4'ünden fazlası su bulmada zorlanıyor. Özellikle aşırı kalabalık mülteci kamplarında yazla birlikte su arayışı hızlandı. Kişi başına düşen günlük su miktarı hayatta kalma sınırının altına düştü. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Görünmeyen çocuklar manşeti Milliyet'te. Genç mühendislerimizin adlarına formalar yapılmıyor ama başardıklarıyla Türkiye milyon değil milyar dolarlık sözleşmelere imza atıyor. İşlerini iyi yaptıkları için biz de güvenlik endişeleri taşımadan siyaset ya da futbol konuşabiliyoruz. Türk mühendisler tek oyun planıyla mucize aramak yerine sinyal kesme, lazerle yakma ve elektromanyetik şok dalgasıyla devre dışı bırakma gibi esnek birbirini tamamlayan ve saniyeler içinde karar verebilen akıllı bir refleks geliştirdiğini dosta düşmana gösterdi. Türkiye İHA ve SİHA pazarında dünyada oyun kurucu bir ülke. Ülkeler drone saldırılarına karşı elektronik harp ya da bizim lazer dediğimiz yönlendirilmiş enerji silahlarını geliştirmeye çalışırken bizim görünmeyen çocuklar ASELSAN'ın genç mühendisleri 3 sistemi barındıran bir savunma hattı kurdular. Bu hat gelen tehdidi adım adım göğüsleyen katmanlı bir savunma mimarisine dayanıyor. Drone hedefte bizim görünmeyen çocukların kurduğu sistem sahada test edildi. Senaryo gereği askeri üste sızmaya çalışan bir test drone'u radarla tespit edildikten saniyeler sonra ihtarla sersemletildi. Ardından Gökberk lazer silahı ve Ejderha elektromanyetik sistemiyle tam isabetle havada imha edildi. Futbol tabiriyle oyun kurucu olarak Türkiye sahaya birden çok taktikle çıkıp zaferi kazandı. İşinizi sadakatle yapın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK'da, kabinede, partide, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve bürokraside görev alan herkesi uyardı. Her koyun kendi bacağından asılır anlayışının AK Parti'de yerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, hiç kimse başına buyruk hareket edemez, yetki sahipleri siyaseti ciddiye alacak, almazlarsa bedelini ödeyecek, herkes işini liyakatle, sadakatle yapacak mesajını verdi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki göstererek AB hangi akılla bize ayar çekiyor, Avrupa bize istikamet çizemez dedi. Mavi Vatan çıkışı da yapan Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karışlarız, hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmemizi istemesin diye konuştu. Kürsüden kurultay çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Kürsüsü'nden Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na kurultay kararı alma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi daha fazla cenderede tutmamaya davet eden Özel, saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve iktidar yapacağız dedi. İstanbul'u işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda Moskova'nın Ukrayna krizindeki müzakerelere ilişkin pozisyonuna dair açıklamalarda bulundu. 2022 yılında İstanbul'da Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar temelinde Kiev'le barış görüşmelerine hazır olduklarını belirtti. İsrail'e sınırlama. İsrail basını Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e Lübnan'da tanıdığı sınırsız operasyon özgürlüğünü sonlandırdığını öne sürdü. Beyrut ve Sur gibi bölgelerde operasyonlara kısıtlama getirildi. Gazze'de ise geniş çaplı yeni bir harekatın Washington tarafından desteklenmeyebileceği iddia edildi. Akşam gazetesine geçtik. Amerika Birleşik Devletleri'ne 3,7 milyar dolar çarptı manşeti akşamda. Sağlık sisteminde bulduğu açıkla Amerika Birleşik Devletleri'ni milyarlarca dolar zarara uğratan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalanarak FBI'ye teslim edildi. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Lübnan'da tuzağı bozduk manşeti Türkiye gazetesinde. Suriye'yi Hizbullah'ı tasfiye etmesi karşılığında toprak ve para vaat edildi. Ankara Suriye'ye kurulan tuzağı Şara yönetimini uyararak engelledi. Yeni Şafak gazetesiyle devam.

0: Devam ediyoruz. Çin istilası manşeti Yeni Şafak'ta. Çinli şirketlerin devlet sübvansiyonları, uzun vadeli kredi ve insan haklarına aykırı istihdam politikalarıyla ürettikleri mallar dünyayı istila ediyor. Türkiye'nin de 2025 yılındaki 92,9 milyar dolarlık dış ticaret açığının yaklaşık yarısı Çin'le yapılan ticaretten kaynaklandı. Savunmada işbirliği artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. İkili ticarette 10 milyar dolar hedefine ulaştıktan sonra 15 milyar dolarlık yeni hedef koyduklarını belirten Erdoğan, savunmadaki işbirliğine dikkat çekti. Putin'den İstanbul mesajı. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için girişimler yeniden arttı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile 2022 yılındaki İstanbul müzakerelerini temel alan barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı. İstanbul'daki müzakereler tarafları ateşkese yaklaştıran en önemli zemin olmuştu. Ancak batılı ülkelerin, özellikle de İngiltere'nin müdahalesiyle Ukrayna anlaşmaya yanaşmamıştı. Sabah gazetesine geçtik. Türkiye Avrupa Birliği güvenliği için vazgeçilmez. NATO ve Avrupa Birliği'ne yönelik kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz dedi. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Polonya'ya Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi, caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimiz diye konuştu. Ayar vermeye kalkanın alnını karışlarız. Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na ince ayar, Türk milletine biçim verecek terzi, daha anasının karnından doğmadığı yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Hangi akılla bize ayar çekiyorlar? Mavi Vatan davamızı hor görününde alnını karışlarız diye konuştuk. Son olarak da Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz efendim. Kar sorununu sanayi devlerini de vurdu. Enflasyonla mücadeleyi destekleyen sıkı para politikası ve talepte yaşanan daralmanın etkisiyle sanayide baş gösteren karsızlık kıskacı ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde de tescillendi. Sanayi devlerinin satış karlılığı geçen yıl %3,4 olurken %7,1 olan 10 yıllık ortalamanın çok altında kaldı. Alman turist ek harcamayı kısıyor. Yapılan bir araştırmaya göre Alman turistler ek harcamalarını önemli ölçüde azalttı. Ankete katılanların %81'i tatilde ek harcamalar için 500 euronun altında bir bütçe ayıracağını belirtirken bu oran geçen yıl %65'ti. Aktop Başkanı Kavaloğlu, Türkiye'nin güçlü her şey dahil sisteminin önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti. Hedef 2035'e kadar enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye olarak şehircilikten afet yönetimine, yenilenebilir enerjiden sıfır atığa, sanayi dönüşümünden dirençli altyapıya kadar birçok alanda önemli tecrübeler elde ettik. Bu tecrübeyi COP31'in ortak aklına taşımak istiyoruz dedi. Kurum, Londra İklim Eğilimi Haftası kapsamında başlayan etkinliklerin ikinci gününde elektrifikasyonun önemine değindi. Bakan kurum, elektrifikasyonun finansmanın kalkınma hakkından, yenilenebilir enerjiyi şebeke yatırımlarından, şehirleri sanayiden, binaları günlük hayattan kopararak asla ele alamayız diye konuştuk. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar. Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, iki, üç, dört.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: Ama istersin vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim saatler 8'i 16 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün konuğumuz Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Necmettin Acar. Sayın Acar, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat sonrasında taraflar arasında görüşmeler bildiğimiz üzere İsviçre'de başladı. Tabii karşılıklı açıklamalar var. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan özellikle bu imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülüklerin eksiksiz bir şekilde uygulanması halinde etkili olacağını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafına baktığımızda orada da sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti ABD Başkanı Donald Trump, ama eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım şeklinde de açıklamalar oldu. Yine tehditvari açıklamalar var. Ama bu sürecin en önemli mimarlarından, arabulucularından Pakistan ve Pakistan tarafından gelen açıklamalara bakıldığında, özellikle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bu mutabakata ilişkin yapmış olduğu açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafının sanki yine farklı taleplerde bulunduğu, mutabakat üzerinde konuşulurken gündeme gelmeyen, özellikle balistik füzeler konusu hiç gündemde yokken yeniden tartışma konusu haline Amerika Birleşik Devletleri tarafından getirildiği gibi bir izlenim var. Net olarak tabii açık olarak ifade edilmedi, ama çünkü buna verilen tepki böyle bir bağlamda okunabilir diye tabii değerlendirmeler var. Sayın Acar, şimdi tabii bu süreci sabote etmeye çalışan aktörler de var. Yine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ülke ismi vermeden bu gibi durumları işaret etti. Zaten bu aktörün de kim olduğunu hemen hepimiz biliyoruz. Şimdi bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? İran tarafı, özellikle Pakistan tarafından gelen açıklamalara bakıldığında, bu süreci bir şekilde uygulamaya koymaya ve sağlıklı bir şekilde sürdürmeye çalışıyor, ama sanki Amerika Birleşik Devletleri tarafı ilave maddelerle, daha önce tartışma konusu dahi edilmeyen konuların gündeme getirilmesiyle birlikte

0: bu İsviçre'deki süreci akamete uğratma riskini de tabii elbette bu gibi girişimler beraberinde getiriyor. Siz nasıl okursunuz Sayın Acar, nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Birleşik Devletler tarafı bu süreci bir şekilde selametle ilerletebilir mi?
1: Şimdi bu mutabakatı ben sonraki bir uzlaşı olarak nitelendiriyorum Amerika Birleşik Devletleri açısından. Genel olarak müzakere sürecinin ve sonrasında yapılan açıklamalara baktığımızda ABD tarafının bu mutabakat zaptını içselleştirmekte ve kendi kamuoyuna kabullendirmekte ciddi anlamda zorlandığını görüyorum. Özellikle Trump'ın müzakere devam ederken İran'ı tehdit eden hatta hakarete varan ifadeler kullanarak yaptığı açıklamalar ABD tarafının bu anlaşmadan çok hoşnut olmadığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İlaveten Amerikan kamuoyu buna dair yoklamalar yapıldı. Kamuoyu yoklamaları sıcağı sıcağına müzakerelere bakış açısı şöyleydi yaklaşık olarak. Üçte ikisi Amerikan kamuoyunun savaşı başarısız olarak yani Amerika'nın başarısız olduğunu, müzakerelerin ABD lehine olmadığını, mutabakat zaptının İran lehine olduğunu ve gelecekte İran'ın nükleer silah edineceğini düşünüyor. Üçte ikilik bir oran çok yüksek bir oran. Bu süreçte ABD'yi zoraki uzlaşıya zorlayan üç temel faktör vardı şahsi kanaatimce. Bunlardan bir tanesi artan İsrail karşıtlığı ki bu dolaylı olarak ABD karşıtlığı anlamına geliyor küresel ölçekte. Geçtiğimiz günlerde PEV araştırma şirketi bir anket yaptı. 36 ülkede yaptı bir anket ve küresel kamuoyunun %67 yine üçte iki oranında İsrail karşıtı olduğunu ortaya koydu. İkinci olarak küresel ekonomide ciddi bir çöküşle karşı karşıya kaldık. Fiyatlar arttı, gübre fiyatları, gıda fiyatları, yakıt fiyatları zaten arttı. Dolayısıyla Amerika küresel ekonomideki bu tıkanıklığın baş müsebbibi olarak damgalandı ve bununla mücadele etmek zorunda kaldı Amerika. Son olarak bana sorarsanız taraflar özellikle Amerika savaşın başında ilan ettiği stratejik hedefleri askeri güçle gerçekleştirme imkanını kaybetti. Bu üç gerekçeden ötürü Amerika zoraki de olsa bir uzlaşmaya varmış durumda. Fakat siz de ifade ettiğiniz zaman zaman başka mecralarda da ifade ediliyor. Mesela nükleerle ilgili bir açıklama yaptı Trump. Dedi ki İran sonsuza kadar nükleer denetimleri kabul etti. Sıkı bir nükleer denetimi kabul etti dedi. Fakat hemen Bekai, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dedi ki hayır biz müzakere masasında nükleer hiç konuşmadık dedi. Bakın o kadar büyük bir fark var ki iki tarafın meseleye bakış açısından. Sonra şunu ifade etmek istiyorum. 14 maddelik bir mutabakat zaptımız var elimizde. Ve bugün müzakerelere altlık teşkil eden, temel teşkil eden bir zaptan bahsediyoruz. Şimdi zapta baktığımda İranlıların gördükleriyle Amerikalıların gördükleri arasında ciddi farklar var. Hatta Amerikalıların zaptın 14 maddesinde bir hiyerarşisi var. İranlıların da bir hiyerarşisi var. Yani İran diyor ki zaptın en önemli maddesi zaten birinci maddedir. Tüm cephelerde savaş duracak. Yani Lübnan'da savaş duracak diyor ve İsrail çekilecek diyor. Amerika diyor ki hayır. İşte zaptın bilmem kaçıncı maddesi en öncelikli maddemiz ölmüş. Açılacak ve tamamen normal trafik akışına devam edecek. İkinci olarak İran diyor ki işte Amerika askerlerini çekecek ve yaptırımları kaldıracak. Amerika diyor ki hayır, yani daha öncelikli bir madde olarak işte İran nükleer müzakerelerinde İran bekleme izinleri verecek. Şimdi zaptın tamamıyla ilgili bir değerlendirme yapmak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Tarafların zapta baktıklarında gördükleri şey çok farklı. İran'ın zapta öncelik olarak gördüğü şeylerle Amerikalıların öncelik olarak gördüğü çok farklı. Dolayısıyla bu süreçte müzakerecilere yani daha doğrusu arabuluculara Katar ve Pakistan çok büyük roller düşüyor. Ve onun dışında üçüncü ülkeler var. Mesela Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi yani müzakere sürecine yer almayan, çatışma sürecinde de yer almayan ama müzakereyi destekleyen ülkelere çok ciddi roller düşüyor. Ben bu mutabakat zaptıyla kalıcı bir barışa ulaşmanın oldukça zor olduğunu yani zaptan kaynaklanmıyor da ABD'nin bakışından kaynaklanan bir zorluk olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bunlara yenilerini ekleme olasılığı var mı özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından? Ya da bu sadece Trump'ın açıklamalarıyla değil de hem siz de ifade ettiğiniz kamuoyu baskısı, çünkü hemen her gazeteci hemen her gün Trump'a şu soruyu soruyor. Zaten savaş öncesi İran'ın konumu neydi? Ne oldu? İran buradan güçlenerek çıktı.

0: Amerika Birleşik Devletleri milyarlarca dolar bir külfetin altına girdi. Dolayısıyla siz bunu bir başarı olarak sunuyorsunuz ama böyle bir başarısızlık gün gibi ortadayken gibi itirazlar. İşte biliyoruz bir seçim süreci var önümüzdeki dönemde. Şimdi İsrail ve lobisiyle bir gerilim olduğu ifade ediliyor Amerika Birleşik Devletleri ve Başkanı Donald Trump arasında. Şimdi böyle bir tablo içerisinde bu gelgitlerin yaşandığı, belirsizliğin olduğu bir evrede özellikle Trump yönetiminden bahsediyorum Sayın Acar. Yine umulmadık, öngörülemedik tablolarla karşı karşıya kalma riskimiz var mıdır?
1: Umulmadık ve öngörülmedik tablolardan kastınızın yeniden savaşa dönmek olduğunu ben
0: Evet,
1: düşünüyorum,
0: evet, evet,
1: yorumluyorum.
0: evet.
1: Şimdi bu her zaman mümkün. Böyle bir ihtimal var ama gittikçe zayıf bayan bir ihtimal. Çünkü ulusal kamuoyu da şunu öğrendi yani. İran müzakerelere her zaman açık ve müzakere masasında sorunları çözme konusunda iyimser ve gönüllü. Biliyorsunuz şu an İran'ın bu sorunları müzakereyle, diplomatik müzakereyle çözme girişiminin beşincisini yaşıyoruz. Bakın birincisi Türkiye ve Brezilya arabuluculuğunda 2010 yılındaki nükleer takas anlaşmasıyla İran şartları kabul etti. İkincisi 2015 yılındaki P5 artı 1'di. İran yine şartları kabul etti. Üçüncüsü işte Umman aracılığında geçen yıl Haziran ayı öncesinde düzenlenen müzakerelerdi. Arabuluculuğunda, Umman arabuluculuğunda. İran yine masaya oturdu ve yine şartlara çok olumlu nispetle yaklaştı. İşte dördüncüsü bu yılın Şubat öncesinde yine Umman arabuluculuğunda yürütülen ve sonra Cenevre'ye taşınan teknik müzakerelerdi. Beşincisi de bugün Cenevre'de, Luzern'de düzenlenen müzakereler. Bakın bugün bütün dünya İran'ın yaklaşık 15 yıldan bu yana müzakere sürecine gönüllü olduğunu ve bu meseleyi müzakereleri çözme konusunda çok iyimser olduğunu biliyor. Dolayısıyla Trump'ın yeniden bir savaşa dönme eğilimi hem ulusal kamuoyu tarafından hem de kendi kamuoyu tarafından şiddetle reddedilecektir. Zaten kamuoyu desteği ciddi anlamda azalmış durumda. Biliyorsunuz Kongre ve Senato'da oylamalar yapılıyor ve Amerikan ordusunun savaştan çekilmesine dair kararlar çıkıyor artık. İkinci olarak şu önemli bu çatışmada. İran'ın sahip olduğu güç asimetrisi yani ABD ve İran arasında bir uçurum söz konusu. İki ülkenin savunma harcamalarına baktığımızda Amerika 20-30 kat daha fazla silah ve savunma harcaması yapıyor. Buna rağmen İran kendi gücüyle orantılı hatta onu aşan bir caydırıcılık inşa etti. Yani Amerika güç kullanarak İran'a kabul ettirebileceği bir şey olmadığını gayet iyi biliyor. Hatta gücü de açtık, güç kullanımını geçtik. Hürmüz'ü tamamen kapatarak da İran'a diz çöktürememiş durumda. Bakın aylardır Hürmüz'ü İran'ın blokajı üzerine bir blokaj daha oluşturdu Amerika. Yani ablukanın ablukasını oluşturdu. Ama yine İran bir süre daha direndi yani yaklaşık 2,5 ay boyunca direndi ve kendi koşullarını 14 maddelik mutabakat zaptını bir şekilde masada kabul ettirdi. Bakın şu anki müzakere maddeleriyle bundan 3 ay önceki, 6 ay önceki, 1 sene öncekiler arasında bir fark yok. Yani İran genel olarak söylüyorum tavizkar bir pozisyonda değil. Bu pozisyona İran geçiremedi askeri güçle. Dolayısıyla yeniden bir askeri çatışmaya dönme ihtimali zayıf. Fakat bu Amerika açısından zayıf. İsrail açısından bu çok kuvvetli bir ihtimal. Yani İsrail Lübnan'da, hatta Suriye'de, hatta Irak'ta, Yemen'de, İran'da doğrudan çatışmalara, dolaylı suikastlere yönelebilir. Dolayısıyla ben Amerika'nın, çünkü Amerika açısından çok ciddi bir maliyeti var bunun. Psikolojik bir maliyeti var, siyasal, ekonomik maliyeti var, askeri maliyeti var. Yeniden yoğun bir çatışmaya dönmesini beklemiyorum. Zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Fakat İsrail'in doğrudan ve dolaylı olarak İran ve İran'ın müttefiklerine yönelik saldırıların artma ihtimali yüksek. Zaten Netanyahu bekliyor. Müzakere çıkmaza girsin, bir yerde tıkansın ve ben işte önceden planladığım bazı saldırılar, operasyonları gerçekleştireyim diye. Burada bazen şöyle bir analiz de yapılıyor. İşte Netanyahu sanki Trump'tan, Amerika'dan bağımsız bir biçimde bu saldırıları yapıyor diye. Zaman zaman buna katılıyoruz ama benim artık içten içe şöyle bir kanaatim oluşmaya başladı. Sanki Netanyahu Amerika'nın vekil gücü ibaret ediliyor. Yani bir danışıklı dövüş var. Amerika gerilimin askeri araçlarla sürmesini istediğinde İsrail'e göz kırpıyor, ışıl ışıl yakıyor ve İsrail'i sahaya sürüyor. Yani İsrail'in saldırılarının Amerikan onayı, bilgisi, desteği olmadan sürmesi imkansız. Amerika saldırma dediğinde yani kamuoyu önünde dediğinde bile İsrail'e kargo uçakları, Amerikan mühimmatları taşıyorlar.
0: Yani şimdi Sayın Acar,

0: Mutabakat metninde yer alan bazı hususlar var. Bunlar tabii önümüzdeki süreçte müzakere edilecek ama şimdi İran'ın gözden çıkarabileceği hani bu maddelerden hangilerini göz ardı edebilir ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiklerinin hangilerini kabul edebilir? Şimdi balistik füze konusu vardı ki bu savaşın başından beri konuşuluyor. İşte bu balistik füze menzillerinin ve kapasitesinin sınırlandırılması gerektiği konusu bir dayatma olarak İran'ın önüne sunulmuştu ama İran bunun müzakere dahi edilemeyeceğini söyledi. Yine nükleer kapasitenin işte zenginleştirilmiş uranyumun bir şekilde seyreltilmesi ya da ülke dışına çıkarılması gibi talepler vardı. Şimdi bunlardan hangileri İran için daha kabul edilebilir görünüyor ya da kırmızı çizgi olarak hangileri asla kabul edilemez olarak tarif ediliyor?
1: Şimdi kırmızı çizgilerden başlayalım. Mesela Lübnan, İran'ın kırmızı çizgisi. Hizbullah ile İran arasında tarihte görülmeyen derecede güçlü bir dayanışma ve bir bağ oluştu. Çünkü İran şunu anladı ki İsrail ve ABD ile doğrudan bir savaşa girdiğinde üçüncü bir cephe açabilecek yegane aktör Hizbullah'tır. Dolayısıyla bu İran'ın kırmızı çizgisi. Yani Hizbullah'ın silahsızlandırılması, Lübnan siyasetinde Hizbullah'ın elinin zayıflatılması, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi veya ilhak edilmesi gibi bütün senaryolar veya Suriye'nin işte Trump'ın ifade ettiği gibi Suriye yönetiminin Hizbullah'ın üzerine salınması gibi bütün senaryolar İran açısından bir kırmızı çizgidir. İkincisi balistik füze. Bakın İran savunma doktrininin üç temel ayağı vardı bugüne kadar ki bunlar çok başarılı bir şekilde bu savaşta çalıştılar. Bunlardan bir tanesi balistik füze, ikincisi vekil güçler, üçüncüsü de nükleer kapasite geliştirme hedefi. Şimdi balistik füze İran'ı kabul etmeyeceği bir şey. Bakın Amerika diyor ki balistik füzelerini şu menzile indir ve şu kadar balistik füze tutarız. Buna bizim uluslararası ilişkilerde enterne etmek yani silahsızlandırmak deniyor. Şimdi bir ülke ne zaman enterne edilir? İşgal edersiniz, tamamen yenersiniz askeri bir cephede. Mesela işte Sevr Anlaşması'nı düşünün. Türkiye bunu kabul eder miydi Osmanlı'ya imzalatılan? Bu bugün İran'ın önüne konulan şey budur. Diyordu ki mesela Sevr Anlaşması bütün askeri birlikler terhis edilecek. Bütün silah mühimmat işte işgalci güçlere teslim edilecek. Siz ancak bir devleti yenerseniz, tamamen işgal ederseniz böyle ağır koşulları bir dayatabilirsiniz. Dolayısıyla İran henüz savaşta eğilmemiş. Hatta İran'a sorsanız bu savaşı kazanmış durumda. Dolayısıyla İran'ın burada da geri adım atması mümkün değil. Milis kuvvetleriyle ilgili de geri adım atması mümkün değil. Nükleerle ilgili şöyle bir geri adım atabilir. Zaten İran ta başından beri nükleer silah geliştirmek gibi bir hedefinin olmadığını söylüyordu. Ama dikkat edin, mutabakat zaptına nükleere dair bir şey konulmadı. Nükleeri sonraki aşamaya bıraktılar. Bakın İran'ın önüne bir el yükselterek yeni bir koz verdi Amerika bu savaşla birlikte. Geçmişte İran ABD ile yürüttüğü müzakerelerde bana şunları şunları yaparsan yani yaptırımları kaldırırsan üzerindeki askeri baskıyı hafifletirsen ben nükleerden ödün veririm diyordu. Bugün ne diyor İran? Bugün diyor ki yaptırımları serbest bırakırsan üzerindeki askeri baskıyı kaldırırsan Hürmüz'ü açarız. Bakın yeni bir koz. Yani artık nükleerin de önünde nükleere gelmeden İran'ın koz olarak sunacağı yeni bir kaldıracı var. Hürmüz kaldıracı. Dolayısıyla İran nükleerde taviz verebilir ama Amerika oraya bile artık onu bile konuşamıyorlar. Bakın masada BK'yı açıkladı bugün. Zaten Pakistan da bunu ifade etti. Masada İsviçre'deki masada nükleer konuşulmadı. Nükleer sonraki aşamada konuşulacak. Bakın Amerika ve İran arasında bugüne kadar kurulan bütün masalarda ta 2010'daki nükleer takas anlaşması dahil ilk madde nükleer deniz nükleere gelemedik. O yüzden İran'ın hani nükleerde bir ödün vermeye hazır zaten
0: Peki.
1: nükleer silah geliştirmeyeceğini biliyor. Ama buradan bir ödün vermesini bekleyemeyiz.
0: Sayın Acar, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Acar konuğumuzdu efendim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat sonrasında tabii taraflar arasında görüşmeler İsviçre'de başladı. Tabii karşılıklı gerilim dozajını arttıracak açıklamalar var. Bunları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız

0: Alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Hoparlör deyince vatan.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
7: Efendim devam ediyoruz bu bölümde. Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerindeki son durumu konuşacağız. Tabii İran tarafından gelen açıklamalar, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalara binaen İran tarafından gelen açıklamalar da oldukça dikkat çekiciydi. Ayrıntıları öğreneceğiz. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
8: Günaydın, hoş bulduk efendim.
7: Şimdi tabii İsviçre'de müzakere süreci devam ediyor ama karşılıklı açıklamalar var. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nden tehditvari açıklamalar, İran tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içerisinde İran'ın kabul ettiği dediği olgular üzerinden İran'dan da bir reddediş açıklaması geliyor hemen akabinde. Nasıl bir süreç görüyoruz? Neler onaylandı İran tarafından? Neler reddedildi? Bunları da merak ederiz.
8: Evet, yani işin doğrusu sahada biten gibi gözüken savaşın diplomatik alanda devam ettiğini söylemek doğru olacak. Yani ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından gözler şu an nükleer dosyaya çevrildi. Washington, Tahran'ın kapsamlı denetimleri kabul ettiğini savunurken, İran ise zarar gören nükleer tesislerinden yeni bir denetim planı bulunmadığını söyledi. Bu tesisler, hatırlarsanız, Fordo, İsfahan ve Natanz. Amerika Birleşik Devletleri buralarda da gerektiğinde ani denetimler kurmak istiyor. İran ise bu noktada, yani zaten buralar vurulmuş, ayrıca mütabakatta buraların denetleneceği diye bir şey yok dedi. Yine taraflar ayrıca serbest bırakılacak İran fonlarının nasıl kullanılacağı konusunda da görüş ayrılığı yaşıyor şu anda. ABD Başkanı Trump, İran'dan gelen açıklama

Rusya tepki gösterdi. İran sonsuza dek en üst düzey denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Yoksa müzakereler devam etmezdi dedi. Trump mutabakat maddelerinden biri olan

0: ikili ilişkilerin yanında hiç kuşkusuz müzakere hususları da ele alınacak. Ve yine dedi ki Pakistan bizim için çok önemli. Hem komşu hem dost hem de müzakere zemininin yürümesinde çok ciddi katkıları olan ve yadsınamaz bir ülke. Aynı zamanda Mesut Pezişkan aslında bir iadeyi ziyaret bir yönüyle. Bundan sonraki süreçte de Şahbaz Şerif, İran lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreni düzenlenecek. O törene de katılmayı düşünüyor. Öte taraftan Hürmüz Boğazı ile ilgili de diplomatik çalışma İran'ın devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Umman'a gitmişlerdi. Umman Sultanı ve diğer yetkililerle görüşmelerde bulundular. Özellikle başkent Muskat'ta yetkililerle görüşürken Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yönetimi için ortak çalışma ekibi kurulmasını kararlaştırdık dedi. Fakat bununla beraber Körfez ülkeleriyle de görüşeceğiz dedi. Bunun gerçekleşmemesi için ABD tarafı da Körfez ülkeleriyle işin doğrusu temasa geçmiş durumda. Yani İran size teklifle gelirse bu teklifi kabul etmeyin şeklinde. Bakalım o noktadaki vuruş nereden gerçekleşecek. Çünkü hem Trump hem Benz açık açık İran'ın gelecekte Hürmüz Boğazı'nı yönetme noktasındaki talebinin doğru olmadığını, para alınmaması, yine eski hale dönmesi gerektiğiyle ilgili ifadeleri oldu. Kalibaf da dedi ki yani tamam bunlar böyle söylüyor ama realde şu anda durum bizden taraf. Dolayısıyla biz realin yerini bulması için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz dedi. Yine ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından işte Hürmüz'deki trafik işin doğrusu normalleşti. Hürmüz'deki bu tablo ister istemez petrol fiyatlarına da yansıdı. Brent petrol varili hatırlarsanız 100 doların üstüne çıkmıştı. Şu anda 77 dolara kadar geriledi. Bu ciddi bir avantaj. Öte taraftan yine dünkü basın toplantısında İsmail Bekay'ı dedi ki biz bu maddelerin uygulanması için elimizden geleni yapacağız. Bütün gayreti sonuna kadar kullanacağız. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile nihai bir anlaşmaya varabilirsek daha sonra 30 gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri askeri güçlerini de bölgeden çekecek. Bakalım bütün bunlar olacak mı olmayacak mı? Ama öte taraftan İsrail'in meseleyi sabote etmek için rahat durmadığını da söylemekte fayda var. İşte yapılan çağrılar neticesinde İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarını terk etmesi istendi. İsrail'i yetkililer terk etmeyeceklerini, kendilerini sözüm ona savunacaklarını iddia ederek buralarda kalacaklarını deklare eden açıklamalar yaptılar. Bakalım bu açıklamaların sonu nereye varacak? O da ayrı bir problem. Çünkü süreç içerisinde 14 maddeden bir tanesi bütün cephelerde savaşın sönümlendirilmesi meselesi vardı. Ve İran bunu müzakerelerin devamı için de bir şart olarak ileri sürdüğü için bu da kritik bir nokta. Bakalım süreç içerisinde ne olacak?
1: Harnakat, şunu son olarak sorayım. Çünkü bu konuda hala muamma var. Bazı çelişkili açıklamalar da geliyor her iki taraftan. Yani Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda bazen seçicilik olduğu, bazen tam bir geçirgenlik olduğu konusunda farklı açıklamalar geliyor. Net durum şu anda, mevcut durum nedir Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda?
0: Şöyle. Önceden haber verilmesi koşuluyla İran makamlarının da izin vermesiyle geçişler gerçekleştiriliyor. Ama tabii geçişlerin bu eskiden olduğu gibi çok katmanlı olarak gerçekleşmediği hususu aşikar. Süreç içerisinde bunun arttırılması düşünüyor. Yani geçişler var ama tabii İsrail bağlantılı geçişlere devrim muhafızları ordusu açıklama yapmıştı. Onlara izin yok ama diğerlerine var. Yani gerekli şartı şurtu yerine getiren ve bildirimde bulunanlara İran'ın gösterdiği yol güzergahı çerçevesinde geçişler var. Tabii ki bu geçişler çok hızlı olmayabilir. Biliyorsunuz ki oralarda mayınlar döşendi, evet. İşte güvenlikle ilgili sıkıntılar var. Gemilerin zarar görmemesi için bu biraz belki yavaş gibi gözüküyor ama süreç içerisinde özellikle ABD ve İran'ın ortak çalışmasıyla eğer mayınlar temizlenebilirse

0: eski haline de kavuşma durumu söz konusu.
1: Peki. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. FM TRT Tarhan temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur.

0: QNB'ye geçen, sulada geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Bankam Tombank.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde akademisyen Doktor Ozan Aslan konuğumuz. Efendim günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. İngiltere Başbakanı Starmer görevinden istifa etti önceki gün. Tabii partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı Starmer, ama bu sadece aslında Keir Starmer özelinde gelişen bir durum değil gibi görünüyor. Son 10 yılda İngiltere 6 başbakan gördü. David Cameron belki en uzunuydu. Bunların içerisinde Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, Keir Starmer. Şimdi son 10 yılda 6 başbakandan bahsediyoruz İngiltere'de. Şimdi bunun temel sebebi ne Sayın Aslan? Günümüzdeki sorunları bir kenara bırakırsak, yani İngiltere'de nasıl bir problem yaşanıyor bu anlamda? Hükümetin sürdürülebilirliği açısından nasıl bir sıkıntı var ki görev süresi dolmadan bu başbakan?

0: görevlerinden bir şekilde ayrılıyorlar. Özellikle Brexit sonrası tabii bu çok
1: Evet.
0: dikkat çekiyor ama temel gerekçelerini biraz anlamaya ihtiyacımız var.
1: Tabii Starmer yaklaşık 2 sene önce büyük bir seçim zaferi ve büyük umutlarla iktidara gelmişti. Çünkü uzun süren bir muhafazakar parti hükümetleri dönemi yaşanmıştı. İşçi Partisi'nin başında yeni bir umut olarak iktidara gelmişti. Ki Starmer aslında Britanya siyasetinde pek alışılmadık bir şekilde siyasete oldukça, nispeten oldukça geç dönemde, geç yaşta girmiş bir siyasetçi. Bir hukukçu, bir avukat. 52 yaşında ilk defa Avam Kamarası'na milletvekili olarak girmişti. İşte imajı kirlenmemişti bir anlamda. Büyük umutlarla seçim kampanyası yürütmüştü. Hatta sloganı da değişimdi. Ama şunu ifade etmemiz lazım. Bu istifasıyla İşçi Partisi'nin tarihinde iktidarda en kısa süreyle kalan, en kısa süre başbakanlık yapan İşçi Partisi siyasi lideri olarak tarihe geçmiş oldu. Andy Burnham büyük olasılıkla yeni başbakan olacak. Uzun zamandan beri Starmer'ın koltuğu sallantıdaydı. İlk önce bu Mandelson skandalı yaşanmıştı. Yani kendisinin Washington'a büyükelçi olarak atadığı Lord Mandelson'ın bu Epstein ile uygunsuz ilişkileri, bağlantılarını bilmesine rağmen onu bu göreve atamış olması ortaya çıkınca bu büyük bir skandala dönüşmüştü İngiltere'de. Kendisinin muhakeme yeteneği, karar vermesinin, karar yetisinin ne kadar sağlıklı olduğu konusunda çok ciddi tartışmalar olmuştu. Ardından geçtiğimiz Mayıs ayı seçim yenilgilerini beraberinde getirdi İşçi Partisi için. Galler'de, İskoçya'da oradaki yerel parlamentolara seçimlerde İşçi Partisi çok büyük oy kaybına uğradı. Bunun ardından Starmer'ın kendi kabinesindeki bakanları, kurmayları teker teker istifa etmeye başladılar. Ve en son darbede zaten İşçi Partisi içerisinde uzun zamandan beri popülaritesi giderek artmakta olan Manchester Büyükşehir Belediye Başkanı iken de özellikle orada Britanya siyasetinde yükselişte olan, ne yazık ki Avrupa'nın genelinde olduğu gibi aşırı sağ parti, Britanya özelinde Reform Birleşik Krallık Partisi'ne karşı İşçi Partisi'nin konumunu güçlendiren popüler belediye başkanı Andy Burnham ilk önce belediye başkanından istifa etti. Ardından bir danışıklı dövüş ile orada Makerfield'de bir Manchester'ın bölgesindeki milletvekili, seçilmiş olan milletvekili istifa etti. Orada bir boşluk oluşunca orada yeniden seçimler yapıldı. Burnham aday oldu ve açık oy farkıyla yine belirttiğim aşırı sağcı partiyi yenilgiye uğratarak milletvekili oldu. Şimdi İşçi Partisi'nin iç tüzüklerine göre 16 Temmuz tarihine kadar Burnham adaylığını açıkladı. Karşısına bir aday çıkacak mı çıkmayacak mı Ceyhan Bey, bu çok çok önemli. Eğer çıkmazsa biz daha 17 Temmuz gibi nispeten erken bir dönemde Andy Burnham'ı bu son 10 yıllık dönemde 7. Britanya Başbakanı olarak görebiliriz. Karşısına aday çıkabilmesi için de belli miktarda İşçi Partisi milletvekilinin desteğini arkasına alması gerekiyor. Karşısına çıkacak adayın. Şu ana kadar bir aday çıkacak gibi gözükmüyor. Britanya siyasetinde buna coronation, taç giyme, tahta çıkma olarak bir isim veriliyor. Yani karşınıza hiçbir aday çıkmadığı için, tek aday olduğunuz için tartışmasız bir şekilde genel başkan oluyorsunuz. En iktidarda İşçi Partisi olduğu için, Avam Kamarası'nda da çok ciddi anlamda üstünlüğü olduğu için bu durumda Burnham'ın yeni başbakan olması kuvvetle muhtemel. Tabii Ankara'da 7-8 Temmuz tarihinde çok önemli bir NATO zirvesi olacak. Türkiye en son 2004 yılında İstanbul zirvesiyle NATO zirvelerine ev sahipliği yapmıştı. Çok önemli. Hele içinde bulunduğumuz dönem itibariyle çok çok önemli bir zirve olacak Ankara'da. O zirveye kesinlikle Starmer katılacak. Ama şunu da ifade edeyim, 22 Temmuz olması lazım. 22 Temmuz tarihine planlanmış, çok önemli. Çünkü Brexit'e değindiniz, ona da çok kısa değinmek isterim. AB-Britanya zirvesi olacaktı 22 Temmuz'da. Şimdi Starmer'ın istifasıyla bu hemen ertelendi. Ona kesinlikle Starmer katılmayacak. Çok büyük olasılıkla Andy Burnham'ın katılması muhtemel gözüküyor. Ama Ankara'ya Starmer gelecek. Kaldı ki Starmer'ın son dönemde hükümetinde yaşadığı önemli sıkıntılardan biri Britanya'nın savunma harcamalarıydı. Hatta kendi savunma bakanıyla ciddi görüş ayrılıkları yaşadı ve bakan istifa etti. Şimdi uzun zamandan beri özellikle bu İran'a yönelik İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı sonrasında gelişen konjonktürle Britanya Silahlı Kuvvetleri'nin ne kadar ihmal edilmiş olduğu gerçeği, özellikle gurur duyduğu donanmasının nasıl bir atalet içerisinde olduğu çok açıkça ortaya çıktı. Britanya'daki sonunda artık ben ciddi anlamda savunma harcamalarını artıracağım dedi. Malum Trump bu konuda çok çok eleştirel bakıyor. En yakın müttefiki olan NATO içerisinde Britanya'ya da çok çok eleştirel bakıyor. Hatta geçtiğimiz sene içerisinde Hint Okyanusu'ndaki bu Chagos adalarındaki aslında hala Britanya toprağı olan ama Amerika Birleşik Devletleri'ne üst olarak verilmiş olan Diego Garcia'nın statüsü konusunda da bir gerginlik yaşandı. Grönland'a yönelik Trump yönetiminin planlarına Starmer yönetimi karşı çıktı. Avrupa Birliği ile beraber saf tuttu. İran'a yönelik müdahalede de oldukça soğuk durdu. Biz buna onay vermedik. Bizim rızamıza binaen yapılıyor değil. Ofansif anlamda operasyonlara tamamen karşıyız. Kendi üslerimizi en fazla defansif olarak kullandırtırız demişti Starmer'da. Fakat şunu özellikle ifade etmek isterim. Bu Ankara zirvesinde benim görebildiğim kadarıyla bizim Türkçemizdeki güzel ifadeyle pek çok Avrupalı lider Trump'ın tırnak içerisinde kullanıyorum suyuna gitmek isteyecek. Çünkü Avrupa'nın yani Britanya olsun ya da AB üyesi AB'nin önemli güçleri işte Fransa, Almanya, İtalya gibi hatta yanına biraz İspanya'yı da koyabiliriz. Ya da Polonya'yı da koyabiliriz son dönem itibariyle. Çünkü yükselen bir askeri güç AB içerisinde. Bunların henüz özerk, otonom bir Avrupa savunma ve güvenlik mimarisi inşa etmekte ne kadar zorlandıklarını görüyoruz Ceyhan Bey. Evet. Daha geçtiğimiz haftalarda yeni nesil savaş uçağı, 6. nesil savaş uçağı projesi için Fransa ile Almanya bir konsorsiyum çabası içerisindeydi. Bu konsorsiyum çöktü. Fransa'nın Rafael savaş uçaklarını da üreten Dassault firması ile Almanya'nın önemli ölçüde ağırlığını hissettirdiği Airbus arasında teknoloji transferi gibi teknik konularda bile bir anlaşma sağlanamadı. Dolayısıyla Avrupa tek başına NATO olmadan, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan otonom bir savunma ve güvenlik mimarisi inşa edemeyeceğinin farkında. Dolayısıyla transatlantik ilişkilerden vazgeçmek istemiyorlar. Hatta geçtiğimiz ay gerçekten yani hala içinde bulunduğumuz bu Haziran ayı çok çok yoğun geçti söz bitirmesi anlamında. Malum ilk G7 zirvesi oldu. Fransa'nın ev sahipliğinde.
0: Sayın Hasan, şunu sormak isterim. Vaktimiz de çok azalıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin yakın bir dirsek teması içerisinde olduğunu hep gördük. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde atılan adımlara, Amerika Birleşik Devletleri'nin atmış olduğu adımlara İngiltere'nin bir şekilde iştirak ettiğini gördük, desteklediğini gördük, tanıklık ettik. Hep bir birliktelik havası vardı. Avrupalı diğer müttefiklerden daha farklı bir konumdaydı sanki. Britanya'nın durumu Amerika Birleşik Devletleri açısından. O kırılma sizce nerede, nasıl oldu?
1: Şöyle ki son dönem itibariyle Britanya'nın da aslında çok yakın zamanda Brexit'le ayrıldığını unutmayalım. Hı hı. Trump yönetiminin aslında hak verebileceğimiz bir yaklaşımı söz konusu Ceyhan Bey. O da çok uzun zamandan beri sürekli alınan kararlar olmasına rağmen bu giderek istikrarsızlaşan yeni dünya düzeninde Avrupalı NATO müttefiklerinin üzerlerine düşen savunma harcamalarını yapmaması kervanına değil Britanya'da hep katılıyordu. Dolayısıyla bu Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisini çeken bir noktaya gelmişti. Siz hatta en başta bir soru yöneltmiştiniz. Brexit bu siyasi istikrarsızlığın oluşumunda da çok önemli bir faktör. Çok uzun sürdü. Bu süreç Cameron'la başladı. Çıkmak çok zor oldu. İki tarafın da deneyimi yoktu. Yani Avrupa Birliği'nin bir üye devletin çıkışını nasıl kolaylaştırabileceği, organize edebileceği konusunda hiçbir deneyimi yoktu. Daha önce hiçbir üye devlet ayrılmamıştı. Dolayısıyla bu Birleşik Krallık için gerçekten çok sıkıntılı bir süreç oldu. 600'dan fazla farklı anlaşmadan çekilmek durumunda kaldı Britanya. Bu süreç içerisinde hatırlayalım, Amerikan yönetimleri de bu Brexit sürecini asla destekledi. Avrupa Birliği'nden ayrılmasını istedi. Kendine yeni bir rol arayışında oldukça zor bir dünya düzeniyle karşıya buldu Britanya. Yani Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri bunu memnuniyetle karşıladı, özellikle son dönemdeki yönetimler. Hı hı. Ama kendine nasıl bir yeni rol bulacak, kendini bu istikrarsız uluslararası ilişkiler sisteminde nasıl yeniden konumlandıracak, bu noktada gerçekten Britanya çok çok zorlandı. Ve tabii ki aşırı sağın yükselişi de merkez partileri, muhafazakar parti ve işçi parti gibi Britanya siyasi hayatının iki temel sütununu da çok ciddi anlamda sarsmakta. Çünkü giderek yükselen ayak seslerini iki büyük partide görebilmekte. Bu siyasi istikrarsızlık döneminin bir süre daha ben devam edeceğini düşünüyorum Britanya'da. 2029 yılında genel seçimler var. Şimdi bu aşırı sağcı Reform UK, peki, Reform Birleşik Krallık, hı-hı, Partisi bunu öne çekmeye çalışacaktır. Ama yeni iktidara gelecek olan İşçi Partisi Başbakanı da buna, peki, yanaşmayacaktır. 2029'a kadar bir seçim beklemiyorum Britanya'da.
0: Pekala. Sayın Aslan, çok teşekkür ederiz efendim değerli katkılarınız için. Sağ olun, görüşmek dileğiyle. Efendim, akademisyen doktor Ozan Aslan konuğumuzdu. İngiltere Başbakanı Starmer görevinden istifa etmişti. Bu son 10 yılda 6 başbakanın istifası olarak da tabii kayıtlara geçti. Efendim, ilk bölümü tamamlıyoruz. Şimdi 9 haberlerine gidiyoruz. 9 haberlerin ardından yeniden birlikteyiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Başkent Ankara'da yaklaşan kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında dev bir eylem planını hayata geçirdi. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganıyla yürütülen çalışmalarda şehir genelinde adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek denetimleri bizzat sahada inceliyor. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. Olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağı duyuruldu. Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP genel merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik özel bir televizyon kanalında terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması gerektiğini belirtti. Çelik, terör örgütünün silah bırakma şartıyla hayata geçecek bir yasal düzenleme noktasında tam bir irademiz var dedi. AK Parti sözcüsü Amerika ile İran arasındaki mutabakatı da değerlendirerek bölgede kırılgan bir barış ortamı bulunduğunu ifade etti. Amerikan Senatosu İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil, ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan Amerikan Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun raporu Filistin'deki İsrail katliamını bir kez daha ortaya koydu. İsrail unsurlarının Filistinli çocukları kasten hedef aldığı, bunun soykırıma neden olduğu ve savaş suçu kapsamına girdiği belirtildi. İstanbul, Silivri ve Tekirdağ'daki ekili alanlarda, Kocaeli'nde ise makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen 3 yangında maddi hasara yol açtı. Türkiye genelinde etkili olan yağışlar barajlara olumlu yansıdı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü son güncel verileri paylaştı. Yurt genelinde barajların aktif doluluk oranı %81'i aştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güncel verilerin anlık olarak takip edilebileceği yeni bir sistemin hayata geçirildiğini duyurdu. Türkiye'nin su kaynakları artık yağışbarajdoluluk.dsi.gov.tr adresinden anlık olarak izlenebilecek. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında özel bir firmanın yürüttüğü ALGE faaliyetleri esnasında mühimmat patladı. Olayda iki personel hayatını kaybetti. Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir denildi. İstanbul merkezli 6 ilde ilaç kaçakçısı şebekeye operasyon

düzenlendi, 19 şüpheli gözaltına alındı. Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yeni aşaması 7 Temmuz'da devreye giriyor. Bu tarihten sonra yönetmeliğe aykırı üretilen araçların tescili mümkün olmayacak. Bayiler de yeni kriterlere uymayan araçları elden çıkarmak için kampanya hareketliliği dikkat çekerken araç fiyatlarında düşüş var. Haberleri sunduk.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy
7: sigorta. Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
8: Reklamlar. Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri

başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyoda.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.
2: Evet, saatler 9.11 dakika geçiyor efendim. Gündem ikinci bölümle, iç siyasi gündemle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde her çarşamba olduğu gibi NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş konuğumuz. Özgür Akbaş, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, günaydın, çok teşekkür ederim.
2: Şimdi iç siyasi gündeme bakacağız. Siyasi parti liderlerinin verdiği mesajları konuşacağız. Yine terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar vardı. Terör örgütü silah bıraktığında yasal adımların atılacağı ve delikle atılacağı konusu yine kalın puntolarla altı çizilerek ifade edildi. Tüm bu süreçleri ayrıntılı bir şekilde konuşacağız Özgür Akbaş. İsterseniz Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım. Şimdi nasıl bir süreç izliyoruz? İstifalar da geliyor. Yine Dikbayır'ın istifası dün gerçekleşmişti. Daha önce bir yıl önce İYİ Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Şimdi yani ne olduğunu anlayamadığımız bir süreci yaşıyoruz. Bir tarafta mecliste grup kürsüsünde Özgür Özel, diğer tarafta MYK'nın parti meclisinin toplandığı bir parti yönetimi var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi karşılıklı çağrılar var, açıklamalar var ama bu süreç nasıl ilerleyecek, ne yaşanıyor, bunları bir konuşmak isteriz.
3: Evet, gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi için oldukça sıcak günler. Şimdi ne yaşanıyor? Aslında tabii herkesin gözü önünde yaşanıyor olaylar. Bir yanda olağanüstü kurultay isteyen Özgür Özel ve ekibi, diğer yanda olağanüstü kurultayın yapılamayacağını söyleyen, mutlak buttan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Yine ihraçlar ve görevden almalar gündemdeydi. Diğer yandan bir olağan kurultay sürecini başlatacağını açıkladılar. Ne zaman? Eylül ayı ile birlikte sürecin başlayacağı ifade ediliyor. Şimdi buna tabii Özgür Özel tarafı tepkili. Bunun nedeni de şu. Şimdi iki tarafı da aslında anlatalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tarafı diyor ki, bizim mutlaka bir olağan kurultay yapmamız lazım. Bunun nedeni de şu diyor. 38. olağan kurultay delegesiyle biz yol alırsak yine mahkemeler bizim önümüzü kesebilir. Neden? Çünkü 38. olağan kurultayla ilgili bir mutlak butlan kararı çıktı. Yani yok hükmündedir denildi. Hükümsüzdür denildi hukuki anlamda. Bunun nedeni olarak da 38. olağan kurultayda delegelerin maddi kazanç sağladığına yönelik iddialar söz konusu. Ki bununla ilgili de bir ceza davasında sürdüğünü biliyoruz ki 1 Temmuz'da o davanın görüşmesi olacak, duruşması olacak.

0: Şimdi biz eğer bu delegelerle yol alırsak yine sıkıntı yaşayabiliriz diyor Kılıçdaroğlu cephesi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun cephesinden yine bu delegelerin düşmüş olduğunu söyleyenler de var. İşte Mehmet Sevigenler, Barış Arkadaşlar televizyon programlarında bu 38. Olağan Kurultay delegesinin artık işlevinin kalmadığını ileri sürüyorlar. Ve şunu da ifade ediyorlar. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu tarafı, tedbirli olarak biz bu yönetime geldik. Tedbirli olarak geldiğimiz için bu olağanüstü kurultayı gerçekleştiremeyiz. Ama bir yandan da pek çok da işlem yapılabiliyor. İşte Özgür Özel tarafı da bunu ifade ediyor. Şimdi olağan kurultay sürecini biz başlatalım.
1: Yani oradan kasıt, çok özür dilerim araya girdim ama, yani tedbirli olmasına rağmen olağanüstü kurultaya gidemiyoruz deniliyor ama işte görevden almalar, yeni
0: Tabii.
1: görevlendirmeler gibi,
0: İhraçlar
1: ihraçlar gibi durumları pekala
0: yapılabiliyor.
1: gerçekleşiyor eleştirisi.
0: Zaten Özgür Özel kanadı da bunu çok ciddi bir şekilde eleştiriyor. Yani hatta işte Umut Akdoğan, ki ihraççı istenen milletvekillerinden bir tanesi, size tedbir bir padişahlık hakkı mı getirdi gibilerinden bir eleştiri de getirdi. Şimdi bu noktada karşılıklı böyle eleştiriler söz konusu, ama şunu net olarak görüyoruz ki bir olağanüstü kurultay süreci aralanmayacak. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında olağan kurultay sürecini aralamak var. Aslında baktığımız zaman CHP genel başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra zaten ilk hedef şudur: delegeyi yapılandırmak. Bu nasıl gerçekleşir? Mahalle kongreleri, ilçe kongreleri, sonrasında da il kongreleri. Orada zaten bir il kongrelerin ardından bir kurultay delegesi şekillenir. Ve o kurultay delegesi de mutlaka ve mutlaka CHP yönetiminden yana normal şartlarda tavır koyar. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığımız zaman kurultay sürecinde bir genel başkanın koltuğunu kaybettiği pek görülmemiştir. 1972 yılında İsmet İnönü Ecevit'e karşı kaybetmiştir. Ama onun nedeni de İsmet İnönü hem çok ciddi bir rahatsızlığı söz konusudur, yaşlanmıştır ve Ecevit'in de o dönem çok dinamik bir genel sekreter süreci ve delege yapısı o dönem Ecevit'ten yana tavır koymuştur.
1: Biraz da
0: Divan
1: önünü açmıştı.
0: ilk divan başkanlığını kazandığı an Ecevit tarafının, İsmet İnönü zaten kurultayı bırakıp evine gitmiştir. Bunun yıllar sonra 38. olağan kurultayda olduğunu biz şahit ettik işte gazeteciler olarak. Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu rahat kazanacağını düşünüyordu. Çünkü aslında onun belirlediği delegelerde 38. olağan kurultay. Hatta şu an imza toplanan delegelerin 520'si Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren delegeler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk turda oy veren delegeler. Ama geldiğimiz nokta tabii seçim kaybedildi. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem parlamentoda da çoğunluk AK Parti'de olduğu ortaya çıktı. Ve sonrasında bir değişim hareketi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve gelinen noktada 38. olağan kurultay 4-5 Kasım'da yapıldı. Ama o kurultayla ilgili de pek çok iddia söz konusu, delegenin iradesinin sakatlandığına yönelik iddialar bunlar. 38. olağan kurultay delegesinin o iradesi sakatlandığına ilişkin vurguların yapıldığı ya da işte mahkemenin kararlarının olduğu ya da soruşturmalarda ismi geçen delegelerden imza almadan diğer delegelerden, yani hiç bu iddialarla ilgili adı geçmeyen delegelerden, 833 delegeden imza toplayarak bu imzaları genel merkeze sundu özel yönetimi, özel ve arkadaşları. Ama buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hem tedbir kararını gerekçe göstererek hem 38. olağan kurultayla ilgili mutlak butlan kararını gerekçe göstererek delegelerin iradesinin sakatlandığını ileri ifade ederek bu olağanüstü kurultayın yapılmayacağını ortaya koyuyorlar. Peki bundan sonra ne olacak? Eğer belli bir süre var, İşte 27 Haziran'da o süre sona erecek, verilen süre genel merkeze. Sonrasında Özgür Özel ve ekibi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gidecek. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne diyecekler ki siyasi partiler kanununa ve Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne aykırı işlem yapılıyor. Delegelerin imzaları, noter tasdikli imzaları devreye sokulmadı. Siyasi partiler kanunu çünkü şu ifade.

0: ediliyor. Salt çoğunluğu geçen delege imzaları genel merkeze sunulduğu takdirde 45 gün içinde, en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanır deniyor. Toplanır diyor. Yani bir açık kapı da bırakılmıyor. Toplanır diyor. Şimdi burada Sulh Hukuk Mahkemesi tabii nasıl bir karar alır? Bir çağrı heyeti oluşturulur mu? Çünkü orada Özgür Özel ve yönetimi şunu isteyecek Sulh Hukuk Mahkemesi'nden. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 15 gün içinde karar vermesi istenecek. Bir çağrı heyeti oluşturması ve bu çağrı heyetinin partiyi olağanüstü kurultaya taşıması istenecek. Ama Sulh Hukuk Mahkemesi şunu yapabilir. Yani bunları yapabilir, evet. Yani bir çağrı heyeti oluşturabilir. Partiyi olağanüstü kurultaya götürebilir bu çağrı heyetiyle. Bunlar olabilir. Ama şunu da yapabilir. Sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin temyizde olan, yani Yargıtay sürecinde olan bir süreci var, durumu var. Onun beklenmesi yönünde bir karar da alabilir. Yani bir hukuki bir çıkmaz durum söz konusu da olabilir
1: Peki,
0: Cumhuriyet Halk Partisi
1: şunu
0: açısından.
1: sorayım. Bu imzaları toplanan delegeler, butlan kararının yani geri alınan, yok sayılan delegelerin dışında önceki yıllara ait olan delegeler mi? Yoksa Özgür Özel'in daha sonra belirlemiş olduğu delegeler mi?
0: Yok, bu delegeler Kemal Kılıçdaroğlu döneminde belirlenen delegeler.
1: Tamam.
0: Yani 38. olağan kurultaya giderken belirlenen,
1: Tamam.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde belirlenen
1: Hani orada
0: delegeler.
1: da bir işte geçersizlik durumu söz konusu olabilir
0: Sonrasında
1: mi diye.
0: yani iradesi sakatlanan denilen delegeler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde belirlenen delegeler. İşte telefon aldığı iddia edildi, işte para aldıkları ifade edildi, iddialar bu yönde. İşte bir de ceza davası var yani 1 Temmuz'da. Şimdi olağanüstü kurultay büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu yönetim tarafından olmayacak. Yani büyük ihtimalle değil, olmayacak. Net olarak gözüküyor bu. Zaten kulislerde de konuştuğumuz zaman kulis bilgi olarak da bu bizle paylaşılıyor. Çünkü olağan kurultay yapmak istiyor Kemal Kılıçdaroğlu ve bundan sonra süreci yönetmek istiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürecini yönetmek istiyor. Ama baskın seçim olursa ne olacak? Böyle bir durum söz konusu. Çünkü burada endişe şu, Özgür Özel tarafında endişe şu. En son kurultay, 38. olağan kurultay hükümsüz sayıldığı için, yani yok hükmünde sayıldığı için, 2020'ye dönüldüğü için, yani 6 yıl öncesine dönüldüğü için, en son 25-26 Temmuz 2020 yılında yapılan kurultaya dönüldü. Yani 37. olağan kurultaya dönüldü. Kemal Kılıçdaroğlu en son orada seçildi. Ve en son orada seçilen bir parti meclisi var. En son orada seçilen bir yüksek disiplin kurulu var. Ve şu an onlar görevde. Hatta o parti meclisinden de işte 27 üye istifa etti. 40'ın altına düştü parti meclisi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu istifalar mahkeme kanalından olmalıydı. Olmadığı için bunlar geçersiz diyor. Ama dünkü parti meclisine işte davet edilmediler. Böyle bir karışık durum var yani. Yine kaotik durum devam ediyor aslında. Bir yandan da Kılıçdaroğlu cephesi süreci yönetmeye çalışıyor. Bu noktada olağan kurultay süreci aralanacak. Kılıçdaroğlu yönetimi bu cephede devam ediyor. Ama Özgür Özel cephesi de diyor ki 26 Temmuz'a kadar eğer kurultay yapılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememe ihtimali var diyor. Bu konuda hukukçular farklı görüşler ortaya koyuyorlar. Siyasi partiler kanununa göre en geç 3 yılda bir kurultay yapması gerekiyor siyasi partilerin. 6 yıl olmuş. 6 yılda 2 tane kurultay yapması gerekiyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kurultay yapma girişimi var mı? Var. Şimdi bazı hukukçular diyorlar ki evet, kurultay yapma girişimi var. Kurultaylar aslında yapılmış. Yani il kongreleri yapılmış, ilçe kongreleri yapılmış. Onlarla ilgili de bir sıkıntı yok. Onların düşmesi de söz konusu değil. Ama 38. Büyük Olağan Kongre'yle, kurultayla ilgili sıkıntı var. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girme yeterliğine bir sıkıntılı bir durum olmaz diyen hukukçular var. Ama kimi hukukçular da ki önemli isimler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: seçime girmeme ihtimali olabilir diyorlar. Ama ben ilk görüşe katılıyorum. Zaten iktidar partisinin de yani Cumhur İttifakı'nda işine pek yaramaz yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememesi. Yani öyle bakmamak lazım olaya. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmediği zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenler nereye yönelecek o zaman? Değil mi? O da yani siyaseten, stratejik anlamda bunlar önemli konular. Bunların tüm yönleriyle değerlendiriliyordur. Ama geldiğimiz nokta Özgür Özel ve cephesi 20 Temmuz'a kadar bir bekleyiş içinde olacaklar. Tüm bu hukuki süreçleri değerlendirecekler. Yani siyasi partiler kanunun kendilerine verdiği tüm olanakları ortaya koyarak bir mücadele içindeler. Onu zaten Özgür Özel dünkü grup toplantısında da ifade ediyor. Diyor ki ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız diyor. Ya bir yol bulacağız. Şimdi o yolu bulmaya çalışıyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından Kemal Kılıçdaroğlu kapıları kapatıyor onlara.
1: Özgür Özel sanıyorum son raddeye kadar bu mücadeleyi kendi bağlamında yürüttüğü bu mücadeleyi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yürütmek çabası içerisinde.
0: Ya, onu zaten çok net söylüyor yani Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağı diyor. Biz burada sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz diyor. Ancak bütün kapılar kapanırsa Özgür Özel ve ekibi açısından burada başka bir çıkış yolu aranması gerekecek. Farklı bir yola girilmesi gerekecek ki şunu biliyoruz, dinleyicilerimize de aktaralım. Seçim yeterliliği olan bir iki partiyle görüşüyorlar. Bir de yeni parti kurma girişimi var. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Seçim yeterliliği olan siyasi partiyle temas ne anlama geliyor? Eğer baskın seçim olursa, örneğin işte bu sonbaharda, Kasım ayında iktidar bir seçim kararı aldı. Seçim yeterliliği olmayan yeni bir parti kurarsanız, hani diyelim ki size destek veren il yönetimleri de var Cumhuriyet Halk Partisi'nin, onları da aldınız, oraya taşıdınız ama yine de seçime giremezsiniz. Kurultayınızı toplasanız da giremezsiniz çünkü Yüksek Seçim Kurulu her yıl seçime girme yeterliliği olan siyasi partileri belirliyor. Bu yüzden seçim yeterliliği olan siyasi partilerle temasları bu anlamda önemli. Böyle bir baskın seçim durumunda seçim yeterliliği olan bir siyasi parti üzerinden yol alacaklar gibi gözüküyor. 2-3 parti var böyle. Hatta ikisiyle de çok sıcak bir temas olduğunu biliyorum. Bunun yanı sıra bir yeni bir parti kurulma aşaması da söz konusu. Ama bunlar ne zaman tam olarak devreye sokulacak? Yani net olarak 20 Temmuz'dan sonra. Niye 20 Temmuz? Çünkü 20 Temmuz adli tatilin başlangıç dönemi. Yargıtay 20 Temmuz'dan sonra herhangi bir karar almaz. Alamaz. Çünkü adli tatile giriyor. 20 Temmuz'a kadar Yargıtay bir karar aldı, aldı. Almadı. Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir yol açacağız diyor ya dünkü grup toplantısında. Yeni bir yol açacaklar öyle gözüküyor. Ve benim aldığım bilgiler bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı gibi değil. Daha merkezde. Merkez sağdan da isimlerin olduğu. Hani bir ANAP, bir Doğru Yol Partisi gibi. Bir siyasi bir yelpazenin içinde yer alacaklar gibi gözüküyor. Böyle bir stratejileri var. Ama
1: bu da sanki aslında Cumhurbaşkanı adayının da kim olabileceği konusunda da biraz fikir veriyor gibi.
0: Buradan Mansur Yavaş'a doğru gidiyoruz sanki. Yani gözüken o öyle. Evet gözüken o. Çünkü en güçlü aday şu an Mansur Yavaş gibi gözüküyor. Ama şimdi bir yandan da Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik şeylerde devam ediyor. Süreçlerde devam ediyor. Bu noktada yeni bir süreç aralanır mı? Yargısal bir süreç aralanır mı? Bunlar da tabii Ankara'da en çok konuşulan konular. İşte hatta şu da konuşuluyor yani Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılır mı? İşte Kemal Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay verdi. Hep bunlar konuşuluyor. İşte 9 milletvekilinin kesin ihraç sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle birlikte onların dokunulmazlık dosyaları eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelirse Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının buna onay vereceği yönünde bir

0: ilgili dolaşıyor. Bu ifade ediliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir yayında soruldu bu. Hatta şimdi Selahattin Demirtaş mevzusu konuşuluyor. İşte
1: Evet.
0: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği de bilgisi verildi ama Selahattin Demirtaş'ın kabul etmeyeceği yönde. Bu ziyareti o da ortaya çıktı. Yani böyle bir durum söz konusu. Sıcak bir yaz. Türk siyaseti açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok sıcak bir yaz. Tabii bugün AK Parti'nin grup toplantısı olacak. Gözler bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevzusuna pek girmiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi
1: İç meselesi
0: meselesi
1: olarak.
0: olarak görüyor. Yani bunun AK Parti bu işin içinde hiçbir şekilde yok diyor. Bu net olarak onu koyuyor. Ama tabii muhalefetin düştüğü durum anlamında iktidarın eleştirileri bu anlamda yine sürecektir. Sayın Bahçeli 2 haftadır iç siyasete hiç girmiyor. Yani daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sürece değiniyordu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajları oluyordu ama 2 haftadır hiç girmiyor bu konulara. Dün özellikle Avrupa'ya yönelik çok sert mesajları vardı. Özellikle Avrupa Parlamentosu'nun
1: Raporuna.
0: raporuna, kabul ettiği tavsiye raporuna, özellikle Türk yargısını hedef alan ifadelerin olduğu rapora karşı ve ülke ocaklarını raporda ülke ocaklarına yönelik de ifadeler vardı. Oldukça sert tepkisi vardı. Egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karıştırırız diyor. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karıştırırız diyor. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz ifadesi de dikkat çekiciydi. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Eğri cetvelle bu raporun çizildiğini söyledi dün Bahçeli. Yani bayağı bir eleştirisi
1: Evet,
0: vardı.
1: yine
0: Şimdi bugün
1: Rum tarafına da tabii Doğu Akdeniz'deki işte çeşitli provokatif
0: evet.
1: adımlara yönelik
0: Sayın
1: de ciddi bir
0: Cumhurbaşkanı
1: arası
0: da
1: vardı bu
0: bir
1: bağlamda.
0: önceki grup toplantısında yine Doğu Akdeniz'e ilişkin yani o önemli vurguları vardı ki bugün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Avrupa Parlamentosu raporuna ilişkin hem de Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin ben yani yine oldukça sert mesajlarını
1: Peki,
0: bekliyorum yani.
1: AK Parti'ye katılımlar noktasında işte geçtiğimiz gün Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye katılmıştı. Bu önümüzdeki süreçte böyle katılımlar şimdi bazı ihtimaller üzerinden konuşuluyor ama bir kulis bilgisi var mıdır Özgür Akbaş?
0: Ben bu hafta bu katılım olmayacak gibi yani işte Keçiören Belediye Başkanı katılacak diyorlardı. İşte Polatlı, Gölbaşı yani Ankara'nın ilçe belediye başkanlarının katılacağı yönünde bilgiler vardı. Ama sanırım olmayacak yani bu hafta olmayacak ama ilerleyen günlerde olur mu onu tabii bilmek şu an için kolay değil. Sanki Mansur Yavaş devreye girdi gibi gözüküyor. Hatta Belediye Başkanı da Mansur Yavaş'la görüşüyor.
1: Evet. Öyle bir durum söz konusu değil
0: Değil
1: diye
0: diyor.
1: çok kısa
0: Hatta
1: bir
0: işte
1: süre
0: Mansur Yavaş
1: sonra
0: diyor ki elimi öpmek istedi öptürmedim gibilerinden bazı cümleler de var. Yani siyasetin aslında sıkıntılı bir süreci bu. Yani çok da bu geçişler tartışmalıdır hep. Ama yani AK Parti'nin cezbedici bir durumu var ve bu noktada CHP'de ciddi bir kırılma var. Hani Ümit Dikbayır'ın istifası bununla alakalı değil ama yani onu öyle
1: tabii
0: görmek
1: o
0: lazım.
1: Kemal
0: Ümit Dikbayır
1: Kılıçdaroğlu
0: Kemal
1: yönetimine.
0: Kılıçdaroğlu'na tepki olarak istifa ediyor. Bir de şu konuşuluyordu kulislere yansıyan bilgi olarak ihraç mekanizmasının Ümit Dikbayır'la ilgili çalışacağı yönde bir bilgi paylaşılıyordu. Ümit Dikbayır ihraç edilmeden önce istifa etmiş gibi gözüküyor. Hani neden ihraç edilecekti onu ben de inanın bilmiyorum. Ama böyle bir ifade vardı. Yani böyle bir kulis bilgisi vardı. Ümit Dikbayır onu fırsat vermeden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirerek istifa etmiş
1: İstifa.
0: oldu. Şimdi bağımsız milletvekili sayısı da arttı. Bu anlamda şunu da belirtelim kulis bilgi olarak Özgür Özel cephesi bağımsız milletvekilleriyle de dirsek teması içinde. Böyle bir durum da söz konusu. Yani yeni parti

0: eğer kurulursa böyle farklı camiadan farklı siyasi görüşü olanların da buluşacağı bir adres yapmak istiyor, kurmak istiyorlar. Bunu başarabilirler mi? Tabii belli değil. Ama AK Parti'nin cezbedici durumu çok ciddi anlamda kendini gösteriyor. İlerleyen aşamalarda katılımlar daha da artabilir.
1: Peki. Özgür Akbaş, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: hem
0: ederim.
1: aktardıklarınız hem de değerlendirmeleriniz için. Efendim, NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş bizimle birlikteydi. Son olarak iç siyasi gündeme baktık ve sona geldik. Bugün programı Ferruh Bakır hazırladı. Efendim, teknik yapımda Volkan Kahraman ve Zafer Altay, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Üretmek cesaret ister. Emek ister, sabır ister. Türkiye için üreten, iş dünyasının temsilcilerini konuk ettiğimiz Üreten Türkiye, her perşembe saat 15.10'da TRT Radyo 1'de.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi. Bugünkü ismiyle Süper Lig. 1963-1964 sezonu 18 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Bir önceki dönemde uygulanan iki aşamalı sistem kaldırıldı. Bugünkü statüsüyle oynandı. Ankara Demirspor 7-0'lık Karşıyaka galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Topun ağlarla toplam 7 kez buluştuğu Fenerbahçe Ankara Demirspor'la Ankara Demirspor Karşıyaka maçları en gollü karşılaşmalar arasına girdi. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Fenerbahçe 53 puanla zirvede yer aldı. Beşiktaş 52 puanla ikinci, Galatasaray 42 puanla üçüncü oldu. Teknik direktör Kolkotoviç yönetimindeki Sarı Lacivertliler 34 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 55 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü. Beşiktaş 57 golle en skorer takım olurken Fenerbahçe 55 golle ikinci sırada yer aldı. Kalesinde 61 gol gören Kasımpaşa son sıraya yerleşti. 1963-1964 sezonunda Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran Beşiktaşlı futbolcu Güven Önüt gol kralı oldu.
0: Programı hazırlayan Ali Yıldırım. Teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
3: Reklamlar.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force...

Motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu

0: Kapalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
3: Nuh'un Gemisi 6. ve son bölüm. Yazan Ufuk Baltacı, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Erdal Küçükgömürcü, yapımcı Engin Demiray, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: anlatan Cem Emüler, Nuh Akif Yardımcı, Işık Deniz Gökçe Kayhan, Nuray Pervin Ünalp, Cemil Oktay Dal, Hüsnü Engin Özsayın, Mustafa Osman Nuri Ercan, Sema Funda Mete, Birinci Adam Cebrail Esen, İkinci Adam Ömer Er Yiğit.

Bir albino olan Nuh, iyi bir öykü yeni bir gün başlatır sloganıyla önce telsiz dostlarına, son zamanlarda da semt kahvehanesi sakinlerine çoğunlukla kendi yazdığı öyküleri anlatarak herkesin sevgi ve saygısını kazanmıştır. Üstelik o günlerde sahildeki gezileri sırasında tanıştığı Işık'ın doktor olan amcasından rahatsızlığının hiç de kendisine anlatıldığı gibi olmadığını, bunun annesinin aşırı korumacılığından kaynaklandığını öğrenir. Ancak 20 yılını gereksiz yere dört duvar arasında geçirmesine sebep olan bu aldatmaca bile annesine olan sevgi ve saygısını yitirmesine sebep olmaz. Elbette üzgündür, kırgındır. Ama o daha çok kavuştuğu özgürlüğün, hele o sabah dostlarıyla birlikte sahilde yapacakları güneşi gülümseyerek karşılama etkinliğinin heyecanı içindedir.

0: Nereye no?
1: Hala ağlıyor musun anne? Yapma ama. Sana kızmadım. Kızamam. Evet üzüldüm. Biraz da kırıldım ama kızamam.
0: Kıracaklar, incitecekler seni. Bilmiyorsun.
1: Öğreneceğim anne. Öğrenmek zorundayım. Allah sana upuzun bir ömür versin. Ama evlatlar çoğunlukla annelerden uzun yaşar. Yokluğunda nasıl öğreneceğim bunu anne? Babam bunu bilerek tutmamış mı o günlükleri?
0: Ben...
1: Hadi gülümse artık. Birazdan güneş doğacak. Yepyeni bir gün başlayacak. Biz sahilde gülümseyerek karşılayacağız onu. Gülen gözlerle. Günaydın diyeceğiz. Sen de buradan katıl bize. Tıpkı Sema'nın Diyarbakır'dan katılacağı gibi.
0: Güle güle oğlum.
1: Hoşça kal anne. Bize kahvaltı hazırla. Yükselen güneşin altında yapalım kahvaltımızı.

0: Günaydın.
1: Sen de kimsin be?
2: Ne bu böyle ya, kaymak gibi bembeyaz?
0: Merhaba, ben Nuh.
1: Nuh mu? Alsana şu çuvalı öküz. Demek Nuh ha? Bak sen şu Allah'ın işine. Ben Musa, bu da Harun, iyi mi?
0: Gerçekten ilginç rastlantı. Sakin ol toprak, neyin var? Yükünüz ağır galiba, yardım etmemi ister misiniz?
2: Bu harbiden de kar beyazı ya. O köpek bir şey yapmaz değil mi?
0: Yok yok, sakin ol toprak. Yardım ister misiniz?
1: Tabii ya, neden olmasın? Sen şu yerdeki çuvalı kamyonete atıver.
0: Tamam. Bayağı da ağırmış.
1: Zenginlik başa bela.
0: Taşınıyorsunuz galiba.
1: Firavundan kaçıyoruz desek daha doğru. Eyvallah Nuh kardeş. Bizim daha Kızıldeniz'i yarmamız gerekiyor. Hoşça kal.
0: Güle güle. Neyin var toprak? Sakin ol. Gerçekten aceleleri var herhalde.

0: Sessiz ol toprak. İnsanlar uyuyor daha erken. Bak sabah ezanı da başladı. Neşeli olalım artık toprak. Bu yepyeni bir gün. Güneşin doğuşuna az kaldı. Bak ilerideki apartmandan birileri çıkıyor.
1: Hadi çabuk olsana.

0: Daha görünürde yok değil mi?
1: Yok.
0: Ne oldu bu çocuğa?
1: Hastalanmış olmasın. Sabah da gelmedi. Of,
0: içim daraldı.
1: Aa, bak kim geliyor?
0: Nuh mu geliyor?
1: Yok yok, Mustafa. Ama sakin ol.
0: Hay Allah.
1: Garip.
0: Garip olan ne?
2: Merhaba arkadaşlar.
1: Merhaba.
2: Cemil nasılsın? Kusura bakma be Cemil.
0: Doğru söze ne denir?
2: Ne desen haklısın vallahi. Çok çok özür dilerim senden. Nuh nerede ya?
0: Sana ne? Bak, eğer o çocuğa bir şey yaptıysan.
2: Yok ya, vallahi bir şey yapmadım. Hay Allah, yoksa
1: Saati geçti ama gelmedi daha. Sabah da gelmemişti.
2: Allah Allah, hastalanmış olmasın?
1: Sen onu neden soruyorsun? Derdin ne?
2: Merak ettim ya. Bakın, vallahi özür dilerim ya. Ben yani nasıl diyeyim, o çocuğa büyük kabalık ettim. Vallahi. Hani o şey vardı ya öykülerle ilgili. Yeni bir gün başlatır diye.
0: Ne olmuş?
1: Bir dakika Cemil. Bunun hali gerçekten bir tuhaf. Anlat bakalım neler oluyor.
2: O gece var ya, hani o bizim evde Sevgi Saat'le o hikayeyi anlattığı gece. Hı. O hikaye bana çok dokundu. Bir garip oldum ya. Sabaha kadar uyuyamadım o gece.
0: Oturup içtin tabii.
2: Yok, içmedim. İçemedim ki. Sonra sabah baktım balkon penceresinden güneş doğuyor. İlk gün anlattığı masal geldi aklıma. Sonra vallahi nasıl oldu bilmiyorum, kendimi balkonda buldum ya. Çıkmışken şuna bir günaydın diyeyim dedim. Günaydın güneş kardeş dedim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İnanmayacaksınız, o da bana günaydın dedi.
1: Güneş sana cevap verdi yani.
2: Vallahi.
0: Bir de içmedim diyor.
2: Ya içmedim, yemin ederim.
1: Senin sarhoşluk halin de değişmiş.
2: O günden beri ağzıma içki koymadım.
0: Sen şimdi bizim güneşin sana cevap verdiğine inanmamızı mı istiyorsun ha? Dalga geçme.
2: Vallahi ya. O da o sırada balkondaymış. Yani yan balkonda.
0: Buyurun bakalım. Şimdi de güneşle komşu oldu.
2: Evet, ne yani? Sen de tanımıyor musun onu?
1: Ya tabii canım, tanımaz mı hiç? Yedikleri içtikleri ayrı gitmez.
2: Sahi mi? Gerçekten onu tanıyor musun Cemil?
0: Bu işin tadı kaçtı artık. Ne içtin sen böyle ya?
2: Ya vallahi içmedim diyorum size. Bundan sonra da içersem namerdim be. Yeter ki Cemil, bizim bakkal onun dul olduğunu söyledi. Kocası 5 yıl önce ölmüş. Yani diyorum ki,
1: hayda, sen neden bahsediyorsun böyle?
2: Güneş Hanım'dan. Bizim yan dairede oturan.
1: Hay Allah. Şimdi sana cevap veren Güneş, yan dairende oturan bayanmış, öyle mi?
2: Evet, adı da Güneş. Ben günaydın Güneş kardeş deyince
1: yahu birader, şunu doğru düzgün anlatsana. Biz de sandık ki
2: yani siz Allah Allah ya. Ben de başta öyle sandım. Meğer ben Güneş'e günaydın derken o da balkondaymış. O da ona dedim sanmış. Halbuki ben onu tanımıyorum bile. Zaten oldum olası apartmandaki kimseyi tanımam ki. Bunca zaman.
1: Bunca zaman ne? Hayırdır?
2: Ya bu yaştan sonra işte, anla canım.
1: Duyuyor musun Cemil? Ah, bir de halini görebilsen, Ferhat hiç kalır yanında.
0: Bak aşk nelere kadir. Benim gibi doğuştan körün bile gözlerini açtı.

0: Mucize bu be. Hay Allah. Mucize dedim de. Nuh nerede? Neden gelmedi ki? Bütün bunları ben ona borçluyum.
1: Sorma. Biz de çok merak ettik. Sabah da gelmedi. Hah bak. İyi adam da lafın üstüne gelirmiş.
2: İyi ama bu gelen Nuh değil.
3: Merhaba. Adım Işık.
2: Merhaba.
1: Hay Allah. Demek hastalığı o kadar da kötü değilmiş ha.
4: Ve doktoru da bir sahtekar. Öyle mi Işık Hanım kızım?
3: Öyle.
1: Ne insanlar var bu dünyada. Dünyayı cehennem yapanlar bunlar işte.
3: Şey fakat yani evet doktoru bir sahtekar ama Nuh'un durumunu annesinin ısrarıyla farklı göstermiş.
1: Ne? Neden yapsın böyle bir şeyi?
4: Dernekte sıkça karşılaştığımız bir durum bu. Ne yazık ki evlatlarımıza karşı aşırı korumacı bir tutumumuz var. Hele bir de bir rahatsızlığı veya engeli varsa. Kocasını genç yaşta kaybetti ya. Oğlunun da aynı kaderi paylaşmasını istemedi elbette.
0: Haklı. Babası Kerem biliyorsunuz. Limanda birlikte çalışıyorduk. Kadıncağız sadece hastalıktan değil, benim gibilerden de korumak istemiştir oğlunu. Babasının benden neler çektiğini bilemezsiniz.
4: Şimdi Nuh'u düşünelim. Dünden beri yok. Başına ne geldi acaba?
2: Durumunu öğrenince sakın annesiyle...
4: Yok yok yani... sanmam. Nuh bunun acısını annesinden çıkaracak biri değil.
3: Ama son buluşmamızda benim durumumu da anlatmıştır size. Annelerimizin bize olan aşırı düşkünlüğü üzerine biraz konuşmuştuk. Ne bileyim biraz yakınır gibiydi.
4: Büyük bir küskünlük yaşıyordur şimdi.
2: Belki de bu yüzden gelmedi. Sabah hep beraber gidip bakalım.
0: Ha şimdi gidip bakalım.
2: Ya gece vakti olur mu? Sabaha beklesek daha iyi.
0: Yok canım. Ya daha önemli bir şey olduysa?
2: Canım ne olabilir ki?
0: Ya ne bileyim ben. Benim içim hiç rahat değil arkadaş.
4: Aslında evet yahu. Gidip bakmakta yarar var. Saat o kadar da geç sayılmaz. Pişmanlık duymaktansa biraz saygısızlık etmiş olacağız hepsi o kadar. Hadi o zaman.
2: Hadi bakalım.
4: Hop hop hop. Bir dakika. Böyle hep beraber olmaz. Ne bu yahu, savaşa mı gidiyoruz?
5: Ya oğlum gidin.
4: Tamam hepiniz merak ediyorsunuz ama böyle olmaz. Biz Hüsnü'yle gidip bakarız. Sonra da gelip size anlatırız durumu.
0: Hayır ben de geliyorum.
4: Pekala. Siz oturup bekleyin. Er ya da geç geliriz buraya.
3: Bir sakıncası yoksa ben de geleyim.
4: Tabii. Hadi o zaman.

0: İyi geceler Nuray Hanım. Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettik. Biz Nuh'u merak ettik de kahvehaneye gelmedi. Sabahta...
1: Anladım. Sonunda olacağı buydu. Ona ne yaptığınızın farkında mısınız?
0: Şey, yoksa Nuh'a bir şey mi oldu?
2: Beni tanımadın mı Nuray? Ben Mustafa. Nebahat'in oğlu Mustafa. Allah rahmet eylesin. Kerem'le birlikte çalışıyorduk.
1: Ne istiyorsunuz?
3: Özür dileriz ama Nuh için kaygılandık biz. Lütfen bari ne olduğunu söyleyin. Elimizden gelen bir şey varsa...
1: Sizin yüzünüzden karakola düştü oğlum. Bırakın yakasını.
4: Bir dakika. Affedersiniz, ben Işık. Oğlumuzla sahilde tanışmıştık.
1: Sen...
3: Lütfen bari bize neler olduğunu anlatın Nuray Hanım.
1: Geçin içeri.
0: Hadi.
3: Yani yardım ettiği insanlar hırsızmış, öyle mi?
1: Evet.
0: Öyle.
1: Hırsızlarla birlik diye tutup karakola götürmüşler.
0: Allah Allah.
3: Şimdi nerede Nuh? Karakolda mı hala?
1: Hayır. Beni aradılar. Alıp getirdim. Odasında. Geldiğinden beri hiç çıkmadı. Kırılmış, incinmiş. Hiç konuşmuyor.
3: Nuray Hanım, onu görebilir miyiz?
4: Belki bizimle konuşur.
1: Tabii ama saatlerdir bir telsiz arkadaşı arıyor. Ona bile cevap vermedi. Gelin.
0: Allah Allah.
1: Nuh oğlum benim. Bak kahvedeki arkadaşlarınla Işık geldi. Nuh oğlum. Misafirlerimizi yanına alıyorum oğlum. Girin.

0: Merhaba Nuh. Biz geldik. Bak, dans eden peri de burada.
1: Merhaba Nuh. Nasılsın? Ay, aptal bir soruydu, özür dilerim. Kendini kötü hissettiğini biliyorum. Annen olanları anlattı.
2: Evet Nuh. Hadi konuş bizimle.
3: Sema Nuh arıyor. Sema Nuh arıyor. Tamam.
4: Saatlerdir arıyor kızcağız. Ben cevap vereyim bari. Sema, yine benim, Nuh'un annesi. Hala aynı kızım, konuşmuyor. Kahvedeki arkadaşlarıyla sahilde tanıştığı Işık geldi. Onlarla da konuşmuyor.
3: Merhaba, lütfen konuşun onunla.
1: Hadi Nuh, konuş bizimle lütfen.
0: Evet Nuh, konuş. Anlat yine o güzel öykülerini. Biliyorum çok kötü davrandım sana, özür dilerim. Eşeğin biriyim ben işte. Ne yapayım, öyle gördün. Biliyor musun, hani o bizim evde sevgi saatle vardı ya. Bizim evde sevgi dirhemleydi Nuh. Ara ki bulasın. Beni de babam kollarıyla hiç sarıp sarmalayıp kucaklamadı. Halbuki kolları da vardı. Hem de öyle güçlü, kuvvetliydiler ki vurduğu yerden ses getirirdi. Bizim evde neyin saatli olduğunu anlamışsındır artık. Anam, garibanam. İşte onda sevgi kucaklaydı. Ama kime yetsin? 9 kurda bir kuzu. Anlayacağın, o kucakta hiç boş kalmazdı ki. Bir de yoksulluk eklenince diyeceğim ama biliyorum, yoksulluk bahane değil. Sevgi parayla değil ki. Ama biliyor musun, ben hep parayla satın aldım sevgiyi. Nefsimin buyruğuyla gittiğim ucuz batakhanelerden. Artık biliyorum Nuh, satın aldığım sevgi değildi. Kadınlarla en uzun ilişkim 3 gün bile sürmedi. Babam gibi adamlara katlanacak anam gibi kadınlar kalmadı artık. Evet Nuh, haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. İyi bir öykü yeni bir gün başlatır, biliyorum. Başlattı, gördüm. Güneşe günaydın dedim ben Nuh. Üstelik o da bana günaydın dedi. Güneş konuştu benimle Nuh. Tıpkı o masaldaki gibi. Vallahi aşık oldum ben Nuh. Güneşe aşık oldum. Hem de sırılsıklam. Hadi Nuh, şimdi daha çok gereklisin bana.
5: Güneşe aşık oldun ha?
0: Hem vallahi hem de billahi.
5: Çok safmışsın. Üstelik kötü bir masalcısın.
0: Evet Nuh, ikisine de evet. Güneşe aşık oldum ve kötü bir masalcıyım. Ne yapayım? Ben böyleyim işte. Aşığım be, aşık.
5: Kaç şişe içmiş bu böyle Cemil abi?
0: Hiç içmedim ya. Vallahi söyle ona Cemil.
6: Doğru söylüyor Nuh. İki konuda da. Gerçekten de aşık bu serseri.
5: Güneşe.
6: Evet. Uzun hikaye bunu. Üstelik yine senin eserin. Hem bu sefer yazmak ve anlatmakla kalmadın, gerçekleştirdin de. Dışarıda yeni bir gün başlamasını bekleyen bunun gibi daha çok serseri var. Ha?
5: Beni dinlemiyorlar Cemil abi. Okumuyorlar.
3: Dinleyecekler Nuh. Dinlediler. Hani şu sizin güneşe günaydın deme günü var ya. Dernekteki arkadaşlarla Diyarbakır'da yaptık onu bugün. Meydanlarda toplandık ve gün boyu insanlara öyküler okuduk.
6: Bu çok iyi bir fikir. Sadece güneşe günaydın demekle kalmayalım. Gün boyu öyküler okuyalım meydanlarda. Tüm engelli engelsiz derneklerini arayalım. Her yıl bunu yapalım.
1: Evet, çevrecileri, hayvanseverleri, kitap, müzik, sinema, tiyatro, tüm sanatseverleri, herkesi çağıralım.
6: Kaptan sensin Nuh. Geç telsizinin başına ve çağır gemine yolcularını.
5: Şey, ben umarım gelirler. Hadi, karanlık sulardaki seferimiz başlıyor. Rotamız ışık, hızımız olabildiğince, yükümüz alabildiğince. Bu bir kaçış değil yaklaşan tufandan. Tam tersine. Dedik ya, rotamız ışık. Işık tufanın ardında. Her yok oluş yeni bir başlangıçtır. Evren sonsuz bir karanlıktan ibaretti der tüm kutsal kitaplar ve bilim. Önce karanlık vardı. Ve Tanrı ışık olsun dedi. Her doğan yeni gün yeni bir başlangıçtır. Gece tamama ermeden, karanlık koyulmadan doğmaz güneş, aydınlanmaz gün. Karanlıktan kaçarak değil, karanlığı aşarak ulaşabiliriz aydınlığa. Hadi, seferimiz başlıyor. Işığa yolculuk başlıyor. Nuh'un gemisi kalkıyor.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Navrotski'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Başkent Ankara'da yaklaşan kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında dev bir eylem planını hayata geçirdi. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganı ile yürütülen çalışmalarda şehir genelinde adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek denetimleri bizzat sahada inceliyor. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. Olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibariyle başlayacağı duyuruldu. Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP genel merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik özel bir televizyon kanalında terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması gerektiğini belirtti. Çelik, terör örgütünün silah bırakma şartıyla hayata geçecek bir yasal düzenleme noktasında tam bir irademiz var dedi. AK Parti sözcüsü Amerika ile İran arasındaki mutabakatı da değerlendirerek bölgede kırılgan bir barış ortamı bulunduğunu ifade etti. Amerikan Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil, ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan Amerikan Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. İstanbul, Silivri ve Tekirdağ'daki ekili alanlarda, Kocaeli'nde ise makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen 3 yangında maddi hasara yol açtı. Türkiye genelinde etkili olan yağışlar barajlara olumlu yansıdı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü son güncel verileri paylaştı. Yurt genelinde barajların aktif doluluk oranı %81'i aştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güncel verilerin anlık olarak takip edilebileceği yeni bir sistemin hayata geçirildiğini duyurdu. Türkiye'nin su kaynakları artık yağış baraj doluluk nokta dsi.gov.tr adresinden anlık olarak izlenebilecek. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında özel bir firmanın yürüttüğü ARGE faaliyetleri esnasında mühimmat patladı. Olayda iki personel hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir, dedi. İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocuklara şiddet uygulandı. Polis ekipleri anaokulunun kamera görüntülerini izledi. Çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okulu inceledi. Son yıllarda dolandırıcılık olaylarında sıkça görülen ve IBAN kiralama olarak bilinen yöntemin müstakil suç olarak tanımlanması üzerinde çalışılıyor. Buna göre hesabını para karşılığında başkasını kullandıranlar başka bir suç işlemese bile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilecek. Düzenlemenin Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülerek 12. yargı paketine önergeyle eklenmesi planlanıyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT

0: Erciyes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca birlikteyiz. Bir saat içerisinde bölgemizin nabzını tutacağız. Öne çıkan haber başlıklarını paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi hava tahmin raporlarıyla başlıyoruz. Sonrasında karayollarındaki son durum hakkında bilgiler aktaracağız. Piyasalardaki son durumu aktardıktan sonra muhabir arkadaşlarımızdan sahadan bilgileri alacağız. Güncel gelişmelere yer vereceğiz ve basında bugün diyeceğiz. Gazete başlıklarını okuyacağız. Sonrasında da söyleşilerle devam edeceğiz ve bir de spor başlıklarımız var. Aramıza hoş geldiniz diyoruz. Serpil Aydemir hazırladı bugünkü programı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, ben Tutuş Fidan programı sunuyorum.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden dinleyeceğiz ilk olarak hava tahmin raporlarını. Eda Nur Gözet telefon hattımızın ucunda. Sayın Gözet, hoş geldiniz, günaydın.
3: Günaydın Tutuş Bey, hoş buldum.
1: Dinliyoruz, buyurun.
3: Tabii aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinin sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgarın kıyı kesimlerde güney yönlerden orta kuvvette, iç kesimlerde ise kuzey yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Trabzon 26, Artvin 23, Giresun 26, Rize 25 ve Gümüşhane 26 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle: fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüşün ise 10 kilometrenin üzerinde olup yağış anında düşmesi beklenmektedir. Bölgemizden size aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Size ve ekip arkadaşlarınızı iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, hava tahmin raporlarını dinlemeye devam ediyoruz. Meteoroloji 10. Bölge Samsun Müdürlüğü'ne bağlandık şimdi de. Mümin Turan'dan alacağız hava tahmin raporlarını. Sayın Turan, hoş geldiniz. Günaydın.
4: Günaydın, hoş bulduk.
1: Hava tahmin raporlarını dinliyoruz. Buyurunuz.
4: Hemen paylaşalım. Bölgemizde bugün ve yarın için yağış beklemiyoruz. Hava partili ve az bulutlu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde. Rüzgar ise kuzeyli yönden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmeye devam edecek. Sıcaklıklar şöyle: Samsun, Çorum ve Kastamonu'da 29, Ordu'da 26, Sinop'ta 30, Tokat ve Amasya'da 28 derece bekleniyor. Son olarak bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları ise Samsun ve Sinop'ta 23, Ordu'da 21, İnebolu'da 17 derece ölçüldü. Tutuş Bey, son tahminler bu yönde.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.
4: Teşekkürler. İyi yayınlar.
2: Yol durumu.
1: Özkürt'ün Erikbeli yolunun ikinci kilometresinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacı

0: ile yapılmakta olan imalatlar nedeniyle, çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Beşikdüzü-Şalpazarı yolunun 9. kilometresinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için yapılacak olan imalatlar nedeniyle çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 45. kilometresinde bulunan Budak tünelinde yapılacak drenaj sistemleri bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince tünelin bölünmüş yolun Torul-Kürtün yönündeki tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak, diğer yöndeki tüpse ulaşıma kapatılacak olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Of-Çaykara yolunun 19. kilometresinde bulunan T4 tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılmakta olan aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 449 9199 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Piyasalarda bugün.
0: Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişelerin neden olduğu satış baskısının hafiflemesiyle yön arayışı öne çıkıyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.29 değer kaybederek 14.539.61 puandan tamamladı. Borsa İstanbul vadeli işlem ve opsiyon piyasasında BIST 30 endeksine dayalı Haziran vadeli kontratsa dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti. Dolar Türk Lirası dünü 46.47'den tamamlarken bugün bankalar arası piyasanın açılışında önceki kapanışın %0.1 üzerinde 46.49'dan işlem görüyor. Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışındaysa Almanya'da LFO İş Dünyası Güven Endeksi, Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. Dolar, avro ve altının gramıyla ilgili bilgileri verelim sevgili dinleyicilerimiz. Dolardaki veriyi paylaşmıştık, tekrar ifade edelim. Dolar 46.49, avro 52.88, altının gramı ise 6.112 Türk lirası olarak görünmekte son aldığımız bilgilere göre. 10-13 saatler bölge gündemi devam ediyor.
1: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Trabzon merkez 88.8, 90. Akçaabat 88.8. Çaykara merkez 94.7. Çaykara Uzungöl 103.5. Dernek pazarı 97.3. Maçka 89.1. Yomra 97.2.
2: TRT Trabzon Radyosu.
0: Haber Turu. Haber Turu köşemizde yayın alanımızdaki illerimizden Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin haberlerini TRT Rize Haber Bürosu'ndan Arzu Tiryaki arkadaşımız aktaracak bizlere. Arzu, hoş geldin, günaydın. Kulağımız sende.
3: Evet, günaydın Tutuş Bey. Hemen Trabzon'dan başlıyorum haberlerimizde. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları konusunda topluma dayanışmayı artırmak için Kapaklar Çoğalsın, Engeller Azalsın projesini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Ortahisar ilçesindeki Beşirli Anaokulu öğrencilere, özel gereksinimli bir ihtiyaç sahibi bireylere akülü sandalye temin edilmesine katkı sağlamak amacıyla plastik pet şişe kapakları topladı. Etkinlikte minik öğrenciler geri dönüşümün önemini öğrenirken çevreyi korumanın yanı sıra dayanışma ve paylaşma bilinci konusunda da farkındalık kazandı. Projeye destek veren öğrenci ve öğretmenlere Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesinin önemine dikkat çekilerek geleceğimiz olan çocuklarımızda çevre bilinci ve dayanışma kültürünün gelişmesini önemsiyoruz. Sıfır atık hedefimiz doğrultusunda hem çevreyi koruyan hem de sosyal fayda sağlayan projemizi sürdüreceğiz ifadelerine yer verildi. Rize'ye geçiyoruz. Rize'nin Çamlıevişin ilçesine bağlı Koçdüzü Yaylası yolu Haziran ayında da gerçekleştirilen kar temizleme çalışmalarının ardından ulaşım açıldı. Kış mevsiminden kalan yoğun kar kütlelerinin iş makineleriyle temizlenmesi sonucu yayla yolunda ulaşım yeniden sağlandı. Çalışmaları Dikkaya Köyü Muhtarı Mevlüt Ali Kahraman ve Güllü Köyü Muhtarı Ali Osman Kuş da yerinde takip ederek ekiplere eşlik etti. Yayla sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların ve üreticilerin yoğun olarak kullandığı Koçdüzü Yaylası yolunun açılması bölgede memnuniyetle karşılandı. Haziran ayına rağmen yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar örtüsü nedeniyle yürütülen çalışmaların ardından yolun güvenli şekilde ulaşıma açıldığı belirtildi. Karadeniz'in yüksek rakımdaki yaylalarından biri olan Koçdüzü Yaylası'nda Haziran ayında yapılan kar temizleme çalışmaları bölgenin zorlu coğrafya şartlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Çamlıevişi'nin gözde yaylalarından biri olan Koçdüzü Yaylası, eşsiz doğası, temiz havası ve büyüleyici manzarasıyla her yıl çok sayıda doğa severi ağırlıyor. Yaz aylarında rengarenk çiçeklerle bezenen yayla, bulutların arasından uzanan yeşil örtüsü ve serin iklimiyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Yaylanın zirvelerinden bakıldığında Kaçkar Dağları'nın ihtişamlı görüntüsü tüm güzelliğiyle gözler önüne serilirken, bölgenin doğal dokusu ve sakin atmosferi şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için eşsiz bir kaçış noktası oluşturuyor. Yöre halkı tarafından bulutların dinlendiği yayla olarak adlandırılan Koçdüzü, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünürken, Haziran ayında dahi karla iç içe olmasıyla Karadeniz yaylalarının benzersiz karakterini yansıtıyor. Yolun ulaşım açılmasıyla birlikte bölge halkının bölgeye olan ilginin artması ve yayla sezonunun hareketlenmesi bekleniyor. Artvin'e geçiyoruz. Artvin'de Mecit Kaya'nın kullandığı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesinin ardından kaybolan sürücüyle babası Selahattin Kaya'yı bulmak için başlatılan çalışmalar hala devam ediyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Artvin, Ardahan, Erzurum ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma ve Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon JAK ekipleri dere yatağında suya girerek kaya dipleri ve ağaç köklerinin bulunduğu alanlarda sondaj çubuklarıyla detaylı tarama gerçekleştiriyor. Hopa Deniz Polis ekipleri ise Şavşat Deresi'nin Deriner Barajı Gölü'ne ulaştığı bölgede botlarla su yüzeyinde, dalgıçlarla da su altında arama çalışmalarını sürdürüyor. AFAD ve diğer ekipler de yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta kıyı taraması yaparken drone ve dürbün desteğiyle dere çevresindeki alanları kontrol ediyor. Kayıp baba ve oğluna ulaşılması için bölgede yürütülen arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son olarak Gümüşhane'ye gidiyoruz. Gümüşhane'de arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden kadın ayı saldırısında kolundan yaralandı. Edinilen bilgiye göre Yukarı Yuvalı köyünde yaşayan 45 yaşındaki N.A. arkadaşıyla birlikte mantar toplamak için Gözeler mevkine gitti. Bu sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan Ak Yıldız kolundan yaralandı. Yanındaki arkadaşının ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde

0: müdahalesi yapılan kadın ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde hayat tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgemizden haberlerimiz bugünlük bu kadardı. Yeniden söz sizde.
1: Arzu, çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sana.
0: İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, haber turumuzun ikinci bölümündeyiz. Ordu, Samsun, Giresun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını dinleyeceğiz bu dakikalarda. TRT muhabiri arkadaşımız Selim Gürcan Becioğlu bizlerle birlikte. Selim, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Tutuş Bey, hoş bulduk, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz, iyiyiz, sağ olasın, seni sormalı.
2: Biz de iyiyiz, keyfimiz gayet yerinde, şükürler olsun.
1: O halde haberleri dinliyoruz senden, buyur lütfen.
2: O zaman ilk durağımız Ordu olsun. Biz de dün haberini yapmıştık. Bugün yayınlanacak, TRT haber ekranlarına gelecek. Küçük mektuplar, büyük hayaller. Mektuplara yazılan hayaller gerçeğe dönüştü. Ordulu öğrenciler hem gezdi hem de hayallerine kavuştu. Proje çocukların yüzünde tebessüm bıraktı. Bir mektupla başladı. Çocukların kaleminden çıkan hayaller gerçeğe dönüştü. Küçük mektuplar, büyük hayaller projesi Ordu'da öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile FASSA Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde yürütülen proje kapsamında öğrenciler önce FASSA'da ağırlandı. Sinema, oyun salonu ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 10.21 saatimiz az önce haber turunun ikinci bölümünde Ordu, Samsun, Giresun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını dinliyorduk. TRT muhabiri Selim Gürcan Becioğlu arkadaşımız bize bilgileri aktarıyordu. Az sonra tekrar bağlanacak arkadaşlarımız. Şimdi birkaç haber okuyalım. Kuzey Ekspres gazetesi, Trabzon'da yasa dışı bahis operasyonu demiş. Trabzon merkezli 11 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 14'ü tutuklandı diyor sürmanşetten verdiği haberde Kuzey Ekspres. Bu esnada tekrar bağlandı arkadaşımız Selim Gürcan Becioğlu. Şu anda telefon hattımızın ucunda, umarım bir aksaklık daha yaşanmaz. Selim, hoş geldin tekrar.
2: Hoş bulduk, tekrar hoş bulduk.
1: Buyur lütfen, dinliyoruz seni.
2: Evet, ilk durağımız Ordu. Küçük mektuplar, büyük hayaller. Mektuplara yazılan hayaller gerçeğe dönüştü. Ordulu öğrenciler hem gezdi hem de hayallerine kavuştu. Proje çocukların yüzünde tebessüm bıraktı. Bir mektupla başladı. Çocukların kaleminden çıkan hayaller gerçeğe dönüştü. Küçük mektuplar, büyük hayaller projesi Ordu'da öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile FASSA Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde yürütülen proje kapsamında öğrenciler önce FASSA'da ağırlandı. Sinema, oyun salonu ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirdi. Biz de mikrofonlarımızı FASSA Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dursun Mehmet Şahin'e uzatmıştık. Çocuklarımızın büyük hayalleri vardı ve onları kutuya attılar. Biz de bu hayalleri gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Bisiklet istediler, kayka istediler, oyuncak uçak istediler, araba istediler. Ne istedilerse yaptık. Tabii onlar da bize sürpriz yapmışlar. Az önce gerekli oyunlarını düzenlediler. Bize de sürprizler hazırlamışlar ve biz de onların yüzlerini güldürmeyi başardığımızı düşünüyorum dedi. Projenin ikinci etabında öğrenciler Ordu'yu gezdi. Teleferikle Boztepe'ye çıkan çocuklar kütüphane ziyareti gerçekleştirdi. Tekne turuna da katıldı ve şehri yakından tanıma fırsatı da buldu. Biz de Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanı, müdürü Hasan Acı'ya uzattık. Mikrofonlarımız o da projenin içinde ilk defa sinemaya giden, ilk defa teleferiğe binen, hatta Ordu'muz denizden ilk defa seyreden çocuklarımız oldu. Ama proje içinde beni en çok etkileyen şeylerden biri şuydu. Çocuklarımızın çoğu kendisi için bir şey istememişti. Onlar arkadaşları için istemişti ve biz de bireyselleştiği bir ortamda çocuklarımızın herkes için bir şey istemesi muhteşemdi. Çocuklardan biri ise çok eğlendik, teleferiğe bindik, gemiye bindik, sonra yemekler yedik dedi. Hatta beni en çok mutlu eden yer ise forma oldu dedi. Projenin son aşamasında ise öğrencilerin mektuplarında yer verdiği hayaller değerlendirilerek çeşitli hediyeler hazırlandı. Projenin finalinde öğrenciler Çatalpınar'daki okullarında tiyatro, şarkı ve şiir etkinlikleri gerçekleştirdi. Sahneye çıkan çocuklar hem yeteneklerini sergiledi hem de projede yaşadıkları mutluluğu arkadaşlarıyla paylaştı. Velilere mikrofonu uzattık. Onlardan birisi de şunu söyledi mikrofonlarımıza. Hayalimiz scooter almaktı, normalde babasından çok istiyordu. Bugün hayalleri gerçekleşti. Sağ olun hepinizden vallahi teşekkür ediyorum. Çok mutlu şu anda. Ağladı ama çok mutlu. Mutluluktan ağladı. Çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan proje geride unutulmayacak anlar bıraktı. Biz de TRT Haber ekranlarına bugün itibariyle bu haberi taşıyacağız. Buradan da dinleyicilerimize aktaralım bu bilgiyi. Diğer haberimiz Samsun'dan geliyor. Annesinden öğrendiği sanatı yaşatıyor. Annesinden öğrendiği kilim ve halı dokumacılığını mesleğe dönüştüren Sibel Şahin, Samsun Çarşamba ilçesine açılan tek dokuma kursunda hem geleneksel sanatı yaşatıyor hem de kursiyerlere yeni beceri kazandırıyor. Unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarında kilim ve halı dokumacılığı Samsun'un Çarşamba ilçesine açılan kurslarla gelecek nesillere aktarılıyor. Küçük yaşlarda annesinden öğrendiği dokuma sanatını yıllardır sürdüren 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Şahin, şimdi bilgi ve deneyimlerini kursiyerlerle paylaşarak kültürel mirasının yaşatılmasına katkı sağlıyor. Çarşamba ilçesinde faaliyet gösteren kilim ve halı dokumacılığı kursunu açma serüvenini anlatan usta öğretisi Sibel Şahin, "Kurs olarak bu sene başladık ama yıllar önce ipek halı, kilim dokunmuşluğum var. 30 senedir yapıyorum bu işi. Bu sene de böyle kurs ortamına taşıdık. Dokuma yaparken bütün sıkıntımızdan da kurtuluyoruz. Buraya kendimizi öyle bir motive ediyoruz ki hiçbir şey düşünmüyoruz. Her şeyi unutuyorsunuz," diye konuştu. Usta öğretici kilim ve halı dokurken kullandıkları malzemelere değinerek kursa başlamak isteyenler için ilk aşamada sadece dokuma çerçevesinin gerekli olduğunu belirtti. Sibel Şahin, "Küçük bir kırlent 10-15 günde sürüyor. Halı daha uzun sürüyor. İpek halı, yün halı malzemesine göre değişiyor. Şu anda biz çözgü ve yün ipleri kullanıyoruz. Ham yün eğriliyor, kök boyalarla boyanıp dokumaya hazır hale geliyor. Biz de halı ve kilim kullanıyoruz. Arada parlak olsun diye de floş ipler de kullanıyoruz. Kursa başlayanlar için tezgahımız mevcut. İlk aşamada sadece çerçeve almaları yeterli," ifadelerini kullandı. Diğer haberimizde Giresun'dan geliyor. Kümbet ve Çırıkkapı yaylalarında hayvan sağlığı seferberliği. Giresun İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine bağlı mobil veteriner sağlık ekipleri, kentin en önemli hayvancılık merkezlerinden olan Kümbet ve Çırıkkapı yaylalarında koruyucu aşılama, sağlık taraması ve küpeleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Giresun genelinde hayvancılığın geliştirmesi, sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve hayvan hastalıkları etkin mücadele edilmesi amacıyla yürütülen sağ çalışmaları yaz döneminde de hız kesmiyor. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan mobil veteriner sağlık ekipleri, üreticilerin yaz aylarını geçirdiği yüksek rakımlı yaylalarda yoğun bir mesai harcıyor. Hayvancılığın kalbinin attığı Dereli Kümbet Yaylası ve Yağlıdere Çırıkkapı Yaylası başta olmak üzere bölgedeki tüm meraları tarayan ekipler büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik sağlık operasyonları gerçekleştiriyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen üreticilerin ayağına kadar giden veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknisyenleri yaylalarda şu çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Diğer haberimizde Sinop'tan geliyor. Sinop için demir yolunda tarihi adım. İlk resmi çalışma başladı. Yıllardır hayal olarak görülen demir yolu hedefi için ilk resmi adım atıldı. Sinop'un ulaşım geleceğini şekillendirecek süreç resmen de bu toplantıyla başlamış oldu. Sinop'ta düzenlenen TR-82 bölgesi demir yolu konsept geliştirme ve ihtiyaç analizi toplantısında kentin gelecekteki demir yolu yatırımlarına ışık tutacak çalışmalar masaya yatırıldı. Sanayi, liman, turizm ve savunma sanayi yatırımlarıyla büyüyen Sinop'un demir yolu ihtiyacı bir kez daha gündeme gelirken hazırlanacak raporun yatırım sürecine de yön vermesi bekleniyor. Sinop'ta yıllardır konuşulan ancak çoğu zaman uzak bir hedef olarak görülen demir yolu konusu, valilikte gerçekleştirilen TR-82 bölgesi demir yolu konsept geliştirme ve ihtiyaç analizi toplantısı yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Kentin gelecekteki demir yolu ağına bağlanması yönelik ilk kapsamlı teknik çalışmanın da başlatılması kamuoyunda umutları yeniden yeşertti. Sinop Valisi Doktor Mustafa Özarslan başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen TR-82 bölgesi demir yolu konsept geliştirme ve ihtiyaç analizi projesi kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi. Sinop, Kastamonu ve Çankırı'yı kapsayan TR-82 bölgesinin ulusal ticaret ağlarına entegrasyonu, lojistik maliyetlerinin azaltılması ve organize sanayi bölgelerinin limanlarla daha güçlü bağlantı kurması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında bölgenin demir yolu ihtiyacı teknik ve ekonomik yönleriyle analiz ediliyor. Toplantıda konuşan Vali Doktor Mustafa Özarslan, Sinop'un su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığının planlanan nükleer güç santrali, orman ve ağaç ürünleri sanayisi, çeltik üretimi, tuğla kiremit sektörü, savunma sanayi, test faaliyetleri, madencilik, büyüyen iki organize sanayi bölgesi, Kroaziyer Limanı, Yat Limanı projeleri

0: ve turizm yatırımları da her geçen gün daha geliştiğini belirterek bu gelişimin demiryolu ihtiyacını da beraberinde getirdiğini ifade etti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Tutuş Bey.
1: Selim, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim sizlere.
1: Basında bugün. Gümüşhaneli öğretmen ilham veriyor. Kuzey Ekspres gazetesinin ilk sayfasında yer alan bir haber. Gümüşhane Merkez Atatürk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Şentürk, mesleğindeki 25 yıllık tecrübesini sıfır atık ve geri dönüşüm bilinciyle birleştirerek çöp olarak nitelendirilen materyalleri hayranlık uyandıran sanat eserlerine dönüştürdü. Taka gazetesinden ilk sayfadan verilen haberlerle devam ediyoruz. Büyük puntolarla atılan bir başlık. Üreticiler kendi imkanlarıyla ikişer kez ilaçlama yaptı. Son darbeyi böceği bulup yok eden arılar vuracak. Samurayların hedefi kokarca. Samuray arılarının doğaya bırakılmasıyla ilgili bir haber. Taka gazetesinden sevgili dinleyicilerimiz, şöyle de detayları var. Karadeniz bölgesinde fındık bahçelerini istila ederek bitkilerin suyunu emen ve kurumasına yol açan kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadelede yeni bir safhaya geçildi. Ortahisar Akyazı mahallesinde laboratuvar ortamında yetiştirilen binlerce samuray arısı doğaya bırakıldı. Temmuz ayına kadar Trabzon genelinde 140 bin, toplamda ise 250 bin samuray arısının fındık bahçeleriyle buluşturulması hedefleniyor. Tarım İl Müdürü İsa Kaplan'dan üreticiye net çağrı. Çiftçimiz destek olmazsa bu savaşı tek başımıza kazanamayız. Devlet millet el ele verip bu zararlıyı fındık bahçelerinden sileceğiz. Trabzonlu yazar Hülya Güneş Gençer'in ilk romanı çıktı. Aylin'in Yaşam Mücadelesi. Trabzonlu yazar Hülya Güneş Gençer ilk romanıyla edebiyat dünyasına adım attı. Almanya, İstanbul ve Trabzon üçgeninde geçen sürükleyici bir yaşam mücadelesini konu alan yazar, Türk mitolojisinden izler taşıyan 225 sayfalık eserini okurlarıyla buluşturdu demiş Taka gazetesi sevgili dinleyicilerimiz. 10.32 yaptık bu arada saatleri. Birlikteliğimiz devam ediyor.
2: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
3: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
2: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.
4: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün son günlerde özellikle sosyal medyada sıkça karşılaştığımız önemli bir gıda güvenliği konusunu ele alacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Karadeniz bölgesinde doğal olarak yetişen ve halk arasında orman gülü, komar ya da zifin çiçeği olarak bilinen rododendron türlerinin bazı reçel ve benzeri ürünlerde kullanıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine vatandaşları uyardı. Peki orman gülü bitkisi nedir? Hangi maddeleri içerir? Reçel, bal veya farklı ürünlerde kullanılması neden riskli? Tüketiciler nelere dikkat etmeli? Hepsini konuşacağız bugün. 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nilgün Özdemir bizlerle birlikte. Sayın Özdemir, hoş geldiniz, günaydın.
5: Günaydınlar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özdemir. Komar ya da zifin çiçeği olarak bilinen bitkilerin zehirli bir tarafının olduğundan bahsediliyor. Aha. Hangi maddeleri içerir, nelere dikkat etmeliyiz, bunları konuşacağız. Özellikle komar ya da zifin çiçeği demek lazım herhalde. Çünkü halk arasında en çok bu şekilde bilinen ve çok da sevilen bitkiler bunlar. Evet. Öncelikle bu bitkileri biraz tanıyabilir miyiz? Neler söylersiniz bunlarla ilgili olarak?
5: Tabii ki. Şöyle diyelim. Evet, orman gülü genel ifadeyle Karadeniz bölgesinin aslında simge bitkilerinden biri.
1: Evet.
5: Ama halk arasında sizin de söylediğiniz gibi komar, zifil, hatta ahul olarak da biliniyor bazı bölgelerimizde. Özellikle ilkbahar aylarında açan gösterişli çiçekleri rengarenk, işte pembe ve mor gibi

0: tekleri olan bir bitki. Ancak burada önemli olan nokta bir bitkinin doğada yetişiyor olması ya da yöresel olarak bilinmesi onun işte güvenli tüketilebileceği anlamına gelmiyor. İşte gıda güvenliği
1: Evet.
0: açısından riskleri var
1: Yani
0: maalesef.
1: zehirleyebilir, böyle riskler
0: Maalesef.
1: mevcut. Zaten aslında halkta da böyle bir bilinç olduğunu nispeten söylemek mümkün. Çünkü zaman zaman yaylalara çıktığımızda rastlarız o bitkiye ve aman dikkat der onlar da, oradaki yöredeki vatandaşlar, ama belki oradan geçenler, bilmeyenler olabilir. Peki yaygınlığı hakkında neler söylersiniz bu bitkilerle ilgili olarak? Karadeniz'de nerelerde görülür?
0: Aslında yaygınlığı çok yüksek. Özellikle
1: Evet.
0: Doğu Karadeniz bölgesinin yaylalar kısmında çok fazla bulunuyor. Sizin de söylediğiniz gibi halkın geleneksel bir kültürle anneannelerden, babaannelerden aktarılan bir bilgiyle evet halk biliyor ama artık turizm ya da yeni nesil bilmeyebiliyor.
1: Kesinlikle.
0: Ve de hani olur bilmeyen birisi için çok büyük bir risk. Bu bitkinin alınıp tüketilmesi. Maalesef ki böyle sıkıntılarımız var.
1: Bir risk söz konusu. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı bir uyarı yaptı. Bunun temel nedeni nedir? Yani bu risk nedir ve nasıl ortaya çıkar? Neler söylersiniz efendim? İnsan sağlığı açısından oluşturabileceği riskler nelerdir?
0: Şöyle. Şimdi bakanlığımız bunun için uyarı yaptı. Orman gülünün bazı bitkilerde insan sağlığı açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Buradaki risk, bu bitkiler bir toksin, toksik madde yani zehirli bir madde içeriyor. Bunun adı griyanotoksin. Ayrıca bu bitki, bakanlığın gıda olarak tüketilmeyecek bitkiler arasında. Şimdi halkımızda şöyle bir şey var, gastronominin de getirdiği bir kavrama göre bitkiler güzel renkli olduğu zaman hani tüketilebilir gibi algılanıyor. Ama maalesef hepsi tüketilemiyor. Gıda olarak hepsi tüketilemiyor. Evet renkleri güzel. Ancak bu bitkilerde bu griyanotoksin bizi zehirleyebiliyor. Şöyle söyleyebilirim izninizle. Baş dönmesi olabilir, mide bulantısı, kusma, tansiyon düşüklüğü, aşırı terleme, halsizlikle başlayıp kalp krizi riskine kadar götürebiliyor. Maalesef ki o yüzden bir bakanlığımız bu konuda bizi ciddi anlamda uyardı.
1: Evet. Şimdi peki nasıl kullanılır bu bitki?
0: Bu bitki aslında halk arasında şu şekilde kullanılıyor. İşte reçeller, şerbetler, macunlar şeklinde kullanılıyor. Ancak burada da şöyle bir sıkıntı var. Bitkiye ya da süsleme olarak kullanılabiliyor. Bitkiyi kaynatır, yani bütün gıdalar için de geçerli ama özellikle halk arasında diyorlar ki işte kaynattığımız zaman biz bunun zararlı bakterilerini öldürürüz ve
1: Evet.
0: zararlı zehirlerini öldürürüz.
1: Böyle bir
0: Ama bu
1: durum
0: çok
1: söz
0: yanlış
1: konusu mu?
0: bilgi.
1: Yanlış.
0: Evet, bu çok yanlış bir bilgi. Hiçbir zaman bunun toksin bileşiklerini yani zararlı bileşiklerini ısıyla kaynatarak yok edemeyiz.
1: Bundan dolayı
0: Bundan
1: tüketilmesi
0: dolayı.
1: yanlış diyorsunuz. Peki
0: Maalesef.
1: başka şekillerde kullanılabilir mi? Evet, tüketilmesinin son derece yanlış olduğundan bahsettiniz. Zifin ve komar, bunlar çok sevilen bitkiler aynı zamanda. Yani bunları zararsız hale getirmek mümkün mü?
0: Bunları zararsız hale getirmek ancak bu griyanotoksin bileşini içerisinden alarak tüketilebilir ya da çok düşük dozlarda tüketilebilir. Ama bunu halkımız ayarlayamaz. Yani normal bir birey bunu ayarlayamaz. Bunun içerisindeki o toksini ayırarak, o zararlı maddeyi ayırarak diğer kısmının tüketilir hale gelmesi de sanırım bilim insanlarının, eczacıların, işte gıda mühendislerin görevi. O ancak o şekilde belki tabletler oluşturulabilir. Böyle riskleri var
1: Evet.
0: maalesef.
1: Peki belirtiler dediniz aslında, daha doğrusu ne gibi riskler doğurabilir ve ne gibi sonuçlara yol açabilir? Bunu biraz anlattınız, aktardığınız bilgileri, ama ilk zehirlenme anında neler görülür vücutta? Belirtiler nelerdir? Biraz onları da dinleyelim, çünkü
0: Tabii ki, tabii
1: Allah
0: ki.
1: korusun bir zehirlenme durumu yaşarsa vatandaşlar da bilinçlensin. Ona göre ivedi bir şekilde acil sağlık kuruluşlarına başvursunlar. Buyurunuz
0: Tabii
1: efendim.
0: ki, tabii ki. Zehirlenme başlangıcı, yani oldu da bilerek ya da bilmeyerek bu bitkiyi tükettiniz. İşte ilk önce baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi belirtiler başlıyor. Bunları gördüğümüz zaman bizim zaten doktora başvurmamız gerekiyor. İşte tansiyon düşüklüğü, aşırı terleme, halsizlik. Çünkü bunların ilerisi kalp ritim bozukluklarına, işte aldığınız

0: Doza bağlı olarak da maalesef ki kalp krizine sebep oluyor. Özellikle yaşlı bireylerde, işte 60 yaş üstü diyebilirim. Artık genç şeyimize, nüfusumuza tekabül etse de yine de dikkat etmek gerekiyor. Kronik hastalıkları olanlar, çocuklarda bu riskler daha yüksek ve ani olabiliyor maalesef ki. Ben burada bir şey belirtmek
1: Evet.
0: istiyorum. Deli balla

0: Bu gıdaya toksin içeren çiçeklerden eğer polen alırsa bu toksinleri bala geçiriliyor. Maalesef ki. Ve deli bal buradan geliyor. Adını bu şekilde almış. Aynı belirtiler, aynı toksin aslında. Çiçeği yemekle o deli balı yemek aynı şey. Birbirleriyle böyle bir ilişkisi var.
1: Böyle bir
0: Aynı
1: ilişkisi
0: belirtileri,
1: var.
0: evet,
1: Evet.
0: aynı belirtileri verecek.
1: O halde arıcılarımıza da
0: Evet,
1: tavsiyede
0: onu
1: bulunmak gerekir mi? Yani o çiçeklerin olduğu
0: kesinlikle.
1: yerlerde bulundurmamaları mı gerekir kovanları?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bu bir risk. Bilemeyiz hangi o çiçeklerin bulunduğu özellikle yoğun kısımlarda kovanlarını bulundurmamaları gerekiyor.
1: Evet. Ama galiba bazı bal türevleri de daha değerli oluyor. Belki tıbbi kullanımı olabilir. Böyle bir durum söz konusu mu Sayın Özdemir?
0: Şöyle ki bu toksini içerenler için değil ama o biraz başka bir kavrama geçiyor. Bazı bitkilerin özel flavonoidleri var. Bunlar ise tam tersi, bu toksinin tam tersi etki ediyor. Yani kansere faydaları var. Engelleme, önleme gibi özellikleri var. Tabii ki hiçbir ilaç yerine geçmiyor. Eğer arılar bu tarz çiçeklerin yanlarında, etrafında kolonileştirirlerse, bu tarz çiçeklerden bal oluştururlarsa o zaman o ballar daha değerli hale geliyor.
1: Şimdi tabii internet üzerinden satış günümüzde herhalde normal yüz yüze satışın bile üstündedir istatistiklere
0: Maalesef.
1: baktığımız zaman. Ve dolayısıyla onu o an hemen kontrol etmek mümkün olmayabiliyor. Orada yerinde tatmak ve bazı sıkıntılı sonuçlara yol açabiliyor. Tüketiciler özellikle bu internet üzerinden yapılan satışlarda nelere dikkat etmeli? Bu deli bal dediğimiz ballara internet üzerinde de rastlayabilir mi tüketiciler? Bu az önce bahsettiğimiz durumlarla karşılaşabilmeleri mümkün mü?
0: Maalesef ki mümkün. Bunun tatla algılanabilecek bir durumu yok. Bir
1: Evet.
0: bal faydalıdır ya da zehirlidir. Tatla çok fazla o an için ani bir algılama sistemimiz bir birey olarak, bir insan olarak mevcut değil. Bunu özel cihazlarla, gıda laboratuvarlarında en az bir günlük ya da 2 günlük analizlerle tespit edebiliriz. Bu da hemen olmayacağı için risk olacak. Biz peki internet alışverişimize ya da normal alışverişimize nasıl güvenebiliriz? Sertifikalı ürünler, Tarım Orman Bakanlığı onaylı sertifikalı ürünler. Çünkü onlar mutlaka laboratuvarında analizler yapılmış, evet bu madde vardır ya da bu madde yoktur diye onay verilmiş ürünleri almamız gerekiyor.
1: Almamız gerekiyor.
0: Aha.
1: Sayın Özdemir, çok teşekkür ediyoruz efendim
0: Rica
1: verdiğiniz
0: ederim,
1: bilgiler
0: ben
1: için.
0: teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim değerli bilgileri bana sunma fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Umarım bazı maddelerin her zaman yararlı olmayacağını, bir dozun olduğunu unutmayız. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Size de iyi yayınlar
1: Sağ
0: dilerim.
1: olun
0: Çok
1: efendim.
0: teşekkür
1: Kolaylıklar
0: ederim.
1: diliyoruz biz de size.
0: Teşekkürler.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun.
2: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
3: Geleceğini şansa bırakma.
2: Yasa dışı bahise hayır de.
4: TRT Trabzon Radyosu.
1: Kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Artık önemli bir safhaya geçildi mücadelede. Biyolojik mücadele şu anda söz konusu ve biyolojik mücadele de samuray arılarıyla veya arıcıklarıyla diyelim yapılıyor şu anda. Ülke genelinde bu yıl 1 milyon 650 bin, ordu özelinde ise 300 bin samuray arısı doğaya salınıyor. Konunun detaylarını alacağız bu dakikalarda. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayramay bizlerle birlikte. Sayın Ay, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Tutuç Bey. Sağ olun. Bize bu fırsatı verdiğiniz için TRT ailesine de teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz efendim. Kahverengi kokarca böceği ya da zararlısı son 4-5 yıldır çok zarar verdi. Özellikle fındığa ama bunun dışında da tüm tarım ürünlerine zarar verdiğinden bahsediyor uzmanlar. Şimdi
5: Evet.
1: yeni bir safhaya geçildi artık.
5: Evet.
1: Samuray arısı da bir süredir doğaya bırakılmakta ama şimdi herhalde rekoru kırdık. Neler
5: Evet.
1: söylersiniz efendim
5: Evet,
1: konuyla ilgili
5: şimdi
1: olarak?
5: Tutuş Bey, 2017'de ilk defa kahverengi kokarca ülkemizde görüldükten sonra 2023 yılından itibaren yoğun bir mücadele safhasına geçilmiş oldu. Tabii ki mücadele çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Bakanlık olarak entegre mücadele prensipleri çerçevesinde bu mücadeleyi yürütüyoruz.
1: Evet.
5: Bu konunun özelinde samuray aracına değinmeden önce

0: bu mücadeleyi kısaca ifade
1: Lütfen
0: edersek,
1: efendim.
0: samuray
1: Biyolojik
0: aracının da evet,
1: mücadele demiştik. Evet.
0: evet. Şimdi entegre mücadele prensipleri mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal olmak üzere dört unsurdan oluşuyor. Bunlar birbirini tamamlayan unsurlar aslında. Biyolojik mücadele kapsamında samuray aracı da bunlardan biri, belki de en önemlisi. Mekanik mücadele böceğin fizyolojisi, biyolojisi gereği öldüklerinde toplandıkları yerden bir şekilde imha edilmesi. İşte biyoteknik mücadele feromon tuzaklarla belli bir noktaya toplanıp cezbet yok etme yöntemiyle bu böceklerin o toplanılan noktalarda imha etme prensibine dayanıyor. Kimyasal mücadelede bahçelerimizde zarar eşiğine, ekonomik zarar eşiğine geldiğinde kimyasal mücadele ruhsatlı, bakanlığımızca ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle mücadele kapsamında
1: Evet.
0: yapılan bir mücadele unsuru. En önemlisi bence biyolojik mücadele. Çünkü doğayı tahrip etmeden, doğanın dengesini bozmadan mücadele etmemiz gerekiyor. Bakanlığımız araştırma enstitülerince zaten bu konu araştırılıyor ve böceğin ana vatanında da zaten samuray aracıyla salınımı yaparak bir şekilde mücadele sonuçlandırılmış. Biz de bu kapsamda biyolojik mücadele kapsamında Bakanlığımız araştırma enstitülerince üretilen samuray arıcıklarını doğaya salınım işlemine başlamış bulunmaktayız.
1: Evet.
0: Ordu ilimiz ölçeğinde değerlendirecek olursak mekanik mücadele, biyoteknik ve kimyasal mücadelenin yanında biyolojik mücadele kapsamında sizin de girizgahta bahsettiğiniz üzere 300 bin samuray arıcığını salınına başladık peyderpey. Özellikle bizim ilimizin 6 tane ilçesinde yoğun olarak görülüyordu. Biz bu doğaya salım işlemini hassas bir şekilde yapıyoruz. Genellikle yoğun olarak görülen ilçelerimizin mahallelerinde salınım yapıyoruz. Bu konuda şunu da ifade etmek istiyorum. Bazen insanlar işte bu iğneyle kuyu kazmaya benziyor diye ifadeler kullanabilir. Asla öyle değil. Çünkü salım yaparken geçen seneki samuray arıcıklarının parazitlediği kahverengi kokarcalara rast geldik. Bu da
1: Evet.
0: bizim için ümit verici, sevindirici. Az önce de dediğiniz gibi belki de Türkiye'nin kendi rekorunu değil, dünyada bir rekor kırdı diyebiliriz. Çünkü araştırma enstitülerince yapılan literatür taramalarında, ifadelerinde dediklerine göre birçok ülkede sorun olan kahverengi kokarca konusunda biyolojik mücadele kapsamında bu kadar geniş çaplı bir salım yapılmadığı yönünde ifadeler kullandı. Bu benim kendi ülkem özelinde de ilim için memnuniyet verici bir durum. Biz bu kapsamda samuray arıcıklarını salmaya başladık. Onun da prensibini ufak bir ifadeyle bahsetmiş olayım müsaade
1: Buyurun.
0: ederseniz. Aslında samuray arıcı tam da istediğimizi yapıyor. Ne yapıyor? Kahverengi kokarcanın yumurtasını salgıladığı kokudan buluyor ve onun yumurtalarının içine kendi yumurtalarını bırakıyor. Hem onun çıkışını engellemiş oluyor hem de kendi üremesini devam ettirmiş oluyor. Yani iki tane önemli durum var burada. Bir, kahverengi kokarca o yumurtalardan çıkmıyor. İkincisi, biz 300 bin salıyoruz, belki daha fazla oluyor. Çünkü üremiş oluyor. Bu da bize memnuniyet verici bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü doğanın dengesini ancak ve ancak sağlayarak biz mücadele yaparız. Çünkü sonuç itibariyle yoğun olarak kimyasal kullanımı, yoğun olarak ilaç ve benzeri materyal kullanımı doğanın dengesini de bozabilir. Dolayısıyla biyolojik mücadele bizim için çok önemli, çok elzem, hattızatında da belki de bu samuray arıcının popülasyonun artmasıyla artık biz kahverengi kokarcanın mücadelesini gündemimizden de düşürmüş olacağız.
1: Evet. Peki ordunun nerelerinde doğaya bırakıldı şu anda samuray arıcıkları?
0: Şimdi o konuda araştırma enstitülerimiz tabii ki sürekli istişare halindeyiz. Onlar sürveylerini yapıyorlar bu şekilde. Sürvey yaptıkları yerlerde yoğun olarak görülen ilçelerimizde planlama yaptık. Şöyle söyleyeyim, Ünye ilçemiz, Fatsa ilçemiz, Perşembe, Altınordu, Çamaş, Çatalpınar ilçelerimizde yoğun olarak salınımını yapıyoruz. Ancak diğer ilçelerimizde de yoğunluğuna göre salınım yapıyoruz. Yani 19 ilçemizin hepsinde salınım yapılacak. Ama yoğunluk sayı olarak, adet olarak Ünye, Fatsa, Çamaş, Çatalpınar, Perşembe, Altınordu ilçelerimizde olacak. Toplamda bunları arkadaşlarımızın hesaplamalarına göre dağıtımı planlandı. Geçen hafta itibariyle

0: başladık. Bir dahaki hafta itibariyle de devam edeceğiz. Çünkü Samuray aracı da bir üretim süreci alıyor. Bunun üretimi bir sürece yayılmış durumda. Peydehpey şu an kahverengi kokarcanın tam yumurtlama zamanı zaten. Bu şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor
1: Evet.
0: Turgut Bey.
1: Yani hasat dönemine kadar hepsi
0: Tabii.
1: doğaya bırakılmış olacak mı?
0: Aynen öyle.
1: Evet. Peki bundan sonraki yol haritası nedir? Evet, doğaya bırakıldı. Samuray arıları,
0: Evet.
1: arıcıkları. Biyolojik mücadele diyoruz bu mücadeleye. Bir de kimyasal mücadele var tabii ki ama o tabii bir yandan da doğa tahribatı yaratıyor. Aynı zamanda bu verilebilecek ya da verilmesi muhtemel üreticiler tarafından kimyasal mücadele biyolojik mücadeleyi engelleyebilir mi? Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Bir
0: Şimdi
1: çakışma
0: şöyle
1: durumu.
0: Turuş Bey, biz zaten kimyasal mücadeleyi de şöyle değerlendiriyoruz.
1: Evet.
0: Bizim zirai mücadele teknik talimatımızda kimyasal mücadelenin kuralları var. Yani biz her kahverengi kokarcı gördüğümüzde ilaçlamayı önermiyoruz. Bunun bir kuralı var. Bu kurala riayet etmek kaydıyla ekonomik zarar eşiğinin üstüne çıktığında mücadele etme zorunluluğu var ki şu anda zaten yumurta paketleri görülüyor. Hani kahverengi kokarcanın yumurta paketlerinin göründüğü zaman biz samuray aracı. Yani çok da ilaçlamanın şu anda yoğun olarak
1: Evet,
0: yapılmadığı bir dönem.
1: bir dönemde.
0: Evet, yani şu anda yumurtlama
1: Evet.
0: aşamasında. Dolayısıyla biz hedefimiz o yumurtaların samuray aracıyla buluşmasını
1: Evet.
0: planlıyoruz. Bu şekilde mücadele bir prensimiz var. Tabii ki saldığımız yerlerde ilaçlanmamış veya ilaçlanmayacak yerleri tespit ediyoruz. O şekilde salınım yapıyoruz ki popülasyonun ilk artış oranını desteklemek amacıyla. Burada zirai mücadele kurallarına riayet ettiğimizde mücadeleden başarıyla sonuç alacağımızı değerlendiriyoruz.
1: Evet. Yani hem de aslında biyolojik mücadelenin askerleri olan samuray
0: Evet.
1: arılarına da zarar gelmemesi gerekiyor
0: Tabii
1: mücadele
0: tabii yani
1: davası.
0: bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Zirai mücadele teknik talimatlarına uyması için zaten il ve ilçe müdürlüklerimizdeki teknik elemanlar sürekli sahada, sürekli kontrol altında, sürekli denetim ve gözetim altında. Çünkü aynı zamanda araştırma enstitülerimiz ve ilçe müdürlüklerimizdeki teknik personel samuray aracıklarını saldıktan sonra belirli düzenli aralıklarla bunların parazitlenme oranını da tespit etmeye çalışıyor. Çünkü yaptığımız için akıbetini de takip etmemiz gerekiyor. Başarı oranını da tespit etmemiz gerekiyor. Az önce de ifade ettiğim gibi geçen sene soyunu devam ettiren samuray arıcının parazitlendiği kokarcam yumurtası gördük. Bu da bize kahverengi kokarcaya karşı kullandığımız samuray
1: Ne kadar etkin
0: arıcının
1: olduğunu
0: mücadele
1: gösterdi. Evet.
0: başarısının bize bir ölçüsünü göstermiş oldu. Tabii bu konuda vatandaşlarımız da artık bilinçli. Biz dediğimiz gibi entegre mücadele prensipleri çerçevesinde bunlar birbirini tamamlayan mücadele unsurları. Yani hepsini yapmak kaydıyla başarılı olacağımızı değerlendiriyoruz. Tabii en önemlisi biyolojik mücadele, sizin de ifade ettiğiniz gibi.
1: Sayın Ay, çok teşekkür ederiz efendim.
0: Ben teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verip kendimizi ifade etme imkanı verdiğiniz için ben de TRT ailesine çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere.
2: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
3: Spor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, spor başlıklarıyla devam edeceğiz şimdi de. Taka gazetesinden öne çıkan bir başlık. Arjantinli yıldız Avusturya karşısında kaydettiği iki golle turnuva tarihinin en golcü ismi oldu demiş gazete. Bu aralar spor sayfalarında Dünya Kupası ile ilgili haberler görmek mümkün. Lionel Messi tarihe geçti. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci maçında Arjantinli Avusturya, Texas'ta bulunan AT&T stadyumunda karşı karşıya geldi. Arjantin'de efsane futbolcu Lionel Messi, Avusturya karşılaşmasında adını bir kez daha tarihe yazdırmayı başardı. Avusturya karşısında kaydettiği iki golle Dünya Kupası'nda 18 gole ulaşan Lionel Messi,

0: Miroslav Klose'yi geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Öte yandan Messi maçın 8. dakikasında kazandığı penaltıyı dışarı gönderdi. Jairzinho'dan sonra üst üste 6 Dünya Kupası maçında gol atan 3. oyuncu unvanını da kazanan Messi rekorlarla dolu bir geceye imza attı demiş. Bu arada Messi'nin rakibi Cristiano Ronaldo da gollerini attı ve o da 10 gole ulaştı. Sevgili dinleyicilerimiz, 6 Dünya Kupası'nda gol atmayı başardı kendisi. O da ilk maça göre daha iyiydi tabii ki. Bordo Mavililer'de taraftara kombine alımında ödeme kolaylığı sağlandı. Trabzonspor'dan kombine hamlesi. Trabzonspor 2026-2027 sezonu kombine kartlarının genel satışına başlarken taraftarların kombine alımlarını kolaylaştıracak yeni bir ödeme uygulamasını da devreye aldı. Bordo Mavili Kulüp 25 Haziran Perşembe gününden itibaren kombine kart alımlarında 3 taksite kadar yapılan ödemelerde komisyon uygulanmayacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada takımın 2026-2027 sezonunda Papara Park'ta oynayacağı tüm resmi müsabakalarda geçerli olacak kombinelerin satışa sunulduğu belirtilirken, taraftarların kombinelerini gişelerden, passo.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden satın alabileceği ifade edildi. Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada taraftarların kombine kartlarını 6 taksite kadar satın alabileceği belirtilirken, 3 taksidin üzerindeki işlemlerde oluşacak komisyon bedelinin kart sahibi tarafından karşılanacağı kaydedildi. Yeşil Mavili takımın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Çaykur Rize 3 aşamalı terleyecek. Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor 2026-2027 sezonu hazırlık programını açıkladı. Yeşil Mavili ekip yeni sezon öncesi ilk etap çalışmalarına 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Mehmet Cengiz tesislerinde başlayacak. Yeşil Mavili ekip sezon hazırlıkları kapsamında ilk kampını 1-4 Temmuz tarihleri arasında Rize'de gerçekleştirecek. Rize etabının ardından takım ikinci kamp dönemi için Erzurum'a geçecek. 6 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampı 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Teknik heyetin belirlediği program doğrultusunda hazırlıklarını sürdürecek olan Çaykur Rizespor, yurt dışı kampını ise Slovenya'da yapacak. Yeşil Mavililer, 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Slovenya'da gerçekleştireceği kamp süresince yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Slovenya kampının tamamlanmasının ardından Çaykur Rizespor 6 Ağustos 2026 Perşembe günü yeniden Rize'de toplanacak. Yasin Kuduban, Balkan ikincisi. Yunanistan Volos kentinde düzenlenen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Trabzon Olimpik Hazırlık Merkezi sporcusu Yasir Kuduban önemli bir başarıya imza attı. Yüksek atlama branşında yarışan milli sporcu 2.12 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazanarak Balkan ikincisi oldu. Elde ettiği dereceyle hem Türkiye'yi hem de Trabzon'u başarıyla temsil eden Kuduban, şampiyonanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda başarılı sporcuyla antrenörü tebrik edilirken başarılarının devamı temennisinde bulunuldu. Sevgili dinleyicilerimiz, bu başlıkla birlikte bölge gündemini noktalıyoruz. Az sonra günün ikinci programı Hayatın İçinden başlayacak. Bizden ayrılmayın.
1: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.
2: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

Sen yoluna git. Hakan Peker'in sesinden dinlediğimiz bu güzel şarkıyla başladı bugünkü beraberliğimiz. Hayatın İçinden programına hoş geldiniz. Serpil Aydemir, TRT Trabzon Radyosu'nda hazırladı sizler için özenle programımızı. Yine aynı özenle sesimizi, soluğumuzu Ebru Kılıç ulaştırıyor. Teknik yönetmenliğimizi o yapıyor bugün. Seza Turgut mikrofonda. Yine güneşli, pırıl pırıl bir yeni güne uyandık. Arzu ettiğiniz gibi yaşansın yeni günde sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın İçinden programında yine birbirinden güzel şarkı ve türküler eşliğinde söyleşiler gerçekleştireceğiz. Güncel, bilgi dolu bir program sizlerle olacak beraberliğimiz. 13'e dek devam edecek.

Bu kız beni görmeli. Ragıp Narin'i dinledik Aydilge'nin ardından. Ve sevgili dinleyicilerimiz, programımız içeriğiyle ilgili şöyle kısa kısa bilgileri hemen paylaşayım sizlerle. Veteriner hekim gözüyle köşemizde sürekli konuğumuz veteriner hekim Okan Barutçu'yu ağırlayacağız. Bugün Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve keneden korunmanın altın kurallarını konuşacağız. Doğancı Merkez Camii, ibadet için camiye gelen ziyaretçilerini adeta çiçek bahçesine adıran motiflerle karşılıyor. Şahpazarı'ndaki tarihi yapının özelliklerini konuşacağız. Cami imamı Erkan Mamaş Doğancı telefon hattımızda olacak. Duygu Sanat Atölyesi tarafından resim sergisi hazırlandı. Yarın sanatseverlerle buluşacak. Bu sergi öncesinde son bilgileri Duygu Sanat Atölyesi sahibi ressam Duygu Akyol'dan alacağız. Genç kadın girişimci Hayriye Nur Kırman bizlerle birlikte olacak. Fındık Kırma Tesisi sahibi aynı zamanda konuğumuzdan hikayesini aktarmasını, paylaşmasını isteyeceğiz. Örnek teşkil edecek bir iş yaşamı var kendisinin sevgili dinleyicilerimiz. Ve dört çocukluk arkadaşı gazeteci ve karikatürist Tamer Küçük, akademisyen Hüseyin Sabri Kurtuldu, Hikmet Akbulut ve Fuat Çoruhlu, Ganita sahilinde tanıştılar ve orada anılar biriktirdiler. Bu biriktirilen güzel anıları

tiyatral bir gösteriye dönüştürdüler. Ganita'nın üstünden bir martı geçti adını taşıyor. Stüdyo konuğumuz olacaklar. Hikayelerini paylaşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Geçmişe gideceğiz onlarla birlikte. Trabzon'un yakın tarihine şöyle bir bakacağız. Ve bu oyunla ilgili, tiyatral oyunla ilgili son çalışmaları da neler yapıldığını da öğreneceğiz. Seyircisiyle buluşmayı bekliyor. Eğlenceli bir program olacak hepimiz için. Öyle tahmin ediyorum. Sizler de beğeneceksiniz. Yine güzel bir şarkı. Bu kez de Mithat Körler. Seni yazdım kalbime diyor.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTGeleceğinIletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: Veteriner Hekim Gözü'yle.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapacağız. İçinde bulunduğumuz mevsim gereği de bu rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Ölümcül sonuçları da var. Aman dikkat diyoruz. Bizi can kulağıyla dinleyeceğinizi tahmin ediyoruz. Stüdyo konuğumuz veteriner hekim gözüyle köşemizin sürekli konuklarından veteriner hekim Sayın Okan Barutçu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum. Teşekkürler.
1: Evet, öncelikle isterseniz Sayın Barutçu, bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi dediğimiz hastalığı bir tanıyalım. Nedir?
2: Evet. Neden Kırım-Kongo demişler bu hastalığa? Çünkü 1956 yılında ilk olarak Kongo'da, ondan sonra da 76 yılında da 1976 yılında da Kırım'da tespit edildiği için, tanı konulduğu için hadi adı da bunun Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı olsun denmiş. Kırım-Kongo kanamalı bir virüsün neden olduğu hastalıktır. Zoonoz bir hastalıktır. Enfekte kenelerin ısırmasıyla veya enfekte kenelerin insanların ve hayvanların kanı veya dokularıyla doğrudan temas yoluyla da bulaşır. Yani hem enfekte kenenin ısırmasıyla hem de enfekte olmuş insanların insanlarla temasta, enfekte olmuş hayvanlarla temasta yoluyla bulaşıyor. Aslında bu bulaşmayı şöyle örnekle de açıklayabilirim. Tabii. Yani ilk olarak 2000'de Ebru Doğan ve arkadaşları Bayburt'ta küçük şehrin büyük endemisi diye bir araştırma yapıyorlar. 2020 yılının Nisan ayının 2020 ile Ekim 2022 tarihler arasında çok güzel bir araştırma yapıyorlar. Özgün bir araştırma yapıyorlar ve bunu Türkiye Parazitoloji Derneği'nde de yayınlıyorlar. Bu 2020-2022 tarihler arasında gelen 100 hastayı alıyorlar, değerlendiriyorlar. Bu 100 hastanın 63'ü kene tutunmasıyla hastalanıyor. Bulaşma bak, 63'ü direkt kene tutunmasıyla oluşuyor. Kenenin virüsü enfekte etme pompalamasıyla.

0: Yine bu 100 hastanın 13'ü keneyle temas. Yani o keneyi bulunduğu yerden eliyle çıkarmaya çalışmak veya ezmek, karnını bulaşmak. Yani onlar temas da 100 hastadan 13'ü bu şekilde hastalanıyor. %24'ünde de kenelerin alakası yok. 100 hastanın 24'ünde de kenara şey. Ha bunlar nasıl oluyor?
1: Nasıl oluyor?
0: Ha işte şöyle. Mesela %5'i bu %24'ün %5'i de ailede hastalanıyor ya. O hasta olan kişiyle temas edende de oluyor. Bak kene yok ama insanla temas ettiği için bulaşma var. Aynı şekilde yine bu %24'ün içerisinde enfekte hayvanlarla temastan bulaşma var.
1: İşte hava yoluyla da bulaşıyor mu peki?
0: Hava yoluyla bulaştığı
1: özellikle bulaşım nasıl oluyor?
0: Temasla söz konusu. Hava yoluyla bu virüslerin
1: vücutlarındaki kadar, sıvılarla bağlantı kurdukları
0: sıvılar var. Mi? Evet, sıvılarla var. Ha, şöyle bu sıvılar işte ne olur? Kan akıtlar olur. Yani onların da yani böyle yukarıya doğru pülverize olur da solunur da bulaşma olur mu? Onu o konuda bir bilgi yok.
1: Ama yakın temas varsa hastayla.
0: Yakın temas var tabii.
1: İster istemez onların, enfekte oluyor.
0: Oluyor işte. Yani. 100 hastanın 24'ü bu şekilde olmuş. Temasla. Yani hayvanlarla, insanlarla temasla. Yani bulaşma bu şekilde oluyor.
1: Mevsimsel
0: yani.
1: Mi seyrediyor hastalık peki?
0: Evet. Barucu? Şimdi şöyle. Kenelerin biyolojisine bağlı.
1: Evet.
0: Keneler bunun aktaran, insanları hastalandıran insanlarda kas ağrıları, halsizlik, ateş, bulantı, kusma, ileri vakalarda da ciddi kanamalara sebebiyet veren bu zoonoz hastalığa sebebiyet veren kene ısırması, keneler. Dolayısıyla bu kenelerin biyolojisiyle alakalı bir durum. Keneler de bu aylarda yani Mayıs ayından başlamak üzere Haziran, Temmuz aylarında çok faal olarak topraktan bu yumurtalardan çıkıyorlar. Çıkan kenelerde büyümek ve üremek için konakçı arıyorlar. Koştur koştur saldırıyorlar. Yani durdukları yerde çıkıyorlar yüksek otlara çaldıkları bekliyorlar. Ayaklarını sallıyorlar. Oradan geçen ilk önce yaban hayvanları. Ne oldu? İşte tavşandı, sülündü, kekikti, çakaldı, tilkiydi. Yaban hayvanlarına tutunarak bu şekilde hem onun üzerinde büyüyüp hem de üreme için bu şekilde topraktan çıkarak hücum ediyorlar.
1: Temel gıdası kan mıdır?
0: Evet, kan emerek büyüyor, kan emerek besleniyor ve kan emerek çiftleşiyor bu şekilde. Yaban hayvanlar olduğu gibi bu insanlar olabiliyor konakçı. Yani insanlara da şey yapabiliyor, konakçı olup tutunup oradan beslenebiliyor. Yine hayvanlara da, evcil hayvanlara da, kediydi, köpeğiydi, inekti bunlara da çıkıyor, seçmiyor. Bunun, ben kan emeyim, büyüyeyim. Yine aynı konakçı üzerinde de olabilir. Bir dişi veya erkek çiftleşeyim, üreyim, bunların yumurtalarımı getireyim, toprağa bırakayım. Bunların döngüsü bu. İşte bu döngüde de neye geliyor? Temmuz, Haziran. Şimdi bizim toprakla uğraşan, bağ bahçeyle uğraşan, hayvancılıkla uğraşanlar insanlarımızın tam da böyle aktif olduğu dönemden örtüşüyor.
1: Risk grupları onlar değil
0: mi? Evet,
1: yani?
0: Risk grupları. Bu tarlada, bağ, bahçede, ormanda ziraat yapan veya hayvancılıkla uğraşanların bu aktif dönemlerinden bu kenelerin biyolojisi, bu biyolojisi tam da böyle örtüştüğü için Temmuz, Haziran ayları aktif olarak kenelerin göründüğü, tutunduğu aylar. Dolayısıyla hastalık mevsimle mi seyrediyor? Evet, mevsimsel seyrediyor. Bu yüzden.
1: Peki ülkemizde ve bölgemizde hastalıkla ilgili son durum nedir Sayın Barucu?
0: Hastalıklar şimdi... Ya Türkiye dünya genelinde en fazla vaka görülen ülke konumunda şu anda. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması bu yönde. Tabii bu Dünya Sağlık Örgütü bu açıklamaları bizim Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yapıyor. Bu çok üzücü bir durum. Yani ülkemizde 2002 yılında ilk olarak Tokat'ta bu görülüyor ve tanı konuluyor. Yani 2002 yılından sonra bu bölgede özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ki illerde 30'a yakın illerde bu hastalık çok sık görülüyor.
1: Peki 2002 yılından önce görülüyor da kayıtlara mı geçmemiştir acaba?
0: Evet, bence de öyle. Bunu öyle uzmanlar da aynı yani, sizin evet sizin görüşünüzde. Bu zaten
1: birdenbire ortaya çıkmadı herhalde.
0: Evet. 2002 yılında bu tespit ediliyor ve 2003 yılında tanıda kesinleşiyor ama uzmanların bu işini yapan araştırma diyorlar ki bu hastalık daha önce de vardı fakat tanı konmuyordu. Yani şimdi bölgemize baktığımız zaman yani hiper endemik dediğimiz yani hastalığın çok sık görüldüğü iller olarak da Erzurum, Tokat, Sivas, Çorum, Amasya, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Yozgat, Kastamonu olarak anılıyor. Yani
1: ölüm vakaları da sanıyorum istatistik olarak elimizde.
0: Tabii bu hiper endemik bölgelerde yani bu bölgelerde geliyor. Bu yönde geçtiğimiz yıllarda Karadeniz Faraba Hastanesi'nde yapılan, bir doktorların yapmış olduğu araştırma, o gelen hastalıkla klinikler yapılıyor. Gelen o verileri topladılar. Yine en çok vakanın Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Sivas, Amasya o taraftan geldiğini söylemişlerdi. Ve yine beklentiler bu yönde devamlı da geliyor.
1: Daha ziyade iç kesimlerde anladığım kadarıyla. Yani sahil bandında vakaya rastlanmıyor herhalde.
0: Şimdi öyle bir vaka bildirilmedi. Yani mesela sahil kesimindeki Trabzon olsun, Rize olsun, Ordu olsun, Giros'un olsun. Mesela şimdi Giros'un da görülüyor ama nerede görülüyor? Giros'un yüksek kesimlerde. Alacura'da mesela görülüyor. Evet. Ha, Giros'un da tanı bu şekilde. Ama sahil kesimlerinde yok. Çünkü bu virüsü taşıyan kenenin türü sahilde yaşamaya çok müsait değil. Sahilde yaşayan keneler de var. Fakat sahilde yaşayan kenelerinde bu virüsü, bu ölümcül virüsü taşımadığı tespit edilmiş ve buna da uyumlu değil deniyor. Evet. Vücut yapısı itibariyle.
1: Özellikle yani, sözünü ettiğimiz illerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor.
0: Çünkü herhalde, çok dikkat etmeleri lazım. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2020 yılı ve 2025 yılları arasında bu binlerce, bak, on binlerce kene tutunması başvurusu olmuş. Bunlardan 5733 hastada bu hastalık teşhisi konmuş. Ne yazık ki bu 5733 Kırım Kongo kanamalı ateşi teşhisi konan hastanın da 292'si hayatını kaybetmiştir. Yani bunu ölüm oranını bir şey yaptığınız zaman, oranladığınız zaman bu %5, %6'ları yapıyor. Yani bu çok büyük bir rakam.
1: Ölüm oranlarında bir düşüş var sanki dünden bugüne, değil mi?
0: Ya şimdi 2020 şöyle, yılından Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'deki bu en çok vaka görülen ülke konumunda. Dolayısıyla Türkiye, tabii ki bizim Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar bununla ilgili birçok adım atıyor. Ve Türkiye'nin bu yapmış olduğu işlerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından biz sizin bilgi ve becerinizden, tecrübenizden yararlanalım şeklinde dergilerde bunların açıklamaları var. Çünkü bakın, Avrupa ülkelerinde görülmeyen ülke yok. Biz Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da, buralarda görülüyor. Balkan ülkelerinde, bunlarda her yerde var bu kene. Ama en çok vakanın görüldüğü, bildirim yapılıyor Türkiye. Ülkemiz. Ha, Avrupa'da yok mu? Var. İspanya'da var, Portekiz'de var, Almanya'da var. Fransa'da kene görülmüş, tespit edilmiş. Ha, orada da vaka gelir. Çünkü bu keneler çok yayılımcı bir tür. Yani hiç bakın, ithalattan, ihracattan, hayvan olsun, hayvansal şeyler, ürünler olsun, bunlarla bulaşma artı, bulaşmanın yanında artı göçmen kuşlar da bunu bulaştırabiliyor. Evet. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı bununla etkin mücadele yapıyor. Sağlık Bakanlığı hastalıkla, Tarım Orman Bakanlığı da vektörle, yani keneyle etkin mücadele yapıyor ve bu vaka ve ölümlülüğün belirgin bir düşüşe olması bu yönde bekleniyor.
1: Şimdi bu bilgilerin ışığında kenelerden nasıl korunabiliriz? Bu sorunun da cevabını alalım sizden.
0: Hemen ana başlıklarla. Birinci kural. Doğaya çıkarken açık renkli kıyafetler giyeceğiz. Çünkü keneleri açık renkli kıyafetlerin üzerinde görme şansımız daha fazla. İkinci kural. Mümkün olduğunca uzun kollu gömlek, uzun pantolon ve kapalı ayakkabı giyeceğiz. Üçüncü kural. Yüksek otların, çalılıkların olduğu yerde, yani işimizin olmadığı yerlerde üç kısalık yap, oralara girmeyeceğiz. Çünkü keneler bu çalılıkların, otların tepesine de kadar çıkıyor. İki ayaklarını sallayarak oradan geçen yaban hayvan olsun, evcil hayvan olsun, insan olsun tutunmaya çalışırlar. Dördüncü kural. Doğadan döndüğümüzde mutlaka vücudumuzu kontrol edeceğiz. Özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi ve diz arkası, hatta saçlı deriyle bile kontrol edeceğiz. Bu konuda canlarımız, ciğerlerimiz, çocuklarımızı da ihmal etmeyeceğiz. Çünkü onların bu kontrolü yapma şansı yok. Beşinci kuralda hayvanlarımızı düzenli parazitler kene mücadelesine tabi tutacağız. Bu konuda da veteriner hekimlerin önereceği ilaçları hayvanlara uygulayarak kene yükünü azaltmak mümkün. Hem bu hayvanın yükünü azaltıyorsunuz, hem de ileride bu çatlaklara, ahırın çatlaklarına, topraklara girip de bunun ileride daha fazla miktarda karşımıza çıkmasına engel olacak. Evet.
1: Peki üzerimize kenenin tutunması halinde yapabileceklerimiz nedir? Paniğe kapılalım mı mesela?
0: Niye kapılacağız ya? Bilgili olduktan sonra hiç kapılmayacağız. Öncelikle panik yapmayacağız. Keneyi çıplak elle ezmeye çalışmayacağız. Sigara basmak, kolonya dökmek, yağ dökmek, üçgüzarlık yapıp da bir şeyler bulup da, yani ben bunu böyle çıkarıyorum, acaba bakayım ölecek mi? Hayır, öyle de yapmayacağız. Çıkarabiliyorsak bir pense, elimizi tutmadan biliyorsak, bize öğretilmişse, çünkü Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı bu yönde vatandaşlara tutunan kenenin nasıl çıkarılacağı yönünde afiş, broşür ve uygulamalar olarak eğitimler veriyorlar. Bunu biliyorsa pensten keneyi tutunduğu en yakın yerden dik bir şekilde yukarıya çekerek pens yavaşça.
1: Pens dediğiniz cımbızımsı
0: cımbız, bir evet, alet. Evet evet cımbız. Cımbız cımbız basit tabii. Bir cımbız. Dik bir şekilde yukarıya çekti. Kendi
1: baş kısmından
0: kendini bırakır,
1: mı
0: yavaş.
1: Alacağız? Baş kısmından mı tutacağız?
0: Tutunduğu en yakın yerden. En evet. Yakın yani. Yavaş yavaş dik bir yerde çekti. Ha çektin de başı kaldı. Kalsın önemli değil. Ama keneyi irite etmeden bakın bunu yaparken keneyi irite etmeyeceksiniz. Çok şiddetli hareket etmeyeceksiniz. Kolonya sürerseniz irite olur. Üzerine kolonyaya yağ sürerseniz irite olur ve kene kusar. Kustuğu zaman da virüsü sana enjekte eder. Varsa virüs. Yani her kene
1: en tehlikelisi de bu galiba.
0: Her kene tutunması da hastalıktan sonuçlanmıyor. Bunu da böyle bilinsin ama varmış gibi hareket etmek durumundayız. Çünkü bu konuda en küçük bir riski göze alamayız.
1: Peki çıkardık pensle ya da cımbızla.
0: Öldüreceğiz.
1: Sonrasında biz kendimizi kontrol edeceğiz mi? Vücudumuzdaki değişiklikleri.
0: Tabii ki.
1: Bir sağlık kuruluşuna başvuracağız mı?
0: Tabii ki. Şöyle uzaksak sağlık kuruluşuna gitme şansımız yok. İlk 10 gün boyunca ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrıları var mı? Kendimizi dinleyeceğiz. En küçük bir şeyde hemen koştur koştur sağlık ocağına gideceğiz.
1: Çok güzel. Son söz neler söylersiniz?
0: Ya şimdi aslında sabahtan beri bundan konuşuyoruz. Ne kadar tehlikeli. Biliyorsunuz buradan çok konuşuyoruz. Zoonoz hastalıklarla ilgili. Bu da zoonoz bir hastalık. Yani hayvanlardan insanlara geçen bir hastalık. Burada bir kere daha tek sağlık yaklaşımının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Tek sağlık yaklaşımı insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığının birbirinden ayrı düşünülemez. Yani bu sadece bir insan sağlığı deyip de Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı oturmayacak. Ne yapacak? Vektörle mücadelesi yani kene ile mücadelesini yapacak. Çevre Bakanlığı bu Sağlık Bakanlığı'nın problemi deyip oturmayacak. O da buna kaynak aktararak çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapacak. Bu başka türlü bundan mücadele başarılı olamayız. Yani sözlerimi tamamlarken özellikle bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza şunu hatırlatmak isterim. Doğadan korkmayın.
1: Evet.
0: Ancak doğayı tanıyın. Kenelerden korkmak yerine korunmayı öğrenin. Çünkü bilgi bu hastalığa karşı sahip olduğumuz en güçlü silahtır. Sayın dinleyicilerimizin sağlıklı günler diliyorum. Tekrar bir başka programda görüşmek üzere. Onları selamlıyorum.
1: Sağolunuz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Çok bilgilendirici bir buluşma oldu gene.
0: Ben de teşekkür ediyorum size ve TRT'ye. Bizlere bu fırsatı veriyorsunuz. Gündem hakkında
1: görevimiz
0: vatandaşlar.
1: Efendim,
0: bizim de görevimiz işte. Görevimizi
1: yapıyoruz. Kamusal hizmet yapıyoruz birlikte.
0: Evet. Ne güzel, ne güzel.
1: Herkese selam olsun herkese. Diyelim. Size de şahsınızda kolaylıklar diliyoruz tüm hekimlerimize, veteriner hekimlerimize.
0: Bir de bir saniyede şöyle söyleyebilir. Bazı vatandaşlar soruyor buna aşı yok mu diye.
1: Evet.
0: Evet. Bu Turkovak aşısını bulan veteriner hekim Profesör Doktor Aykut Dağrendeli 2015 yılında Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığına karşı aşı çalışmalarını başlattı. Klinik çalışmaları bitti. Fakat 2019 yılında biliyorsunuz pandemi geldi. Ara verilmek zorunda kaldı. Bugün Profesör Doktor Aykut Özdağrendeli veteriner hekim meslektaşımız 2023'te tekrar başladı. Klinik çalışmaları ve hayvan üzerindeki deneyler başarılı şey yaptı. İnsan deneyi yani faz 1 insanlar üzerindeki deneylere başlanacak. Bu konuda da işte 2026'da hız kazandı. İnşallah önümüzdeki günlerde ilk defa belki de Türkiye bulmuş olacak bu aşıyı. Böyle bir aşı piyasaya harika. Çıkacak. Gönlümüz de bunu ister.
1: Tekrar güzel, güzel bir müjde bu.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Zaten vardı
1: hepimize.
0: Çalışmalarımız. Bunu ekibi Akut Dağrendeli ekibi Eragem bu konuda çok tecrübeli. Bunu da başaracaklarına Türkovak gibi bunu da başaracaklarına inanıyorum.
1: Bu bilgiyi paylaştığınız için de çok teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Veteriner hekim gözüyle köşemizde veteriner hekim Okan Barutçu ile birlikteydik. Kırım Kongo kanamalı ateşi ile ilgili bilgiler aldık. Özellikle kenelerden nasıl korunabiliriz? Ayrıntılı olarak aydınlattı bizi. 11.34 saatimiz kendisini Tan Taşçı'nın sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla yolculayalım.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Camilerimiz, gönüllerimizi buluşturduğumuz manevi iklimiyle bizlere huzur veren ibadethanelerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, özellikle de Türk İslam sanatının camilerimize yansımasıyla daha bir fazla anlam kazanıyor hepimiz için. Görsel şölene dönüyor adeta camilerimizde ibadet etmek. İşte o camilerden birindeyiz. Doğancı Merkez Camii, özellikle camiye gelen ziyaretçilerin, cemaatin motiflerle karşılanıp bir çiçek bahçesi içerisinde adeta bir hava solumalarını sağlayan özel bir cami. Bu camimizi yakından biraz tanımak istiyoruz. İmamımız, camimizin imamı Erkan Mamaş telefon hattımızda. Erkan Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkürler, siz nasılsınız?
2: Sağ olun. Ne kadar zamandır görevdesiniz efendim?
3: Yaklaşık 10 yıldır burada görevdeyim efendim.
2: İlk görev yeriniz mi?
3: Evet, ilk görev yerim.
2: Memnun musunuz hayatınızdan?
3: Evet, elhamdülillah.
2: Ne güzel. Arzu ederseniz hocam, Doğancı Merkez Camii'ni de şöyle bir yakından tanıyalım. Tarihi bir cami midir?
3: Evet, tarihi bir camidir. Trabzon ilimizin Şalpazarı ilçesinde Doğancı Mahallesi Merkez Camii olarak geçer efendim.
2: Yapım yılı nedir efendim? Mimari özelliklerinden de biraz bahsedin lütfen.
3: Efendim, camimiz 1873 yılında yapılan, buranın Doğancı halkının kendi gücüyle, kendi imkanlarıyla, insan gücü, gerek hayvan gücü ile taşları taşınarak inşa edilmiş bir camidir. Camimiz ayrıca sadece taş işçiliği değil, camimiz ahşap işçiliğiyle de ünlüdür. Camimiz yaylalardan gelen süt, o zamanki imkanlarla efendim araçlar yok, insan gücüyle efendim hayvanlarla, yaylalardan gelen sütle, yumurtayla efendim sıvaları yapılmış.
2: Aa, ne kadar güzel.
3: Ondan sonra efendim kök boya, yani bu bildiğimiz boyalarla değil, bilhazır
2: doğal boyalarla.
3: Doğal boyalarla bir Rum ustanın yaptığı, ressamcının yaptığı söyleniyor. Buradan aldığımız malumatlara göre. Camimiz güzel bir çizimle karşılaşıyorsun. Çilek bahçesi adeta. Efendim iç ikinci katı, efendim minberi ahşaptır. Güzel işlemeleri vardır. Yani gelip görülmesini tavsiye ederim.
2: En çok da galiba ziyaretçilerin, cemaatin dikkatini bu motifler çekiyor.
3: Evet,
2: değil mi?
3: Evet.
2: Yapısında.
3: Efendim, çok güzel. Çiçek bahçesi gibi camimiz.
2: Harika. Bu dini, kültürel ya da sembolik anlamları var mı bu çiçeklerin efendim?
3: Efendim, çiçek motifleri yapmışlar. Güzel Osmanlı dönemine ait falan. Çiçek motifleri var güzel. İçeri girdiğinde insanı böyle bir rahatlatıcı, bir ferahlatıcı, sanki bir çiçek bahçesine girmiş gibi. İnsana bir duygu kaplıyor. Yani manevi bir atmosferi var. Gelip görülmesini tavsiye ediyorum.
2: Farklı motifler var galiba, değil mi caminin içinde?
3: Evet. Farklı motiflerimiz var efendim.
2: Orijinal haliyle mi?

0: günümüze gelmiş hocam, yoksa restorasyon görmüş mü?
1: Hayır efendim, hiçbir restorasyon görmemiş.
0: Aa, ne kadar güzel.
1: Yaklaşık 153 yıldır orijinal halini korumaktadır.
0: Ziyaretçilerimiz, özellikle cami cemaati dışındaki misafirlerimiz ilk gördüklerinde neler hissediyorlar, paylaşıyorlardır sizlerle.
1: Evet, hayran kalıyorlar efendim.
0: Değil mi?
1: Evet, hayran kalıyorlar. Güzel bir işçilik olmuş. Yani burayı çizen o ressam, burada tabii ki bir araba yolu, bir normal yol olmadığı için patika yollar varmış. Patika yol da caminin oradan geçermiş. Bir bekçi yolun aşağısına, bir bekçi de yukarı bırakmış ki yani ses dahi yapmamışlar yani bu motifleri çizerken.
0: Türkiye'nin
1: Yani.
0: dört bir yanından, belki yurt dışından da misafirleri kabul ediyorsunuz, camimize geliyorlardır,
1: Evet,
0: değil mi hocam?
1: evet, evet, evet, evet. Evet. Gelenler oluyor efendim.
0: Harika. Buradan misafirlerimize, cemaatimize söylemek isteyeceğiniz şeyler olur mu son olarak? Mesajlarınız olur mu acaba? Merak ediyoruz.
1: Efendim, tabii ki sizler aracılığıyla gerek yurt içi, gerek yurt dışı efendim cemaatlerimizin halkımızın gelip bu camimizi görmesini isteriz. Yani böyle bir güzel atmosferi, güzel bir çiçek desenleri, motiflerini görüp o şeyden haz almalarını isteriz efendim.
0: Son olarak neler söylersiniz Sayın Mamaş?
1: Teşekkür ediyorum efendim. Yani bizleri böyle bir imkan tanıdınız, bizleri
0: Ne
1: canlı
0: demek
1: bağlan.
0: efendim? Görevimiz.
1: Evet, bizleri canlı bağlantıyla bağladınız. Bu camimizi en azından ufak da bir olsun tanıtım yaptık. Teşekkür ediyorum hepinize. Var olun, sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olun. Siz de var olun efendim. Yöre insanını da şahsınızda selamlamış olalım. Ve ibadetlerinizin kabulünü dileyelim bu güzel mekanda da.
1: Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Doğancı Merkez Camii'nin özelliklerinden bahsettik. Adeta bir çiçek bahçesini andıran motifleriyle göz kamaştırıyor. Tarihi camilerimizden biri. Kapılarını araladı bizler için cami imamı Erkan Mamaş, bilgiler aktardı. Beraberliğimiz devam ediyor. 11.49'u gösteriyor saatimiz. Ahmet Özhan'ı dinliyoruz programımızın bu dakikalarında. Hiç tatmadım böyle duyguyu diyor.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TRT Trabzon Radyosu.
8: Saatimiz 11.56. Sevgili dinleyicilerimiz, Duygu Sanat Atölyesi tarafından hazırlanan resim sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak. Konuya ilişkin bilgileri alalım istiyoruz. Duygu Sanat Atölyesi sahibi ressam Duygu Akyol telefon hattımızda. Sayın Akyol, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, merhabalar.
8: Hayırlı olsun sergimiz efendim.
9: Çok teşekkür ederim.
8: Bu sergiyi hazırlama fikri nasıl ortaya çıktı, isterseniz buradan başlayalım konuşmaya.
9: Tabii. Biz bir sene boyunca öğrencilerimizle, bu arada sanat atölyemizde 6 yaşından 60 yaşına kadar öğrenciler yetiştiriyoruz. Ve bu süre içerisinde öğrencilerimizi hem geliştirerek, hem değiştirerek, hem destekleyerek, geri geldi motivasyonunu düşürerek, geri geldi onları ayağa kaldırarak birden fazla çalışma ortaya koyduk. Ve tek bir teknikle değil, birden fazla teknikle onları eğittik ve geliştirdik. Ve ortaya muazzam çalışmalar çıktı. Benim bakış açımdan tabii ki muazzam. Ve bunları sanatseverlerle ve bu değişimi, gelişimi görebilecek, görmek isteyen insanlarla buluşturmak istedik. Yarın biz de bu sergiyi insanlara sunmak istiyoruz.
8: Serginin ana teması nedir Sayın Akyol?
9: Herhangi bir ana tema belirlemedik. Çünkü burada birden fazla teknik ve birden fazla konu var.
8: Evet. Kaç eser yer alıyor efendim sergide?
9: Yaklaşık 150 ile 180 arasında eserimiz var. Bunlar tablo olarak da, üç boyutlu olarak da, bir kağıt üzerine yapılan çalışmalarda karışık bir şekilde.
8: Bu eserleri seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz?
9: Herhangi bir kriter belirlemedik ama çocukların kişisel gelişim dönemlerine uygun olarak konular belirleyerek ona göre ilerleme sürecinde bulundum ben. Herhangi bir konumuz, herhangi bir belirlediğimiz bir şey yoktu aslında.
8: Evet. Ne bekliyorsunuz? Bu sergiden geri dönüşler alacaksınız tabii ki. Hı hı. Özellikle genç sanatçıların kendilerine bir ayna da tutmuş olacak galiba bu buluşma, değil mi?
9: Evet, kesinlikle. Aslında sergiden bizim beklentimiz şu. Çok küçük yaşta eğitime başlamanın vermiş olduğu avantajları görmelerini istiyoruz. Aslında sanatta herhangi bir yaş sınırı yok. Bunu dediğim gibi, az önce belirttiğim gibi 60 yaşında da öğrencim var, 6-7 yaşında da öğrencim var. Bence yetenek, sanat %70'i yetenekten, %30'u yetenekten, %70'i çalışmadan ibarettir. Ve çalışarak değişebildiğimizi, gelişebildiğimizi gösterebilmek istiyorum. Çünkü bu resim sergimizde ilk günle şu anki çalışma arasındaki farkı görebilmeleri için o çalışmaları da koydum. O yüzden insanların bunları görebilmeleri, korkmadan, ben yapabilir miyim düşüncesi olmadan, soru işareti olmadan bir şeyleri atılmalarını, adım atmalarını istiyoruz. O yüzden bu sergiyi kurma amacımız.
8: Bölgemizde resim sanatına olan ilgiyi nasıl değerlendirirsiniz Sayın Akyol?
9: Çok güzel ilgi var aslında ama çocukları daha çok resimden çok spora yönlendiriyorlar. Tabii bu konuda ailelerin yönlendirmesini de destekliyorum. Ama ben hep şunu söylüyorum. Sanat hem bilişsel zekayı hem de psikomotor beceriyi geliştirir. Bizim şu anki Trabzon'da da bunu gerçekten destekleyen bilinçli velilerimiz, ebeveynlerimiz de var ve insanlarımız da var.
8: Bu güzel serginizi gezenlerin salondan ayrılırken özellikle hangi duyguyla ayrılmasını beklersiniz Sayın Akyol?
9: Öğrencilerimin bir şeyleri başarmış olmasını, ne kadar güzel çalışmalar yapmışlar, bunu bu yaşta yapmışlar mı demelerini istiyorum açıkçası.
8: Nerede buluşuyoruz? Sanat sergimizin buluşma noktası nedir? Saatini de hatırlatalım arzu ederseniz dinleyicilerimize. İzleyeni bol olsun diyerek.
9: Evet, sergimiz Trabzon Sanat Evi'nde olacak. Saat 1'de açılışımız olacak ve saat 7'ye kadar devam edecek. Yarın Cuma günü. Boşlukları, müsaitleri olan herkesi, sanatsever herkesi bekliyorum.
8: Trabzon Sanat Evi salon garajda mı olacak?
9: Evet, garajda olacak. Hem açık alanda hem de garajda olacak.
8: Çok güzel bir buluşma. Heyecan verici tabii, özellikle gençlerimiz için. Genç ve tabii o olgun sanatçılarımız da var dediniz. 7'den 77'ye.
9: Evet.
8: Değil mi? Geniş bir yelpazeyi kapsıyor sanatçı Kesinlikle. Grubumuz, emekçi grubumuz. Onları da sevgiyle selamlayalım. İnşallah arzu ettiğiniz gibi geçsin bu güzel sergide. Sayın İnşallah. Akyol, verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum efendim.
9: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
8: Kolay gelsin. Duygu Sanat Atölyesi tarafından hazırlanan resim sergisi yarın sanatseverlerle buluşuyor. Bir kez daha hatırlatalım. Trabzon Sanat Evi

Salon, garaj ve çevresinde sanat evinin sergimiz 2 gün boyunca devam edecek. Ayrıntılarını aldık konunun. Duygu Sanat Atölyesi sahibi ressam Duygu Akyol konuğumuzdu sevgili dinleyenler. Muazzez Ersoy'un sesinden dinleyeceğimiz güzel bir şarkıyla yolculuğumuz sürüyor. Saatimiz 12.01'i gösteriyor. Trabzon Radyosu'ndasınız.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Genç yaşta önemli başarılar elde eden bir kadın girişimci ile birlikteyiz. Hayriye Nur Kırman telefon hattımızda sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz aramıza Sayın Kırman.
3: Hoş bulduk. Merhabalar Seda Bey, nasılsınız?
2: Teşekkürler. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk.
3: Teşekkür ederim.
2: Şöyle kısaca sizi sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. Hayat yolculuğu nasıl başladı, bugünlere nasıl geldiniz?
3: Tabii ki. Ben Hayriye Nur Kırman. Ordu Ünye'de ikamet ediyorum. Çerkez kökenli bir kadın girişimciyim.
2: Ne güzel. Fındık sektörüne nasıl girdiniz?
3: Şöyle, zaten üçüncü kuşak fındık üreticisiyiz. Dedemden kalma bir fındık bahçelerimiz mevcut. 10 yıldır çilek üretimi yapıyorum. Aynı zamanda kendim Ünye Kafkas Fındık markasının kurucusuyum.
2: Genç yaşta girişimci oldunuz.
3: Evet.
2: Genç yaşta girişimci oldunuz.
3: Evet.
2: Bir de fındık kırma tesisiniz var galiba.
3: Evet, evet.
2: O fikir nasıl doğdu efendim?
3: Şöyle, normalde İstanbul'da yaşıyorken bir anda 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda Ünye'ye döndüm. Daha sonra dededen kalma arazilere sahip çıktım. Daha sonrasında çilek üretimine başladım 10 yıl önce kadar. Sonrasında yine bir arkadaş grubumuzun Karadeniz Genç Çiftçiler platformundan esinlenerek, aynı şekilde yine Trabzon ve Giresun'dan arkadaşlarımız yapıyordu bu işi. Ordu'da da neden siz olmayasınız diye konuşurken bir kapasite raporu ve hesap makinesiyle bu işe girişim başladı.
2: İşe başlarken sizi en çok zorlayan ne oldu ya da neler oldu?
3: Şöyle söyleyebilirim, bu konuda ilk babam oldu.
2: Öyle mi?
3: Babam kendisi devletten emekli bir memur, benim de devlet memuru olmamı istiyordu. Bu
2: garantici bir
3: iş hayatı
2: isim tabii, evet.
3: Evet, çok hani yorulmamamı istemişti. Fakat bu işe gönül verdiğimi ve Karadeniz inadı damarımı dondurmamı için daha sonrasında en büyük destekçim oldu diyebilirim.
2: Kadın girişimci olarak ne gibi deneyimler yaşadığınızı merak ediyoruz.
3: Şöyle söyleyeyim, çok zorluklarla evet karşılaştım ama hiçbir zaman küçük başlamanın başarısızlık olduğunu düşünmeden devam ettim. İlk başlarda tabii ki İstanbul'dan geldiğim için işte ojeli ellerle seracılık yapamazsın, bu fındık işte işleme tesisi erkek işi yapamazsın diyenler oldu. Bu da tabii ki birazcık da inadımdan devam ettirdi beni. Ama şöyle, ben ortaksız başladım, yani bu işe direkt kendim kurucusuyum. Zorlanmadan ziyade daha çok destek olundu bana, öyle söyleyeyim.
2: Çok güzel.
3: Evet, Tarım Orman Bakanlığı ve Ordu İl Müdürlüğü diyebilirim, bu konuda beni çok desteklediler, sağ olsunlar. Tabii ki zorluklarla karşılaştım ama finansman ve desteklere erişim çok kolay oldu. Çünkü gerçekten en büyük destekçilerimden birileri diyebilirim bu konuda. Ayrıca Tarım Orman Bakanlığı'nın kuruluşu olan Tarım Orman Gençlik Konseyi'nde Ordu İl Temsilcisiyim bu arada
2: ne
3: ben.
2: Ne güzel, harika.
3: Evet, çalışmalarımız devam ediyor. Birebir aynı şekilde kendi kolaylıklardan, finansman paketlerinden her şekilde yararlanabildiğim için aynı şekilde yine Karadeniz'de gençlerin de bu oluşumlara çok rahatça ulaşabilmesi için elimden geleni yapıyorum. Aktif olarak zaten sahada da üretim yapıp işleme tarafında da rol aldığım için bunu da bütün genç girişimci, kadın girişimcilere de önünde bir örnek olmaya çalışıyorum diyebilirim.
2: Gençlerin tarım ve üretime ilgisini yeterli buluyorsunuz o zaman.
3: Şöyle söyleyeyim, yeterli bulmuyorum. Hatta aksine birazcık daha fazlalaşması için elimizden geleni tüm Türkiye olarak yapıyoruz. Bütün il konseydeki arkadaşlarımla birlikte.
2: Tesisinizde peki günlük olarak Sayın Kırman neler yapılıyor, bir kısaca anlatır mısınız?
3: Şöyle söyleyebilirim size. Tesisimizde sezonda, özellikle fındık sezonunda müşterimize kendi çerezlik paketlerini birebir üretim yapıp evlerinde taze taze tüketmeleri için yapıyoruz. Diğer türlü de kendi fındığımız için kendi fındığımızı işleyip Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına göndermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda toptan alımlar içerisinde yine aynı şekilde bahçemizden ve diğer üreticilerden satın aldığımız fındığı kırıp kavurup paketleyip veya işte 25 kiloluk çuvallarda dışarı gönderimini sağlıyoruz. Aynı zamanda fındık ezmesi üretiyoruz. Bir de kendi üretimim olan, inşallah patentini de almak üzere olduğum sürekli fındık ezmesi ürünümüz var. Onu da şu an tanıtmaya çalışıyorum.
2: Bu işi yapmanın en güzel yanı nedir sizce?
3: Üretim yapmak.
2: Üretmek ayrı bir üretmek, keyif herhalde
3: faydalı.
2: Değil mi?
3: Evet, aynen.
2: Girişimci olmak isteyen gençlere vereceğiniz mesajlarla arzu ederseniz söyleşimizi tamamlayalım. Sizi tanıdığımızda çok mutlu olduğumuzu söyleyerek.
3: Çok teşekkür ederim. Şöyle şunu söyleyebilirim. Kadınların ve gençlerin üretimde daha fazla söz sahibi olmasıyla tarım şekillenecek. İşleyip Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına göndermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda toptan alımlar içerisinde yine aynı şekilde bahçemizden ve diğer üreticilerden satın aldığımız fındığı

0: alıp paketleyip veya işte 25 kiloluk çuvallarda dışarı gönderimini sağlıyoruz. Aynı zamanda fındık ezmesi üretiyoruz. Bir de kendi üretimim olan, inşallah patentini de almak üzere olduğum çilekli fındık ezmesi ürünümüz var. Onu da şu an tanıtmaya çalışıyorum.
1: Bu işi yapmanın en güzel yanı nedir sizce?
0: Üretim yapmak.
1: Değil mi? Üretmek ayrı bir keyif
0: Üretmek,
1: herhalde, değil
0: faydalı.
1: mi?
0: Evet, aynen.
1: Girişimci olmak isteyen gençlere vereceğiniz mesajlarla arzu ederseniz söyleşimizi tamamlayalım. Sizi tanıdığımızda çok mutlu olduğumuzu söyleyerek.
0: Çok teşekkür ederim. Şöyle şunu söyleyebilirim. Kadınların ve gençlerin üretimde daha fazla söz sahibi olmasıyla tarım şekillenecek. Yani sabırlı olup vazgeçmemek ve küçük başlamayı başarısızlık hali saymamalarını öneririm.
1: Sürüyor yine güzel bir eser. Filiz İlkay Baltay'ı dinliyoruz.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Saatimiz 12.24 sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofon başında Trabzon'un güzel insanlarından dördüyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum ben. 30 yıllık dostlar onlar, çocukluk arkadaşları ve tiyatral bir oyun için bir araya geldiler yeniden. Ganita'yı anlatan, Ganita sahilini anlatan. Hemen takdim ediyorum efendim onları. Birbirinden değerli isimler. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görevli Profesör Doktor Hüseyin Sabri Kurtuldu. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Sağ olun. Sizleri sormalı.
3: Sağ olun. Çok iyi görüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Çok iyi görüyoruz. Oyuncu, aynı zamanda elektronik mühendisi Fuat Çoruhlu.
4: Müzisyen.
2: Müzisyen.
4: Oyuncu değilim.
2: Müzisyen. Evet. Hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim.
2: Nasılsınız?
4: Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz.
2: Sizi görünce çok daha iyi aldık efendim. Ve Telekom'dan emekli Hikmet Akbulut. Oyuncu.
5: Oyuncu.
2: Doğru mu söyledim?
5: Evet. Tiyatrola uğraşıyoruz.
2: Tiyatrola yani uğraşıyoruz.
5: Uzun yıllardır uğraştık tiyatrola.
2: Siz nasılsınız?
5: Teşekkür ediyorum. Sizler iyisiniz.
2: Hep sizlerle birlikte iyiyiz zaten. Teşekkür ederiz. Ve sevgilimizlerimiz karikatürist, gazeteci Tamer Küçük. Tamer Bey hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
2: Epey bir ara vermiştik.
6: Bayağı ara vermiştik.
2: Stüdyoda buluşmaya.
6: Karikatürden bahsettik. Yine tiyatrodan bahsettik.
2: Kitabınızdan bahsetmiştik.
6: Evet doğru.
2: İkincisini çıkarıyorsunuz. Serinin ikinci kitabını.
6: Bugün çıktı herhalde. Yeni çıktı. Matbaaya gelmiştir.
2: Buradan Karadeniz incelemeleri.
6: Evet. Karikatür, fıkra hem İngilizce, Almanca bir de serginin karikatürlerini de katarak bu sefer ikincisini çıkarttık.
2: Harikasınız.
6: Bugün herhalde matbaaya gelmiştir.
2: Hayırlı
6: bu
2: olsun.
6: Çıkışta tekrar gidip bakacağım.
2: Hayırlı olsun.
6: Sağ olun.
2: Kitabınızı da konuşuruz belki ilerleyen günlerde ayrıntılı.
6: İnşallah.
2: Neden olmasın? Sevgili izleyicilerimiz, hepsi de birbirinden üretken isimler. Hüseyin hocamız akademisyenliğinin yanında toplumsal bilinçlendirmeyi de yapıyor, bilgilendirmeyi de yapıyor, sunumlar gerçekleştiriyor, beden dili eğitimi veriyor zaman zaman. Biz de keyifle onu takip ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Fuat Bey aynı zamanda bestekar, birbirinden güzel eserleri kanatlandırıyor bizim için, yüreklerimize akıyor. Ve elektronik mühendisliğine de devam ediyor bir yandan. Evet. Şimdi onlardan biraz dinleyelim. Hikmet Bey nasıl gidiyor emekliliğiniz onu öğrenelim. Hüseyin Hocam nedir son durum okulda?
3: Vallahi okulda son durum işte artık uzatmaları oynuyoruz. Emeklilik geldi.
2: Öyle mi?
3: Tabii emeklilik geldi. İşte

0: Ocak 2027'de yaştan emekli oluyor. İster istemez.
1: Ama çok genç görünüyorsunuz hocam.
0: Yani bizde böyle yani bizim nesil herhalde birazcık böyle.
1: Değil mi?
0: Ya da ben belki kendime iyi baktım ya da siz iyi görüyorsunuz.
1: Yok, gayet iyisiniz.
0: Yani öyle
1: fakat
0: düşünüyorum.
1: Fakat emeklilik kağıt üzerinde olacaktır.
0: Evet, ben tabii
1: özellikle değil mi hocaların
0: emekli olacağımı
1: emekliliğini böyle
0: yani,
1: ışığınızı yaymaya devam
0: uygulamada,
1: ediyorsunuz.
0: Estağfurullah. Uygulamada emekli olabileceğimi düşünmüyorum.
1: Ne güzel.
0: Yine devam edeceğim. Yine kendime uğraşlar bulacağım. En önemli uğraşımız zaten sanat.
1: Değil mi?
0: Onun içerisinde olmaya devam edeceğiz. Belki kendi konumla ilgili, kendi uzmanlık alanına ilgili yapılması gereken işte seminerler, danışmanlıklar, bunlardan da geri kalacağımı düşünmüyorum.
1: Ekonomiydi değil mi branşınız? Çalışma
0: İşletme.
1: Ekonomisi, işletmeydi.
0: İşletme, evet.
1: İşletme.
0: İşletme, pazarlama.
1: Bir yandan da dünyayı geziyorsunuz hocam.
0: Evet.
1: Önümüzdeki günlerde de bir Balkan seyahati
0: bir
1: var.
0: Bir Balkan seyahatimiz var. Onu da yapacağız.
1: Harika.
0: Orayı da bir gezip görüp orası hakkında da bilgilerimizi toparlayacağız.
1: Bir yandan da oyunculuk devam ediyor.
0: Tabii.
1: Değil
0: o
1: mi?
0: Da oluyor.
1: Çok erken mi başladınız galiba tiyatroya, değil
0: Vallahi
1: mi?
0: Valla ben şöyle söyleyeyim size. Ben lise çağlarında Karagöz Hacivat seslendirmeleriyle başladım.
1: Aa, ne
0: Tabii.
1: kadar güzel.
0: Yani oradaki önemli karakterleri, yani birçok karakteri seslendiriyordum. Ve işte rahmetli Hayali Küçük Ali'nin özellikle o renklendirdiği, o ciddi anlamda ses ve kişilik kazandırdığı
1: çok güzel.
0: O karakterleri ben taklit ediyordum bir bakıma seslerle. Ve sonra edebiyat hocam sağ olsun. O bana dedi ki ya Hüseyin dedi sen bunun ucunu bırakma dedi, kaçırma dedi sakın. Bu şekilde devam et. Hatta dedi tiyatro oku dedi. Yani ben tabii tiyatro okuyamadım. İşletme okudum ama tiyatro belki okuyamadım fakat tiyatro yaptım.
1: Yaşadınız.
0: Yaşadım.
1: Tiyatroyu yaşadınız.
0: İçine girdim, içinde yaşadım ve dolayısıyla da birçok oyunda devlet tiyatrosu da dahil olmak üzere oynadım ve o beni tabii ki zinde tuttu ve o benim ruhumu zenginleştirdi.
1: Harikasınız.
0: Yani.
1: Dostluk, 30 yıllık bir dostluktan bahsediyoruz.
0: Evet, hemen hemen öyle.
1: Nedir acaba bu grubu 30 yıldır bir arada tutan şey diye ben Fuat Bey'e sormak isterim.
2: Yani aslında ben böyle dışa dönük bir insan değilim. Normalde içe dönük bir insanım. Çok fazla da uzun yıllardır görüşmüyoruz ama her an berabermiş gibi birbirimizden haberimiz var. Benim açımdan söylüyorum bunu tabii ki. Tabii ki bizi arada tutan doğal olarak hayata benzer açıdan bakma. Ondan sonra tabii en önemlisi sanat, tabii ki sanatla. Ben müzikle uğraşıyorum, tiyatroyla uğraşıyorlar ve bundan önce de tiyatrolara müzik yaptım ben. Yani ben öyle bar müziklerini falan yıllarca çaldım ama sevdiğim bir şey değil. Böyle daha sanatla ilgili. İçinde sana eğlence müziği değil de sanatla ilgili olaylarda müzik yapmak hoşuma gidiyor. Örneğin ben 20 yıldır sahneye falan çıkmıyordum kendi isteğimle beraber. Ama Tamer haber verdiği gibi bana oyundan hemen
1: kıramadınız
2: geldim.
1: onları.
2: Hemen geldim.
1: Tabii.
2: Çünkü yapacağım iş sıradan bir eğlence müziği değildi. O
1: Siz
2: yüzden
1: oyunun, bu tiyatral buluşmanın
2: müziğini yaptım.
1: Yaptınız.
2: Doğaçlama şey yaptım. Eşlik ettim
1: var.
2: Baştan sona kadar.
1: Sahnede
2: Ayrıca
1: de varsınız yani.
2: Sahnede de 6 şarkı okudum ama baştan sona tiyatroculara şey yaptım. Arkada
1: eşlik
2: ettiniz.
1: Fon
2: yaptım.
1: Fon yaptınız.
2: Tabii. Doğaçlama yaptım.
1: Şimdi Ganita sadece bir sahil olmasa gerek.
3: Evet.
1: Bu Ganita'nın üstünden bir Martı Geçti isimli tiyatral buluşmada ele aldığınız hayatın bir parçası haline geldi galiba, değil mi? Trabzon'da yaşayanlar için Hikmet Bey.
3: Evet tabii. Örneğin başlamadan önce şunu söyleyeyim.
1: Lütfen.
3: Tiyatro bitti, oyunumuz bitti. İnsanlar şunu söyledi. Ya Hikmet, bize o günleri yaşattınız. Yani biz bu oyunda kendimizi bulduk. Ya gerçekten öyle. Ganita sadece bir sahil değil, bir çay bahçesi değil. Ganita Trabzon'da, sadece Trabzon'da değil, Karadeniz bölgesinde Trabzon'a gelip de ilişkisi olmayan yoktur Ganita'yla.
1: Değil mi?
3: İşte ayrılıklar, sevdalar, arkadaşlıklar, dostluklar, öyküler, hikayeler hep oralarda yazılmıştır.
1: Ünlü, ünsüz birçok ismin uğrak yeri oldu orası,
3: tabii,
1: değil mi?
3: Tabii. Şairler, yani, sanatçılar. Bir yaşam tarzı aslında Ganeta. Buradan yola çıktık. Tamer Hocam da çok güzel yazdı. Biz de
1: senaryo Tamer Küçük'e ait.
3: Tabii, Tamer Küçük'e ait.
1: Müzik Fuat Şoruklu.
3: Evet.
1: Sizler oynadınız.
3: Evet, evet. Ben Tamer'in Ganeta'daki Tamer'i oynuyorum. Hüseyin Hocam evdeki Tamer'i oynuyor. İki farklı kişi. Yani Hüseyin Hocam evde yazıyor. Ben Ganeta'da oynuyorum.
1: Çok sevilmiş.
3: Evet,
1: oyun.
3: Evet, evet. Oyunumuz
1: muazzam,
3: çok sevildi.
1: Muazzam yankıları var. Emeğinize sağlık diyelim.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Oyunun ismini duyunca da insanın yüzünde bir tebessüm hemen oluşuveriyor. Evet. Ganeta'nın üstünden bir martı geçti. Tamer Bey, isim nasıl doğdu?
4: Ya şimdi dinledim Hüseyin Bey'i, Fuat'ı, Hikmet kardeşimi. Şimdi şöyle, ben Fuat'tan 13-14 yaşından beri arkadaşlığım sürüyor. Hüseyin abi diyeceğim, benden 6 yaş büyük. Hüseyin abiyle, Hikmet'le de 1990'larda tanıştık. Ya yani bir 36-40 yıllık.
3: Falan
4: he, 40 yıl, 40 yılı aştık yani.
1: Maşallah.
4: Ya yani ben daha çok karikatürle ilgiliyim. Evet. Ama devlet tiyatrosunda tesadüfen oynadım. Misafir oyuncu olarak oynadım. Afişlerini çizdim devlet tiyatrosunun. Evet. Fuat'la da devlet tiyatrosundan önce bir oyunda beraber oynamıştık. Yine müziklerini Fuat yapmıştı. Hatta perde arasında unutup o beklerken ben gidip perde arasında ya oyun bitti çıksana dışarı. Öyle de güzel bir anımız var. şimdi bu Ganeta'daki olay tam 36-37 yıl önce yazdığım notları bulmamla başladı. Aa. Şiirimsi yazılarım vardı.
1: Siz eski yazılarınızı karıştırırken,
4: evet, karıştırırken
1: ortaya çıktı bu.
4: Osman Tuğra diye bir arkadaşım var. Yani bizden çok küçüktür. O da bir şarkı çıkartmak için uğraşırken o notları görünce bir tanesini aldı benden. Bir hafta sonra geldi, çok güzel bir şarkı yapmış. Onu YouTube'da da dönüyor şarkı. Sonra Hikmet gördü işte, Hüseyin abi gördü, Süleyman diye bir arkadaşımız var. O ne gördü. Güzel. Ya bunları değerlendir, bunlar ben ne yazdığımı bilmiyorum ama. Ya ben karikatüristim, ben mizahla uğraşan bir insanım. Ya ciddi misiniz falan derken bu şiirleri toparladık. Şiirlerin içine bir anlatım yazdım. Ama hep yazdım derken eldekileri alıp düzelttim.
1: Anılardan yola tabii, çıkılarak tabii. Yazılan değil mi? Tamamı gerçek midir bunların?
4: Ya benim yaşadıklarım. Sadece benim yani? Yaşadıklarım değil, çevremde yaşadıklarım.
1: Yoksa kurgu da var mı işin içinde?
4: Ya kurguyu şöyle, bir pota içinde ürettim onları.
1: Çok güzel. Ya, ama buram buram yaşanmışlık
4: tabii,
1: var
4: tabii,
1: anladığım
4: ayrılıklar, sevdalar, oradaki sobanın önünde toplanmalar, arkadaşlıkların paylaşımları. Yani cebimizde ne, mesela örnek vereyim, 18 yaşındaki Volkan Konak, 19 yaşındaki Tamer. Evet. Tanıştığımız zaman ben de Maçkalıyım, o da Maçkalı. Bir samimi bir bağ olduğu zaman bunu anlattı televizyon programlarında ama kaybettikten sonra ben izleyebildim onu. Gelirdi.
1: Ruhu şad olsun.
4: Beni gördüğü gibi hemşehrim geliyorum derdi. Giderdi, oradaki iki arkadaşını görürdü. Çay içirdi ama o parayı onlar ödetmezdi. Aynen. Ben ödeyeceğim derdi. Yanıma gelmişti. Çay söyledim. Ya dedi Tamer, cebimde 20 lira var. Çay kaç lira burada? Dedim 50 lira da bende var. Ya dedi, paramız yokken kimseye kılınmıyoruz. Paramız olursa kim ne edebilir bize? Böyle bir anımız var ondan. Yani Tanju Gürsü Ganeta çocuğu. Hüseyin Avni Danyal'dan geçen ay oturdum. O da hastanenin arkasında doğmuş. Evet. Aysel Gülel 14 yaşında gelmiş. Vurgun şarkısını bile burada yazmış.
1: Ganeta sahilinden denize girdiğini
4: tabii,
1: biliyoruz.
4: Tabii, tabii.
1: Namı diğer Deli Aysel.
4: Deli Aysel.
1: Şad olsun.
4: Mehmet Ali amca işte Ganeta'nın Ali amcadan sonraki
5: Ganeta'yı Ganeta yapan.
4: Tabii ikinci kuşak. Tabii. İkinci kuşak. Mehmet Ali amcadan çok samimiydi.
1: Muazzam.
4: Yani siz Tuncay Mesci.
1: Evet. Yakın tarihine de tanıklık ettirdiniz bize bu oyunla aslında, Trabzon'un.
4: Tabii.
1: Yanılıyor muyum?
4: Yok. Tamam. Doğru. Babamdan, amcamın oğlu olan ilk ocakçılarındandır. Babam Mehmet Ali'den yaşıttır, arkadaştır. Ben 9 yaşından beri Ganeta. Babam zaten Ganeta çocuğu. Ben Çömlekçi'de doğdum. Çömlekçi, Araflı boyu. Çok meydan Ganeta. Oralarda doğdum, büyüdüm.
1: Muazzam, yani, muazzam.
4: Tabii eskileri de onlardan diyorum. Bir foto içinde erittim onları. Dediği gibi Hikmet arkadaşımın, işte evdeki beni Hüseyin abi oynuyor. Ganeta'daki beni Hikmet oynuyor. müzik yanda Fuat Doğaçlama içine giriyor. Ganeta bir...
1: Şimdi belki bir pasajlar da veririz ikinci bölümde. Tabii, oyundan tabii. Pasajlar da veririz ama merak ediyorum ben Hüseyin Hocam. Özellikle gençlik yıllarınızı böyle tek kelimeyle Ganeta özelinde anlatmanız gerekirse neler söylerdiniz?
0: Valla aslında çok hızlı geçmiş yıllar.
1: Hızlı geçmiş.
0: Biraz önce de konuştuk. Fakat o günleri özel kılan

0: önemli bir şey var. Bu da orada yaşanmışlıkların ortaklığı.
1: Duygudaşlık
0: Tabii,
1: var değil mi orada?
0: tabii. O ortaklık açıkçası orada yaşanmışlıkları hiç kimseye unutturmuyor.
1: Değil mi?
0: Yani kimsenin, hiç kimsenin ufak tefek bir takım şeyleri unutmuş olabiliriz belki ama duyguları unutma
1: Mümkün
0: şansımız
1: değil, değil mi? O
0: olmuyor.
1: yerleşiyor artık.
0: Tabii.
1: Ölene kadar da bizimle birlikte
0: Ve
1: yaşıyor. Tabii.
0: dolayısıyla ben hemen hemen dramatik oyunların hemen hemen hepsinde rolüm gereği ağlamışımdır. Fakat bazen de rol gereği ağlamışımdır. Ama bu oyunda rol gereği değil.
1: Yürekten.
0: Gerçekten yürekten
1: Yürekten
0: ağladım.
1: ağladınız değil mi? O günün ganitasıyla bugünkü ganita arasında farklar var mıdır Fuat Bey? Sizin gözleminiz.
2: Çok fark var
1: Var değil mi?
2: gerçekten. Belki şey olarak daha güzelleşmiş bakım olarak falan ama doğal olarak şey gelgeç gitmesi artık var. Stamer dışında o da evi yakın olduğu için kalıcı kitle yok. Biz gittiğimiz zaman Ganita'ya en az 5-6 masa tanıdıktı. Birbirimize paylaşırdık, kitap paylaşırdık, gazetelerimizi paylaşırdık. Hep tanıdıktı. Zaten de çoğunlukla insanlar orada tanıştı. Oradaki biriyle evlendi. Orada aşk hayatı yaşadı.
1: Orada
2: Yani
1: ayrıldı.
2: orada ayrıldı, orada acılar
0: Yani ben
2: çekildi. Hep
0: araya
2: orada
0: girebilir
2: oldu.
0: miyim bir şey
1: Lütfen Hüseyin
0: söyleyeyim?
1: Hocam.
0: Kusura
1: Buyurun.
0: bakmayın. Arkadaşım çok güzel ifade etti onu. Fakat burada önemli olan şey açıkçası orada biz hepimiz müdavim konumundaydık. Yani şimdi insanların çok müdavim olmadığını,
1: Gelgeç şu
0: evet,
1: anda değil mi?
0: gelgeç tüketici
1: Geç
0: olduklarını, biz
1: tüketici olduk.
0: müşteriydik.
1: Evet.
0: Biz açıkçası oraya gidip gelen ve başka adresi olmayan insanlardık.
1: Eyvallah. Oranın ismiyle bütünleşmiştiniz aynı zamanda değil mi?
0: Kesinlikle
1: Siz
0: böyleydi.
1: Hikmet Bey, siz de duygulandınız mı bu oyunu Tabii
0: sergilerken?
1: şiirleri yorumlamak zordur. Ve şiirler güzel yazılınca burada
0: Tabii.
1: Tamer Hocama gerçekten teşekkür ediyorum. Duygulanmamak mümkün değil. Yani bizi gençliğimize getirdi.
0: Tabii.
1: Yaşadıklarımızı orada. Şimdi Fuat arkadaş söyledi 5-6 masa olurduk orada. Ben bazen giderim Ganita'ya. Tek başıma tam uçta otururum deniz kenarında. Laplak kayayla Tombul Kaya'yı seyrederim.
0: Evet.
1: Ya çok hoşuma gider. Millet der ki ya yalnız oturmaktan ne? Ya anılarım tazeleniyor. Anılarımı
0: Gözünüzün
1: hatırlıyorum.
0: önünden
1: Tabii
0: geçiyor yıllar
1: geçiyor,
0: tabii orada değil
1: geçiyor.
0: mi?
1: Yani ben örneğin 90'lı yıllarda tiyatroya da orada başladım zaten. Trabzon Halk Evleri Şube Başkanlığı yaptım. Tiyatro ilişkim de oradan başladı. Arkadaşlarla beraber, katüder okuyan arkadaşlarla beraber orada giderdik. En az 15-20 kişi olurduk.
0: Harika.
1: Ya sohbetler ederdik, şiirler okurduk,
0: Denize girerdiniz.
1: denize girerdik. Hatta biz bir oyun oynamıştık. 90'lı yıllarda Nazım Hikmet'in Arhavili İsmail'ini oynamıştık. Örneğin provaları şeyde aldık. Ganita'da aldık. Sahnede almadık.
0: Çok güzelmiş.
1: Yani böyle bir hikaye,
0: Tabii.
1: böyle bir yaşam bizi yaşattı orada.
0: Şiirsel bir anlatım tarzı seçtiniz Tamer Bey. Ve sizi özellikle bu en çok duygulandıran bir bölüm oldu mu oyunu yazarken? Sonrasında da bir müzik arası verelim.
2: Tabii
0: İki bölüm
2: tabii.
0: yapacağız
1: Ya
0: söyleşimizi.
1: şimdi
0: Konuşmaya devam edeceğiz.
1: ben yazdığım halde ben ezbere bilmiyorum. Hikmet daha ezbere biliyor. Hüseyin abi daha ezbere biliyor. Ben dedim ya ben ne yazdığımı bilmiyordum yani. Ben anlarım içinden gelenleri yazdım orada. Ama ilk oyunda ben sahne arkasında slaytları değiştirdim. Seyirciyi görmedim ama çıkanların hepsi mesela Özer İskender, Orta Hisar Belediye Başkan
0: Evet.
1: Yardımcısıdır. Tamer dedi ağlattın beni. Ben bu
0: Ya,
1: kadar beklemiyordum.
0: muazzam.
1: Ya demek ki o duygulara dokunabilmişiz. İşte aynı masada oturduk, aynı masada bir de şöyle bir şey oyunda var. Yazdım yani ben bunu. Hüseyin abi okudu onu. Şunu dedim. Ya şimdi diyecekler ki tamam Ganita'yı anlattın da onu niye yazmadın, bunu niye yazmadın? Tabii onlar da geçti oradan ama benim masamda oturanlar paylaştıklarımı yazdım orada. Ötekileri de mutlaka
0: Tabii ki.
1: geçmiştir oradan.
0: Şimdi o pasajlardan bölümleri belki Hüseyin Bey'le başlarız değerli hocamla ikinci bölüme.
1: Estağfurullah.
0: Şöyle bizimle paylaşırsa oyuna gelemeyenleri de mutlu etmiş oluruz. Devamını
1: Eylül-Ekim'de
0: da
1: zaten
0: gelecektir gene oyunu
1: tabii.
0: muhtemelen değil mi?
1: Evet,
0: Eylül-Ekim'de o
1: evet.
0: tarihlerini
1: Aha.
0: de belki
1: Tabii
0: vermiş
1: tabii onu
0: oluruz. Bir müzik
1: mutlaka
0: arası verelim,
1: sergileyeceğiz.
0: kaldığımız yerden
1: Hay
0: devam
1: hay.
0: edelim.
1: Hay hay.
0: Trabzon'un en özel

0: Saatimiz 12.45. Sevgili dinleyicilerimiz, söyleşimiz devam ediyor. Trabzon Radyosu'ndasınız. Ganita'yı özelleyen, öncelikleyen güzel bir oyunumuz, tiyatral oyunumuz oynandı geçtiğimiz günlerde. Birbirinden değerli Trabzon'un sevilen isimleri imza attı. Hemen takdim edeyim, radyolarını yeni açanlar olabilir. Yazanı Tamer Küçük, karikatürist, gazeteci, değerli akademisyen Profesör Doktor Hüseyin Sabri Kurtuldu oyuncu olarak görev aldı. Elektronik mühendisi ve aynı zamanda müzisyen Fuat Çoruhlu müziğini yaptı. Emekli Telekom çalışanı Hikmet Akbulut diğer oyuncumuz da katkı sağladı. Tabii çok ses getiren bir proje oldu bu. Tufan Bey'in sahnesinde sergilendi, değil mi?
1: Evet.
0: Bu Rubenis AVM'nin
1: Rubenis AVM'nin en
0: en
1: altındaki.
0: altında bulunan o butik sahnede.
1: Evet.
0: Tamer Bey.
2: Çok küçük bir şey not bırakayım. Şimdi bir dört kişi sahne, üç kişi sahnenin önünde. Ben sahnenin arkasında ama sahnenin arkasında iki arkadaşımız daha vardı. Onların da isimlerini burada söyleyelim.
0: Tabii.
2: Işık ve Ses'te Osman Tuğra.
0: Selam olsun Osman Bey'e.
2: Dekor ve kostümde Gülsüme Küçük vardı.
0: Gülsüme Hanım'a da
2: Onlara da
0: selam
2: buradan
0: olsun.
2: selam
0: Tabii. Bir
2: söyleyelim.
0: ekip çalışması
2: Ekip
0: var sonuçta,
2: çalışmasıydı.
0: değil mi? İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Evet, şimdi şiirsel anlatımlı bu tiyatral paylaşımdan, oyundan örnekler verelim istiyoruz. İkinci bölüme taşıdık bunu. Hikmet Bey'den
2: Evet, yani
0: alacağız, değil mi? Hikmet
2: şiire
0: Akbulut'tan
2: girmeden
0: önce.
2: önce şunu
0: Tabii.
2: belirtmek istiyorum. Biz aslında bir komedi yapacaktık, komedi oyunu yapacaktık. Bir araya geldik, ekip olarak bir araya geldik. Tamer o arada şiir gösteriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Dedi ki ya bu şiirler rafta durmamalı, tozlanmamalı.
0: Aa, ne güzel.
2: Ya bunları değerlendirmemiz lazım. Bu oyunun çıkış şeyi bu oldu. Bir araya geldik, nasıl yaparız, nasıl ederiz?
0: Farklı bir noktaya evrildi iş.
2: Tabii, farklı bir noktada
0: Aa.
2: evrildi ve biz bunu kesinlikle oynamalıyız dedik. Çünkü yani Ganita'yı yaşatmalıyız,
0: Tabii.
2: insanlara anlatmalıyız. Ve bizim amacımız bu oyunu tüm Trabzonlara izletmek. Bu konuda da kamu görevlerinden yani belediyelerden, yerel yönetimlerden yardım istiyoruz. Herkesin seyretmesi gereken bir
0: Zaten
2: oyun.
0: sizden gün alınmış galiba, değil mi? Turneye de çıkacak bu oyun
2: Çıkacak, evet.
0: yakın
2: Turneye
0: zamanda.
2: de
0: Onun
2: çıkacak.
0: tarihini de alırız. Önümüzdeki günler.

0: neler
1: Hı.
0: olacak öğreniriz ama Hikmet Bey bir dinleyelim sizden.
1: Ya ilk şiiri
0: Ganita'yı anlatan
1: bu.
0: şiirlerden birini.
1: Hüseyin hocam sahneye
0: Evet.
1: çıkıyor. Fuat
0: Anlatımını.
1: hocam, Fuat arkadaşımla beraber anlatım ve müziğini yapıyorlar. Orada ben sahneye giriyorum. Hüseyin hocamın sözü çıktıktan sonra ilk şiir, Ganita'yı çok güzel anlatan bir şiir bence. Dallarında kalmamış hiç yaprak. Sonbahar bile uğramıyor artık. Kale duvarına tutunmuş birkaç papatya. İnatla direniyor zamana. Kıyısında bir avuç deniz, kendi içine kapanmış gibi. Söyleyecek sözü kalmamış dalgaların. Çayının dumanı yok artık tombul kayada. O sıcaklık, o kahkahalar bir masalın içine saklanmış sanki. Peri kız oturmuyor artık orada. Silmişler üstünü sert bir silgiyle Ganeta'nın. Ne taşlarda izim kaldı, ne gölgemde bir hatıra. Ben bile görünmüyorum o eski şehrin aynasında. Ama biliyorum, bir gün rüzgar dönerse, deniz yeniden konuşursa ve papatyalar çoğalırsa kale duvarlarında, Ganita beni yine çağırır. Yeniden görünürüm orada diye bir şiir.
0: Ve Hüseyin Hocam alıyor pası.
2: Rica ederim. Ben de tabii ki bu oyunun içerisinde çok önemsediğim, oldukça değerli bulduğum ve kendimden kesitler de, yani Tamer'in kendinden mutlaka bir şeyler bularak yansıttığı bu şiirde ben de kendimden çok özel bir şeyler bulduğum için o şiiri paylaşmak
0: lütfen.
2: istiyorum. Bir kendime geç kaldım. Yıllar sustu dilimde. Çocukluğum rüzgar oldu. Savruldu hayalimde. Dönsem de bulamıyorum o eski masum halimi de. Yollar hep yarım kaldı. Gölgem bile peşimde. Bir kendime geç kaldım. Ayrılıklar içinde. Sevda diye sarıldığım küle döndü elimde. Bir gülüşün hatırına ben ömrümü harcadım yine. Şimdi pişmanlık var suskun gecelerimde. Bir kendime geç kaldım. Ne gençliğim elimde, ne de saklı umutlarım kırık düşler izinde. Dönmeyecek günlere içim yanar gizlice. Geçmişi çağırırım, sesim kaybolur dünde. Bir kendime geç kaldım. Gençliğim yollarda kaldı. Yarım kalmış sevdalarım gönlümde yara bıraktı. Ne dönsem eski zamana, ne de silsem hatıraları, her bakışta o yılların yüzümde izi kaldı. Bir kendime geç kaldım. Yandım, yandım da sönemedim. Yıllar bu kadar çabuk geçer diye bilemedim. Herkese, her şeye yettim de bir kendime yetemedim. Bir yol vardı önümde, sen yoksun diye gidemedim.
0: Alkışlıyoruz sizi. Ne kadar güzel
3: ne
0: ifadeler.
3: Ne yazmışım ya.
0: Siz de beğendiniz mi?
3: Tamam. Ben de beğendim. Ezbere bilmiyorum işte. Ben dinledikçe
0: harika,
3: diyorum Allah
0: harika.
3: Allah bunu kim yazdı
0: adeta
3: diyor.
0: Yaşıyorlar. Çünkü hı-hı. Yaşamışlar orada. Yani adeta tabii. Değil yaşanmışlıklar var.
3: Seza Bey dedim ya bir potanın içinde erittim. Yani
0: tabii.
3: Fuat da kendinden bir şey buldu. Hikmet de yani orada Ganita'ya gelenlerin hepsi kendinden evet. Bir şey buldu.
0: İliklerinize
3: orada.
0: Kadar Ganita
3: evet.
0: Yaşamışsınız. O belli yansıyor. Ya. Ses tonunuza da yansıyor. Vurgularınıza
3: zaten oyunun
0: da
3: başında
0: yansıyor.
3: Da Hüseyin abi işte ilk anlatımında o kelimeden yola çıkarak ben bunu yazdım. O patayı buldum.
0: Çok güzel.
3: Ganita bir semtin adı değil. Bir kültürün,
0: tabii.
3: Bir aidiyetin adıdır.
2: Tabii. Bir duruşun.
3: Bir duruşun.
0: Duruşun adı aynı zamanda. Şimdi yıllar sonra dört kadim dost bir araya geldiniz. Sahnemiz Ganita oldu. Yeniden buluşan bu dört arkadaş çocukluğuna seslenme şansını bulsa. Çocukluğundaki bene. Mesela Fuat Bey. Ne söylerdiniz?
3: Kazık soru.
0: Düşündünüz mü?
4: Bazı yaptığım kritik seçimlerim için seçeneği değiştirmemi söylerim.
0: Öyle mi?
4: Yani, evet. Aa,
0: dersler çıkardım hayattan
4: evet,
0: diyorsunuz.
4: Evet, onları değiştirdim.
0: Evet. Hikmet
1: ya
0: Bey.
1: Ben ne derdim? Fuat'ı arardım. Tamer'i arardım. Hüseyin Hocam'ı arardım. Ya Şaklar, Ganita'da buluşalım tekrar derdim. Ya.
0: Hüseyin Hocam?
2: Aynı yanlışları belki yeniden yapar.

0: yapardım.
1: Öyle mi?
0: Evet, belki yeniden yapardım. O belki de o Ganita'nın büyülü havasından kaynaklanırdı.
1: Harikasınız. Evet, Tamer Bey.
2: Vallahi yani şimdi ben bu oyunu zaten yazdım. O dediğinizi de düşünerek yazdım. Şöyle, o yaşadıklarımı hatasıyla, sevabıyla yeniden yaşarken o kaybettiğim kişilerle oturup iki cümle etsem bana yeterdi.
1: Değil mi?
2: İki cümle, ya fazla değil.
1: Kaybettiklerimizi
2: Ya tabii
1: anlıyoruz,
2: tabii tabii.
1: arıyoruz, değil mi?
2: Yani şimdi işin ilgincini söyleyeyim size. Hala daha içimde ukdedir. Ben daha yeni yeni kendime geliyorum. Bu oyunu 15 gün önce oynadık işte. 3 gün arayla oynadık. İlk oyuna Sinan Kutay abimiz gelecekti. Beni yolda gördüğü zaman ya tamam çok heyecanlıyım. Bakayım lan nasıl bir şey yazdın demişti. Gelemedi ve biz koltuğunu boş bırakıp resmini koyduk oraya. Üç gün
1: Rahmetle
2: tabii
1: anıyoruz Sayın Kutay'ı da buradan.
2: aynen. 3 gün sonra da Hüseyin abilen benim 40 yıllık sahne arkadaşımı kaybettik. O da Perşembe günü gire,
3: Sahne
2: Cuma
3: aynı
2: günü
3: zamanda
2: ha,
3: müdavim
2: Ganita
0: Ganita
2: müdavimi.
0: müdavim.
1: Yani İsmini zikredelim.
2: Akın Aker,
1: Rahmet olsun.
2: Hüseyin Avni Aker'in
1: Sayın Akın'a
2: torunudur.
1: da. Evet.
2: Yani o da Cuma günü ki oyuna gelirken Salı günü toprağa verdik onu. Yani özel İskender'i burada bir daha anıyorum. Oyundan sonra dedi ki o Ganita'nın üzerinden uçan martı Akın'dı herhalde.
1: Evet. Tabii çok duygu yüklü.
2: Tabii tabii yani.
1: Peki bu oyunu kaçıranlara
2: Ya kaçıranlar merak
1: yenileri
2: etmesin.
1: gelecek mi? Yeni oyunlar, yeni sergilemeler olacak
2: İşte
1: mı?
2: Hüseyin abi tatile çıkacak Balkanlara, biz de
1: Evet.
2: balkonlara gideceğiz.
0: Onlar balkonlardan,
2: biz
0: ben balkanlardan döndüğümde düşüneceğiz.
2: balkanlardan Ağustos
1: Eyvah.
2: ayında oturup Eylül, Ekim
1: Yeniden
2: ayında zaten
1: bir takvim hazırlanacak
2: tabii
1: herhalde.
2: de Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Kaya Ortahisar Belediyesi'ndeki sahnede oynamak için
1: Güzel.
2: konuştu bizle. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç de zaten Ganita dedi. Bunu dedi Ganita'da oynayalım.
1: Aa, o da çok güzel
2: Zaten
1: olmuş.
2: bizim
1: Çok
2: de
1: güzel bir
2: niyetimiz
1: proje.
2: vardı.
1: Çok güzel.
2: Hem
1: Ganita'yı
2: o
1: Ganita'da oynamak.
2: tabii
1: Çok büyük
2: Geniz
1: keyif bu.
2: kenarındaki yerde bir de bu şiirlerin yazının çıktığı bizim oturduğumuz tünelin üstündeki Ganita'da da bir oyun yapma
1: Orada da bir oyun
2: planımız var. Tabii
1: düşünüyorsunuz.
2: asıl yerinde.
1: Evet. Turneye de çıkar mı bu oyun?
2: Turne yani
1: Çıkabilir.
2: kesin düşünüyoruz.
1: Önümüzdeki günlerde var mı mesela?
2: Yani yok yine Eylül ayında
1: Eylül ayında.
2: Çınarcık'tan aradılar. İstanbul'dan
4: Giresun'a gidebiliriz, Rize'ye gidebiliriz.
2: Yani Ankara'da var düşüncemizde.
1: Şimdi
2: Çünkü
1: şu
2: çok
1: da
2: oradan
1: var.
2: çıkıp da oralarda olan çok
1: Var.
2: Trabzonlu var.
1: Uzaklarda olan, yurt dışında yaşayan ama gönlü sürekli burada olan, Ganita'da çocukluğu geçmiş insanlar vardır. Onlar için de bilmiyorum bir video gösterisi, video
2: Video değil
1: çekimi
2: de Trabzon
1: yapılabilir
2: günleri
1: mi?
2: falan oluyor bazen yurt
1: Evet.
2: dışında da. Olabilirse,
1: Ya da
2: imkan
1: yurt dışı
2: olursa
1: buluşmaları mesela
2: tabii.
1: yapılabilir, değil mi?
2: Yani işte burada da Hikmet arkadaşımızın söylediği gibi yani yurt dışı olunca bu sefer bürokratlara işte belediyeye falan kalıyor.
1: Evet.
2: Olursa seve seve biz gideriz.
1: İyi ki varsınız.
4: Teşekkürler.
1: İyi ki
2: Siz de
1: varsınız.
0: varsınız. İyi ki siz de varsınız. Sesimizi duyurabilme
1: Her
0: adına.
1: zaman. Her zaman yanınızdayız. Her zaman sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ganita sahilini anlatan, tiyatro oyununa imza atan birbirinden değerli isimler bizlerle birlikteydi. Ganita'nın üstünden bir martı geçti isimli oyun. Gazeteci, karikatürist, oyunun yazarı Tamer Küçüktü. Yönetmeniydi aynı zamanda oyunun. Profesör Doktor Hüseyin Sabri Kurtuldu. Elektronik mühendisi, aynı zamanda müzisyen Fuat Çoruhlu oynadı. Telekom'dan emekli Hikmet Akbulut'la birlikte. Emeği geçen herkese çok çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Yolunuz hep açık olsun diyelim.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz sizlere kadim dostlar. Ve geldik bir Trabzon Radyosu yapımı Hayatın İçinden programının daha sonuna. Serpil Aydemir hazırladı. Ebru Kılıç teknik yönetmenliğimizi yaptı. Seza Turgut sundu. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ganita'yı anlatan harika bir şarkıyla noktayı koyacağız. Bu güzel Ganita söyleminden sonra Fuat Sak'a söyleyecek sevgili dinleyicilerimiz. Gruplu Shine'la birlikte Ganita diyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında muhalefeti eleştirdi. NATO Genel Sekreteri Rutte Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek. ABD-İran müzakerelerinde teknik görüşmeler sürüyor. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefeti eleştirdi. Muhalefet cephesinde kavga ve karmaşa hakimken biz ittifak olarak uyum içinde 86 milyon için çalışıyoruz dedi. Partisinin grup toplantısında hitap eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı ittifakı büyük ve güçlü Türkiye'yi, çocuklarımızın kıvanç duyduğu, geleceğine umutla heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi inşallah en kısa zamanda inşa edecektir ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geliyor. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar sonrasında yaşanan görüş ayrılıkları ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceğine yönelik açıklamalar nedeniyle artan gerginliğin ele alınması bekleniyor. Uzun süredir NATO'yu eleştiren Trump, ittifakın Washington'a yeterli destek vermediğini savunuyor. Trump bu süreçte ABD'nin ittifaktan ayrılma seçeneğini değerlendirdiğini açıklamıştı. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin bu akşam Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesinde tüm kritik başlıkların

masada olması bekleniyor. Ankara zirvesi öncesi görüşmede Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarının artırılması, NATO'nun caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi ve Rusya-Ukrayna savaşı da değerlendirilecek. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler artırıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında belirlenen hassas bölgeler

0: NATO güzergahlarında güvenlik çemberleri oluşturuldu. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganıyla yürütülen uygulamalarda 9 ilçede 215 nokta denetlendi. 151 park ve 120 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Çalışmalara 39 tim ve 450 personel katıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya geldi, bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkati çekti Şerif. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandığını vurguladı. Bu hedefleri enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında hitap etti. Elektrik tüketiminin önümüzdeki süreçte artmaya devam edeceğini söyleyen Bayraktar, üretim ihtiyacına değindi. Bu süreçte nükleer enerjinin Türkiye için de kritik bir konu olduğunu ifade etti, nükleerdeki dönüşüme işaret etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, enerji dönüşümünün önemini vurguladı. Deprem bölgesine inşa edilen konutları hatırlattı. Enerji tüketimini %39 azalttık dedi. Bakan Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'nda hitap etti. Antalya'da düzenlenecek COP31 için net mesajlar verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından orta koridora ilişkin değerlendirmede bulundu. Stratejik ulaştırma hattı olan orta koridorun Türkiye'yi jeostratejik güven adası konumuna taşıdığını vurguladı. Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu projesi, İstanbul Kuzey Demiryolu geçişi ve Zengezur koridorunun hattın kapasitesini artıracağını belirtti. Limanlarımızı demiryolu ağlarımızla entegre ederek kıtaları birbirine bağlayan bu stratejik hattın etkinliğini ve erişim gücünü her geçen gün artırıyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının yeni dönemde eski yöntemlerle ilerlemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Hızlı ve kapsamlı değişim çağrısını yineledi. İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı var dedi. Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferans açılış oturumunda hitap etti.
1: Eski dünya yıkılıyor, çözülüyor. Bu yaşadıklarımızla yeni bir dünyanın doğum sancılarıdır. Bu yeni dönemde eski ezberlerle, alışkın olduğumuz usullerle yol almamız mümkün değildir. İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. İslam dünyasının önümüzdeki dönemde bu büyük mücadeleleri içerisinde Filistin meselesinin hepimiz için ortak bir çaba, ortak bir amaç ve ortak bir gaye olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah Filistin meselesini sonuna kadar götüreceğiz. Başkenti Kudüs olan nehirden denize kadar özgür bir Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi topyekun sürdüreceğiz. Lübnan, Lübnanlılarındır. Filistin, Filistinlilerindir. Bu ülkelerin üzerinde İsrail'in hiçbir hakkı olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e, soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısı ise 20'ye ulaştı. Erhan Karaal evinin bulunduğu Maltepe'de 17 Haziran akşamı kaçırılmıştı. Teknik ve fiziki takip sonucunda Karaal Tuzla'da atıl bir fabrika alanında bulunmuştu. Van'da meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verildi. Van Erciş Karayolu'nda görevli jandarma personelinin aracına sivil araç arkadan çarptı. Kazada şehit olan uzman çavuş Samet Karabulut için memleketi Adana'da tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkanla

0: silah arkadaşları katıldı. Şehidin naaşı kılınan namazın ardından Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. 27 yaşındaki şehit bekardı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum sürüyor. Duruşma tutuklu sanık eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz'ün savunmasıyla başladı. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Son iki haftada FETÖ'ye yönelik 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 128'i tutuklandı. 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz denildi. Son yıllarda dolandırıcılık olaylarında sıkça görülen ve IBAN kiralama olarak bilinen yöntemin müstakil suç olarak tanımlanması üzerinde çalışılıyor. Buna göre hesabını para karşılığında başkasına kullandıranlar başka bir suç işlemese bile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek. Düzenlemenin Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek 12. yargı paketine önergeyle eklenmesi planlanıyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında muhalefeti eleştirdi. NATO Genel Sekreteri Rutte Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek. ABD-İran müzakerelerinde teknik görüşmeler sürüyor. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Erhan Karal'ın kaçırılması soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 4 karşılaşma oynandı. K grubunda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı. Bu mücadelede 2 gol atan Cristiano Ronaldo, 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. Grubun diğer maçında ise Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek 2-2 yaptı. L grubunda ise İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Hırvatistan ise Panama'yı tek golle geçerek puanını 3'e çıkardı. 2026 Dünya Kupası'nda bugün B grubunun son maçları oynanacak. Saat 22'de Kanada-İsviçre mücadelesi TRT1'den, Bosna Hersek-Katar maçı ise TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımımız mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Erkek milli voleybol takımının Milletler Ligi macerası devam ediyor. Ay Yıldızlılar ikinci haftadaki ilk sınavına bugün çıkacak. Filenin Efeleri saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Zorlu maç TRT Spor'dan yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle: Ankara 31, İstanbul ve Samsun 29, İzmir 33, Adana ve Gaziantep 34, Antalya ve Kahramanmaraş 35, Bolu ve Van 27, Trabzon ve Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: İznik-Mekeceoğlu'nun 4 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım sağ şeritten devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.

0: Reklamlar.
1: Total enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pronto, Pronto Tur.
6: Pronto Tur'dan yurt dışı tur.

0: yaptır.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 24 Haziran Çarşamba bugün saat 13.16. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Volkan Kahraman teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün özel bakım gerektiren çocukları olan anneler için yapılan psikososyal çalışmaların yararlarından bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Ömer Faruk Cantekin bizimle birlikte olacak. Tabii ki her evlat önemli, her evlat özel, her evlat farklı ama bazen farklı durumlarda anneler daha da fazla zorlanabiliyor. Anne olmak zaten başlı başına zor bir şey bu arada. Yaşanan o zorlukları bütün anneler belli oranlarda yaşasa da özellikle farklı çocuğa sahip anneler bu zorlukları daha fazla yaşayabiliyor ve onlara verilen destek de son derece önemli olabiliyor. Biz de konuyla ilgili çalışmalarından Doçent Doktor Ömer Faruk Cantekin'le bahsedeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza hocam.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Şimdi özellikle tabii ki yapılan çalışmalardan bahsedeceğiz ama birçok kişi de biliyor aslında tanımını. Birçok kişi de neler olduğunu çok iyi biliyor tabii ki ama yine de şöyle bir aslında bakmak gerekiyor. Özel çocuk, farklı çocuk denince biz ne anlamalıyız?
1: Çok teşekkürler. Tabii zaman içerisinde bu konuda duyarlılıklarımızın artması bizi çok memnun eden bir boyut ama yeterli düzeyde miyiz derseniz yeterli düzeyde erişemedik.
0: Evet.
1: Bizden farklı insanlar. Evet, hepimiz birbirimizden farklıyız aslında. Farklı özelliklerle, farklı yeteneklerle donatılmış olarak bu dünyaya geliyoruz.
0: Evet.
1: Bunları geliştiriyoruz. Biz özel gereksinimli çocuklar başlığı altında ya da özel gereksinimli bireyler başlığı altında daha çok böyle CP diye ifade ettiğimiz serebral palsiye maruz kalmış çocuklarımız var, bireylerimiz var. Onları kastediyoruz. Otizmli çocuklarımız var, otizmli bireylerimiz var, onları kastediyoruz. Mental dediğimiz zihinsel engel durumu olan bireylerimiz var, onları kastediyoruz. Dolayısıyla normal bakım süreçlerinden biraz daha ayrı bir ilgiye, farklı bir eğitim prosedürüne ihtiyaç duyan çocuklarımız ya da bireylerimiz özel gereksinimli birey kapsamında değerlendiriliyor.
0: Bunlar yaş yaş da tabii durumları fark edebiliyor, başlangıç durumu fark edebiliyor, fark edilen durum yine dediğimiz gibi değişik olabiliyor. Bu durumlarda da aslında ailelerin yaşadıkları farklılaşıyor, değil mi?
1: Çok doğru, çok doğru. Şimdi tabii bu bahsetmiş olduğumuz özel gereksinim durumlarının her birisinde gelişimsel olarak farklılıklar da mevcut. Bazılarında durum hiç değişmiyor. Yeni alışkanlıklar, davranışlar kazandırmamız oldukça güçken mevcut durumu muhafaza etmek esas oluyor. Bazılarında ise o mevcut durumu yönetebileceğimiz yeni davranışlar kazanabiliyoruz. Tabii bunların ne zaman tanı konulduğu, nasıl yürütüldüğü ve en önemlisi ifade ettiğiniz gibi sosyal çevresi, o çocuğun sosyal çevresinin bu konuyu nasıl yönetebildiği meselesi ki bu konuda ülkemizde çeşitli güzel çalışmalar olmakla birlikte sayı çok fazla olduğu için yeterli olduğunu söylemek mümkün değil.
0: Evet, evet.
1: Bu bağlamda bir çalışmadan söz edebiliriz. Buna da genel başlık olarak biz işte psikososyal destek ya da grupla çalışma, grupla sosyal çalışma ifadelerini kullanıyoruz.
0: Şimdi böyle bir durumla karşılaşıldığında, bu anlaşıldığında aynı yaz sürecine benzer bir süreç işliyor aslında. Önce bir inkar geliyor. Sonrasında bir neden benim başıma geldi gibi öfkelenme durumu olabiliyor. Bir çöküş oluyor. En son işte o kabullenme aşamasında aslında belki daha sağlıklı tepkiler gelebiliyor ama o aşamaya gelmek bazen mümkün olmayabiliyor. Bazen bu zaten yasta da böyledir. Geçirgendir bu basamaklar. Bir anda kabullendim derken tekrar o öfke durumuna düşebilirsiniz. Tekrar depresyon durumuna düşebilirsiniz. Aynı şeyler yaşanıyor ve tüm bunları anne babalar deneyimliyor aslında. Sizinle program öncesinde de konuştuk. Daha çok da anneler aslında burada elini taşın altına koyup bir yandan kendi duygularıyla baş etmeye çalışıp bir yandan o çocuğu düzgün yetiştirmeye çalışıyorlar. Burada tabii ki çok da yıpranıyorlar. Siz de bu aşamada devreye giriyorsunuz ve size bir yardım eli uzatıyoruz diyorsunuz. Gerisini sizden dinleyelim, ben anlatmayayım.
1: Çok teşekkürler. Şimdi aynen ifade ettiğiniz şekliyle şimdi tabii anne olmak her durumda farklı bazı becerileri gerektiriyor. Evet. Buna genel olarak annelik formasyonu diyebiliriz. Hı hı. Geleneksel olarak eskiden jenerasyonlar, nesiller arası geçişlerde bazı roller güzel aktarılabiliyordu belki problemlerimizi çözme adına ya da beceri geliştirme adına. Fakat modern zamandaki bu daha bireysel yaşam ve çekirdek aileye dönüş bu tür özelliklerimizi aktarmada bizi güç hale soktu. Diğer taraftan tabii geleneğin içinde de bazı yoz taraflar var. Yani hanımefendilere tanımlanan toplumsal role baktığımız zaman pek adil olmadığını ifade etmemiz
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bu evet biz anneleri yücelten bir toplumuz. Cennet annelerin ayakları altındadır. Annemizin sözü, annemizin çorbası bunlar değerlidir. Lakin annemizin de evde yalnız kalmaması gerekiyor. Bütün yükü annemizin çekmemesi
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Burada beyefendilere de çok önemli vazifeler düşüyor. Fakat şöyle bir şey var. Annelik meselesi beceri gerektiren bir iş olduğu için bunu deneme yanılma yoluyla öğrenmeye çalışınca bireyler çok zarar görüyorlar. Hem kendileri duygusal olarak yıpranıyorlar, ilişki anlamında zayıflamalar oluyor. Çocuk yetiştirmeye de bu son derece olumsuz yansıyor.

0: yansıyor. Dolayısıyla iş dönüyor dolaşıyor kişinin kendisini içsel olarak öz denetim ya da öz kontrol dediğimiz mekanizmalarını oluşturup oluşturamamasıyla alakalı boyuta gelip takılıyor. Elbette bir güçlükle karşılaştığımız zaman bunun zor olduğunu sürekli tekrar ederek o güçlüğü aşamayız. Evet, annelik zordur. Tamam. Bunu biliyorsak peki bunun bir pratik yolu yok mudur? Karşılaştığımız bu güçlükleri nasıl aşabiliriz? Burada hani depremle ilgili örnek vermek istiyorum ben. Evet, deprem ülkemizin bir gerçeği ama ne oluyor? Güçlü binalar yapılırsa, uygun yerlere, uygun şartlarda yapılırsa deprem olmasına rağmen ne oluyor? Ondan en az zararla hayatta kalabiliyoruz, kendimizi koruyabiliyoruz. Duygusal, sosyal durumlarımız da buna çok benziyor açıkçası. Kendimizi güçlendirebilirsek bu konuda duygularımızı yönetebilen, daha çok olumlu düşünmeye oryante olan bireyler haline gelebilirsek, o zaman ne oluyor? Karşılaştığımız güçlüklere karşı da yıkılmıyoruz. Ne oluyor? Biraz sarsılıyoruz belki ama hemen çözümlere odaklanaraktan burada ilerleme imkanımız oluyor. Anneler bağlamında baktığımız zaman evet bir sorunla ya da çocuğumuzun özel gereksinimli çocuk olduğunu öğrendiğimiz dakikada ebeveynler normal şartlarda da o ebeveynlik becerilerini çok geliştirmemiş insanlar oldukları için ne yapıyorlar? Bu durumda nasıl baş... Benim hayal ettiğim evlilik bu değildi gibi zihnimizde bir şey şekilleniyor. Bu durumda babalar daha farklı bir hayale sahip olabiliyor ve diyor ki ben bunu bu şekilde sürdürmek istemiyorum deyip anneleri yalnız bırakıyor. Şimdi tabii bu korkunç bir şey. Yani
1: Tabii
0: bu
1: ki.
0: bir
1: Kabul
0: annenin
1: edilebilir bir şey değil bu arada
0: bunu
1: bu.
0: hiçbir koşulda hani merhamet kültürüyle insanlıkla bağdaştıramayacağımız bir durum. Lakin anlamamız gereken insani bir durum. Bunu nasıl yönetebiliriz ve böyle olmasını nasıl engelleyebiliriz? Şimdi tamam eşler bırakıp gidebiliyor babalar ama hani kalanlar ne yapıyor? Kalanlar da çok üst düzey bir performansla anneyi desteklemiyor olabilir. Bu durumda peki anne eşini nasıl olur da bu sürecin içerisine dahil edebilir? Burası çok kilit bir soru. Biz de biraz bunun üzerine çalışıyoruz. Çünkü kendi duygu ve düşüncelerimizi yönetemeyince ilişkilerimizi de yönetemiyoruz. Meramımızı da doğru anlatamıyoruz. O zaman toplumdan da ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geliyoruz. İtici oluyoruz. Bizden uzaklaşıyor bu durumda kişiler. Dolayısıyla biz yapmış olduğumuz programlarda daha çok bunlara odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü annenin kendi duygu ve düşüncelerini yönetebilir hale gelmesi çocuğuyla ve eşiyle olan ilişkisini yönetebilir hale gelmesini beraberinde getiriyor ki bu mükemmel bir şey. Bu durumda aile bütünlüğünün muhafazası, çocuğun daha iyi bakım alması, annenin duygulanımının olumluya doğru evrilmesi ailede huzuru da beraberinde getiriyor.
1: Çok güzel gerçekten. Şimdi hocam neler yapıyorsunuz onlara bakalım. Annelere nasıl destek veriyorsunuz? Onlar hem duygularını anlasın hem eşleriyle olan problemlerini çözmeye çalışsın. Ki yine kadın uğraşıyor bakıyorsunuz ki. Yani
0: Doğru.
1: hiçbir şekilde erkeğin uğraştığı durumu göremiyoruz bu tarz durumlarda ama böyle bir eğitim yaptığınızda acaba erkekler iştirak eder miydi kısmında da soru işaretlerimiz var zaten. Oraya bakarız. Babalarla belli çalışmalar düşünüyor musunuz? Onlara bakarız ama annelerle neler yapıyorsunuz? Onlar sizden nasıl destek alıyorlar?
0: Şimdi şöyle, biz ağırlıklı olarak grupla sosyal çalışma yürütüyoruz. Ne demek bu? İçeriğinde psikososyal destek içerikleri var. Nedir? Burada bütüncül bir uygulamayı esas alıyoruz. Bütüncül uygulamayı açacak olursak kişilerin fiziksel işlevselliği dediğimiz bedenlerinin sağlıklı işleyişi, beden sağlığı, öz bakımları. Diğer taraftan psikolojik boyutta düşünsel ve duygusal işlevsellik dediğimiz düşünceleriyle duygularını birbirinden ayırt edebilme, düşüncelerini kendisiyle özdeşleştirmeme, düşüncelerinin mutlak doğru olduğuna inanmama, onların da bir veriye dayalı bir bilgi olduğunu görebilme, sonra duygularını yönetebilme boyutlarında çalışmalar yürütüyoruz. Efendim, sosyal boyutta, sosyal işlevsellik dediğimiz topluma aktif olarak nasıl katılabilirim, ihtiyaçlarımı nasıl karşılayabilirim buradan ve ben ne verebilirim diğer insanların hayat kalitesini artırmak adına, çünkü bu da beni çok mutlu ediyor birey olarak
1: tabii,
0: sonuçta.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla bu performanslara ilişkin çeşitli aktiviteler uyguluyoruz. Bir de manevi boyut var. Manevi destek de son derece önemli. Manevi derken sadece dini uygulamaları almıyoruz. Hayatın anlamlandırılmasında

0: tutun da bir şeylere nasıl değer veriyoruz, değer odaklı nasıl yaşıyoruz, o değerlerimizde davranışlarımız arasında böyle çelişkiler var mı, onlara bakıyoruz. Dini inanışları varsa kişilerin onları kendilerini güçlendirme adına nasıl kullanabilirler, onlara bakıyoruz, onları yansıtıyoruz, o şekilde devam ediyor. Müşahhas bazı örnekler vereyim isterseniz,
1: Tabii,
0: daha
1: buyurun.
0: zihnimizde netleşir.
1: Hı.
0: Mesela annelerin yükü diğer özel gereksinimi olmayan çocuklara sahip annelere göre bu annelerimizin yükleri yani 5 kat diyeceğim ama belki 500 kat. Gerçekten çok farklı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu annelerimiz çocukla uğraşma, ona odaklanma konusuna kendilerini çok kaptırınca fiziksel boyuttaki bazı ihtiyaçlarını ihmal edebiliyorlar. Örneğin psikolojik olarak bazı şeylerle baş edemediklerinden dolayı aşırı karbonhidrat tüketimi yemek noktasına yönelebiliyorlar. Bu da kilo almalarına sebep
1: Ya da
0: oluyor.
1: hiç yemiyor
0: Ya
1: mesela.
0: da kendilerini ihmal edebiliyorlar, doğru.
1: Hı.
0: Bazen yetişkinlerin hayatında çeşitli vitamin mineral dengesizlikleri oluşabiliyor. Aile hekimlerine, çeşitli tıbbi kuruluşlara başvurmayı ihmal edebiliyorlar. Rutin
1: Evet.
0: kontrolleri olması gerekiyor, onları ihmal edebiliyorlar.
1: Hı.
0: Hanımefendilerde demir eksikliği yaygın bir karşılaşılan bir durum. Bunlar ihmal edilebiliyor. Ne yapıyoruz? Biz çalışmalarımızda öncelikle bu konuda çeşitli yönlendirmeler yapıyoruz. En son ne zaman bir aile hekimine muayene oldunuz gibi sorular soruyoruz. Uygun yerlere yönlendirmeler yapıyoruz. Bazen bazı özel ihtiyaçları olan annelerimiz çıkıyor. Tanıdığımız tıp hekimi arkadaşlarımız var. Onlardan fikir alıyoruz. Oralara yönlendiriyoruz. Dolayısıyla acilen hemen o bedensel eksikliklerin tamamlanması. Bakınız, Covid dönemi yaşadık. O dönemde insanların pek çoğu D vitamini eksikliklerinden doğan bağışıklık sorunları nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Biz de hastalıklara açık hale geliyoruz böyle bazı önemli mineral ve vitaminlerimiz eksik olduğunda. Bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Annelerimiz bunları aile hekimleriyle müzakere edip yoluna koyduklarında artık bakıyorlar ki bedensel gerginlikleri aslında çocuk bakım yükünden değil de kendilerindeki bu eksikliklerden kaynaklanıyormuş. Böylelikle bir rahatlama oluyor.
1: Evet.
0: İkinci bir boyutta, evet, bazı saplantılı düşüncelerimiz oluyor. Herkesin olabiliyor bu. Bunlara biz bilişsel çarpıtmalar diyoruz. Yani zihinsel olarak bazı şeyleri, gerçeği çok çarpıtarak, abartarak, bazen küçülterek, efendim bazen niyet okuyarak, bazen farklı yorumlayarak bir gerçek haline dönüştürüp kendimize zarar veren, işlevsel olmayan düşüncelere dönüştürüyoruz. Bu da alışkanlık haline geliyor. Sonrasında bunları iç ses olarak tekrar ediyoruz. Örneğin annelerimizden çok duyduğumuz bir cümle, bana bir şey olursa bu çocuğa kim bakacak? Evet, bu
1: Evet.
0: doğru bir soru.
1: Bu normalinde hiç böyle bir çocuğa sahip olmayan bir annenin bile kaygılandığı durumlarda çok aklına gelen bir cümle. Şimdi bizi dinleyen anneler varsa çok iyi anlayacaktır zaten.
0: Kesinlikle.
1: Onu biz bile ya da onlar bile işte düşünebiliyorsa bu durumda düşünmeleri çok normal zaten. Evet.
0: Bu beklendik bir şey. Hem de hani eşi tarafından da yalnız bırakılıyor, çevresi
1: Evet.
0: tarafından yalnız bırakılıyorsa böyle düşünceler geliyor. Fakat şöyle bir şey, bu düşüncelerin zihnimize geliyor olması hemen ertesi dakika bunların başımıza gelmesi ve
1: Tabii ki.
0: çocuğun mağduriyeti yaşaması
1: Tabii
0: anlamına
1: ki.
0: gelmiyor. Fakat biz bu düşünceyi sıklıkla tekrar edecek olursak o zaman bizim mental sağlığımız olumsuz etkileniyor. Bu sefer bakım vermede zorlanıyoruz. Kendimize bile bakamaz hale
1: Evet,
0: gelebiliyoruz.
1: beden sağlığımız da
0: Bu
1: etkileniyor.
0: nedenle hani biz ne yapıyoruz? Daha çok hani olumlu olmayan bir şeyi olumluymuş gibi değerlendirelim anlamında değil ama olumlu olan şurada, olumsuz olan da burada olsun. Biz dengeli bir bakış üretelim ve burada daha çok çözüm odaklı
1: Evet.
0: bir bakış açısı geliştirelim. Ne yapabilirim ben bu konuda şu anda? Elimden şu anda ne geliyor? Bu tedbiri alabilmek için. Dolayısıyla bu tür çalışmalar yürütüyoruz. Daha çok çalışmalarımız şükür odaklı. Çünkü örneğin çocuğumuzun tek özelliği özel gereksinimli olması değil. Çocuğumuzun tek özelliği otizmli olması değil. Çocuğumuzun tek özelliği serebral palsili olması değil. Mesela ben bir çocuğumuzu hatırlıyorum. Bir yemekhanede yemek yiyordu. Çalıştığımız bir kurumda. Gözleri çok güzeldi. Çok güzel gülümsüyordu. Ve ben ona geldim. Ben dedim böyle birini hiç görmedim şimdiye kadar. Ne kadar Allah özel bir güzellik vermiş dedim. 12-13 yaşlarında bir kız çocuğumuz.
1: Hı.
0: Şimdi böyle de bakabiliriz. Sadece serebral palsili olması değildir onun özelliği. Onun da yapabileceği pek çok şey vardır. Yapıyordur da zaten. Ama biz bu tarafına odaklanınca orası büyüyebiliyor. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda bizde olumsuz duygulanım sıklığı artıyor. Şimdi bunu yönetemezsek Allah korusun bu depresyona sebep olabiliyor. İleri işte psikiyatrik rahatsızlıklara sebep olabiliyor. O durumda çocuğumuza kim bakacak? Şimdi asıl sorun orada ortaya çıkıyor. İlla bizim vefat durumumuz olması gerekmiyor. O nedenle duygusal olarak kendimizi nasıl güncelleyebiliriz? Duygusal yüklerimizden nasıl kurtulabiliriz? Efendim bunlarla ilgili basit çalışmalar yürütüyoruz. Grup çalışması etkileşimli olduğu için annelerimiz benzer sorunları yaşadıkları için kendileri bunları grupta ifade ettiklerinde güzel bir duygusal boşalma da yaşamış oluyorlar bir anlamda. Bir anlamda da anlaşıldıklarını hissediyorlar. Ortak çözümler
1: Ve
0: üretebiliyoruz.
1: bunu tek ben yaşamıyorum hissi de çok önemli aslında. Bazen herhangi bir problemde başımıza geldiğinde bir tek kendi başımıza gelmiş gibi hissedebiliyoruz.
0: Aynen öyle. Buna biz daha çok normalleştirme diyoruz. Normalleştiği zaman o yük birazcık olsun hafifliyor. Dahası sosyal boyutta güzel çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli ödevler veriyoruz. Çünkü şöyle düşüncelere kapılıyor bu bakım yükü altında biraz da ezilen annelerimiz. Diyor ki kimse beni anlamıyor. Çocuğun özel durumu olduğunu da bilmiyor. Bana da anlayış göstermiyorlar. Ne haliniz varsa görün. Şimdi bunlar hakikat içeren cümleler aslında bir yere kadar ama işlevsel olmayan cümleler. Çünkü bize faydası olmuyor. Biz toplumdan istediğimiz desteği alamayız bu durumda böyle davranırsak. O nedenle ne yapabiliyorlar? Böyle toplumla bağlarını biraz sosyal izolasyon şeklinde koparabiliyorlar. Biz de çeşitli sosyal ödevler veriyoruz. O sosyal ödevler çerçevesinde kendi ilişkilerini tekrardan gözden geçiriyorlar. Bir annemiz bu programın sonunda bize şöyle demişti. Hocam ben şunu çok iyi fark ettim, anladım. Ben iyi olursam çocuğum da iyi oluyormuş. Gerçekten şimdi yönetemediği zaman çocuğa sesini yükseltme. Özellikle mesela bir otizmli çocuğa sesinizi sık sık yükseltirseniz aşırı hassasiyetten dolayı onun tepkilerini yönetmem imkanımız kalmıyor. Ama biz sükunetimizi koruyacak olursak onunla ilişkimizin kalitesi bambaşka bir hal alıyor. Bu durumda evde bir huzur havası hakim olunca diğer kardeşler, yakınlar, evde kalan diğer aile bireyleri de bundan olumlu etkilenebiliyor.
1: Hocam sohbetimize devam edeceğiz. Yine konuşacaklarımız var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine hocamızın söylediklerini dinleyelim.

0: ailece devam ediyor. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Ömer Faruk Cantekin'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Özel bakım gerektiren çocukları olan anneler için yapılan psikososyal çalışmalardan bahsediyoruz. Bu çalışmaları yaptınız, birçok anneye ulaştınız. Sonrasında nasıl dönüşler oldu, nasıl değişimler oldu, bunları nasıl gözlemlediniz?
1: Çok teşekkürler. Zaten bu programların hedefleri kalıcı davranış değişikliği noktasında bazı şeylere ulaşabilmek. Aksi takdirde şöyle oluyor. Çeşitli konferans, seminer bağlamında yapılan çalışmalar belki bazı şeyleri küçük farkındalıklar uyandırmaya sebep oluyor ama kalıcı davranış değişikliği dediğimiz öğrenmeleri gerçekleştirmiyor. Şimdi insanın 4 tane temel boyutu var ve bu boyutlar birbiriyle yakından ilişkili. Bir bedensel varlığımız var, bir psikolojik varlığımız var, sosyal ve manevi varlığımız var. Buraların her birindeki değişiklikler diğerlerini olumlu anlamda etkiliyor. Eğer bu değişiklikler işlevselse, faydalıysa, benzer şekilde olumsuzsa da olumsuz etkiliyor. Yani olumsuz düşüncelere takıldıysanız kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Bedensel olarak da yorgun, bitkin, motivasyonu düşük hissediyorsunuz. Dolayısıyla kimseyle ilişki kurmak istemiyorsunuz. Bir ibadet yapacaksanız da çok keyifli olmuyor bu. Dolayısıyla hepsi birbiriyle bağlantılı. Bizim programlarımız daha çok böyle bütüncül olduğu için, bu dört boyutu da kapsadığı için annelerimizden her bir boyuta ilişkin olumlu dönütler alıyoruz. Mesela fiziksel olarak daha çok bu baş ağrısıyla mücadelede bu programların faydasını gördüklerini ifade ediyorlar. Elbette biz tıbbi bir müdahale yapmıyoruz ama hekimlere yönlendirdiğimiz için onlar gerekli eksiklikleri tamamladığında fiziksel boyutuyla daha olumlu düşünmeye oryente olduklarında da yine bedenlerinde stres tepkisi azaldığı için daha ziyade böyle parasempatik sistem dediğimiz sinir sisteminin rahatlatıcı boyutu aktive olduğu için ne oluyor? Bedenlerinde de olumlu hissiyatlar oluşuyor. Çeşitli ağrılardan kurtulduklarını ifade ediyorlar. Ya da çok gergin uyuduklarını, vücutlarındaki o gerginliklerin artık azaldığını, bazılarının tamamen gittiğini ifade ediyorlar. Bu fiziksel boyutta çok duyduğumuz bazı şeyler. Tabii bazı özel durumlarda var ama hani genele matuf olmadığı için çok bahsetmek istemiyorum. Düşünce boyutuna bak.

0: bazı uygulamalarımız var. Mesela şükür defteri tutmak gibi, o gün başımıza gelen güzel şeyleri yazmak gibi, efendim, olumluya oriente olmak için. Dolayısıyla bunlar da onların uyku kalitelerini artırıyor. Daha kolay uykuya dalmalarını sağlıyor. Ve daha zinde, dinlenmiş şekilde kalkmalarına sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada da bu boyutta, psikolojik boyutta, duygu ve düşünce bağlamında da daha olumlu düşünme, daha olumlu duygular yaşama noktasında geri dönütler alıyoruz. İlişki boyutuna baktığımız zaman da asıl sosyal hizmetin vurguladığı kısım da burası. Biz de yola çıkış sebebimiz de burasıydı. Yani çocukların sosyal çevresini sosyal rehabilitasyon uygulamaksızın onlara tıbbi ya da eğitimsel, çocuklara direkt katkılar sağlayarak bir yere kadar getirebiliyoruz. Çünkü yine eve gittiğinde bu çocuk annesiyle
1: Tabii
0: yaşıyor.
1: ki.
0: Veya çeşitli tatil zamanlarında annesiyle vakit geçiriyor. O nedenle annenin dört boyuttaki sağlığı, işlevselliği çocuğun rahatı anlamına geliyor. Çocuğa verilen bakımın kalitesinin yüksekliği anlamına geliyor. O nedenle de bu sosyal ilişki bağlamında çok güzel dönütler aldık. Mesela bir annemiz dedi ki 14 yıldır beklediğim şey gerçekleşti. Nedir dedim? Çocuğum bugün benim gözlerime baktı ve el salladı dedi. Şimdi tabii çocuğunuz otizmli değilse bunu hemen anlayamazsınız. Ama
1: Ne
0: bir
1: kadar
0: otizm
1: önemli bir
0: ne
1: şeymiş
0: kadar
1: de onlar
0: önemli bir
1: için.
0: şeymiş. Yani ben de bu annemizin ifadesi üzerine çok duygulanarak anlamış bulundum. Yani 14 yıldır bir anne çocuğum gözümün içine baksın ve bana sevgiyle el sallasın bekliyor. Bu çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla bu sosyal ilişki kalitesi. Bazen de iletişimsel olarak çocuklarda olumlu dönütler oluyor. Annelerdeki bu değişikliklere paralel olarak. Ne oluyor? Çocuklar tek kelimeyle konuşan çocuklar artık iki kelimeyi kurmaya başlıyor. Gelişimsel hızı artıyor. Uyum kapasitesi artıyor. Bir başka boyutuyla anne öfkesini daha yenebilir halde olduğunda, kontrol edebilir halde olduğunda veya daha az olumsuz duygular hissettiğinde çocuğuyla ilişkisinde doğru adımları görebilir hale geliyor o duygu baskısı olmadığı için. Ne yapabilirim de acaba şimdi şöyle olabilir şeklinde bazı çözümler üretebiliyor. Bu da onunla ilişki kalitesini artırıyor. Tabii sosyal boyut sadece çocukla ilişki değil. Şimdi özellikle özel çocuğu olan annelerimiz toplum içine çıktığı zaman orada insanlarla ilişkilerini yönetmeleri de çok önemli oluyor.
1: Tabii.
0: Çünkü çocuğu kontrol etmek, çünkü kontrolsüz davranışlarda bulunabiliyor çocuklarımız. Dolayısıyla diğer insanlar da bunu anlamadıkları durumda burada bir çatışma meydana geliyor. Bunu sağlıklı şekilde yürütmemiz gerekiyor ki hem çocuk zarar görmesin hem de diğer insanlara bunu anlatmış olalım. Gerektiğinde de onlardan destek alabilelim. Bu boyutlarda olumlu dönütler aldık annelerimizden. Çünkü gergin olduğunuz durumda, çocukla dışarı çıktığınızda zaten kontrol edemediğiniz bir davranışın ortaya çıkması durumunda o gerginliğin üstüne bir de bu olunca iş iyice çığırından çıkabiliyor. Ciddi sonuçları da olabiliyor bunların. Çünkü bazı özel çocuklarımız bizim tahmin edebildiğimizden daha fazla fiziksel güce sahip.
1: Tabii.
0: O nedenle kendilerine ya da başkalarına veya mesela vitrine girebiliyor çocuk birdenbire bıraktığınızda bir mağazanın vitrininin içine girebiliyor yani camı kırabiliyor. O sebeple bunların kontrolünde de sosyal boyutta olumlu dönütler aldık annelerimizden. Son olarak manevi boyuttan bahsetmek istiyorum. Evet, burası doğru anlatıldığında ve anlaşıldığında gerçekten maneviyat bir güç olarak kullanılabiliyor. Ama ilerlemeye engel olarak da kullanılabiliyor. Şimdi bunların ayırdına varması annelerimizin o alanı güçlü olarak kullanmaları yine psikolojik olarak sağlamlıklarına çok önemli destek sağlıyor. Bu programların içerisinde belki de hani fayda olarak ifade etmem gereken önemli hususlardan biri de şu. Bugün sosyal medya çağında yaşıyoruz. Pek çok insan kontrolsüz olarak çeşitli bilgileri paylaşıyor. Bunların da önüne geçmeye çalışıyoruz.
1: Evet, çok
0: Çünkü
1: önemli.
0: işlevsel olmayan bilgiler. Bunların bir kısmı tıbbi bilgiler oluyor. Doktorlarımıza soruyoruz. Bunların hakikatinin olmadığını ifade ediyoruz.

0: ailelerimize veya bazı işte psikososyal boyutta bazı uygulamalar oluyor. Bilimsel bir temeli yok, kültürel bir dayanağı olmayan şeyler. Dolayısıyla hani çeşitli istismar durumlarından ortaya çıkan, hani ekonomik kaygılarla ortaya çıkan uygulamalarında önüne geçmeye çalışıyoruz. Böylelikle ailelerimiz daha farkında, daha bilinçli hale gelebiliyorlar.
1: Biz de başarılar diliyoruz. Umarız
0: Çok teşekkür
1: bu güzel
0: ederim.
1: destekler devam eder. Aileler size de ulaşırlar ve bu
0: İnşallah.
1: desteklerden yararlanırlar. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Ömer Faruk Cantekin bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Volkan Kahraman teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. Yarın TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ceza hukuku anlamında uzlaştırma kurumu üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Uzlaştırma. Ceza yargılamalarında bazı suçlarda mağdurla şüpheli veya sanığın mahkeme sürecine gitmeden bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaşarak uyuşmazlığı çözmesini sağlayan yöntemdir.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ceza hukuku anlamında uzlaştırma ve konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Muhammed Emre Tülay. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocam.
0: Kıymetli hocam, evet, özel hukukta arabuluculuk kurumu var, tahkim kurumu var, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları var. Ceza hukukunda böyle bir yapı var mı? Yani suç işleyen kişiyle mağdurun böyle anlaştırıldığı, uzlaştırıldığı bir kurum var mıdır? Bununla ilgili dinleyicilerimize neler söyleyebiliriz?
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Bir suç işlendiği zaman herkesin muradı o suçun adi bir şekilde cezalandırılmasıdır. Fakat maalesef bir suç şüphesiyle karşılaşıldığında o suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma işlemleri bazen çok uzun yıllar sürebilmekte. Böyle olunca da cezaların kesinleşmesi ve infazı çok uzun yıllara yayılabilmektedir. Bu durum hem mağdurun mağduriyetini arttırmakta hem de sanık tarafında olan kişiler için ayrı bir yıpratıcı süreç doğurmaktadır. Böyle olduğundan ceza hukukunda alternatif çözüm yolları arayışına girilmiştir. İşte uzlaştırma kurumu ceza hukukunda alternatif çözüm yöntemlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzlaştırma esasında özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kavramının bir yansımasıdır. Peki uzlaştırma ceza hukukunda hangi koşullarda ve ne şekilde icra edilmektedir? Uzlaştırma esasında bir suç şüphesiyle karşılaşıldığında eğer o işlendiği iddia olunan suç uzlaştırma kapsamına giriyorsa artık Cumhuriyet Savcısının tabiri caizse dosyayı uzlaştırmacıya tevdi ederek artık sürecin takibini uzlaştırmacıya devretmesidir. Bir suç şüphesiyle karşılaşıldığında ilk başta yapılması gereken o ilgili suçun uzlaştırma kapsamına giren bir suç olup olmadığının tespit edilmesidir. Çünkü uzlaştırma uygulanması itibarıyla kendisinden feragat edilemeyecek bir kurum. O yüzden eğer ilgili suç uzlaştırma kapsamına giriyorsa muhakkak surette o prosedürün işletilmesi gerekir. Peki uzlaştırma kapsamına giren suçlardan ne anlaşılmaktadır? Bunun cevabı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinde karşılık bulmaktadır. İlgili maddeye göre kural olarak, yani aksi kanunda belirtilmedikçe, şikayete tabi olan suçlar uzlaştırmaya tabidir. Bunun yanı sıra kanun koyucu şikayete tabi olup olmasına bakılmaksızın ilgili maddede katalog suçlar düzenlemiş ve ilgili katalogda yer alan suçların da uzlaştırma kapsamında olduğunu belirtmiştir. Fakat diğer taraftan kanun koyucu hiçbir surette uzlaştırma yoluna gidilemeyecek suçları da ihtas etmiş. Bu anlamda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, ısrarlı takipte ve son yasa değişikliğiyle beraber hakaret suçunda uzlaştırmanın olmayacağı belirtilmiştir. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun tespiti durumunda o dosyayla ilgili olarak bir uzlaştırmacı görevlendirir. Uzlaştırmacı dosyanın taraflarını uzlaşma için davet eder. Dosyanın taraflarından maksat suçu işlediği iddia olunan şüpheli ve suçtan zarar gören mağdur veya suçtan zarar gören kişidir. Uzlaştırmaya davet olunan taraflar uzlaştırma teklifini kabul etmek zorunda değillerdir. Uzlaştırma teklifinin taraflardan biri veyahut da ikisi tarafından reddi durumunda normal soruşturma işlemlerine devam edilir. Uzlaştırma prosedürü uygulanmaz. Uygulamada kanunda karşılığı bulunmayan bir pratiğin olduğunu söylemek bu anlamda dinleyicilerimizin de dikkatini çekmek gerekir. Bir suç isnadıyla karşılaşıldığında bazen karakol ifadesinde kolluk memuru taraflara uzlaşıp uzlaşmak istemediklerini sormakta, o anın heyecanıyla taraflar da uzlaşmak istemiyorum diyebilmektedirler. Fakat kanunen bunun, bu irade açıklamasının herhangi bir karşılığı yoktur. Bu irade ancak ve ancak uzlaştırmacıya karşı açıklandığı takdirde sonuç doğurmaktadır. O halde başımıza böyle bir şey geldiğinde kolluğun bize sorduğu bu sorunun pratikte bir karşılığının olmadığını bilmemiz gerekir. Dosyanın taraflarından biri veya ikisi uzlaştırma talebini kabul etmedikleri takdirde artık bundan bir daha geri dönemezler. Yani bir taraf uzlaşmak istemezse sonradan uzlaşmak istiyorum diyemez. Peki henüz soruşturma evresinde uzlaştırma sağlanırsa ne olur? Uzlaştırma sağlandığı takdirde bir taraftan mağdurun kaybı giderilirken bir taraftan da kamu davası açılmayarak esasen hem lekelenmeme hakkı noktasında çok olumlu bir adım atılmış, hem masumiyet karinesi tesis edilmiş, hem de onarıcı adalet karşılığını bulmuş olmaktadır. Bu şekilde mahkemelerin de iş yükü çok ciddi bir şekilde düşmekte, süreç hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Diğer taraftan esasen soruşturma evresinde karşılaştığımız uzlaştırma, kamu davası açıldıktan sonra da fark edilmiş olabilir. Bu durumda dahi uzlaştırma kurumundan feragat mümkün olmadığından mahkeme tarafından ilgili dosyanın gene uzlaştırmacıya gönderilmesi ve sürecin uzlaştırma prosedürü takip edilerek tamamlanması gerekmektedir. Uzlaştırmada zarar gören tarafta olan kişi zararının giderilmesi noktasında maddi bir menfaat isteyebilir. Yeter ki bu menfaat genel ahlak kurallarına ve hukuka aykırı olmasın. Bu bağlamda söz konusu karşılığın ifa edilmesiyle, bu bir edimse edimin ifasıyla, bu manevi bir tatmin aracıysa, mesela özür dileyerek eğer uzlaşmak söz konusuysa, bunun yerine getirilmesiyle beraber taraflar uzlaşmış ve dosya tabiri caizse kapanmış olacaktır. Bu şekilde hem

0: Zaten suç isnadı altında bulunan kişi ceza almaktan kurtulmakta. Hem de sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesiyle beraber mağdur tatmin olmakta ve diğer taraftan yargının iş yükü bakımından da ciddi bir azalma meydana gelmekte ve esasen mesai harcanması gereken dosyalarda da adaletin hızlı tesisi bakımından dolaylı anlamda bir katkıda bulunulmaktadır.
1: Değerli meslektaşım, çok teşekkür ediyoruz. Evet, alternatif uyuşmazlık yolları pekala ceza kanunumuzda da var. Özellikle hocamın dikkat çektiği üzere şikayete tabi suçlarda bu yolun mutlaka kullanılması, her şey yargı merci önüne taşınmaması da fevkalade önemli. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Muhammed Emre Tülay'dı ve bize ceza hukuku anlamında uzlaştırma kurumundan bahsetti. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: GPT'de bulacaksın.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklamlar.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları

0: dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde dünya tarihinin seyrini, okyanusların hırçın fırtınası, köhne kuralları yıkan sarsılmaz inisiyatif ve küresel bir istila rüyasının diz çöküşüyle değiştiren bir adamın hikayesini konuşacağız. Geçilemez denilen azgın dalgaları ve devasa armadaları, ahşap gemilerinin barut fırtınasıyla sarsan efsanevi amiral Horatio Nelson'ın izini süreceğiz. Sadece bir denizci değil, askeri inisiyatifin ve taktiksel cesaretin sınırlarını çizen bir strateji dehası olan bu korkusuz komutanın, okyanusun o sarsılmaz iradesini dünya denizlerinin kalbine nasıl bir mühür gibi kazıdığını anlatmaya çalışacağız. Rüzgar denizden eser. Soğuk, tuzlu ve hırçın bir rüzgar. İngiltere'nin doğusundaki Burnham Thorpe köyünde 1758 yılında dünya denizlerinin kaderini değiştirecek bir çocuk doğar. Horatio Nelson. Ne etrafında onu koruyan taş saraylar vardır, ne de emrinde yürüyen orduların ihtişamı. Babası kendi halinde bir köy papazıdır. Bu çelimsiz çocuk sık sık hastalanır, narin bünyesiyle dikkat çeker. Etrafındakiler onun kasırgalarla dolu acımasız bir dünyada var olamayacak kadar kırılgan olduğunu düşünür. Fakat tarih en büyük hikayeleri beklenmedik zayıf köşelerde başlatır. Deniz bu köye uzak değildir ve o mavi sonsuzluk Nelson'ı bitmek bilmeyen bir cazibeyle kendine çağırır. Küçük yaşta ufka bakmayı, dalgaların ritmini dinlemeyi öğrenir. 12 yaşına bastığında annesinin ölümüyle sarsılan ailesi onun için kesin bir karar verir. Çelimsiz çocuk, dayısı Kaptan Morris Suckling'in savaş gemisine, yani doğrudan denizin amansız kucağına gönderilir. Onu artık sert ahşap bir güverte, rüzgarda gıcırdayan direkler ve kraliyet donanmasının acımasız disiplini bekler. Deniz kendisine sığınanları ya kendi kurallarıyla yeniden şekillendirir ya da amansızca yutar. Genç Nelson bu mavi dünyada hayatta kalmak için erkenden çelikleşmek zorunda kalır.
1: Deniz eğitimi oldukça sert, acımasız ve merhametsiz yollarla verir. Bir güverte subay adayı için hayat, kitaplardaki romantik maceralardan ibaret değildir. Deniz soğuktur, rutubetlidir ve ölümcül hastalıkları barındırır. Fırtınalar uyarı yapmadan bastırır. Dalgalar ahşap gövdeyi acımasızca döver. İşte bu amansız ortamda Nelson, hayatta kalmanın tehlikeli sanatını öğrenir. Genç denizci, Britanya bayrağı altında Atlantik'in dondurucu sularından Karayiplerin kavurucu rüzgarlarına, hatta kutup denizlerine kadar uzanır. Hint adalarında sıtmayla boğuşur. Her sefer zihnine yeni bir ders fısıldar. Rüzgarın yönü nasıl okunur, sinsi akıntılar nasıl hesaplanır, hırpalanan bir gemi batmaktan nasıl kurtarılır? Ancak tüm bunlardan mühim bir şey öğrenir. İnsanları, o daracık alanda ölümle burun buruna yaşayan denizcileri yönetmek. Bir savaş gemisi yalnızca tahta ve yelkenden ibaret değildir. İçindekilerin ortak iradesiyle ayakta durur. Nelson körü körüne itaatin her zaman zafer getirmediğini fark eder. Bazen kurallar tıkanır ve inisiyatif almak gerekir. Zaman geçer, dalgalar bu zayıf çocuğu adeta bir heykeltıraş gibi işler. Fiziksel kırılganlığın yerini iradesi bükülmez, usta bir denizci alır.

0: Gerçek liderlik kumaşı ancak kriz anlarında ve ateş çemberinin içinde belli olur. 1790'lı yıllarda Fransız ihtilalinin fitillediği devrimler ve taht savaşları tüm dünyayı kuşatır. Denizler artık çok daha tehlikelidir. İngiltere, devrim Fransa'sına karşı amansız bir savaşa girişir. Nelson artık tecrübeli bir subay, HMS Agamemnon gemisinin komutanıdır. Savaş boruları çalar, keskin barut kokusu denizin tuzlu havasını bastırır. Korsika yakınlarındaki Calvi kuşatmasında şiddetli bir patlama meydana gelir. Nelson'ın yanına düşen Fransız top mermisi, taşları, kumları ve keskin şarapnel parçalarını onun yüzüne savurur. Nelson acı içinde doğrulur ancak sağ gözü görmez olur. Artık dünyayı ebediyen yarım bir ışıkla algılamak zorundadır. Bu kayıp sıradan bir insan için kariyerin sonu demektir. Fakat Nelson için efsanevi bir başlangıçtır. O bu bedensel kaybı bir zayıflık değil, savaşın gerçekliğini hatırlatan gururlu bir nişan gibi taşır. Artık ölüm korkusu zihnine pranga vuramaz. Bu durum ona soğukkanlı bir cesaret kazandırır. Generallerin çoğu doktrinlere sığınarak güvenli limanlarda savaşırken, Nelson kuralları savaş meydanında kendi elleriyle yeniden yazar.
1: Savaşın kaotik hengamesinde Nelson sadece o doğru anı, tarihin akışını değiştirecek saniyeyi kollar. 1797 yılı. Karşılarında İspanyol donanması uzanır. Gemileri devasa, silah güçleri muazzamdır. Karşılarında ise sayıca az ama disiplinli İngiliz filosu saf tutar. Filonun içinde artık adı korkusuzca anılan bir isim vardır. Commodore Horatio Nelson. Dönemin kutsal denizcilik kuralları bellidir. Donanma hatlarını bozmamak ve amiral gemisinden gelecek sancak sinyallerine uymak mecburidir. Ancak Nelson, geleneksel ezberlerin her zaman zafer getirmediğini bilir. Savaşın en kızgın anında, düşman hattında bir açıklık görür. Komutanı Amiral Jervis'in hattı koru emrini resmen görmezden gelir. Kendi gemisi HMS Captain'ı ani bir manevrayla savaş hattının dışına çıkarır. Bu kurşuna dizilmeyi göze alan devasa bir kumardır. Düşman gemilerine yaklaşır, mesafeyi sıfıra indirir. Ardından göğüs göğüse amansız bir yakın muharebe başlar. Nelson tarihe Nelson'ın köprüsü olarak geçecek dahi bir hamle yapar. Önce bir İspanyol gemisini ele geçirir, ardından o geminin üzerinden arkasındaki diğer devasa İspanyol gemisine dalar. Cape St. Vincent muharebesi, Nelson'ın adını dünyaya duyurduğu kırılma anıdır. O artık sadece emirlere uyan bir memur değil, savaşın kaderini tayin eden adamdır.
0: Büyük zaferler meydanlarda kutlanır. Fakat o zaferleri kazanan bedenler, ödenen ağır bedelleri ömür boyu taşır. 1797'nin ilerleyen aylarında Nelson'ın önünde yeni bir hedef belirir. Tenerife adası, Santa Cruz limanı. Plan cesurdur ancak savaş kağıt üzerindeki planlara her zaman itaat etmez. Gece karanlığında başlatılan akın, sert İspanyol savunması yüzünden kısa sürede kaosa evrilir. İspanyol topları karanlığı yırtarak ateşlenir. Nelson kılıcı elinde karaya çıkmaya çalışırken bir misket kurşunu sağ kolunu paramparça eder. Güverteye yığılır, kanlar ahşap zemine süzülür. Acı hayal dahi edilemez boyuttadır. Üvey oğlu Josiah Nisbet karanlıkta gömleğini yırtarak koluna turnike yapar ve hayatını kurtarır. Ancak yara ağır.

0: yıldır. Amiral gemisine ulaşıldığında hekim hiçbir anestezi olmadan Nelson'ın sağ kolunu dirseğin hemen üzerinden kesip atar. Bir komutan için kolunu kaybetmek askeri kimliğinin yarısının yok olması demektir. Pek çok insan için bu aktif görevden çekilme sebebidir. Fakat Nelson acıyı zafere giden bir yakıta dönüştüren sıra dışı bir tabiata sahiptir. Kısa süre sonra tek gözü kör, tek kolu kesilmiş bir amiral olarak denizlere geri döner. Artık fırtınalara ve mermilere verecek daha az şeyi kalmıştır. Bu noktadan sonra liderliği mutlakiyete bürünür. Daha büyük riskleri gözünü kırpmadan alır. Akdeniz suları 1798'de yine barut kokuludur. Fransa'da yükselen genç general Napolyon Bonaparte ani bir baskınla Osmanlı mülkü olan Mısır'ı işgal eder. Napolyon, İngiltere'nin Hindistan yolunu keserek küresel dengeleri sarsmayı hedefler. Ancak denizlerde onların izini süren Koramiral Horatio Nelson'dır. Nelson, düşmanını Nil Nehri'nin döküldüğü Abukir körfezinde kıstırır. Gece vakti sığ sularda savaşmak kurallara aykırıdır. Ancak Nelson kuralları yine çiğner. Fransız gemilerinin beklemediği bir açıdan sahil şeridi arasından sızarak düşmanı iki ateş arasına alır. Fransız amiral gemisi Lorient muazzam bir patlamayla havaya uçar ve Napolyon'un donanması Akdeniz'in dibini boylar. Nil Muharebesi Osmanlı İmparatorluğu için hayati bir nefes olur. Napolyon Mısır'da mahsur kalır. Zafer haberi İstanbul'a ulaştığında Sultan 3. Selim derin bir minnetle Nelson'a imparatorluğun en yüksek takdiri olan muhteşem bir çelenk nişanı gönderir. Elmaslarla süslü 13 tüy batırılan 13 Fransız gemisini simgeler. En sıra dışı özelliği içindeki gizli saat mekanizması sayesinde elmas ışınlarının kendi etrafında durmaksızın dönmesidir. Nelson bu çelengi şapkasına gururla takar. Ayrıca Sultan Nelson adına hilal nişanını ihdas eder. Böylece Nelson bu şerefli nişanı takan ilk gayrimüslim yabancı olarak tarihe geçer.
1: Kazanılan zaferler insanı halkın gözünde yarı tanrısal bir mertebeye ulaştırır. Fakat o madalyalı zırhın altında hala bir insan nefes alır. Nil zaferinin ardından Nelson artık tüm Avrupa'da Napolyon kabusunu duraklatan bir ikon, yaşayan bir efsanedir. Londra sokaklarında adı marşlarla anılır. Ancak sembol mertebesine eriştiğinde kitlelerin beklentilerini ve kusursuzluk baskısını da omuzlarında taşımak zorunda kalır. Nelson bu yeni rolün ihtişamına kendini kaptırır ve zafer sarhoşluğu insani zaaflarını gün yüzüne çıkarır. Görev için gittiği Napoli Krallığı'nda İngiliz elçisinin eşi olan büyüleyici, zeki Lady Emma Hamilton'la yolları kesişir. Bu yasak ve tutkulu aşk Nelson'ın hayatında büyük bir skandal yaratır. Eşini terk eder, toplumun tepkilerine ve dedikodulara meydan okuyarak bu aşkın peşinden gider. Şapkasında Osmanlı Sultanı'nın gönderdiği dönen elmas çelenkle Napoli saraylarında Emma ile dans ederken basının hedefi olur. O artık kendi içinde iki farklı hayatı yaşayan çelişkili bir figürdür. Bir yanda gemisinde mutlak askeri disiplini sağlayan dahi bir amiral, diğer yanda tutkularının esiri olmuş kırılgan bir insan. Toplum ondan mermerden kusursuz bir heykel olmasını beklerken o zaaflarıyla etten kemikten olduğunu ilan eder. Ancak tarih hafızasından hatasız robotları

0: değil, insani yönleriyle devleşen gerçek karakterleri silmez.
1: Avrupa kıtası 1805 yılında yeniden barut fıçısına döner. İmparator Napolyon'un bu kez tek bir büyük rüyası vardır. Britanya adasını yüz binlerce askeriyle bizzat istila etmek. Limanlarda devasa bir ordu toplar. Ancak bu ordunun Manş Denizi'ni geçebilmesi için denizin mutlak kontrolünü ele geçirmesi şarttır. Fransız ve İspanyol donanmaları güçlerini birleştirerek devasa bir birleşik armada oluştururlar. Bu armada İngiltere'nin tarihindeki en büyük varoluşsal tehdittir. Londra'daki Krallık Konseyi bu ölümcül tehlike karşısında tek bir adamı göreve çağırır. Koramiral Horatio Nelson. Nelson bunun kendi hayatındaki son görev, kaderinin nihai perdesi olduğunun bilincindedir. Sevgilisi Emma'yı ve kızını arkasında bırakarak amiral gemisi HMS Victory'ye binip limandan ayrılırken içinde mistik bir his taşır. Bu yolculuğun geri dönüşü olmadığını derinden hisseder. Ancak bazı büyük insanlar sonunun ölüm olduğunu bildikleri yollarda gözünü kırpmadan ilerler. Nelson filosunu savaş düzenine sokarken adamlarını bu nihai feda oluşa hazırlar. Kaptanlarına Nelson dokunuşu adını verdiği o gizli taktik planı anlatır. Çok iyi bilir ki bu devasa armada eski deniz kurallarıyla mağlup edilemez. Tarihin görmediği yepyeni ve intiharvari bir strateji gerekir.
0: 21 Ekim 1805. Trafalgar burnu açıklarında 33 gemilik Fransız-İspanyol Birleşik Armadası'yla 27 gemilik İngiliz filosu karşı karşıya gelir. Dönemin doktrini paralel hatlar oluşturup güvenli mesafeden savaşmayı emreder. Ancak Nelson bu kuralı reddeder. Amiral gemisi HMS Victory ile bizzat kurşunların üzerine yürür. Savaş başlamadan önce meşhur sancağı çektirir. İngiltere her insanın vazifesini yapmasını bekler. Nelson filosunu dik açıyla ilerletir, düşman hattını ikiye kesmeyi hedefler. İngiliz gemileri yaklaşırken ateş edemeden düşmanın borda ateşine maruz kalır. Ancak yakın mesafede mürettebat kalitesiyle üstünlük kurulacaktır. Toplar sıfır mesafeden ateşlenir, güvertede mahşer yeri yaşanır. Victory bir Fransız gemisiyle gövde gövdeye çarpışır. Nelson nişanları ve şapkasındaki dönen elmas Osmanlı çelengiyle güvertedeyken Fransız keskin nişancısının kurşunuyla vurulur. Kurşun omurgasını parçalayarak ciğerine saplanır. Moraller bozulmasın diye acilen güverte altına taşınır. Savaş İngiliz zaferiyle biterken Nelson aşağıda son nefesini verir. Son sözleri "Tanrı'ya şükürler olsun, görevimi tamamladım" olur. Bu ölüm onu denizcilik tarihinin en büyük efsanesine dönüştürür.
1: Horatio Nelson, yelkenli çağındaki deniz savaşını baştan aşağı yeniden tanımlar. Mesafeleri sıfırlar, riski en üst seviyeye çıkarır ve bireysel inisiyatifi en büyük silah yapar. Bugün bile modern deniz akademilerinde onun Trafalgar taktikleri askeri dehanın en somut örnekleri olarak incelenir. Londra'nın kalbinde Trafalgar meydanındaki devasa sütunun tepesinden hala şehri izler. Rasyonel bir tarih değerlendirmesi bir insanı hatasız bir aziz ilan etmek değildir. Nelson asla pürüzsüz bir kahraman değildir. Üst rütbelerine karşı isyankar davranmış,

0: Şahsi hayatındaki fırtınalarla tartışmanın odağında kalmıştır. Fakat onu ölümsüz kılan şey tam olarak bu insani kusurlarıdır. O, soğuk kuralları ezbere uygulayan hantal bir memur değil, vatanı ve zafer uğruna her şeyi feda edebilen çelikten bir iradedir. Türk tarihi açısından bakıldığında Nelson'ın en hayati hamlesi Nil'de yaşanır. Osmanlı İmparatorluğu için onun Fransız donanmasını yok etmesi beka mücadelesinde hayati bir nefes olmuştur. Napolyon'un İstanbul'a yürümeye hedefleyen istila planı, karada Cezzar Ahmet Paşa'nın Akka surlarındaki sarsılmaz Türk direnişiyle, denizde ise Nelson'ın zaferiyle tamamen çökertilir. Şapkasına gururla taktığı elmas Osmanlı çelengiyle gezen bu İngiliz amiral, coğrafyamızın da kaderine dokunur. Denizler değişir, ahşap gemilerin yerini çelik zırhlılar alır. Fakat o kurallarla örülü kaosun içinde hala tek bir isim yankılanır. Amiral Horatio Nelson.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, mikrofonda ben Hafize Okan.
0: Ben Zafer Elgin.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo 1. Aklımda kalan satırlar.
1: Shakespeare, ünüyle mekanı ve zamanı aşan sanatsal değerler taşıdığını kanıtladığı için muhtemelen çoğu yüksek sanat savunucusunun evrensel çapta kabul görmüş bir dahi olarak seçeceği bir yazardır. Ancak burada bile konsensüs savı çökmektedir. Onun hakkında Voltaire ve Tolstoy'un küçümseyici görüşleri iyi bilinir. Charles Darwin okulda öğrenciyken Shakespeare'den muazzam keyif alıyordu ama büyüdüğünde görüşü değişti. Son zamanlarda Shakespeare okumaya çalıştım ama onu dayanılmaz derece sıkıcı buldum. Öyle ki midem bulandı. Norbert Elias, Uygarlık Süreci kitabında Büyük Friedrich'in Alman edebiyatı üzerine incelemesinden alıntı yapar. Bugüne dek Almanya'da hüküm süren zevksizliği görmek için tiyatrolarda oynanan oyunlara şöyle bir göz atmanız yeterlidir. Görürsünüz ki oralarda Shakespeare'den dilimize çevrilmiş en kötü oyunlar oynanmakta, izleyiciler ancak Kanadalı vahşilere yakışan komik lafları duydukça zevkten kendilerinden geçmekteler. Düşkünlük ve büyüklük bu deyin bir arada olabilir. Entrika ve trajedinin bu garip birleşimi insanları etkileyebilir mi? Elias bunun kişisel bir görüş olmadığını, 18. yüzyılın sonlarında Fransızca konuşan Avrupa üst sınıfının standart görüşünü yansıttığını vurgular. Nitekim Shakespeare'in döneminde Thomas Nash ve Robert Greene gibi üniversite eğitimi almış entelektüel

0: düeller onun büyük bir yazar olduğu kanısını bütünüyle saçma buluyordu. Aksine onu edebiyat dünyasının eşiğinde kalmış, yarı eğitimli bir intihalci, bir zıp çıktı olarak görüp alay ediyorlardı. Bunların hiçbiri Shakespeare'i küçümsemek için bir neden değil elbette. Ancak bu Shakespeare'in ya da herhangi birinin sanatının evrensel değerinden dem vurmanın anlamsız olduğunu bize hatırlatıyor. Ölümünden bir yüzyılı aşkın bir süre sonra çoğu insan onun oyunlarını hiç de yüksek sanat olarak görmüyordu. Oyunlarının bir zamanlar entelektüeller tarafından hor görülen popüler sanat, şimdi ise yüksek sanat olduğu gerçeği, yüksek sanatla popüler sanat arasındaki farklılıkların içkin olmadığını, kültürel olarak inşa edildiğini gösteriyor. Aklımda kalan bu satırlar John Carey'nin Sanat Neye Yarar adlı kitabından. Orhan Düz'ün çevirisiyle Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Bu yemek nasıl yetişecek ya?
6: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

Bir insan düşünün. Ömrü boyunca aynı şeyi söylemiş. Rüzgar değişmiş, dostlar değişmiş ama o değişmemiş. Türk tarihini yalnızca araştırmamış. Onu yeniden tasavvur etmiş. Bozkır'ın atlarını, unutulmuş kağanları, kayıp ülküleri yeniden diriltmiş. Gidiyorum gönlümde acısı yanıkların. Ordularla yenilmez bir gayız var kanımda. Dün benimle birlikte gülen tanıdıkların yalnız bir hatırası kaldı artık yanımda. Bu tek dörtlük bile Hüseyin Nihal Atsız'ın bütün ruh halini taşıyor. Yalnızlık, mücadele, sürgün hissi, ülkü. Bazı insanlar kalabalıkların içinde yaşar. Bazıları ise yalnız yürür. Hüseyin Nihal

0: Hayatsız, ömür boyunca yalnız yürüyenlerden biriydi. Ve o, aynı zamanda tarihi yalnızca anlatmadı, yeniden inşa etti. Atsız için tarih yalnızca geçmiş değildi, bir milletin hafızasıydı. Romanlarında Kürşad'ı, şiirlerinde Turan Ülküsü'nü, makalelerinde Türk milliyetçiliğini anlattı. Kimileri onu yalnızca bir ideolog olarak gördü. Kimileri büyük bir romancı ve şair. Kimileri ise çağını aşan bir hayalperest. Bugün Türk düşünce hayatının belki de en tartışmalı ama en etkili isimlerinden birini konuşacağız. Ben Aleyna Malkoç. Yedi İklim Bir Lisan'a bir kez daha hoş geldiniz. Bugün konuğum şair ve yazar Yağmur Tunalı. Yağmur Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Samimiyete binaen bu arada Yağmur abi de demek isterim. Yağmur abicim nasılsınız?
1: Ne güzel olur, sağ olasın, gayet iyiyim. Ankara'nın her türlü trafiği içerisinde edebiyatla, kültürle meşgul olmaya çalışıyoruz.
0: Ne güzel, ne mutlu bize ve ne mutlu
1: Evet.
0: Türkiye'ye diyelim hocam. Siz bir şair, yazar olarak ve eski bir TRT'ci olarak aynı zamanda bizim zaten aşina olduğumuz, çokça takip ettiğimiz kültür hayatımızın önemli isimlerinden birisisiniz Yağmur abi.
1: Teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: de atsız biliyoruz ki Hüseyin Nihal Atsız bizim fikir dünyamızın, edebiyat hayatımızın bir zamanlar çok mühim simalarından birisiydi ve bugün de hala gündemde olan aslında. Son zamanlarda romanları, şiirleri gençler arasında da çok popüler olmuş birisi. Atsız bir 11 Aralık günü 1975'te vefat etmişti. Yani
1: Evet.
0: bugün 51. yıl dönümünde de onu analım istedim aslında bu programımız vesilesiyle. Atsız deyince benim çok etkilendiğim bir şahsiyet. Şiirleriyle, romanlarıyla, yani hep ideolojik şiirleriyle, yani milli şiirleriyle, milli romanlarıyla aslında bilinir. Fakat bence çok lirik, muhteşem bir üslubu olan bir aşk şairidir de
1: Doğru
0: aynı
1: doğru.
0: zamanda.
1: Asıl manasında karakteriyle demek isterim ben.
0: Kesinlikle.
1: Yüksek karakter. Bugün nadir bulunur bir karakter diyelim. Hedefe dost doğru giden ve katiyen hiçbir şartta eğilmeyen, bükülmeyen diyeceğim. Öyle bir şahıs, öyle bir karakter. Yani ben asıl belki gelecek nesillere örnek olacak birçok tarafı var ama buradan başlamak belki daha iyi olabilir. Ama tabii senin çerçeveni dağıtmadan bunu da eklemiş olayım.
0: Estağfurullah abicim. Ben şöyle devam etmek isterim. İşte dediğim gibi lirik aşk şiirleri var. Mutlak seveceksin, geri gelen mektup, koşmaları bence çok güzeldir. Böyle
1: Çok.
0: saymaya kalksak zaten çok uzar. Yolların Sonu adlı şiir kitabında da bütün şiirleri bir araya getirilmiştir. Sonra çok meşhur olan bir dönem gençliği çocukları arasında Bozkırtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor adlı tarihi romanı, Göktürk
1: Evet.
0: devrini anlattığı, Kürşat ismini hayatımıza kazandırdığı ve benim en sevdiğim, Türk edebiyatının belki de en enteresan, hatta postmodern romanın da ilk örneklerinden sayılabilecek Ruh Adam romanı, hayatımın romanlarından birisidir, çok severim. İşte Deli Kurt romanı, az da olsa güzel
1: Deli Kurt da var
0: hikayeleri.
1: tabii, evet.
0: Bu vesileyle işte makalelerin toplandığı Türk Ülküsü gibi kitapları, yani her alanda kalem oynatmış ve aynı zamanda müthiş bir tarihçi, Aşık Paşaoğlu tarihini, Oruç Bey tarihini.
1: İlk defa o Tenkitli Yayın'la ilk defa kazandıran o.
0: Kesinlikle.
1: Başına yazdığı etüt de muhteşem biliyorsun. O Aşık Paşaoğlu tarihinin başına yazdığı. Belki Evliya Çelebi'yi ilk seçmelerle tanıtanlardan biri de demek lazım. Evet. Affedersin ben dayanamayıp giriyorum ama sözü
0: Estağfurullah
1: bozmayayım.
0: hocam. Yani şöyle bir girişle aslında ben bugün aslında çok daha hakkını teslim etmemiz gereken bir isimle olduğumuzu belirtmek istedim dinleyicilerimize. Çok
1: Evet.
0: iyi bir tarihçi, aynı zamanda çok lirik bir şair ve çok da iyi, çok sürükleyici romanları olan da bir roman yazarı. Yani her alanda kalem oynatmış bir kişi. Peki Yağmur abicim, atsız deyince sizin aklınıza neler geliyor? Böyle başlayalım.
1: Bir yüksek karakter geliyor benim aklıma. Şimdi atsız gibi idealist tiplerin birinci dereceden işleri edebiyat olmayabiliyor. Atsız ben bir çok iyi bir şairim, şairliğimi göstereyim diyerek şiir söylemiş bir insan değil. Bizim çok beğendiğimiz o şiirlerin arkasında böyle bir atsızın aslında ikinci derecede ilgilendiği bir iş olan edebiyatın bir mahsulü var, öyle diyelim. romanları için de aynı şey mevzubayız. Atsız bu romanları kendi idealinin, fikrinin, düşüncesinin yayılması, yaygınlaşması için bir vasıta olarak görerek bunları bir manada böyle bir angaje sanat demesek de böyle bir fikri angajmanla yazılmış olan, söylenmiş olan şiirler, yazılmış olan romanlar diyerek de bakmak lazım. Fakat bunları burada bırakmayıp senin söylediğin gibi bunların gerçekten birinci sınıf eserler olduğunu, hiç olmazsa bazılarının büyük bir sanatkarı müjdelediğini de söylemek lazım. Şimdi peki madem öyle, bunlar bir ideal adamının idealine uygun bir düşünceyi yerleştirmek için veya yerleştirme düşüncesiyle veya kendi idealini söyleme, anlatma düşüncesiyle meydana getirdiği eserler, asıl manasında yaptığı iş neydi? Hiç tartışmasız tarihçilikti. Atsız birinci sınıf bir tarihçi ve tarih deyince de tabii sadece siyasi ve medeni tarihi, kültür tarihini kastetmiyoruz. Kültür tarihi içerisinde edebiyat tarihçisi olarak da mühim bir şahsiyet, edebiyat tarihçisi olarak meydana getirdiği eserler de var. Bunlar 3-5 eser olsa da gerçekten bu alanda, akademik hayatta da aşılmamış örnekler, bazıları monografi. Şimdi tabii geniş halk kitlelerine bu hitap eden bu romanlar ve şiirler ve aslında da biz yeniden, yeni nesiller yeniden keşfediyor. Doğru bir keşiftir, doğru bir yöneliştir. Bunda onun işte bahsettiğim o yüksek karakterinin cazibesini de bir kenara atmamak lazım. İnsanlar onda o samimiyeti ve dediğiyle ettiği bir olan adamı görüyorlar. Bunu tam olarak aslını sevenler fark etmeyebilirler ama muhakkak surette geri planda onları çeken şeyler arasında bu yüksek karakter adamının sağlam ahlakı var diyebiliriz. Yani ahlak deyince bizim anladığımız birkaç maddeden bahsetmiyorum. Yani bu geniş halk kitlelerinin anladığı birkaç konudan bahsetmiyoruz tabii. Yani bu atsız, katiyen insanları mesela aldatmayan ve aldatmayacak bir adam.
0: Dürüst birisi yani değil mi Yağmur abi?
1: Adam. Dediği neyse yaptığı da o olan adam. Ahlakın en rafine hali nedir deseniz herhalde bu anlaşılır. Doğrudan doğruya kimseye zarar vermek için herhangi bir harekete girişmemiş bir adam.
0: Kesinlikle Yağmur
1: düşmanlarına
0: abi.
1: Düşmanlarına bile adil davranan bir adam.
0: Kesinlikle.
1: Ahlak dediğimiz bu olsa gerek değil mi?
0: İşte biz de bu ahlakla bugün bu program vesilesiyle ona hakkını teslim edelim istiyorum Yağmur abi. Tam buradan o zaman istersen konumuzu romanlarına bağlayalım. İşte bilinen romanları bilhassa Bozkırtlar, Ruh Adam, Deli Kurt, Dal Kavuklar Gecesi, Z Vitamini gibi eserler. Aslında hepsi birbirinden çok farklı eserler fakat hep tarihin belli dönemlerinden beslenen, mesela Deli Kurt romanında Fetret Devri Osmanlısı'na değinen bir konu başlığı var. Ruh Adam'da bir Uygur masalıyla başlıyor hikayemiz, çok enteresan bir şekilde ızdırap dolu bir aşk hikayesiyle. Yüzbaşı Burkay'la sevgilisi Açığım Akün arasındaki. Sonra günümüze bağlanıyor romanımız.
1: Selim Pusat kendisidir derler.
0: Evet, Selim Pusat otobiyografik bir roman da derler. Kendisini yansıtan özellikler taşıdığını. Ercilasun Hoca da böyle söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, o da öyle söylüyor.
0: Onun haricinde Dal Kavuklar Gecesi'nde ve Z Vitamini'nde çok daha enteresan. Hem antik çağlar uzanıyor hem Z Vitamini'nde bir dönem eleştirisi yaparak çok ironik bir roman yazıyor. Böyle bir kişi kendisi aslında, yaratıcı, sürükleyici ve güzel de bir kalemi var. Hatta İbnül Emin Mahmut Kemal İnal onun için atlıyı atından indirecek kalem demiş diye biliyorum ben. Bu Bozkurtlar ve Ruh Adam romanını bilhassa biraz da senden dinleyelim Yağmur abi.
1: Atsız bu tip idealist insanların değişmez kaderi yalnızlıktır. Sürüden kopmuş insanlardır. Her büyük insanın kaderi de esasen bu olmakla beraber her manada büyük diyebileceğimiz atsız tipindeki bir adam, bir de ideal adamı bu. Yani bu toplum adına

millet adına bir ideali olan adam, bu ideal yolunda devamlı çelmeler yemiş bir adam ve hiçbirinden de yılmadan belli bir yaşa geldikten sonra

0: yerlere sürükler. Yani mümkün değil. Birçok şeyler anlatılır mesela. Yani Anna Karenina için, yani Anna Karenina'yı bir türlü bir yere sokmak ister, sokamaz, bir türlü yazar. Efendim işte Marquez için böyle şeyler anlatılır. Romanın böyle bir romancıyı kendine esir eden ve belli noktalarda tutan tarafı ruh adamla da devreye girmiş olmalı ki eserin belli bir, belki üçte birlik bölümünden sonra, o üçte birlik bölümde baş tarafta Yahan'ın sınırlarında gezen bir romandır. Sen de aynı kanaatte misin bilmiyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Muhteşemdir. Ondan sonra bir romanda belli bir farklılaşma başlar ve o düşüncesinden birazcık uzağa düşmüş gibi olabilir. Yani bütünüyle biz ruh adamda atsızı görmeyiz. Ama atsızın o bir psikolojik derinliği yakalama ve tahlil gücünü, yaratılışı ve hayatı anlamaktaki o, yani seküler bakış gibi görünen o mistik tavrının nerelere vardığını anlarız. Bu hususlarda bu söylediğim cümleler çok açılmış değil. Sen de çok okuduğun için bilirsin. Bunlar çok söylenmiş ve açılmış şeyler de değil.
1: Maalesef aslında çok yazılmamış hocam.
0: Söylüyoruz demeyelim ama buralardan bakarak anlamak lazım geldiği kanaatindeyim. Atsız'ın özellikle ruh adamını. Şimdi diğerleri bir kavga adamının, işte dal kavuklar gecesi, Z vitamini filan, kavga demeyelim de bir mücadele adamının günlük hayat içerisinde kendi fikirlerini ve pozisyonunu savunma veya birilerinin pozisyonunu, kendi pozisyonunun karşısında olduğu için daha değersiz göstermek için yazdığı eserler olarak kabul edilebilir. Şimdi bunun etrafında tabii bir Sabahattin Ali'ye kadar uzanan sözler açılabilir ama bu sorunun cevabında o kadar geniş bir konuya girmiş olmayalım. Bunu bu kadarla söyleyelim. Belki senin başka soruların varsa oralardan açarak da...
1: Tabii abi, şöyle devam etmek isterim. Dediğin gibi bu, yani araştırırken de hala, çünkü okuyoruz atsız hakkında yazılanları da vesaire. Yani gördüğüm kadarıyla şu an yıl 2026 yılındayız. Fakat atsız gibi aslında şu an çok da popüler olmuş bir isim olmasına rağmen nedendir bilinmez. Çok çok fazla, yani tabii ki çok güzel eserler var hakkında yazılmış, kitaplar, tezler, makaleler. Fakat çok fazla bir çalışma yok ne yazık ki. Hani Ercilos'un hoca gibi bir tanık, çünkü o kendisiyle tanışmış aynı zamanda.
0: Evet.
1: Onun eseri var, otobiyografik eseri. Sonra rahmetli Altan Deli Orman zaten onun öğrencisiydi,
0: evet,
1: dostuydu.
0: Evet, tanıdığım atsız.
1: Evet, onun eseri
0: bunlar
1: var.
0: Bunlar güzel eserler.
1: Evet, onları
0: fakat
1: da önermiş olalım hocam.
0: Bir entelektüel biyografi veya atsızın muhtelif taraflarını açığa çıkaran monografiler yazılmadı. Yani bu atsız bir mistik bir adam. Niye mistik bir adam? Dayandığı millet mistik çünkü. Bu mistikliği bir dini mistisizm manasında anlasanız da olur.
1: Milli
0: i̇şte
1: de diyebiliriz.
0: Batılı manada panteizm manasında anlasanız da olur. Fakat bunların ötesinde bir objektif kavram olarak mistik demek lazım. Bir kitabın adına ruh adam diyen adam mistiktir.
1: Kesinlikle yani, hocam.
0: O romana o adı verdiği için değil. O romanda az evvel söylemeye çalıştığımız, kendisini anlatmaya çalıştığı için mistiktir.
1: Kesinlikle hocam. Ve
0: yani
1: bu roman
0: başka,
1: beni çok
0: etkilemişti. Başka bir sıfat bulamayıp veya romanla, romanın kahramanına başka bir sıfat bulamayıp ruh adam diyen adam mistiklik iddiasındadır en azından. Ama Atsız'ınki iddiayı aşan yaşanmış bir hayat var. Bütün hayatı boyunca mistik ve romantik bir adamdır. Romantizmi de sadece bir, yani bir güzellik karşısında duyulan bir tavır olarak da anlamayalım. Her manada bütün tavırları itibariyle mistik ve romantik bir adam.
1: Kesinlikle hocam. Süremiz de az kalıyor artık. O yüzden
0: evet,
1: sona doğru yaklaşırken ben de Ruh Adam romanından etkilendiğimi çok belirtmek isterim. Hatta birkaç defa okuduğum ve hepsine farklı hislere girdiğim, İçinde çünkü şiirler de vardır, bu bahsettiğim
0: var,
1: mutlak
0: evet,
1: seveceksin,
0: evet, evet.
1: Ram ol bana ruhun, yeni bir aleme girsin. Yazmış
0: Evet,
1: kaderin,
0: bak
1: aşk mı
0: Aruz bu değil
1: ömrünce
0: mi?
1: esirsin. Evet, Aruz'un muhteşem mısralarıdır. Aruz'la yazdığı.
0: Evet,
1: Geri
0: mef'ulü
1: gelen mektup
0: mefailü
1: şiiri.
0: mefailü fe'ulün çok sevdiği bir vezindir.
1: Evet, karışık vezinde zaten daha da ahenkli oluyor şiir. Bir dörtlük okumak isterim geri gelen mektup şiirinden izin verirseniz.

0: Hay hay estağfurullah.
1: Ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi alevden? Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse, ay secde edip çehrene yerlerde sürünse. Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan, yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse. İşte evet,
0: Ya.
1: sevgili dinleyicilerimize birkaç ondan dörtlük de okumuş olalım istedim
0: Ne
1: Yağmur
0: güzel, ne
1: abi.
0: güzel.
1: Çok milli, çok romantik, çok farklı, çok sevdiğimiz farkındaysanız sevgili
0: Evet.
1: dinleyicilerimiz bir ismi konuşmaya çalıştık. Tabii bu bölümler dolusu sürebilir. Umarım ilerleyen zamanlarda daha spesifik yönlerine de değiniriz. Romancılığına kısaca da değindik, şairliğine de, fikir adamlığına ve tarihçiliğine, özellikle Köprülü'nün asistanı olmuş. Devrinde Sabahattin Ali ile Nazım Hikmet'le kavgalara girişmiş, onlar hakkında yazdığı makaleleri de olan
0: Ve
1: böyle.
0: onlarla yani bu Sabahattin Ali filan Hassız Mecmua'da yazanlar arasında
1: Evet,
0: yani
1: eski
0: çok yakın
1: dostlar aynı
0: arkadaşlar
1: zamanda, üniversite
0: önce
1: arkadaşları bunlar aynı
0: sonra yolları
1: zamanda.
0: ayrılıyor.
1: Evet hocam, programımızın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizden de bir son cümleleri alsak Atsız'a dair ve bugünün gençlerine de siz Atsız'a dair onun en çok hangi eserini önerirsiniz diyelim ve sonra hocam veda edelim.
0: Atsız'ın en önemli tarafı, bütün bu eserlerinin üzerinde dikkat edilecek tarafı, bugün en fazla ihtiyacımız olan tarafıdır. Bir şeye dosdoğru inanmak ve o inandığı şeyi bilerek, anlayarak yol yürümeye çalışmak. En önemli ondan kalan, bize kalan mesaj bu olsa gerek. Eserleri içinde tabii ben her zaman için edebiyata meylim vardır. Seçimlerimde mecburen ve ben bir akademisyen değilim. İlmi eserlerinin değeri hakkında da hüküm verecek durumda da değilim. Onlar da elbette çok değerli. Fakat herhalde bütün okuyanları etkilemiş olan Bozkurtlar halinde iki cildi beraber basılan kitap ilk okunacaklar arasındadır. Yani tavsiye edemeyeyim de bak ilk okunacak. Atsız'ı okumak için nereden başlayalım diyenlere Bozkurtlardan başlamak iyi
1: Zaten birini
0: olur desem,
1: okuyan hepsini okuyacaktır değil mi
0: bu
1: Yağmur
0: seçimi
1: abi?
0: kabul eder misin lütfen?
1: Evet, bunu okuyan, zaten birini okuyan hepsini okumaya gelişecektir değil mi?
0: Sonra yol açılır, orada duramaz, devam eder.
1: Kesinlikle
0: Bu
1: evet.
0: başka neler
1: Çünkü bu arada
0: söylemiş,
1: böyle
0: neler
1: tabii.
0: yazmış diye.
1: Evet.
0: O bir şahane temeldir ve hiçbir şey bilmediğimiz bir eski zaman. Bizim neredeyse antik çağımız olan bir
1: Göktürk çağında evet.
0: devirden böyle bir koca bir iki ciltlik roman çıkarabilmek, oradan o hayatı
1: Kesinlikle.
0: çıkarabilmek, o sadece sanatkarlıkla alakalı bir şey değil.
1: Kesinlikle abi.
0: İnanan sanatkarın, o yaptığı işe inanan sanatkarın,
1: Evet.
0: köklüğe inanan sanatkarın yapabileceği bir şey. Yani bu çok öyle bir insanlar bunun ne kadar zor olduğunu fark etmiyor.
1: Kesinlikle
0: Ben
1: hocam.
0: bir Bilge Tomyukuk için iki çocuk çizgi romanı yazmaya çalıştım. Kültür Bakanlığı'nın siparişiydi. Yayınlandı o zaman, o da 90'dı galiba, 90 veya 91. Atsız'dan faydalandım. Atsız olmasa ne yapardım acaba mesela, bu kitaplar olmasaydı? Ben o iki çocuk çizgi romanını yazamazdım. Nereden o devrin, o bozkır hayatı ile ilgili bilgileri nereden bulacaksınız? Yok çünkü.
1: Kesinlikle hocam. Biz de bu atlaya atından indiren kalemi bir kez daha saygıyla ve sevgiyle analım. Ağzınıza sağlık. Ben sizi burada ağırladığım için çok memnun oldum ve Atsız'ı andığımız için de sizin gibi bir kültür adamıyla ve bir şairle çok memnun oldum hocam. Ayağınıza sağlık bir kez daha.
0: Çok çok teşekkür ederim. Var olunuz.
1: Biz teşekkür ederiz. O halde artık veda vakti. Bu bölümde yalnızca bir şairi ya da romancıyı değil, bir fikrin, bir ülkünün ve bir yalnızlığın izini sürdük. Atsız'ın şiirlerinde Bozkır'ın rüzgarını, romanlarında Türk tarihinin derinliklerini, fikir yazılarında ise bir ömür boyu savunduğu düşünceleri konuştuk. Kıymetli katkıları için şair, yazar Yağmur Tunalı'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Yedi İklim Bir Lisan'da bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç. Sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte yeni programlarda yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: 7 iklim 1 lisan.

0: Nezaket Mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket Mevsimi sizler için başlıyor. Bugün hayatın en sahici, en sessiz ve vakur olunması gereken bir anına, bir kaybın ardından duyulan o hüzünlü köprüye konuk oluyoruz. Taziye ve cenaze adabı başlığı altında acının karşısında kelimelerin yetmediği o anlarda sükunetin, bakışların ve sadece orada olmanın taşıdığı o derin teselli gücünü konuşacağız. Acı insan ruhunun en mahrem ve en hassas bölgelerinden. Sevgili dinleyiciler, bir taziyede bulunmak, başınız sağ olsun demek değil sadece. O kederli yüreğe omuz vermek, onun yasını bölmeden ona sadece sessizlikle eşlik etmek belki. Bir cenaze evinde yüksek sesle konuşmamaktan, yersiz sorular sormamaya kadar her tavır aslında hayata ve ölüme duyduğumuz o kadim saygının bir ifadesi olmalıdır. İnce ruhlu bir insan bilir ki bazen en büyük teselli hiçbir şey söylemeden sadece acılı insanın yanında durabilmektir. Sosyolog Erwin Goffman toplumsal hayatları yas ritüellerini anlatırken bu alanların insanların birbirine olan en saf bağlılığını gösterdiği anlar olarak niteler. Goffman'ın penceresinden bakıldığında da taziye evinde mesela telefonla ilgilenmek, gürültülü bir şekilde taziye sunmak veya merhumun ardından yersiz detaylar sormak o kederli yüzü ve mahremiyeti zedelemektedir. Hassas bir dost Goffman'ın da işaret ettiği gibi o yas alanına edeple girmelidir. Acıyı meraklı gözlerle süzmek yerine o kederi bir şalla örter gibi sessizliğiyle sarmalayabilmelidir. Kıymetli Kemal Sayar hüzün hastalığından bahsederken yasın aslında bir iyileşme süreci olduğunu hatırlatır. Sayar'a göre taziye muhatabımızın acısını dindirmek değil, o acıya tanıklık etmektir. Kemal Sayar'ın vurguladığı o şefkatli eşik halini korumak adına ağlama, metanetli ol gibi yönlendirmeler yapmak yerine kişinin acısını yaşamasına izin vermek aslında asil bir duruştur. Acı paylaştıkça hafiflemez belki ama paylaşanların varlığıyla daha da katlanılabilir kılınır. Sessizlik bu süreçteki en merhametli ilaçtır. Medeniyet tasavvuruyla çokça aydınlandığımız Saadettin Ökten hocamız geleneğimizdeki taziye vakarını anlatırken ölümün bir ibret ve sükut makamı olduğunu söyler. Ökten hocanın penceresinde cenaze adabını da medeniyetin vakar ve teslimiyet sahibi insanının bir ölçüsü olarak görebiliriz. Taziye evine eli boş gitmemek, yani maddi veya manevi bir yük getirmemek, ev sahibini ağırlama telaşına düşürmemek ve orada en fazla bir kahve içimi kadar kalıp ayrılmak, Ökten Hoca'nın işaret ettiği o şehirli ahlakın özüdür. Acı evi huzur bulmaya değil, huzur vermeye gidilen yerdir. Joan Hari, kaybolan bağlarda bizi hayata bağlayan en güçlü bağın yas tutabilme ve birbirimize destek olma becerisi olduğunu hatırlatır. Hari'ye göre acıyı görmezden gelmek bizi yalnızlığa iter. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen paylaşmaktır. Hari'nin bahsettiği o insani derinliği korumak adına cenaze günü değil, o sessizliğin çöktüğü sonraki günlerde de arayıp sormak, bir kap yemekle kapıyı tekrar çalmak gerçek bir vefa nişanesidir. Fransız düşünür Henri Bergson zamanın bir akış olduğunu savunuyor hatırlarsınız. Taziye Bergsoncu bir bakışla duran bir zamana, hüzünlü bir akışa dahil olmaktır. İşte incelikli bir ruh o hüzünlü akışı yersiz bir neşeyle veya gündelik telaşlarla bozmaz. Kendi vaktini kederli birinin ihtiyacıyla dengelemek hayatın o en kırılgan ve en insani ritmine uyum sağlamaktır. Bir taziyeden ayrıldığımızda ardımızda sadece bir baş sağlığı cümlesi bırakmayalım. O kederli yüreğe bıraktığımız buradayım hissi ve hürmetli bir sükût izi de kalsın. Unutmayalım ki bizim o desteğimiz bir başkasının karanlığındaki sessiz ve ince ışıklardan biridir. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım ki kederli anlarda kalbimize ferahlık versin. Ay batar ama gökyüzü

0: baki kalır. Sen dostun gönlünde baki kalmaya bak. Dostun gönlüne hürmetle girelim ki acısı hafiflesin. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu, acıların metanetle karşılandığı, sükunetin zarafetle harmanlandığı huzurlu günler diliyoruz. Vakarın ve merhametin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1.
1: Saat 15.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Bölgemize barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu olan Pakistan'a ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkati çekti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. ABD Başkanı Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler arttırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlılığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti, muhalefet partilerine çağrıda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandığını vurguladı. Bu hedefleri enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Bayraktar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında hitap etti. Nükleer enerjinin Türkiye için de kritik bir konu olduğunu ifade eden Bayraktar, nükleerdeki dönüşüme işaret etti. Türkiye'nin envantere girmeye hazırlanan ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma önemli bir başarıya daha imza attı. Milli elektro-optik hedefleme sistemi, Toygun ve yerli mühimmatla atış yapıldı. Hedef tam isabetle vuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen iklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi başvuruları devam ediyor. İstanbul'da 2 ayda 196 binin üzerinde bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Proje kapsamında ev ve iş yerlerini güvenli hale getirmek isteyenlere 3 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye kısa sürede ekipler yönlendirildi. Yangına Manisa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. İstanbul Boğazı dev bir geçişe daha sahne oldu. Castoro 11 isimli platform güvenlik tedbirleri eşliğinde Boğaz'dan geçti. Uzunluğu 350 metreye ulaşan konvoyun geçişi boyunca Boğaz gemi trafiği de çift yönlü askıya alındı. Zehir tacirlerine geçit verilmiyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 250 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul Beykoz'da polis

0: Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Yine Bolu Kastamonu yolunun 0 ile 4. kilometreleri arasında 22 Haziran 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İznik Mekece yolunun 4 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Size karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

TRT Trabzon Radyosu'nda Genç Yaşam'da bir araya geldik sevgili dinleyicilerimiz. Sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Bir saat boyunca birlikteyiz. Birbirinden güzel şarkılarımız var. Ve tabii ki Genç Yaşam'da mikrofonu her gün olduğu gibi bugün de gençlere çevireceğiz. Onların söyleyeceklerine kulak vereceğiz. Serpil Aydemir hazırladı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, sesimizi ulaştıran isim. Ben Tutuş Fidan, programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.

Madrigal, geçme artık sokağımdan dediler sevgili dinleyicilerimiz. Bugün stüdyo konuklarımız var Genç Yaşam programında. Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Oyun Bizden, Dil Sizden projesi kapsamında TRT Radyo Tiyatrosu olan İpek Şal isimli oyunu İngilizceye çevirdiler. Önce sonrasında da stüdyomuzda, evet yanlış duymadınız, TRT Trabzon Radyosu stüdyosunda seslendirip canlandırdılar. Bu güzel projede yer alan sorumlu öğretmen Emrah Aslan ve öğrenciler Zehra Yiğitbaşı, Yağmur Selin Usta, Dilşah Sare yazıcı bugün stüdyomuzda bizlerle birlikte olacaklar. Kendilerine soracağız oyunla ilgili sorularımızı sevgili dinleyicilerimiz. 15-12 saatimiz az sonra onlar stüdyomuzda olacak. Ondan önce dinleyeceğimiz birbirinden güzel şarkılar var. Funda Arar, bir sevmek bin defa ölmek demekmiş diyor.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TRT Trabzon Radyosu.
8: Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam'da bugün radyo tiyatrosunu konuşacağız. Bir oyunumuz var. TRT Dinle'de de dinleyebileceğiniz, ulaşabileceğiniz İpek Şal isimli bir oyun. Öğrenci arkadaşlar, tabii ki öğretmenlerinin de yardımı ve gözetimiyle birlikte bu oyunu İngilizce'ye çevirdiler ve radyo tiyatrosunu İngilizce oynadılar. Bu projenin mimarı ve projede yer alan, emek veren isimler bugün bizlerle birlikte stüdyomuzda. Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Oyun Bizden, Dil Sizden projesi kapsamında gerçekleştirdiler. Onu da ifade edelim sevgili dinleyicilerimiz. Sorumlu öğretmen Emrah Aslan. Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, merhabalar.
8: Merhaba. Öğrenciler Zehra Yiğitbaşı. Zehra hoş geldin.
10: Hoş buldum, sağ olun.
8: Yağmur Selin Usta. Yağmur hoş geldin.
11: Hoş bulduk.
8: Ve Dilşah Sare Yazıcı. Dilşah hoş geldin. Bugün stüdyo konuklarımız. Şimdi radyo denince akan sular durdu hocam. Önce onu söylemek lazım. Stüdyomuza geldiniz. Burada kaydı aldınız. Onun da altını çizelim. Onu da konuşacağız tabii ki. Ama önce bu projenin çatı projesi olan Oyun Bizden, Dil Sizden. Biraz onu konuşmak istiyoruz. Sonrasında da nasıl bu proje ortaya çıktı? Nereden ilham aldınız? Biraz bunlara da hikayeyi de sizden dinleyelim. Neler söylersiniz?
9: Şimdi bizim en büyük kanayan yaramız diye bahsedilen yabancı dil öğrenme konusunda aslında öğrenme sorunumuz yok, kullanma sorunumuz var, evet, diyelim. Yani hakikaten gerçekten öğrenilen bir şey bu. Birçok kişi farkında olmadan da öğrendi
8: birçok şeyi. Biraz da cesaret sorunumuz mu var hocam?
9: Çok ciddi bir cesaret, evet, sorunumuz var. Yabancılarla konuşmaktan hep imtina ediyoruz. Böyle bir uzak durmaya çalışıyoruz.
8: Korkuyoruz. Yanlış yaparsak, aman bize kızarlarsa ya da dalga geçerlerse diye.
9: Biz aslında bizim dilimizi, evet, konuşmaya çalışanları çok sempatik buluyoruz ama biz onlarınkini konuşurken sanki bizi öyle bulmayacaklar diye hissediyoruz.
8: Diye düşünüyoruz. Bunun sebebi nedir hocam? Biraz da bu psikolojiyi de masaya yatırmak lazım galiba.
9: Belki de hani sınavlarda hata yaptığımız, evet, her şeyden puan kırılıyordu ya, hı-hı, bizim zamanımızda.
8: Bunu da sınav gibi mi düşünüyoruz?
9: Öyle düşünüyoruz. Hata yaparsam beni kötülerler ya da hani kötü görünmek istemiyorum. Evet. Ya da bilmediğim çok belli olmasın diye korkuyor olabiliriz. Ben ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Hı-hı. Bilmemeyle alakalı olduğunu zannetmiyorum. Evet. Çünkü birkaç kez yabancıyla konuştuktan sonra insanlar öyle bir tedirgin olacak bir şey olmadığını hemen fark ediyorlar.
8: Öyle bir skeç de vardı, ünlü değil mi? Bir komedyenin konuya ilişkin. Aslında yabancıların ne kadar İngilizce konuşurken özgüvenli olduğundan, mükemmeliyetçi tavırlarının olmadığından bahsediyordu ama biz millet olarak öyle değiliz. İnşallah öyle olacağız ama.
9: Aşacağız, bunu da aşacağız. Evet. Yani
8: bu İşte bu projeler sayesinde biraz değil
9: umuyor, mi? Biz de onu umduğumuz
8: bu
9: için.
8: Bu noktada mı giriyor aslında proje devreye?
9: Şimdi bizim çocuklarımız 9. sınıfta 5 saat İngilizce dersleri var. Daha sonra 2'ye düşüyor olsa da hani bu 5, evet, saat çok ciddi bir süre bir dil öğrenimi için. Yani öğrendiğinin de bir yerlerde görünürlüğünü artırmamız gerekiyordu. Biz de arkadaşlar sağ olsun beni kırmadılar. Böyle bir projemiz var dedik. Ne dersiniz? Hiç ikinci kez sormamıza gerek kalmadan bu işi kabul ettiler.
8: Proje sizin tasarladığınız bir proje.
9: Evet.
8: Diyebilir miyiz?
9: Yani biz, evet, uzun yola çıkınca arkası yarınlar, Agatha Christie romanların, radyo tiyatroları her zaman açık.
8: Zaten radyo kültürü kültürümüzün büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yani oradaki deyimler, atasözleri, değil mi? Kullandığımız kelimeler, radyo tiyatrosundaki o oyunları, radyo tiyatrosunu dinleyince insan aslında o kelimelerin nereden geldiğini, nereden yayıldığını da anlıyor herhalde haliyle. Siz de oradan ilham aldınız.
9: Bu kadar uzun yolda bu kadar radyo dinliyoruz. İşte radyo tiyatrosu çok dinliyoruz. Bir kez de bunu İngilizceye biz çevirip deneyelim. Hep başkalarının, Agatha Christie'ninkilerini alıp kendi dilimize çevirdik. Bizimkiler de bir kez başkaları bizim oyunumuzu dinlesin diye bir İngilizceye çevirmeye karar verdik.
8: Yabancıların yapmadığını veya yapsa bile çok fazla rastlamadığımız bir durum. Siz yaptınız yani.
9: Arkadaşlar yaptı.
8: Arkadaşlar
9: yani. Ben yardımcı oldum.
8: Diye. Olsun. Sorumlu öğretmen olarak tabii sizin burada tasarladığınız bir proje sonuçta hocam. Bu arada oyun bizden, dil sizden diyoruz.
9: Doğru.
8: O proje yani o çatı proje hakkında da bir bilgi
9: alalım
8: sizden.
9: Bu aslında bu projenin ilk adımı diyebiliriz. Evet. Daha önce bununla ilgili bir çalışmamız olmadı. Ama bundan sonraki yıllarda da biz bunu gerekirse hani niyetimiz o. Gerçek tiyatro olarak da oynamak istiyoruz. Bir Türk oyununu İngilizceye çevirip yine başka bir şekilde oynamak isteriz. Yani bu bir girizgah olsun evet. dedik. Umarım da...
8: Sesle başladık, görüntüyle evet. neden olmasın, devam etmesin.
9: Biz de öyle oluyoruz.
8: Hadi bakalım. Evet, bu az önce bahsettiğimiz radyo tiyatrosunda yer alan arkadaşlarla konuşacağız şimdi. Zehra ile başlayalım. Tabii. Zehra, sen de İpek Şal'da
10: evet.
8: yer alıyorsun.
10: Ben savcı rolünde yer aldım.
8: Savcı rolündesin. Önce İpek Şal'ın konusunu senden dinleyelim. Polisiye galiba
10: evet,
8: değil mi?
10: Evet, polisiye konusunda. Şöyle bir kızımız var. Kendisi yurt dışına okumaya gidiyor. Gittiğinde biriyle tanışıyor. Biraz gönül işlerine kaptırıyor kendini. Ancak bu karşısındaki kişi bir seri katil çıkıyor. Hı-hı. Ve daha sonrasında onu öldürmeye çalışıyor. Sonra kızımız bir şekilde kurtuluyor.

0: kurtulup Türkiye'ye geri dönüyor. Türkiye'ye geri döndüğünde de bu sefer bu gönlünü kaptırdığı seri katil kişi bir şekilde gene kendisini buluyor, ulaşıyor ve onu öldürüyor. Ama öldürürken aslında ona yardımcı olan başrol kızımızın en yakın arkadaşlarından biri. Birlikte öldürdükleri için biz böyle hani yakın arkadaşlarında bir arkadan vurma olayı var. Hani arkadan bıçaklama dediğimiz. Bunun üzerine biz böyle arkadaşlarını sorguya çekiyoruz. Kızımızın arkada bıraktığı bir ses kaydı buluyoruz. Bu kayıt üzerinden tek kanıtımız bu. Çünkü olayı, cinayeti işleyen kişi hiçbir kanıt bırakmamış arkada. Ne bir ayak izi, ne bir parmak izi, herhangi bir delil yok. Biz başrol kızımızın bıraktığı bu ses kaydından arkadaşlarına ulaşarak katili bulmaya çalışıyoruz
1: Ama
0: aslında.
1: her polisiye hikayesinde olduğu gibi burada da mükemmel suç diye bir şey yoktur,
0: Evet.
1: değil mi?
0: Her zaman
1: İlla
0: bir
1: ki
0: suçlu varsa delil de vardır.
1: vardır diyerek yola çıkıyorsunuz
0: Evet.
1: hikayede ve buluyorsunuz onu. Peki ilk başta yaklaşımı ne oldu bu radyo tiyatrosu fikrini duyunca? İpek Şal
0: Evet.
1: isimli bir oyun hocamız getirdi. Bakın bunu İngilizceye çevirip seslendirebiliriz, oynayabiliriz deyince ne düşündün?
0: Şöyle, aslında başta projeden önce ben ve projede yer alan başka bir arkadaşım Züleyha Eyüpoğlu, biz geçen seneden beri İngilizce ile ilgili bir proje yapmak çok istiyorduk. Bir proje yapalım, bir ürünümüz olsun, bir katkımız olsun. Bu kadar öğreniyoruz, aynı Emre hocamın da dediği gibi. Bu kadar saat emek verip bunu öğreniyorsak bir ürün de ortaya koymalıyız düşüncesindeydik. O yüzden bu fikre çok sıcak baktık, çok sevindik, mutlu olduk böyle bir projenin içinde olacağımız için. Emek vereceğiz, yapacağız, bir ürün ortaya koyacağız. Çok sıcak baktık yani, isteyerek yaptık, isteyerek başladık. Bizim için hevesli bir projeydi.
1: Güzel de bir birliktelik
0: Evet.
1: oldu ve meyvesini de verdi.
0: Evet.
1: İlerleyen dakikalarda yine içerik hakkında bilgiler alacağız. O roller de önemli çünkü.
0: Evet,
1: Sesle
0: rollerini de.
1: o oyunculuğu vermek gerek. İşin o kısmını da nasıl başardınız, nasıl kotardınız onları da dinleyeceğiz senden. Sırayla devam edelim. Yağmur.
0: Merhaba.
1: Merhaba tekrar. Yağmur, sen nasıl karşıladın bu radyo tiyatrosu fikrini? Daha önce böyle bir projede yer almış mıydın?
0: Ben daha önce böyle bir projede yer almamıştım ama yine 9. sınıftayken Emre hocam bana söylemişti, işte böyle bir fikrim var, katılmak ister misin, yapmak ister misin?
1: Şu anda kaçıncı
0: Şu
1: sınıftasın?
0: anda 10.
1: 10.
0: sınıfım, 11'e
1: sınıftasın.
0: geçeceğim. O zamanlarda İngilizce ile aram iyiydi, hala daha iyi. Neden olmasın, hani güzel olur, bu kadar öğreniyoruz. Bir de ben arkadaşlarımın yanı sıra bir de ekstra hazırlık sınıfı da okumuştum. Bir sene
1: Okumuştun.
0: sadece İngilizce
1: Evet,
0: görmüştüm.
1: yani bu hazırlıklar boşuna gitmesin dedin sen.
0: Gitmesin dedim. İngilizce ile de aram iyi olduğunu düşünüyorum, seviyorum. Güzel olur diye düşündüm. Hocamı da kırmak istemedim. Olur dedim. O şekilde
1: İyi ki de öyle
0: başladı.
1: yaptım diyorsun şu anda
0: Evet,
1: baktığın
0: kesinlikle.
1: zaman. Şimdi tabii orada İngilizcenin de iyi olmasının büyük bir önemi var.
0: Tabii avantajı çok
1: Avantajı
0: oldu.
1: da var. Ve iyi olmazsa da şimdi o duyguyu vermek de zorlaşır değil mi? Yani o
0: Kesinlikle.
1: oyunculuğu yaparken fark etmiş miydin bu durumu?
0: Şimdi İngilizce ile alakası çok olmayan birinin çevirmesi, duyguyu vermesi daha zor
1: Evet,
0: oluyor tabii
1: tonlamayı
0: nispeten.
1: vermesi.
0: Evet, hani sonuç olarak bir kelimenin nerede vurgu yapman gerektiğini bilmesi falan, bunlar çok etkiliyor.
1: Hocamızdan yardım aldınız mı o
0: Kesinlikle,
1: aşamalarda?
0: hani
1: Birlikte
0: konuştuğumuz
1: çalıştınız.
0: zaman işte Yağmur, burayı böyle söylesen daha iyi olur şeklinde
1: Evet.
0: uyarmaları, düzeltmeleri oldu. Çok da yardım oldu.
1: Evet. Öncesinde tabii hazırlıklar yapıldı. Sonra stüdyoda alındı. O aşamaları da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Önce sizden şöyle genel bilgileri alalım istiyoruz. Bu arada rolün neydi?
0: Ben Serpil karakterini canlandırıyorum. Kendisi de bu yurt dışına giden Afitap kızımızın en
1: Arkadaşı
0: yakın
1: mı?
0: arkadaşı.
1: Yani onu arkasından bıçaklayan
0: Ben
1: o
0: oyum.
1: hain karakteri
0: Maalesef.
1: canlandırdın. Ama burada bir kıssadan hisse de var. Onu da almak lazım
0: Tabii ki.
1: hikayede değil mi? Yani herkese güvenilmemesi gerektiğini anlatan da bir hikaye bu.
0: Tabii ki yani ne kadar yakının olursa olsun
1: Evet.
0: insanlar bir şekilde istemediğin şeyler de
1: Evet.
0: yapabiliyor.
1: Sırayla devam edelim. Dilşah, senden alalım biraz da bilgileri. Senin rolün ne bu
0: Ben
1: radyo
0: bir
1: tiyatrosunda?
0: hizmetçiyim. Yani
1: Hizmetçi rolündesin.
0: evet, hizmetçi rolündeyim. Kızımızın çocukluğundan beri baktığı,
1: Evet.
0: göz gibi baktığı, sürekli yanında olduğu hizmetçiyim. Yani ev.
1: Peki senin böyle arkadan bıçaklama durumun var mı radyo
0: Yok,
1: tiyatrosu
0: ben yok.
1: içerisinde?
0: Ben çok üzüldüm. Yani onun dışında yok yani.
1: Genelde üzülüyorsun bu hikaye
0: Evet.
1: içerisinde. Peki mesela oradaki rolleriniz kaç dakika? Senin kaç dakika bir
0: Benim
1: rolün var?
0: daha az. Yani
1: Nispeten daha
0: başlarda.
1: az.
0: Evet,
1: Evet.
0: herkesten daha az mı?
1: Rol paylaşımı nasıl yapıldı hocam? Rol dağılımı.
2: Özellikle bir kriter belirlemedik işin
1: Evet.
2: aslı. Daha heyecanlı olur hocam. Benimki biraz kısa olsun diye
0: Evet, ben
2: beklenti
0: öyle
2: içinde
0: seçtim,
2: olanlara
1: evet. Evet.
2: daha
1: Neden
2: kısa
1: öyle
2: verdik.
1: oldu peki? Dilşah'a soralım.
0: Yani
1: Niye kısa
0: ben
1: olsun istedin
0: biraz
1: Dilşah?
0: daha hani İngilizce olarak daha az seviyede olduğumu düşünüyorum.
1: Hocam
0: Ondan
1: işte
0: yani
1: şimdi
0: biraz
1: tam
0: bir
1: onu...
0: heyecan.
1: Evet, şimdi konunun başına
0: Evet.
1: dönüyoruz tekrar. Hocam ne demiştik söyleşimizin başında? Bir özgüven lazım.
0: Evet.
2: Bu ciddi anlamda bunu kazandırıyor.
1: Evet, kazandırıyor değil mi? Dilşah'ta o eksikmiş biraz sanki.
0: Biraz eksik,
1: Bir, ne,
2: evet. Bir de
1: yorumlar
2: 9.
1: mısınız hocam
2: sınıf.
1: bilgisini? Bilgiye nazaran
2: Şöyle
1: Dilşah'ın.
2: söyleyeyim.
1: Evet.
2: Diğer arkadaşlar 10. sınıf.
1: Evet.
2: Dilşah 9. sınıftı. Onun o tedirginliği de var.
0: Evet.
2: Hani okula
1: Evet.
2: yeni
1: Evet.
2: alışma çabası vesaire derken. Ya şöyle bu projeyi yaparken her zaman şöyle düşünüyoruz. Hani İngilizcesinin daha iyi olduklarını da alıyoruz.
1: Evet.
2: Orta olanı da alıyoruz. Düşük olduğunu düşündüğümüzü de alıyoruz ki. Bu sadece bilenin yaptığında diğerlerinin beni almıyor. Demek ki benden böyle beklenti yok hissiyatı olmasın.
1: Olmasın ama bilgiyle özgüveni yan yana getirdiğimizde bilginin özgüvenden daha fazla olduğunu mu görüyoruz mesela Dilşah'ta? Aslında özgüveni olması gerektiğinden
2: Yok.
1: daha mı azdı? Dil
2: Tabii.
1: anlamında
2: Tabii
1: konuşuyoruz
2: ki.
1: bu arada.
2: Şöyle soralım ona bunu
1: Evet.
2: sağlaması için. Karnesine İngilizcesi kaç geldiğini
1: Hemen
2: sorabilirsiniz
1: soralım
2: mesela.
1: Dilşah.
0: Kaç geldi?
1: Kaç
0: 90
1: geldi?
0: geldi galiba. 90
2: 90
0: mı?
2: civarı bir
1: 90
2: şey
1: geldi. Ama
2: gelmiş.
1: öyle mi? Ama
2: Evet.
1: karneyi daha
2: Almadı ama
1: almadılar
2: biliyorum.
1: ama
2: Karneyi de
1: biliyorlar değil mi? Yani sonuçlar zaten ortada. Çok güzel. O halde istenilen seviyeye gelmiş Dilşah
2: almadı.
1: arkadaşımız.
2: İnşallah çok daha iyi olacak.
1: Çok daha iyi olacak diyelim. Şimdi tabii konuya yaklaşım son derece önemli. Öğretmenin Dilşah böyle bir konuyla geldi. Sen de ben de katılırım buna dedin. Bu arada oyuncu seçiminde radyo tiyatrosu diyoruz. Sonuçta sesten oluşuyor tamamen. Sesler de önemlidir hocam. Seslere de dikkat etmiş miydiniz?
2: Mecbur ediyoruz böyle. Kimileri çok sessiz olanlar oluyor. Konuşturmak hakikaten zor oluyor onları. Ama birinci esasımız yani seçerken belirlediğimiz kriter gönüllülüktü. Ben oyunda seçim yaparken aslında ikinci sırada durdum.
1: Evet.
2: Önce oyunu bile kendilerini seçmesini istedik. Özellikle
1: İpek Şal'ı siz seçmediniz
2: ben
1: hocam.
2: seçmedim. Ben
1: Kim
2: onlara
1: seçti?
2: yönlendirdim. Şu 6-7 tane oyun gönderdim onlara TRT radyolarından. Siz en çok hangisini beğendiyseniz, hangisinde rahat hissettiyseniz onu seçin dedim. Zehra ve Züleyha, Züleyha burada değil. İkisi seçti bu konuyu. Hem de çok kalabalık da olmaması lazım. Bazı oyunlarda 12 kişi var.
1: En uygun konu radyo tiyatrosu buydu. Oyun buydu.
2: Öyle bulduk.
1: Evet. 55 dakikalık bir oyun.
2: Evet.
1: Bir bölümden oluşan.
2: Hı.
1: Yani aslında çok uygun diyebilir miyiz süre
2: Tabii.
1: olarak da?
0: Evet, öyleydi bizim için. Hem kişi sayısı olsun, süre olarak olsun.
1: Evet.
0: Konu olarak da ilgimizi çeken bir şey olduğu için diğer aynı şekilde yaşıt arkadaşlarımızın da seveceğini düşünerek seçtik oyunu. Öyle de olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani
1: Peki oyunu kim çevirdi İngilizceden, daha doğrusu Türkçeden İngilizceye?
0: hepimiz kendi rolümüzü çevirerek başladık. Daha sonra tabii ki öğretmenimizin de bir kontrolünden geçti.
1: Evet. Ortak bir çalışma oldu. Peki nasıl deşifre ettiniz? Bir metin halinde değildi sonuçta, değil mi? Onu önce metin haline getirmeniz gerekiyordu. Burada da şimdi yapay zeka araçlarını belki kullanmışsınızdır.
3: Şimdi şöyle oldu. Zehra arkadaşımız sağ olsun oyunu ilk önce Türkçe bir şekilde yazdı. Bize bir Word dosyası şeklinde o
1: Tek tek yazdın mı
0: attı.
1: oyunu?
0: Tek değildim. Züleyha arkadaşımla birlikte önce videonun hazır transkriptinden, yapay zekadan
1: Evet,
0: çıkan transkripti
1: yararlanarak.
0: üzerinden düzeltmelerle gittik. Züleyha arkadaşımla birkaç gün dinledik. Tek tek düzelttik yerleri. Biraz uğraştırıcıydı ama kısa sürede
1: Zeka da olsa
0: hallettik.
1: uğraşıyor insan, değil mi? Hiç
0: Evet, yani
1: kolay değil.
0: çünkü her ne kadar yapay zeka da olsa hani bir
1: Yanlışlar olabilir,
0: kulağımızın duyduğu
1: duyması
0: gibi
1: gerek.
0: çeviremiyor
1: Kesinlikle.
0: maalesef.
1: Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Sonra bu tiyatro oyununu konuşmaya devam edeceğiz. Neler yaşandı stüdyoda? Yapamadığınız, zorlandığınız anlar oldu mu? Heyecanlandığınız yerler oldu mu? Onları konuşacağız. İşin iyice içine gireceğiz. 15-39 saatler bir müzik arası, sonra birlikteyiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Dursun Ali Kurt, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Oyun Bizden, Dil Sizden projesi kapsamında TRT Radyo Tiyatrosu

tiyatrosu olan İpek Şal isimli oyunu İngilizceye çevirerek TRT Trabzon Radyosu stüdyolarında, stüdyomuzda seslendirip canlandırdılar. Bu projeyi konuşmaya devam ediyoruz.

0: karşınıza muhakkak
1: Tabii
0: çıkmıştır.
1: ki.
0: O noktada sizi geliştirdiğini hissettiniz mi bu çeviri işini? Neler söylersiniz arkadaşlar? Zehra?
1: Şöyle tabii ki de bilmediğimiz kelimeler vardı
0: Yeni yeni
1: çok
0: gramer
1: fazla.
0: yapıları mesela karşınıza
1: Evet,
0: çıktı mı?
1: yeni gramer yapıları. Ama biz şöyle, şimdi tiyatronun orijinal metni çok nasıl desem, Türkçesi de gündelik Türkçe değil, daha böyle nüktedan bir Türkçeydi
0: Biraz
1: arkadaşımızın
0: daha
1: tabiriyle.
0: orta ileri yaş Türkçesi
1: Türkçesi.
0: olunca
1: Bir de
0: Z
1: 70'ler,
0: kuşağı.
1: 80'ler
0: Tabii, evet.
1: galiba yapımı bir
0: Tabii.
1: radyo
0: Evet.
1: tiyatrosu. Mehmet Seyda
0: Evet.
1: bu arada, onu da rahmetle anıyoruz. Oyunun yazarı kendisi. Dolayısıyla da kelimeler biraz demode miydi hocam?
0: Dilimizde hiçbir kelimeye
1: Evet.
0: demode demeyiz.
1: Evet.
0: Yani bu bizim kelimelerimiz bunlar.
1: Yani şu
0: Ama
1: anda fazla kullanılan kelimeler,
0: Z
1: revaçta olan kelimeler değil.
0: kuşağının bahsettiği
1: Evet.
0: kelimelerle hiç alakası olmuyor tabii onların. Aslında bu iki yönlü iyi. Hem İngilizcesi için iyi, hem bizim kendi bilmemiz aslında gereken Türkçe kelimeleri de öğrenmek için iyi bir şey oluşturuyor. Ne kadar faydalandılar? Başka...
1: Aslında biraz şey gibi oldu bu konuda. Şimdi İngilizce'ye çevirirken dili daha basitleştirerek, aynı zamanda İngilizce'de de daha gündelik bir İngilizce'ye çevirmeye çalıştık metni.
0: Evet.
1: Hani bu konuda tabii ki İngilizce kelimeler olarak da öğrendiğimiz kelimeler oldu, ama hani Türkçesi de daha orta yaş ileri Türkçe olduğu
0: Yeni
1: için
0: Türkçe
1: bize
0: kelimeler de
1: Türkçe,
0: öğrendiniz.
1: evet, Türkçeden de çok katkısı oldu
0: Evet.
1: aslında
0: Yani
1: bize.
0: iki dile de katkısı olmuş.
1: Evet.
0: Dilşah, senin düşüncelerin neler? Sen çeviri ekibinde yer almadın galiba.
2: Yo, aldım.
0: Almış
2: Kendi
0: mıydın?
2: şeyimi,
0: Herkes
2: hizmet.
0: kendinin
2: Herkes kendi
0: bölümünü
2: rolünü. Evet.
0: çevirdi. Orada rastladın mı böyle kelimelere?
2: Tabii rastladım, ama kendim dışında arkadaşlarımın da, hani onları dinlerken, prova alırken onların da kelimeleri vardı. Yani bunları sonradan hani neymiş bunlar diye araştırdım.
0: Evet.
2: Yani hani bilmediğim kelimelere baktım ben de anlamak için.
0: Akılda kalıcı oldu mu
2: Evet.
0: sonradan? Çünkü
2: Oldu. Yani
0: insan
2: oldu çünkü.
0: öğrendiği şey zaman zaman içten içe
2: Evet.
0: düşünür değil mi? Ya acaba aklımda kaldı mı bu diye. Düşündüğünüz zaman akılda
1: Evet.
0: kaldığını fark ediyor musunuz? Hissediyor
2: Evet,
0: musunuz?
2: yani zaten çok fazla prova aldık. Yani çok almadık da, yani yine bayağı aldık. O yüzden hani yine aklımda kaldı. 2-3 kere böyle tekrar tekrar duydukça kaldı yani.
0: Evet. Şimdi tabii bu çeviri işiyle birlikte vurgu ve tonlamalar demiştik. Şimdi İngilizcenin tonlaması da bizden farklı hocam. Vurgular farklı. O noktada siz devreye girmişsinizdir diye düşünüyoruz. Neler söylediniz arkadaşlara?
1: Şimdi
0: O
1: şöyle,
0: bilgileri vermek zor muydu?
1: arkadaşlar hızlı öğreniyorlar, onu söyleyeyim önce. Ben bu metni çevirmelerini istediğimde onlardan sadece bir şey istedim. Bunu metinsel çeviri olarak alırsak çeviri doğru olur, ama
0: O
1: bunu
0: duygu
1: dinleyen
0: geçmez.
1: kişi
0: Evet.
1: şöyle düşünür: bu metin çevrilmiş. Şimdi bizim konuşma diliyle yazı dili arasında kullandığımız kelimeler ne kadar farklılık gösteriyorsa, İngilizler de birbirleriyle konuşurken, Amerikalılar da birbirleriyle konuşurken yine daha kolay, daha anlaşılır, daha basit şeyler
0: Evet.
1: söylüyorlar. Hani nasılsını bile herhalde 8-10 farklı şekilde söyleyebiliyorlar. O konuşma anında, hani normalde derste öğrendiğinin dışında, günlük hayatta nasıl söyleniyorsa öyle yazın, onu bulmaya çalışın diye istedik. Birçok konuda, o konuda da çocuklar gayet iyi iş çıkarmıştı. Ben sadece diyelim son dokunuşları yaptım. Böyle söylemezler konuşma dilinde. Doğru bu, ama konuşma diline uygun değil diye bazı değişiklikler yaptım onlara.
0: Yaptınız ve konuşma diline yaklaştı
1: Evet.
0: oradaki dil. Olması gereken de oydu. Daha samimi olması gerektiği şekliyle yapıldı. Stüdyo ortamı nasıldı peki arkadaşlar? Yağmur?
2: Stüdyo ilk geldiğimizde sonuç olarak buradaki ortam çok farklı. Hani normalde gördüğümüz hiçbir yere benzemiyor
0: Bu stüdyoda mı
2: açıkçası.
0: aldınız? Bir de yan tarafta
2: Yan
0: bir stüdyomuz
2: taraftaki.
0: var. O
2: Evet.
0: stüdyoda aldınız kaydı. İçeri girdiniz. Heyecanlandınız mı?
2: Çok.
0: Kayıt başlamadan önce.
1: Yani çok büyük bir ortamdı. Yabancı bir
2: Değişikti.
1: ortam. Bir heyecan, bir gerginlik vardı ilk üzerimizde. Ama daha sonra, yani bizden başka kimse yoktu sonuçta stüdyoda. Gene kendi arkadaş ortamımız diye yine bize rahatladık.
0: Bir süre sonra içine girdiniz. Sonuçta
1: Evet.
0: o an sizi dinleyen kişiler yok. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani sahnenin önünde değilsiniz. Montaj yapıldı.

0: olabilir hemen.
1: Evet, hata
0: Orada
1: yapmaktan
0: hatalar
1: korkmamıza gerek yoktu.
0: kesinlikle. Ama ona rağmen küçük de olsa bir gerginlik, bir heyecan durumu vardı. Peki hazırlıkları nerede yaptınız?
2: Okulumuzla.
0: Okulunuzla
2: Okul
0: birlikte.
1: kütüphanemiz sağ
2: birlikte.
1: olsun. Daha çok kütüphanemizle birlikte çalıştık.
3: Prova almamız gerekiyordu
0: Evet.
3: tabii. Bazı öğretmen arkadaşlardan istirham ederek çocukları derslerden aldık. Öğlen aralarında prova yapmaya çalıştık. Baştan sona herhalde 4-5 kere prova yapmışızdır baştan sona. Güzel de geçti. Artık hazırız dediğimiz zamanda da sağ olsun TRT radyo çalışanları bize güzellik sağladılar. Buyurun bu saat bize uygundur gelin dediler. Biz de sağ olun burayı kullandık
0: Ne demek
3: diyelim.
0: hocam? Her zaman. Yani bu sonuçta halkın radyosu. Dolayısıyla böyle güzel projelerde birlikte olmak bizim için de mutluluk verici. İyi ki geldiniz, iyi ki aldınız bu kaydı. Ve bu sayede belki bizim oyunlarımız da yurt dışında duyulacak. Bir adım, küçük bir adım da olsa olabilir mi hocam?
3: Yani bu zaman işidir, bir de emek işi. Yani belli bir süre gerçekten bu işe kafa yorulursa, yani biz onlarınkileri nasıl izliyorsak, nasıl dinliyorsak, onlar da bizimkilerini
0: Zamanı geldi
1: belki biraz
0: artık.
1: da reklam işi de olabilir.
0: Hı.
1: Yani sonuçta her ne kadar emek verip yapsak da birilerine
0: Duyması
1: ulaşmadıkça,
0: lazım. Yüklediniz mi peki
1: evet,
0: internet sitelerine? YouTube'da şu anda
1: YouTube
0: var.
1: platformunda var.
0: Dinlenebilir. İpek Şal ismiyle arattığımız zaman bulabilir miyiz yoksa onu İngilizceye çevirdiniz
1: İngilizce
0: mi?
1: olarak Silk Shawl olarak baktığımızda çıkıyor.
0: Çıkıyor.
3: Bizim okulun ismini yazarlarsa,
0: Hı.
3: Dursun Ali
0: Dursun
3: Kurt
0: Ali Kurt Anadolu
3: Anadolu
0: İmam
3: Eğitim
0: Hatip
3: Lisesi
0: Lisesi.
3: ise oradaki kendi YouTube kanalında zaten görünüyor. Oradan izleyebilirler. Muhtemelen İpek Şal yazınca bile çıkabilir çünkü hashtag'ler konuluyor ya o
0: Tabii
3: YouTube'da.
0: algoritmalar ona göre
3: Algoritmalar
0: zaten.
3: ondan bir şekilde bulunabilir.
0: Evet. Şimdi stüdyoda aldınız bu kaydı. Alırken de tabii heyecanlanmalar oldu. Diliniz sürçtü belki. Tekrar tekrar kayıtlar alındı. Ama öncesinde hazırlıklar da olduğu için nispeten belki
2: Daha
0: de daha
2: rahattık.
0: rahat ve kısa
2: Evet.
0: sürmüştür. Dilşah neler söylersin? Kısa sürdü mü gerçekten beklediğinizden? Daha mı uzun sürmesini bekliyordun
2: Yok,
0: kaydın?
2: bence kısa sürdü
0: Kısa sürede yaptınız çünkü
2: beklediğimizden.
0: provalar alınmıştı
2: Evet.
0: öncesinde. Efektleri kim seçti, kim belirledi?
1: Emre hocamız
2: Evet,
1: sağ
2: Emre
1: olsun bütün
2: hocamız.
1: editleme işiyle o uğraştı.
0: Hocam bilirsiniz arkası yarınlarda
3: Tabii.
0: efektör. Bazı isimler vardır hiç unutulmaz. Korkmaz Çakar
3: Evet,
0: mesela o
3: aynen.
0: isimlerden birisidir. Şimdi o
3: Çünkü
0: yüzden
3: yürüyüşü bile vermemiz gerekiyordu.
0: evet değil mi? O sesleri nasıl ayarladınız?
3: Uygulamalar var herkesin kullandığı. Biz de daha önce de ben bu işte biraz uğraşmıştım. Dedim ki madem böyle biraz gerçekçi ve güzel olsun. İşte korku sesi olsun, arkadan gelen kuş seslerinden tutun çığlıklara kadar. Yani onlarla uğraştık. Biraz vaktimizi aldı ama sonunda çocuklar inşallah mutlu olmuşlardır. Her şeyi onlar için
2: Olduk.
3: yapıyoruz. Karşılığını da aldığımızı düşünüyoruz. Yani biz bir emek sarf ettik. Bir ürün ortaya çıkardık. Bundan sonrası ne olur ne olmaz. Ama devam ettirmeyi düşünüyoruz bu projeyi.
0: Hocam peki bu projeden önce böyle bir radyo tiyatrosu yapacağınız aklınıza gelir miydi? Düşünüyor muydunuz?
3: Şöyle bir durum var.
0: Çünkü dinliyordunuz, seviyorsunuz
3: Çok.
0: yollarda
3: Tabii.
0: hep dinlediğinizden bahsettiniz.
3: Yani biz sürekli uzun
0: Evet.
3: yoldayız. Ve her uzun yola çıktığımızda bir yani niyeyse cinayet hikayesi dinleyelim. Yani öyle bir hissiyatımız da yok kimseye karşı ama ya böyle gizemler
0: Evet.
3: hoşumuza gittiği için bunu bir yerlerde de
0: Acaba ne olacak değil mi
3: evet
0: sonrasında insan
3: çok
0: merak
3: hani
0: ediyor. Evet.
3: eskiden daha çok böyle hani cinayet dizileri
0: Hı.
3: olurdu. Suçlu bulma işte benim yaş grubum biraz daha iyi hatırlar onları. Yani ben onları çok izlerdim. Ama gizem hoş bir şey. İnsanı dinç tutuyor. Öyle olduğu zaman ben dedim bunu çocuklara da aşılamak lazım. Çünkü bu radyo artık çoğunlukla maalesef arabalarda dinlenen bir şeye dönüştü. Biz eskiden uyurken bile radyo dinlerdik. Ama gerçekten insana başka bir ufuk açıyor. Yani
0: Kesinlikle.
3: izlemekten daha farklı bir
0: Çünkü
3: ufuk açıyor.
0: hayal dünyanızı
3: Tabii.
0: geliştiriyor, genişletiyor. İyi bir radyo dostu olarak, radyoya gönül vermiş birisi olarak siz de artık isminizi yazdırdınız hocam. Radyonun tarihinde artık bir isminiz, yeriniz var. Onu söyleyelim.
3: Bu çok iddialı bir şey. Biraz mütevazı.

0: Razı olmak lazım. Değiliz yani. Biz
1: Olsun hocam,
0: sadece
1: estağfurullah.
0: küçük
1: Belki
0: bir...
1: de bu ilkti İngilizceye çevrilen.
0: Ben görmedim daha
1: Evet.
0: önce.
1: Çünkü
0: Belki
1: ilkler
0: oyunlu...
1: önemlidir.
0: Evet.
1: Bundan dolayı da isminiz her zaman
0: Yani
1: baki kalacak diye düşünüyoruz biz.
0: eğer arkadaşlardan başka arkadaşlar da bulabilirsek biz bunu aylık bile yapabiliriz. Yani hepsi burada olmaz ama yani aylık bir program eşliğinde bunu bu sayıyı artırabiliriz diye düşünüyoruz
1: Bundan
0: Türkiye'den.
1: sonra inşallah yine böyle projeler göreceğiz ve böyle projelerde buluşmaya, konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Burada bir nokta şimdilik, ama virgüle çeviririz biz onu inşallah. Çok
0: Umarız.
1: teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
0: Biz
1: yüreğinize
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederiz.
1: İyi ki geldiniz. Yine böyle güzel radyo tiyatroları sizden bekliyoruz. Hocamızın mihmandarlığıyla birlikte diyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz
0: Biz
1: tekrar.
0: teşekkür ediyoruz. Bize burayı açtığınız için, bizi kabul ettiğiniz için, bize böyle imkan sağladığınız için bütün TRT Trabzon ailesine teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür bizden hocam. Yolunuz açık olsun diyelim tekrar. Dursun Ali Kurt, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmeni diyelim. Bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Sorumlu öğretmen Emrah Aslan, projenin sorumlu ismi. Ve öğrenciler Zehra Yiğitbaşı, Yağmur Selin Usta, Dilşah Sari Yazıcı stüdyo konuklarımızdı. Onların bir isteği var. Bir şarkı rica etmişlerdi. Grup Kurban'dan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa bu şarkıyla birlikte bugünkü programımıza noktayı koyuyoruz. Serpil Aydemir hazırladı. Ebru Kılıç sesimizi ulaştırdı. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Grup Kurban, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa diyorlar. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'den geçen gemilerden ücret alınmadığı konusunda ABD'yi bilgilendirdiğini belirtti. Trump, İran'a herhangi bir para verilmediğini de ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu olan Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkat çekti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. Ankara 36. NATO Savunma harcamaları, yük paylaşımı ve NATO'nun yeni güvenlik konsepti zirvenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlılığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti. Muhalefet partilerine çağrıda bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Raporun yok hükmünde olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimindeki gelişimin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'ya da yansıyacağını söyledi. OECD direktörünün Türkiye'nin olağanüstü sıçrayışı ifadesine dikkat çekti. Bakan Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine katıldı. Türkiye'nin envantere girmeye hazırlanan ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma önemli bir başarıya daha imza attı. Milli elektrooptik hedefleme sistemi Toygun ve yerli mühimmatla atış yapıldı. Hedef tam isabetle vuruldu. Türkiye'nin enerjide yatırım hedefleri Londra'da Türkiye Enerji Dönüşümü Forumu'nda görüşüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yakında duyuracağımız yeni enerji projeleri var dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da enerjide dönüşümün önemine dikkati çekti. Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı 22 Haziran'da 53 binden fazla yolcuyla rekor kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 19 Haziran'da açılan Halkalı Arnavutköy kesiminin günlük yolcu ortalamasını %33 arttırdığını kaydetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi başvuruları devam ediyor. İstanbul'da 2 ayda 196 binin üzerinde bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Proje kapsamında ev ve iş yerlerini güvenli hale getirmek isteyenlere 3 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Van'da meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verildi. Kırıkkale'nin Yaşıyan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. İdris Tayyip Duruş Ankara'da, Turan Gölse memleketi Çankırı'da toprağa verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'daki yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan 3 davadan biri olan asfalt ve yol yenileme işi davasında 44 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Haberleri sunduk.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
2: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Reklamlar.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Bağımlılık.
2: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
1: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
2: Unutma, bağımlılık kader değildir.
1: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
2: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
1: Bir adım at, hayatını geri kazan.
3: Yeniden yenilenerek, düşlerin peşinde, umudu büyüterek devam ediyoruz. Gün ışığını tuttuk, bırakmıyoruz. Güne bakan hafta içi her gün 11 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Merhaba, ben İlker Uykal. Bugün de yine çok önemli bir konuyu kıymetli bir konuğumla konuşacağız. Uluslararası İlişkiler ve İklim Uzmanı Doktor Tuğrul Çamaş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle zaman zaman yaptığımız programlarda iklim değişikliğiyle mücadele konusunu konuşuyoruz ama bu konunun küresel boyutunu son derece önemsediğinizi ben biliyorum. Ve son gelişmeler ışığında hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de bu küresel jeopolitik açısından düşündüğümüzde bir de önümüzde Türkiye'de düzenlenecek olan bir iklim zirvesi var. Tamamen bu konular çerçevesinde düşündüğümüzde iklim değişikliğiyle mücadeleyi nereye koyuyorsunuz ve nereden bakmak gerekiyor acaba meseleye?
1: İklim değişikliği meselesi bir, ilk olarak doğayı, çevreyi, insanı, yağış rejimini, şehirleri, toplumsal dirençliliği, üretimi tamamen etkileyen bir mesele olmanın yanı sıra aynı zamanda iklim değişikliğinin oluşturduğu koşullar nedeniyle uluslararası ilişkileri, dış politikayı ve küresel anlamda jeopolitiği doğrudan etkileyen bir mesele. Yani iklim değişikliğine bir birey olarak da sonuçları itibariyle bakmak gerekir. Toplum olarak da, şehir olarak da, devlet olarak da bakmak gerekir. Şimdi küresel iklim değişikliğinin sonuçları, öngörülebilir sonuçları ve öngörülemez sonuçları, henüz öngörülemez sonuçları, bunlar değişim devam ettiği müddetçe koşulların da değişmesine vesile olacağı için o koşulların da ülkelerin kendi hedefleri, ticaretleri, uluslararası ticaretleri, enerji politikaları, dış politikaları, efendime söyleyeyim, ve benzeri birçok politikasına nasıl yön vermesi gerektiğini de etkileyecek bir mesele. Yani küresel iklim değişikliği, küresel jeopolitiği doğrudan etkileyen bir mesele. Yani bu meseleye ama nereden bakmak lazım? Şimdi küresel jeopolitik bir mücadele var mı dünyamızda? Zaten bir hayli şiddetiyle var. Ki bugün piyasa koşulları bile Türkiye'de en çok temel etken küresel jeopolitik rekabet. Böyle bir rekabet var. Özellikle Amerika ve Çin arasında yaşanan çok ciddi bir ticarette egemen olma, küresel güç olma rekabeti söz konusu. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği, Rusya, işte Türkiye gibi Orta Doğu'da, Afrika'da ve Orta Doğu'nun, Afrika'nın ve Avrupa'nın kesiştiği noktada çok kritik jeopolitik öneme sahip ülkeler yeni hedef ve stratejiler koyuyor. Yani jeopolitik rekabet bugün doyasıya var. Hindistan'la Çin arasında üretim merkezi üssü olmadıkça ciddi bir rekabet var. İşte tüm bu süreçlere iklim değişikliği etki yapıyor. İşte nasıl etki yapıyor derseniz ilk nereden başlayalım? Enerjiden başlayalım mesela. Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiren bir mesele. Malumunuz yenilebilir enerji, temiz enerji konusu. Bu artık çok önemli. Niye? Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesiyle ne yapacak? 1 Ocak 2026 yılı itibariyle belli sektörlerde diyor ki siz benim ülkeme ürün satmak istiyorsanız ürettiğiniz ürünün emisyon salım miktarını bana bildireceksiniz, raporlayacaksınız. Ben de ona göre bu ürünü Avrupa Birliği sınırına sokacağım veya sokmayacağım. Veyahut da ek vergi alacağım. Şimdi ne oluyor? Avrupa Birliği sınırları içerisinde ürün satabilmeniz için emisyon salımınızı düşürmeniz lazım. Düşürmeniz için ne ihtiyacınız var? Temiz enerjiye ihtiyacınız var. Temiz enerji, yeşil enerjiyi, yenilebilir enerjiyi nereden bulacaksınız? İşte tam da bu noktada Türkiye ne yaptı? Çok önemli bir projeyi açıkladı. Enerji Bakanlığımız Sayın Alparslan Bayraktar geçtiğimiz ay içerisinde Bakü'de, İstanbul'da bir dizi toplantı yaptılar. Burada neyi gördük? Türkiye'nin yeşil enerji koridoru olma politikasını gördük. Ne demek bu? Yani ilk etapta Azerbaycan ve Gürcistan'da üretilecek olan temiz enerji, ikinci etapta da Hazar arkası dediğimiz Türkistan, yani Orta Asya coğrafyası dediğimiz coğrafyada üretilecek yeşil ve temiz enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesini, iletilmesini. Yani bugün nedir? TANAP dediğimiz bir proje var. Türkiye toprakları üzerinden Kafkasya'dan, Orta Asya'dan gelen enerjiyi, petrolü, doğalgazı Avrupa'ya iletiyoruz. İşte buna temiz enerjinin TANAP'ı diyebiliriz. Hı. Ne yapacağız? Örnek verelim. İşte Azerbaycan'da ve Gürcistan'da üretilen temiz enerjiyi, tabii bu da çok ciddi bir yatırım demek. Yani Azerbaycan, Gürcistan temiz enerji yatırımı yapacak. Türkiye'de altyapı yatırımı yapacak ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde 30 milyar doların üstünde bir yatırım bekleniyor. Peki bu ne sağlıyor Türkiye'ye? Şimdi 1000 yıl önce ya da 100 yıl önce kimse kıtalar arası bir boruyla, bir yeraltı borusuyla petrolün, gazın kıtalar arası taşınacağını kimse düşünmezdi. Düşünmek değil, böyle bir proje, yani böyle bir şey insan aklına gelmezdi. Şimdi tabii o zaman Türkiye'nin sınırlarının bittiği yerde yeraltı kaynakları başlanıyor denir, böyle bir algı. Ama bugün bakarsanız Türkiye'nin jeopolitik konumu olmadan, Türkiye'nin izni ve müsaadesi olmadan, Türkiye'nin toprağı, denizi kullanılmadan enerjinin bir yerden bir yere transfer edilemediğini görüyoruz. Bu ne yapıyor sizi? O küresel jeopolitik rekabette enerji koridoru ülke statüsüne taşıyor. doğal olarak söz sahibi olmanın ötesinde bu enerji sektörünün uluslararası ilişkilerde bir enerji diplomasisi var. Yani enerji diplomasisinde söz sahibi ve lider öncü ülke oluyorsunuz. Ve bundan sonra atılacak adımları ülke olarak siz jeopolitik ekseninizde ve hedeflerinizde, dış politikanızda, stratejinizde uyumlu bir hale getiriyorsunuz. Bu mesela çok önemli bir meseledir. Örnek verelim hemen. Türkmenistan, Özbekistan, Kızılkum Çölü var. Kızılkum Çölü'ne RES kurduğunuzda, yani rüzgar enerji santrali kurduğunuzda yaklaşık olarak yılda, ve malumdur çöl ortamlarda gece ve gündüz sıcaklık farklı yüksek olduğu için alçak basınç ve yüksek basınç sıklıkta oluşur. Bu da RES'in daha hızlı çalışmasına sebebiyet verir. Sadece Kızılkum Çölü 300 bin kilometre kare. Rüzgar enerjisi santrali kurulsa yılda bugün dünyanın ihtiyacı olan enerjinin tamamının 2-3 katını üretebiliyor tek başına. Yani 120 bin, yaklaşık hesap bunlar tabii, 120 bin terawatt yıldan bahsediyoruz. Yani dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu enerjinin 2-3 katını tek başına Kızılkum Çölü üretebiliyor. Şimdi coğrafya ve imkanları bir araya getirdiğinizde ve Türkiye'nin, hani hep deriz ya, Avrupa ile Asya arasında köprü, koridor ülke. Gerçek manada enerji koridoru, yeşil enerji koridoru olma yolunda da devam ediyor Türkiye.
0: Şimdi burada bir eleştiriyi ben hem hatırlatayım hem buna dair cevabınızı da merak ediyorum, işin açığı. Tabii az önce ifade ettiğiniz iklim politikalarına baktığımızda bunun bile güvenlikle alakası olduğunu görüyoruz. Keza teknolojik gelişmelerden tutun, buna internetin ortaya çıkışı da dahil, toplumsal bir takım politika değişikliklerine, gelişmeleri, bunların tamamının biz güvenlik odaklı, güvenlik eksenli ve güvenlik ihtiyacından dolayı ortaya çıktığını, askeri ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıktığını biliyoruz. Geçtiğimiz yüzyıla baktığımızda bunun böyle seyrettiğini farkındayız, görüyoruz. Şimdi bir enerji koridoru olması Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltacak bir faktör mü olacaktır? Yoksa bir koridor var ve biz o koridora sadece ev sahipliği yapıyoruz, oradan geliyor, bu taraftan çıkıyor enerji, gidiyor gibi bir durum mu söz konusu?
1: Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye üreterek kalkınmayı, yani sürdürülebilir bir kalkınmayı, çevresiyle uyumlu bir kalkınmayı zaten beyan etti. Yani net sıfır emisyon 2053 hedefi var. Türkiye'nin kalkınması sanayi üretimiyle doğru orantılı bir şekilde artıyor. Bu esnada sizin her şeyden önce neye ihtiyacınız var? Enerji. Bir, siz yeşil enerji koridoru oluyorsunuz ki olacaksınız. Burada enerji noktasındaki kendi ihtiyacınızı karşılıyor olacaksınız. Ve bunu temiz enerjiyle yapacaksınız. Yani kendi doğanızı, ülkenizi de kirletmeyeceksiniz. Diğer yandan, siz eğer enerjinin geçtiği koridor ülkeyseniz burada doğacak piyasadan bir pay alacaksınız. Bu sizin ülkeniz için bir gelir kapısı olacak. Üçüncüsü, eğer siz tüm dünyanın, ki Avrupa ülkelerinin özellikle ihtiyaç duyduğu temiz enerjiyi, tabii coğrafya çeşitlendirilebilir, İlk etapta sağlayan koridor ülkeyseniz, enerjinin, temiz enerjinin geçtiği ülkeyseniz burada siz söz sahibi ülkede oluyorsunuz. Yani enerji diplomasisine yön veren ülke oluyorsunuz. Çok basit bir örnek verelim. Belçika ile Hollanda arasında ne var? Hidrojen ticareti. 300-350 kilometre mesafede yer altından borularla hidrojen satıyor Belçika, Hollanda birbirine. Bunun ticaretini yapıyorlar. Bakınız, şimdi iki ülke kendi coğrafyasındaki imkanlar çerçevesinde temiz enerji kaynağını alıyor, satıyor, birbirine transfer ediyor. Bağımlılık söz konusu. Siz eğer enerji koridoru ülkesi olduğunuz takdirde size karşı bir bağımlılık doğacak diğer devletler nezdinde. Siz burada bağımlı olan değil, enerji anlamında bağımsız olan ama size bağımlılığın olduğu bir konjonktürü ve jeopolitik durumu ortaya koyuyorsunuz. Bu çok büyük bir kazanç. Yani bu, tabii siz enerji alanında, enerji diplomasi alanında size bağımlı olunan bir pozisyondaysanız, diğer dış politika araçlarınız da zenginleşiyor. Şunu da söylemek lazım. Az önce siz güvenliğe değindiniz. Çok önemli bir yanı var. İşte Türkiye'nin coğrafyasında istikrar adası olarak kalabilmiş olması, Orta Doğu'da savaşlar, kuzeyde savaşlar, jeopolitik rekabete dayalı savaşın olmadığı ama gerilimi yüksek olduğu Akdeniz. Yani Kafkasya yıllardır çatışma bölgesiydi malumunuz. Böyle bir coğrafyada siz istikrarlı kalırsanız doğal olarak enerji koridoru olarak siz olursunuz. Yani Türkiye olur. Malumunuz eskiden neydi? Sovyetler Birliği sisteminin kurduğu sistem gereği Moskova ne yapıyordu? Orta Asya'daki veyahut da Kafkasya'daki enerji kaynaklarını kendi topraklarından Avrupa'ya iletiyordu. Ne oldu? Baltık Denizi'nin altındaki borular bile, Avrupa'ya giden, Almanya'ya giden doğalgaz boru hatları bile Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra patlatıldı ve imha edildi. Şimdi Avrupa enerjisiz kaldı. Rusya enerji satamadığı için gelir kaybı yaşadı. Aşağıda Orta Doğu'da dünyanın petrol rezervi var, doğalgazı var ama nereden, nasıl satılacak? Hürmüz Boğazı'nın ağzı tıkandığı zaman tüm dünyanın enerjisiz kaldığını gördük mü? Enerji üreten ülkelerin parasız kalıp altın satmak zorunda kaldığını gördük mü? Gördük. Gelir kaybı yaşadığını gördük mü? Gördük. Ama yani istediğiniz kadar yeraltı zenginliği zengin bol olsun. Ama istikrar yoksa, çatışma ve savaş varsa bu sefer o enerjiyi dünyaya satamıyorsunuz bile. Bakın alıcısı var, petrol çıkmış, gemiye yüklenmiş ama ulaştıramıyorsunuz. İşte Türkiye'nin uygulamış olduğu dış politika, dış politik enstrümanlar bu coğrafyada Türkiye'nin istikrarlı ve güven duyulan bir ülke olarak kalması, Türkiye'nin yeşil koridor olmasının da destekleyici bir enstrüman, alt unsurdur. Yani istikrar varsa enerji koridoru oluyorsunuz. Enerji koridoru oluyorsanız bağımlı olan değil, yani size bağımlı olan ülkeler ortaya çıkıyor ve enerji diplomasisinde söz sahibi, dış politikada, uluslararası ilişkilerde söz sahibi ülke oluyorsunuz. Enerji jeopolitiğinde koridor ve üs oluyorsunuz.
0: Evet, enerji boyutunu böyle açıkladınız. Teşekkür ederiz. İşin farklı boyutları da var elbette. İşte gıda arzı meselesi, işte su meselesi. Tüm bunlar da yine bu yeşil enerjiyle, daha doğrusu iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde oluşturulacak politikalarla doğrudan bağlantılı mı? Mesela gıda arzı dediğimizde de aynı konuda neler söyleyebiliriz?
1: Kesinlikle. Bu da çok önemli mesele İlker Bey. Niye çok önemli biliyor musunuz? İklim değişikliğinin olumsuz sonuçları dediğimiz bir ifade var. Bu kavramı çok sık kullanıyoruz.
0: Ama ne var içinde bunun?
1: Ne var içinde bunun? Yani nasıl yapacak? İnsan mesela, insan sağlığını doğrudan etkileyecek. Bu sıcaklık artarsa bu şekliyle. Mesela 2015 yılında Kazakistan'da 15 bin saygı antilopu bir haftada öldü. Zaten bünyelerinde var olan bir bakteri sıcaklığın Avrasya steplerinde, Kazakistan bozkırlarında 3 derece artmasına bağlı olarak o hayvanın bünyesine artık zararlı bir hale geldi. Mesela sağlık boyutu var ama en önemli boyutu ne biliyor musunuz? Gıda. Su ve gıda. Ya su ve gıda da birbirinden bağımsız düşünebilecek bir mesele değil. Suyunuz varsa gıdanız var. Suyunuz yoksa gıdanız yok. Bugün bakın Afrika ülkelerinde uçsuz bucaksız topraklar, su yok. Su olmadığı için tarımsal üretim yapamıyorsunuz. Tarımsal üretim yapamadığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Vatandaşınızı doyuramıyorsunuz İker Bey. Vatandaşı doyuramadığınız zaman istikrarsızlaşıyorsunuz. Biz buna iklim değişikliğinin sonucunda istikrarsızlaşıp devletsizleşen toplumlar olarak göreceğiz önümüzdeki yıllarda. Bakın bugün bile gıda krizi, susuzluk yüzünden Afrika'da istikrar kazanamayan birçok ülke var. İklim değişikliğini aslında Afrika kıta olarak emisyonu en düşük ülke. Yani bugünkü emisyonun %3'ünü üretmiş. Ama sonuçlarından en çok etkilenen coğrafya Afrika. İklim değişikliği olumsuz etkilerini ve iklim krizi şiddetli sonuçlarını arttırarak devam ettirirse Afrika'da çok ciddi bir devletsizleşme süreci bekliyoruz. Niye? Gıda yok. Bakın dünyanın birçok coğrafyasında artık buğday sarımsal sulama ile oluyor. Niye? Su yok, gıda yok. Örnek verelim, hemen çok güzel bir örneği var bunun. Afganistan'da bugün Afganistan Pamir dağlarından doğup Aral gölüne dökülen Amuderya dediğimiz Ceyhun nehrine sularını alacak bir kanal yapıyor. Kanal inşaatı. Koçtepe kanalı. Ne yapacak? Afganistan'ın Amuderya'ya yakın, yani Özbekistan, Tacikistan, Afganistan sınırına yakın kısımlarında kanalla suyu taşıyarak tarımsal alan açmayı düşünüyor. Niye? Afganistan'da ciddi bir gıda krizi var. Üretecek toprak var mı? Var ama su yok. Şimdi tabii bu suyun %15'ini 20'sini Afganistan, Ceyhunlerin %15'ini 20'sini alacak. Türkmenistan'la Özbekistan şu an diken üstünde. Niye? Çok ciddi bir tarımsal ihtiyaç orada da var. Amuderya'nın zaten suyu yeterince akmıyor. %15'i 20'si Koçtepe kanalı ile Afganistan'a gittiğinde çok ciddi bir kriz orada da bekleniyor. Sudan'ın baraj projesi, Mısır diken üstünde. Yani su ve gıda doğrudan ilişkili olarak düşünülmesi gereken konular. Suyunuz ve gıdanız varsa devletiniz ve istikrarınız olur. Özellikle devletliliği, devlet geleneği, devlet iradesi zayıf olan toplumlarda suyun ve gıdanın yokluğu devletsizleşmeye getiriyor. Bu da bölgesel istikrarsı getirir. Bunun sonucunda ne olur biliyor musunuz? Bir bakmışsınız kapınıza 100 milyon göçmen dayanmış. Batı Roma, Roma İmparatorluğu'nun yıkılış sebebi tam olarak da çok ciddi bir göç sonucu ortaya çıkan bir şey. Yani bunun tarihte örnekleri var. O yüzden iklim değişikliği öyle bir mesele ki sadece kendi coğrafyanızı çözmeniz yetmiyor meseleyi. O insanların size mülteci olarak, iklim mültecisi olarak gelme ihtimali olan coğrafyaların istikrarına da katkı sunmak zorundayız. Burada Türkiye'ye yine söyleyelim, Afrika'daki ilişkilerinin temelinde o ülkelerin istikrarı var. Özellikle buğdayın, gıdanın ve temel ihtiyaçların o coğrafyaya gitmesi Türkiye'nin dış politikasındaki hani sadece bir dış politik mesele olarak görülmesin. Aynı zamanda o coğrafyaların istikrarı diğer coğrafyaların ve bölgelerin istikrarı anlamına geliyor.
0: Zaman zaman hibe anlaşmaları yapılıyor. Bunlar eleştiriliyor falan ama bunların çok arka planında farklı farklı daha büyük politikalar söz konusu.
1: Tabii.
0: Daha büyük
1: tabii.
0: bir perspektif söz tabii. konusu. Bunları görmeden, değerlendirmeden böyle çok yüzeysel yorumlar
1: hataya
0: yapmak
1: düşeriz.
0: Da hataya düşeriz. Yine geliyoruz güveniliğin esas olduğu bir dünya düzeninin içerisindeyiz.
1: Ben ona hatta buğday diplomasi yani bir yerde yiyecek varsa, buğday varsa, ekmek varsa zaten insanlar o coğrafyada artık sağlıklı düşünmeye başlıyor. Türkiye'nin Afrika'daki politikası oradaki gıdanın öncelikle insanlara ulaşması, yiyeceğin ulaşması. Bunun da inşallah Afrika'nın kalkınmasına çok katkı sağlayacak. Bunun da farklı sonuçları Türkiye açısından da olacak.
0: Dolayısıyla bu küresel sistemin içerisinde hem güvenli bir ülke olmak gerekiyor ve bunun için de ekonomik bağımsızlığın da sağlanması gerekiyor. Herhalde son dönemde atılan bu adımlar, Türkiye'nin attığı bu adımlar aynı zamanda bu ekonomik bağımsızlığı da tesis edebilme çabası, bunu %100 dört dörtlük şekilde oluşturabilme çabası böyle de görülebilir mi konu?
1: Kesinlikle. Şimdi ekonomik bağımsızlığınız yoksa zaten dışarıdan müdahaleye açıksınızdır. Yani bunu ben genel anlamda bir Türkiye veya bir ülke özelinde söylemiyorum. Dışarıdan müdahale edilebilir ülke olmak o sizin istikrarınızı destekleyecek bir mekanizma değildir. Bakın şimdi konuyu biraz belki farklı bir yere taşıyacağım ama Afrika ülkelerindeki istikrarsızlığın temel sebeplerinden bir tanesi de zaten devlet iradesinin az önce bahsettiğimiz sebeplerden kaynaklı tam olarak oturmamış olması, bu da dışa bağımlılığı doğurmuş olması. O dışa bağımlılık da hangi ülkeler tarafından hangi maksatlarla kullanıldığını zaten biliyoruz. Bugün Akdeniz'de teknelerde işte onlarca insan hayatını kaybediyor, ailesinin çoluğunu çocuğunu. Yani bir sömürü mekanizması kuruluyor. Ama işte Türkiye'nin sergilemiş olduğu o dış politik yaklaşımlar Afrika'da sömürü değil, insanları onore eden, oradaki istikrarsızlığı ortadan kaldıracak ve

0: iradeyi, direnci ortaya koyacak, mekanizmayı güçlendiren bir yapı.
1: İklim politikaları üzerine konuşuyoruz ama konu ister istemez dış politikaya geliyor. Şimdi hemen aşağıda Akdeniz'de, Güney Kıbrıs'ta yaşananlar, orada bir farklı bir durum ortaya çıkıyor galiba. Hatta bu MGK gündemlerine de gelmeye başlayan bir konu haline gelmiş İsrail tarafından. Oradaki atılan adımlar bir. Arka taraftan işte İran, ABD, İsrail hattında yaşanan ateşkes sonrası bir süreç var. O süreç nasıl tamamlanacak ve Türkiye buradan zarar görür mü acaba? Türkiye'nin lider ülke olabilme potansiyelini biz zaten her seferinde konuşuyoruz. Bu yılda zirveler yılı olacağı için Türkiye, bir taraftan NATO zirvesi, bir taraftan iklim zirveleri, farklı zirveler de oluyor yine. Dolayısıyla Türkiye'nin genel anlamda sözüne itibar edilebilir bir ülke olduğu, sözü dinlenir bir ülke olduğu buradan ortaya çıkıyor. Peki bu küresel iklim politikaları diyelim ve Türkiye'nin attığı adımlar diyelim, Türkiye'yi bu anlamda başat bir rol oynamaya yöneltecek mi acaba?
0: Kesinlikle. Niye kesinlikle? Bakın, az önce bir şey ifade ettim. Yani coğrafyada istikrarın olduğu tek yer Türkiye. Yani böylesi bir jeopolitik krizlerin yoğun yaşandığı bir çağda, Orta Doğu'da, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya gibi bir bölgeler arası kritik bir pozisyonda kalıp da istikrarını koruyabilecek güce sahip ülke, ben hep şunu söylerim: Türkiye'yi bu coğrafyadan alın, yerine Avrupa'nın veya işte dünyanın en güçlü ülkelerini getirin, 2 saat ömrü olmaz.
1: Mümkün değil, yaşayamaz.
0: Yaşayamaz. Yani burada, bu topraklarda biz 1000 yıldır, belki daha eski, bu direnci kazanmışız. Bunu biliyoruz. Bu toprakta var olmayı bilmek ayrı bir zanaat. Yani yok işte yıllık gayri safi milli hasılası 100 bin dolar olan ülkeler, şunları getirin, emin olun burada bir gün istikrarını koruyamaz. Şimdi Türkiye'nin böyle bir şeyi var. Hem devlet olarak hem millet olarak burada çok ciddi bir direncimiz var. Bu direnci biz şu jeopolitik krizin ve iklim değişikliğine bağlı iklim krizlerinin ortasında da gösterebiliyoruz. Böyle bir marifetimiz var. Marifet iltifada tabidir. Bunun da iltifadı ne biliyor musunuz? COP 31. Yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. oturumu dediğimiz Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı, tüm az önce bahsettiğim coğrafi koşullara, yani jeopolitik kriz ve risklere, coğrafyada yaşanan, bölgede yaşanan rağmen Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak. İran, İsrail, ABD savaşı var ama COP 31 ile ilgili bir şey yok. NATO zirvesi, Türkiye NATO'nun en ağır topu, en ağır ve en güçlü ülkelerinde Türkiye burada yapılıyor. Bu zaten Türkiye'ye duyulan güveni göstermiyor mu? Akdeniz'de bugüne kadar bir savaş ve çatışma zemini oluşmadıysa, Türkiye'nin sakin ama kontrollü, ama kontrol edici, ama denetleyici pozisyonu, Türkiye'nin hem devlet olarak hem de bir silahlı kuvvetleri olarak belli bir istikrarı koruyucu, hani basit tabirle düşmana korku, dosta güven veren dediğimiz o duruşu, zaten bu bölgede çatışmanın ve savaşın önüne geçti. Ama bakın mesela Rusya-Ukrayna savaşı. Şimdi çok önemli bir mesele. Niye çok önemli mesele? Rusya-Ukrayna savaşı o bölgede istikrar korunamadı. Şöyle söyleyelim, Karadeniz'in kuzeyinde permafrost dediğimiz donuk topraklar olur. Bu topraklar Kasım ayında donmaya başlar, Mayıs ayında çözülür. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında inanır mısınız? O 40 tonluk Rus tankları donuk olması gereken topraklar küresel iklim değişikliği nedeniyle, küresel ısınma nedeniyle donuk değildi. Rus tankları battı ve hareket edemediler. Hitler 2. Dünya Savaşı'nda Mayıs ayında Doğu Avrupa düzlüğü dediğimiz o coğrafyada çamura saplandı. Aylarca orduyu yürütemedi. Şimdi bakın, Mayıs ayında olması gereken o bataklık ve çamur maalesef artık Şubat ayında o toprağın donuk olması gerekiyordu. Donmadığı için Rus tankları, 40 tonluk Rus tankları battı, hareket edemedi. Ama ona karşı ne vardı? K-52 dediğimiz, Alligator dedikleri helikopterleri, yani yere çok yakın uçan, Alligator timsah demek biliyorsunuz. Yani o helikopterlere timsah adı özellikle veriliyor ki bataklık arazilerinde askeri operasyon yürütülebilsin. Bakın, küresel iklim değişikliğinin koca Rus ordusunu, yani Şubat ayında tanklarını yürütemez hale getirdi. Amerika ile Çin'in yaşadığı rekabette Amerika Grönland'ı almak istiyor. Neden? Çin'in ticaret yolunun önünde bir bariyer oluşturmak için. Küresel ısınma kuzeyde yeni bir rota açıyor, yeni bir yol açıyor. Çin alternatif ticaret kanalı olarak orayı kullanıyor. Ama Amerika karşısında diyor ki, Danimarka'ya, Grönland'ı bana ver. Niye? Çünkü orada bir jeopolitik avantaj elde etmek istiyor. Yani iklim değişikliğinin jeopolitiğe en bariz etkileri bu saydıklarımızdır ama bunun dışında 10 program daha yapsak anlatmakla evet, bitiremeyiz.
1: Çok ilginç bilgiler verdiniz hakikaten. Çok teşekkürler Doktor Tuğrul Çamaş, Uluslararası İlişkiler ve İklim Uzmanı, sağ olun. Programı Yaşar Sarasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz ve bu programın sizlere ulaşmasında Ayşe Koyuncu ve Necmiye Şahin'in de katkıları vardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalınız.

0: Reklamlar.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklamlar. Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Efendim, TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 Sözün Dili programından hepinize merhaba. Bendeniz program hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Programı birlikte gerçekleştirdiğimiz daimi konuklarımız Sefa Saygılı Hocamız, Sefa Bulut Hocamızla beraber, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapım Kazım İncetaş'la beraber hepinize merhaba diyorum. Efendim, programımız her çarşamba 16.30'da Sözün Dili programı birlikte oluyoruz. Ve burada özellikle kültür alanında geleneklerimiz, göreneklerimiz, efendim psikolojik, sosyolojik, psikiyatrik ve birçok konu üzerinde burada kavramlar tartışıyoruz. Bugünkü tartışacağımız kavram ve kültürümüzün bir parçası olan selam kavramı. Şimdi selam, tabii merhaba da bir selam. Bu programı açarken söylediğimiz merhaba. Bir günaydın da bir selam, tünaydın da bir selam. Selamun aleyküm demek de bir selam. Efendim, selamın çok çeşitleri var ve bu alanda kültürümüz çok zengin. Programa Üstün Dökmen'den bir selam şiiriyle başlamak istiyorum. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, otlara selam ver. İnsanlara selam ver, ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı, bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında, bu dünyada sen de varsın. Üleştir dostluğunu varlığında, bir kısmı seni de sarsın diyor Üstün Dökme. Şimdi efendim, tabii selam deyince selamın kültürümüzde olsun, efendim gerek yazılarda olsun, başlarken selamla başlarız. Konuşmamıza selamla başlıyoruz. Tabii bu Türk halkının özel bir geleneği. Bir işe başlarken besmele çekeriz ama bir yere girerken selam veririz. Bir radyo veya televizyon programına başlarken dinleyici ve izleyicileri selamlamak yayıncılık geleneğidir aynı zamanda. Şöyle bir anons duyabilirsiniz. Bu programımızda sizlerin evine, iş yerine veya otomobilinize konuk oluyoruz. Selamsız girdiğimizi sanmayın. İşten bir selam veriyoruz sizlere. Merhaba Türkiye, merhaba yurt dışındaki değerli dinleyicilerimiz diye bir anons duyabilirsiniz. İşte bu dostumuzla karşılaştığımızda ilk yaptığımız ve aslında yapmamıza gereken şey selam vermektir. Selam da diyebiliriz. Malumunuz üzere merhaba diyebiliriz. Selamun aleyküm diyebiliriz. Ki selam bize, geleneğimize Arapça kökünden gelmiş. Sağlam, eksiksiz, temiz anlamına gelen seleme kökünden türetilmiştir. İbrani ve Arami dillerde yer alan bu kelime barış, esenlik, temizlik, rahatlık anlamına da gelir. Gelip geçici olmayan, yani baki olan anlamında Allah'ın 99 isminde de biridir selam. Dilimizde selam ile ilgili o kadar çok tamlama ve deyim var ki, selam almak, selam vermek, selamlamak, selam etmek, selam göndermek, selam yollamak, selama durmak, selamlaşmak, selam söylemek, sabahı selamı kesmek bunlardan bir kısmı. Selam gibi güzel bir kelimeyi atalarımız çocuklarına at olarak vermiş ve selami demişlerdir. Anadolu'da sokakta yürürken tanımadığınız kişilerin size selam verdiğini görürsünüz. Şaşırmayın, çünkü Türk toplumunun en eski geleneklerden biridir selamlaşmak. Değil mi Sefa Saygılı Hocam?
1: Tabii, selamlaşmak bizim toplumumuzun adeta vazgeçilmez bir geleneğidir. Selam vermek özellikle böyle sıkıntılı günlerde, gergin olduğumuz zamanlarda, evet, daha bir önemli. Çünkü bu selam demek dostluğa, dayanışmaya, kardeşliğe davet demek. Bir selam verdiğimiz zaman kişiye emniyet, huzur, selamet, sağlık, iyi dilek ve temennilerde bulunmuş oluyoruz. Felah, yani kurtuluş istemek anlamına geliyor.
0: Evet.
1: Selam vermekle verdiğimiz şahsa ne güzel dua ve aslında niyazda bulunmuş oluyoruz. Selam, ben senin için güvenilir, selim bir insanım, selamet üzere bir insanım. Senin de selamette olmanı istiyorum. Benden size zarar gelmez deyip ona bir dua etmek, bir temennide bulunmak anlamına geliyor. Dediğiniz gibi bu eskiden beri bir gelenek. Geçenlerde bir dostumuz anlattı. Yunanistan'da gece gidiyormuş. O sırada da benzin grevi varmış. Depoda benzin çok azalmış. Yolda kalacak. Bir köy çıktı karşıma diyor. Köyün kahvesine gittim. Akşam karanlık. Selam vermiş. Selamun aleyküm demiş. Tabii genelde şeyler Grek, Yunan.
0: Yunanlar, evet.
1: Bir tane Türk Müslüman çıkmış. hemen sahip çıktı bana ve benzin işini ayarladı diyor. Yani selam böyle bazen insana ummadık bir yerde yarar da getirebiliyor. Yani selam insanlarımız arasında bir dayanışma ve yardımlaşma parolası.
0: Kesinlikle. Önce selam, sonra kelam.
1: Evet, bu yüzden selamı ihmal etmeyelim. Selamlaşalım ve bütün dinleyicilerimizi ben selamlamakla bu programa devam ediyorum.
0: Efendim teşekkür ederim. Şimdi efendim şiirle başladık. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da Selam Olsun diye bir şiiri var. Değerli hocalarım, müsaadenizle bu şiiri de okumak isterim. Özellikle biraz da ölüm temalı bir şiir ama selamlama üzerine bir şiir. Selam olsun. Selam olsun bizden güzel dünyaya, bahçelerde hala güller açar mı? Selam olsun sonsuz güneşe, aya, ışıklar, gölgeler suda oynar mı? Hepsi güzeldi, kar, tipi, fırtına, günlerin geçici ardı ardına. Günlerin geçişi ardı ardına. Hasretsiz bir kanat şakırtısına, mavi gökte kuşlar yine uçar mı? Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan, çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan. Dönmeyen gemiler olduk açıktan, adımızı soran, arayan var mı diyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Şimdi efendim, tabii selam aslında geçenlerde bir yerde okurken gördüm. Etimologlar Amerika Birleşik Devletleri'nde aydınların hoşçakal yerine kullandığı so long kalıbının aslında selamın zaman içinde değişmiş hali olduğunu belirtiyorlar. Sefa Saygılı Hocam, sen uzun yıllar Amerika'da kaldın. Var mı öyle bir bilgi? So long'un selam yerine kullanıldığı, hoşçakal yerine.
2: So long, evet, so long kelimesi hoşçakal yerine kullanılıyor. Çok sık kullanılmıyor. Zaman zaman kullanılıyor ama hani acaba buradan mı geliyor onu bilmiyorum. Bundan emin değilim. Araştırmak gerekir.
0: Eyvallah, eyvallah. Şimdi sevgili dinleyiciler, biz burada tabii program yaparken programımız hep irticali. Hocalarımız da burada tabii devamlı bir araya gelme imkanı olmadığı için biz burada irticali, spontane gelişiyor bütün şeyler. Yani önceden soru cevap diye bir muhabbetimiz olmuyor değil mi hocalarım? Yani burada güzel bir, evet. Bu da ayrı bir programımızın özelliği, güzelliği olsa gerek. Evet sevgili dinleyiciler,

0: selam üzerine özellikle Amerikalıların hoşça kal yerine kullandığı solong kelimesi var. Selam yerine geçiyor. Bizde de tabii vedalaşırken Allah'a ısmarladık efendim, hoşça kal gibi buna benzer çok kelimelerimiz var. Allah'a emanet ol gibi. Bunlar da aslında birer selamlaşma ifadeleri. Şimdi tabii Sefa Bulut Hocam uzun yıllar Amerika'da kaldığı için bu solong kalıbı hoşça kal yerine de kullanılıyor değil mi? Sonra selamdan alınma diye ben okumuştum bir kaynakta, doğru mudur?
1: Şimdi şöyle hocam, vedalaşırken solon kullanılıyor. Çok sık olmasa da kullanılıyor ama şeyi bilemiyorum. Hani nereden geliyor, nasıl geliyor onu bilemiyorum. Evet. Solon kelimesi kullanılıyor. Fakat şeyi söyleyeyim, hani bizde de şey var ya, merhaba, ne haber, nasılsın, nasıl gidiyor, ne yapıyorsun? Bunlar da aslında bir
0: selamlaşma.
1: Doğru, doğru. Selamlaşma. Amerika'da gençler arasında mesela şey çok derler, WhatsApp derler. WhatsApp, bu bizim kullandığımız WhatsApp. Hani neler oluyor, ne oluyor falan demek aslında. Çeşit çeşit selamlaşma var.
0: WhatsApp o manada da mı kullanılıyor?
1: Tabii WhatsApp mesela, seni görür gençler söyler WhatsApp. Yani ne var ne yok, hayatında ne oluyor, hey ne haber WhatsApp falan derler.
0: Evet, evet. Şimdi efendim bir de mesela bir araya geldiğinizde babana selam söyle, annene selam söyle dendiğinde gençler özellikle olur tamam ifadelerini kullanıyorlar. Halbuki bizim bir baş üstüne kelimemiz var değil mi? Peki baş üstüne. Yani olur tamam biraz daha bir soğuk bir kelime gibi yani. Sanki niye söyledim bunu der gibi, ama baş üstüne dendiğinde daha...
2: Bazen de emrin olur falan.
0: Ha, emrin olur efendim. Başım üstüne, baş üstüne der gibi. İşte selam yalnızca söylenen bir söz değil. Aynı zamanda duruş ifadesi. Bayrağa selam verilir, cenazeye selam verilir, amirlere selam verilir, halka selam verilir. Bunlar da selamın başka boyutları değil mi Sefa Bulut Hocam?
1: Evet hocam, aslında selam çok güzel bir başlatıcı. İnsanlar arasında bir ilişki başlatıyoruz. Hiç olmayan bir ilişkiyi başlatıyoruz ve bunun daha sonra da arkası geliyor. Şeyi düşünün, genelde selamlaşmayı biz birkaç kez karşılaştığımız insanlarla yapıyoruz. Asansörde sürekli karşılaştığımız komşular, küçük çocuklar, koridorda karşılaştığımız meslektaşlar değil mi? Bir iki kere böyle göz göze geliyorsak artık bir sonraki seferde selam vermek, konuşmak mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Bu da güzel, evet, bir şey. Bir dostluğun, arkadaşlığın bir başlangıcı oluyor. Bu iletişimi başlatan güzel unsurlardan bir tanesi. İnsanları da çok rahatlatan bir özelliği de var.
0: Evet.
1: Düşünün, eskiden hani çok yapardık, şehirler arası bir yolculuğa başlıyorsunuz. Yanınızda oturan bir kişiyle selamlaşıp konuşmaya başlıyorsunuz. O işte 4-5 saat boyunca baya baya bir ahbaplığınız gelişiyor. Ama nasıl oluyor? Hani bir selam veriyorsunuz, buzları kırıyorsunuz, buzları eritiyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Selam aslında çok güçlü bir başlatıcı.
0: Yani dostluğu da pekiştirici. Yine İhsan Ertem diyor ki, varlığın bir pula, hak selamı her kula, seve seve bu yola canı verenler gelsin, selam olsun diye. Şimdi efendim tabii bu selamla birçok dostluk başlatıldığı gibi birçok dostluk da pekiştiriliyor Sefa Saygılı Hocam.
2: Kesinlikle.
0: Değil mi? Selamın birçok hikmetleri diyelim.
2: Ne dersiniz? Bu yüzden görüşmelerimize başlarken özellikle bir topluluğa girişte selamla başlamak, selamla girmek lazım. Selam insanları birbirine ısındırıyor, canlandırıyor ve insanlar daha bir güler yüzle, daha bir ikna ve telkine müsait olarak başlıyorlar.
0: Evet.
2: Muhakkak bir topluma girerken ve çıkarken selam verme tavsiye edilmiş. Buna uymak lazım. Bu şekilde insanlar daha mutlu, daha huzurlu, insani iletişim daha iyi olur ve insanların ruhsallığı yükselir, kendine ve çevrelerine güvenleri artar. Daha birleşik bir toplum olur. Kardeşliğe, dayanışmaya, dostluğa ihtiyacımız olduğu zamanlar selamı daha bir önemsemek, daha bir yaymak gerekir. İnsanlara,
0: evet,
2: biz temennide bulunuyoruz. Bedensel ve ruhsal hastalıklar üzerinden uzak dursun.
0: Bir nevi dua olarak da.
2: Dua da, evet, evet. Temenni, evet, dua, eksikli ve kusurlardan uzak ol. Senden uzak olsun anlamında.
1: Birisinin selamıyla geldim, birisinin selamını getirdim.
0: Doğru, doğru.
1: Aslında biraz da şey oluyor, hani o kişiyi iyi tanıyorum, onun referansıyla geldim. Hani haberiniz olsun.
0: Güven, itimat veriyor.
1: Güven, itimat veriyor da çok önemli bir şey.
0: Evet.
1: Selamlaşırken başka bir şey daha var. Bir de hani yakın ilişki içinde olduğumuz insanlarla tokalaşıyoruz. Ellerimiz birbirine değiyor, vücutlarımız değiyor, sarılıyoruz. Bu da yine selamlaşmanın bir ileriki evresi. Burada da yine bir güven duygusu var. Sevdiğimiz kişiye, özlediğimiz kişiye dokunuyoruz, elini sıkıyoruz. Bir güven değişimi var aslında karşılıklı olarak. Bu da çok güzel.

0: bir şey insanlar arasında.
1: Tabii şimdi Sefa Bulut Hocam, bazen sevdiklerimizi hacca, umreye yollarken yaşadığımız duygusal anlar var. Vedalaşmalar, hissettiğimiz

0: Hece gibi, günü saran gece gibi, saraylarda ece gibi, duranlara selam olsun. Alın teri emeğini, kuru yavan yemeğini, bölüşerek ekmeğini yiyenlere selam olsun. Ekmeği çok güzel bölüşmek de ayrı, evet, bir şey olsa gerek değil mi?
1: Tabii.
0: Sefa saygılı
1: hocam. Nimeti bölüşmek.
0: Evet.
1: Ve haline şükretmek. Güzel anlamları olan bir şiirmiş.
0: Evet. Selamın birçok faydaları var. Peki efendim, toplumdaki bu birlik beraberliği sağlamlaştırmak için ne gibi fonksiyonu var Sefa Saygılı hocam?
1: Şimdi selamlaşmak demek, karşıdaki insanı dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya davet etmek demek. Karşıdan da buna cevap geldiği zaman ara ısınmış olur ve aradaki gerginlikler, sıkıntılar azalır, adeta erir. Ve böyle sıkıntılı günlerde daha çok insanlar ihtiyaç duyarlar bu selamlaşmaya. Selamlaşma bir dayanışma ve yardımlaşma isteğidir.
0: Evet.
1: Ve bunu yaygınlaştırmak lazım dediğim gibi.
0: Şimdi efendim, tabii selam deyince Yunus Emre'yi de hatırlamak lazım. Yunus Emre diyor ki, biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun.
1: Evet.
0: Bizim için hayır dua, kalanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi, hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Tenin ortaya açıla, yakasız gömlek biçile, biz bir asan veçile, yuyanlara selam olsun. Sela verenler kastımız, gider olduk dostumuza, namaz için üstümüze, duranlara selam olsun. Eceli gelenler gider, küllisi gelmez yola gider, bizim halimizden haber, soranlara selam olsun. Derviş şunu söyler sözü, yaş doludur iki gözü, bilmeyenler ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Sefa Bulut hocam, yani selamı sadece herhalde bilenlere değil, bilmeyenlere de veriyoruz değil mi? Böyle bir fonksiyonu var selamın.
2: Tabii bu, yani apartmanımızda, evet, asansörümüzde, okulda öğrencilerimizle, sokakta bir toplu taşımaya binerken şoföre selam veriyoruz. Selam vermenin farklı çeşitleri var. Hani sözlü olarak vurgulu bir şekilde selam verebiliriz. Kafamızla hafif bir tebessüm ederek selam verebiliriz. Bazen kafamızı eğeriz, bazen gözümüzle selam veririz, jestlerle, mimiklerle selam veririz. Karşı taraftaki insanlara aslında duyarlı olmak lazım. Hani biri bize nasıl selam verdi, ortamına göre farklı şekillerde selam verebiliriz. Bu çok güzel. Beklenebilen bir şeydi aslında. 2-3 kere aynı insanla karşılaşıyorsanız selamlaşmak beklenen bir şey. Bazen hani günümüzde büyük şehirlerde, metropollerde, sitelerde, apartmanlarda bazen hani, evet, selam vereyim mi vermeyeyim mi, bazen biz de utanıyoruz selam vermeye. Hani ilk gördüğümüzde, yeni gördüğümüzde aslında hiç tereddüt etmeye gerek yok. Selam vermek nazik bir davranış, nazik bir gesture. Herkese rahatlıkla selam verebiliriz. Yani eminim ki herkes içinde karşı tarafa selam vermek, iyi niyette bulunmak, selamlaşmak istiyor ama bir şekilde utanıyoruz iletişimi başlatırken. Buna gerek yok. Bir merhaba, günaydın, nasılsınız demek iyi bir başlangıç olabilir. İnsanların buna da çok ihtiyacı var. Evet. Bu da yapılması gereken bir şey.
0: Şimdi efendim, bu birçok yerde gördüm ama özellikle İstanbul Üsküdar'da Aziz Mahmut Dahi Türbesi'nin yanında bir levha görüyorum hep dikkatimi çeken. Diyor ki, insanların nasıl gelip gittiğini ve hürmet gördüğünü anlatan bir şeydir aslında bu. Hürmetle gelen, yani bu hürmet ederek gelen lütufla gider diye bir şey. Yani bir yere girip çıktığımızda, gittiğimizde oraya hürmetle girmek, orayı tanzim etmek, orada da büyük bir lütufla çıkmanın da bir manası. Ki bu selam kelimesinde söyleniş bakımında en çok benzeyen kelime kelam. Önce selam, sonra kelam, hatta sonunda ve selam diye de sözü bağlamış oluyoruz. Bu selam, kelam ve selam üçlüsünden yola çıkarak bu selamın toplumumuza kazandırdığı güzellikler, özelliklerden pratik manada neler söyleyebiliriz? Efendim, bu manada Sefa Bulut hocam, selam vermek, hatta şöyle dinimizde selam vermek sünnet, almak farzdır diye de bir ilke vardır. Acaba bu selam vermek, almak, bunun da bir kuralı kaidesi var mı ve veyahut da verildiği zaman nasıl mukabele edilmeli? Neler söyleriz bu manada?
2: Şimdi şöyle, selam vermek, almak nazik bir davranış. Hani medenice bir davranış. Karşılaştığımız insanlara, belki her karşılaştığımız olmayabilir ama hani sık sık karşılaştığımız, görüştüğümüz insanlarla selamlaşmak beklenen bir şey. selam vermek gerekir. Selamı birisi de selam

0: verdiniz. Siz de dengeyle veya daha iyi bir şekilde selam verin diye bir kaidemiz var. Şimdi bazen şöyle bir şey oluyor. Ben de arkadaşlara, tanıdıklara selam veriyorum bir yolda, kaldırımda, koridorda. Bazen cevap alamıyorum. Şöyle bir şey olabiliyor. İnsanlar bazen sizi görmüyor veya duymamış da olabiliyor. Hani yaşı büyük insanlar olabilir. Sizi duymamış olabilirler. Ama kasten birine selam vermemek, selam verdiğin zaman selamının almaması, selama cevap verilmemesi kaba bir davranış. Eğer bu davranış iş yerinde oluyorsa bu da bence bir sosyal şiddet ve mobbingdir. Hani sürekli size birisi selam veriyor gözüyle, kaşıyla veya söz olarak. Bu kaba bir davranışa girer, sosyal şiddete girer, mobbinge girer. İnsanlarla ilişkimiz ne olursa olsun medeni bir şekilde selamlaşmamız gerekir. Belki de hani bu selamlaşma bizi daha ileriki bir dostluğa, yakınlığa da götürebilir. Nazik bir davranış bence selamlaşmayı aramızda yaymalıyız. Çocuklarımızı öğretmeliyiz, öğrencilerimizi öğretmeliyiz. Sınıfa, okula girdiğimizde güzel sıcak bir açılış yapmalıyız. Bu güzel bir buz kırıcı olur. Ice breaking diyorlar ya.
1: Evet.
0: Güzel bir dostluğun başlangıcı olur.
1: Şimdi bizim tabii ben her kademede öğretmenlik yaptım. Önceden sınıfa girdiğimizde tabii öğrencilikte yaptık malumunuz. Çocuklara işte İmam Hatip'te yaparken selamun aleyküm diye girerdik. Diğer liselerde merhaba arkadaşlar selam filan deyince çocuklar ayakta bunu dinlerler. Ve onlar da mukabele eder. Sonra oturulurdu. Şimdi zannediyorum ortaokul liselerde bu gelenek devam edip etmediğini kesin bilmiyorum. Üniversitelerde yok tabii. Ama üniversitelerde şu var, girdiğimiz zaman sınıfa merhaba arkadaşlar, nasılsınız diye yine söylüyoruz.
2: Devlet adamları gelince askerleri Türkçe olarak merhaba asker diye
1: Evet
2: selamlıyor.
1: evet o da selamlama tabii. Yani
2: Selamlamak hem
1: o
2: de
1: da
2: Türkçe yani onu
1: Türkçe, o
2: öğreniyor.
1: da güzel bir gelenek. Tabii merhaba da Arapça kökenli bir şey ama iyice yerleşmiş. Merhaba bir de söylemesi de çok zor değil herhalde merhaba ifadeleri. Şimdi efendim şöyle bir hadise olmuş bundan birkaç yıl önce. Bir İngiltere'de bir yaşlı 80 yaşında bir amca, gazete haberi okumuştum bunu. Yani öyle duyma falan değil. Bir kişi, 80 yaşında bir kişi, işte kendinin değersizleştiğini, kendine hiç kimsenin selam vermediğini, kapısını açmadığını inanıyor. Ve diyor ki artık benim bu dünyada yaşamamla yaşamamak arasında hiçbir fark yok diyor. Ne yapayım o zaman, kendi canıma kıyayım, intihar edeyim, öz kıyım yapayım diye düşünüyor. Fakat bir şartla diyor, işte bunu bıraktığı mektubundan anlıyoruz. Sefa Saygılı Hocam. Diyor ki şayet o köprü Golden Hall herhalde Londra'da. Oraya kadar yürüyeceğim bir 500 metre. Şayet bir karşıma gelen bana selam verir, hal hatır sorarsa diyeceğim ki tamam ben değerli bir insanmışım. Demek ki daha bana selam veren var. Selama değer bir kişiyim diye düşünüyor. Ve oraya kadar gidiyor fakat belki yüzlerce insanı gördüğü halde yoldan giden gelen hiç kimse adama selam vermiyor. Hiç kimse kimsin demiyor. Yani onun varlığıyla yokluğu arasında kimse hissetmiyor, duymuyor bile. Ve sonunda canına kıyıyor ve mektup bırakıyor. Bu mektuptan anlaşılıyor. Demek ki selamın yani bir kuşatıcı, bir can simidi gibi, can suyu gibi bir özelliği var. Değil mi hocam?
2: Hayatı sevdirici, hayata bağlayıcı, değil mi?
1: Evet.
2: İnsanlar arasındaki iletişimi artırıcı, kardeşliği artırıcı, toplumdaki dayanışmayı artırıcı bir etkisi var. O görülüyor burada.
1: Evet.
2: İnsanlar kendilerini daha değerli hissediyorlar.
1: Yani birlik beraberliğinde bir sembolü selam
2: Sembolü,
1: vermek.
2: evet.
1: Yani düşünün ki bir odada biz öyle iki üçlü kişiler kaldık hocalık sırasında çeşitli yerlerde. Mesela giriyoruz, arkadaşa selam veriyoruz. O giriyor selam veriyor. Düşünün iki kişi bir odada kalıyorsunuz. O size selam vermiyor, somutuyor, giriyor, yüzü asık giriyor falan. Diğer hiç kimse o şekilde. Veyahut da bir ailedesiniz, eşiniz giriyor, siz giriyorsunuz selam vermeden. Veyahut da çocuklarınız aynı şekilde. Bu herhalde yaşanmaz bir durum olur değil mi Sefa Bulut Hocam?
0: Hocam zaten selam verirken güzel bir ses tonuyla veriyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Yumuşak güzel bir ses tonuyla gülümseyerek veriyoruz. Göz kontağı kurarak veriyoruz. Bu ister istemez karşı tarafta pozitif bir şey duygu uyandırıyor.
1: Yani selam bir de sevginin işareti herhalde.
0: Sevginin işareti bir sıcaklığın
1: Saygının
0: göstergesi.
1: işareti.
0: Tebessümü karşı tarafa iletiyorsunuz. Göz kontağı kuruyorsunuz. Çok güzel bir duygu bu yani. Birdenbire içinizi aydınlatan, kendinizi değiştiren, sizi farklı bir boyuta götüren bir mesajlaşma şekli.
1: Yani o zaman sevgili dinleyiciler programımızın sonuna geldik. Demek ki buradan şu anlaşılıyor ki selam vermek, selam almak bir insanlık vazifesi. Yani dini vazife ayrı bir şey ama insanlık vazifesi kim olursa olsun, hangi dilden, dinden insan olursa olsun karşılaştığımız zaman insanlık vazifesi olur. Çünkü insandaşlık bağıyla bir aile olduğumuza göre onlara selam vermek, hatta biliyorsak onların dilinde ya da kendi dilimizden selam vermek üzerimize düşen bir insanlık vazifesi olarak görüp selam vermek, selam almak, selamı yaygınlaştırmak

sormak gerekiyor. Sefa Bulut hocamın da dediği gibi evde, okulda, iş yerinde, her nerede olursak olalım. Hatta Üstün Dökmen'in şiirinde olduğu gibi dağa, taşa, kuşa, ota, çöpe, neyse hayvana, haşerata selam vermek lazım. Efendim biz de size selam vererek huzurlarınızdan ayrılırken bu TRT İstanbul Radyosu'nda Sözün Dili programında hepinize vedalaşırken bendeniz programı hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan, programı birlikte yaptığımız daimi konuklarımız Sefa Saygılı Hocam, Sefa Bulut Hocam ve programın yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapım Kazım İncetaş'la beraber hepinize hoşça kalın diyoruz. Haftaya buluşmak üzere. İyi günler efendim.

Üretmek cesaret ister. Emek ister, sabır ister. Türkiye için üreten, iş dünyasının temsilcilerini konuk ettiğimiz Üreten Türkiye, her perşembe saat 15.10'da TRT Radyo'da.

0: Bir soru, bir cevap. Tarımsal faaliyette bulunan vatandaşların sosyal sigorta işlemleri nasıl yürütülmektedir? Bu kapsamda tarım sigortalılarının ödemesi gereken aylık sigorta primi ne kadardır? Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'ndan Sümeyye Durmuş cevaplıyor.
1: Tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrasının B bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında zorunlu sigorta kapsamındadır. Bu kapsamda 18 yaşından büyük olmak şartıyla kendi adına tarımsal faaliyette bulunan ve ziraat odasına kayıtlı çiftçiler tarım sigortalısı olarak değerlendirilir. Tarım sigortalılarının tescil işlemleri Ziraat Odası kaydının ilgili oda tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesiyle gerçekleştirilir. Ancak Ziraat Odası'nın bulunmadığı yerleşim yerlerinde bu görev ilçe tarım müdürlüklerince yürütülür ve tarımsal faaliyet bilgisi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilerek tescil işlemleri tamamlanır. 2026 yılı itibariyle tarım sigortalılarının aylık prim tutarı beyan edilen prime esas günlük kazanç tutarının 30 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Asgari ücret üzerinden kazanç beyan eden bir sigortalı için aylık prim tutarı 11.808 lira 3 kuruştur. Öte yandan 2016 yılı Ekim ayından itibaren 5510 sayılı kanun kapsamında primlerini düzenli ödeyen ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulunmayan 4B kapsamındaki sigortalı aylık primlerde 5 puanlık indirim uygulanmaktadır. Uygulama kapsamında isteğe bağlı sigortalar hariç 4B'lilerin kısa ve uzun vadeli sigorta prim oranı toplamda %35,5'tir. Bu oran içindeki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ait 5 puanlık kısım hazine tarafından karşılanarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılmaktadır. Teşvikten yararlanabilmek için sigortalıların prim borçlarını yasal süresinde ödemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret alınmadığına dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Trump, ABD tarafından İran'a herhangi bir para verilmediğini de söyledi. ABD'nin kontrolündeki İran'a ait dondurulmuş kaynakların bir bölümünün mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerinin satın alınmasında kullanılacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu olan Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya geldi, bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkati çekti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz adı verilen uygulamayla kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirildi. Kritik noktalarda görev alan ekipler şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti, muhalefet partilerine çağrıda bulundu. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'daki yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan 3 davadan biri olan asfalt ve yol yenileme işi davasında 44 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Van'da meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Kırıkkale'nin Yaşyan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. İdris Tayyip Duruş Ankara'da, Turan Gölse, memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Türkiye'nin envantere girmeye hazırlanan ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma önemli bir başarıya daha imza attı. Milli elektrooptik hedefleme sistemi Toygun ve yerli mühimmatla atış yapıldı. Hedef tam isabetle vuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki gelişiminin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'ya da yansıyacağını belirtti. OECD direktörünün Türkiye'nin başarısını olağanüstü bir sıçrama ifadesiyle nitelediğini aktardı. Bakan Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet töreninde kürsüdeydi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi başvuruları devam ediyor. İstanbul'da 2 ayda 196 bin üzerinde bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Proje kapsamında ev ve iş yerlerini güvenli hale getirmek isteyenlere 3 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Polatlı Yunak yolunun 10 ile 20 ve 36 ile 44. kilometreleri arasında çalışan trafik altında asfalt sahte kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya Bilecik il sınırı Bozüyük yolunun 38 ile 41. kilometreleri arasında Sakarya Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
4: Reklamlar. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçiyor.

0: Çenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçer
1: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Pronto, Pronto Tur.
5: Pronto Tur'dan yurt dışı turnu...

Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

2000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bu hafta çiftler arasında birbirine karışmayı, müdahale edip her şeyine söz sahibi olma konusunu konuşacağız. Bana gelen çiftlerden çok şikayetler duyuyorum. Hocam yemeğe gidiyoruz arkadaşlarla. Eşim bana çok karışıyor. Kaş göz işareti yapıyor. Bir yerde bir şey söylüyorum hemen atlıyor, düzeltme yapıyor. Veya bir yerde bir konuşma sırasında ben de bir yorumda bulunuyorum. Hemen o yorumu onun için demek istemedi. Aslında bunun için demek istedi diye açıklamasını yaparak işime karışıyor. Yani sürekli bana müdahale ediyor ve bana saygı duymuyor, bana güvenmiyor şeklinde şikayetleri sık sık duyuyorum. Sık sık gündemimizde çiftler arasında bunları da konuşuyoruz. Özellikle çiftler birbirini düzeltme ihtiyacı hissediyorsa, sürekli birbirinin konuşmasına, birbirinin yaptıklarına, hareketlerine yorumlar getirip eleştiriyorsa burada bir sıkıntı var demektir. İnsan sürekli niye birbirini düzeltmek ister? Sürekli niye göz hapsinde tutar, takip eder? Bu kısım gerçekten önemli. Bazen çocuklarımıza da yaparız. Öyle oturma, böyle otur. Kalemi böyle tut. Bardağı böyle tut. Bu kıyafeti böyle giy. Saçını böyle topla. Saçını şu şekilde tara. Çocuklarımıza bile bunun fazlasını yapıyor olabiliriz. İyi niyetli bile olunsa bu karı koca ilişkisini ve çocuklarla ilişkiyi çok ciddi zedeler. Buralara bir bakmak lazım. Genelde eşlerden biri baskın olduğunda diğerine hükmetmek ister. Fakat bunu baskın olayım, onu yöneteyim değil de kendi mükemmelliyetçiliği sebebiyle yapabilir. Veya bir insan gerçekten yapı olarak aksi huysuzdur. Bütün hayatı boyunca negatifleri, olumsuzlukları görüp ona odaklanmıştır ve böylece sürekli birilerini düzeltme ihtiyacı, yani kendi iç dünyasında kendini onaylatma veya kendinin iyi biri olduğunu, her şeyi düzgün yapan biri olduğunu ispatlama derdine de düşmüş olabilir. Bu yöntemle kendi duygu ihtiyacını gideriyor olabilir. Bunlar mümkündür. Danışanlardan örnek vererek gideceğim ben. Hocam mesela misafir geliyor akşam. Hemen eşim başlıyor. Çayı koydunuz mu? Meyveyi getirdiniz mi? Yiyecek bir şey yok mu? Hadi şunu da getirin, hadi bunu da getirin. Biz biliyoruz neyin ne getirileceğini biliyoruz ama eşim orada misafirin önünde mutlaka beni zorda bırakacak bir şey söylüyor. Ve ben yalnızken o kadar çok rica ediyorum, kızıyorum, hatta kavga ettim ki birilerinin yanında lütfen beni uyarma. Ben neyin getirilip neyin getirilmeyeceğini, ikram konusunu biliyorum, beni uyarma lütfen diye ısrarla bunu söylediğim halde aynısını sürekli yapıyor ve kızdığım zaman da ne dedim ki, hiçbir şey demedim, sen abartıyorsun, büyütüyorsun gibi karşı cevapları veriyor. Şimdi orada eşinin yanında kendini eksik hisseden biri bir başkasının yanında bunu ispata giriyor olabilir. Genellikle de böyledir zaten. Kadın olsun erkek olsun bir başkasının yanında uyarıyorsa, terslik yapıyorsa, ters cevaplar veriyorsa, şaka adı altında alay ediyorsa burada eşe karşı bir üstünlük kurma ihtiyacı ve etrafa da bunu belli etme ihtiyacı hissediyor demektir. Yoksa niye insan insanı küçük düşürsün? Niye başkalarının yanında uyarıda bulunsun? Eğer bir aksaklık varsa bile misafir gelmeden önce evde eşler birbirini uyarır. Ya hanım veya bey, misafirler geldiğinde sen şunu yaparsın, burada aksaklık çıkıyor, buna dikkat et, unutma şeklinde bir uyarı yapılabilir. Niye milletin içinde söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz acaba? Bütün bu uyarılar, imalı, bilmişlik yapmalar acaba niye? İşte bu kısım gerçekten önemli ve bütün ailelerde bu yüzden çıkan kavgaların haddi hesabı yok. Bana ne yapacağımı öğretemezsin. Bana akıl veremezsin. Senin dediğine göre yol almam. Senin demenle mi yapacağım gibi kalp kırıcı hallere dönüşebiliyor. Mesela çiftlerimden biri şöyle bir serzenişte bulunmuştu. Hocam misafirin önünde bana işi buyursun istemiyorum. Yalnızken her şeyi yaparım. Ne istiyorsa yaparım ama misafirin önünde sehpaları getir, masayı kur, hadi çayı doldur diye eşim, karım beni incitecek şekilde emrivaki konuşmalar yapıyor. Ben utanıp milletin yanında hiçbir şey demiyorum ama müthiş sinirleniyorum. Hiçbir şekilde bunu istemiyorum çünkü sonrasında büyük kavga ediyoruz. Eşe bunu sorduğumda niye böyle bir şey yapıyorsun diye, ben dışarıya biz iyiyiz, beraber iş yapıyoruz, eşim beni dinler, eşim beni sayar mesajını vermek istiyorum diyor. Orada iyi niyet bile olsa şikayetleri ciddiye almak zorundayız. Çünkü bu yapılan saygısızlık hükmüne geçiyor. Bir evliliği sevgi tek başına götüremez. İstediğiniz kadar birbirinizi sevin, arada saygı yoksa bu sevgi o evliliği taşıyamaz. Evliliği götüren şey tek bir şey değildir. Bir sürü madde vardır. Bu maddelerden biri, ana maddelerden biri sevgi.
sevgidir, sonra saygıdır, güvendir, fedakarlıktır, vefadır. Bir sürü maddeleri vardır yani. Bunların hiçbiri olmadan tek başına sevgiyi götüremez. Saygı dediğimiz şey içinde zaten merhameti de, vefayı da, hürmeti de, inceliği de barındırır. Yani karşı tarafı ciddiye alıyorum demektir saygı. Karşı tarafın rahatsızlığını önemseyerek önden konuşmak veya kalabalıkta ona göre cümle kurmak gerekir. Kalabalıklarda sürekli uyarmak, düzeltmek, insanları tasfiye etmek çok sağlıklı değil. Ve onun zayıf olduğunu, eksik olduğunu, kusurlu olduğunu belli etmek için konuşuyor pozisyona düşmek yine bunu yapan için de hoş değil. O anda belki fark etmiyorsunuz ama gerçekten siz eşinizi inciterek, aile birliğinizin olmadığını ifade ederek aslında kendinizi de küçük düşürüyorsunuzdur. Burada aile birliği çok önemli. Evin içinde konuşamayan çiftlerin dışarıda çok fazla birbirini incittiğini de görüyoruz. Ev içi diyaloglarda kinlenen eşlerden biri dışarıda ayıbını söyleyerek, eksiğini söyleyerek intikam almaya çalışıyor. Bu hiç doğru bir davranış değil. Dediğim gibi saygıyı köreltir ve eşlerin birbirine zaman içinde ağzına geleni sayması dediğimiz çirkin, incitici lafları söylemesine sebep olur. İnsan her istediğini söylerse istemediğini de duyar. Onun için her istediğini konuşan insan maalesef kırdığı gibi kırılır da. Çünkü çok rahat konuştuğunuz için kırılırsınız. Karşı tarafın gönlünü, hassasiyetini incitmemek gibi kibarlık yapmadığınız sürece bunun karşılığını da aynı şekilde görürsünüz. Kibarlık derken ezilmekten kastetmiyorum. Çoğu insan karşı tarafı düşünmeyi ezilmek olarak algılıyor. Halbuki öyle değil. Ama karşı tarafı düşünmek kaygıyla, korkarak hareket etmek de değildir. Bunun ayrımını da

İyi yapalım. Karşı tarafı incitmemek adına korku, kaygıyla hareket ediyorsanız bu kavga çıkmasın diyedir, problem çıkmasın diyedir. Kavga korkusuyla değil de kalp kırma korkusuyla, onu incitme korkusuyla insan cümlelerine dikkat etmeli. Yoksa şimdi kavga çıkar, şimdi küser, başım ağrır, aman bana salça olmasın gibi cümleler aslında karşı tarafı saymadığımızla alakalıdır. Karı koca arasında birilerinin yanında şaka adı altında konuşulan bütün incitici yorumlar ve nasihatler bizim hiçbir şekilde istemediğimiz durumdur ve saygısızlığın en büyük şekillerinden biridir. Bu sebepten dolayı eşinizi sayıyorsanız kimse yokken konuşun, ricada bulunun. Yine danışanlarımdan biri dedi ki, hocam ben telefonla konuşurken eşim geliyor yanıma, çok çirkin bir şekilde bağırıyor, kapat şu telefonu diyor ve arkadaşım da çok utanıyor, ben de utanıyorum. Utanarak telefonu kapatıyorum ve bir daha da arkadaşlarım beni aramak istemiyor. Şimdi bu eşin yaptığı şey gerçekten kasıt ve problemli bir davranış. Eğer eşinizin size ayırması gereken vakti bir başkasıyla harcadığınızı düşünüyorsanız bunu uyarın. Yani şu zamanlarda telefonla konuşma, ben çok bozuluyorum diyebilirsiniz. Bunu demek yerine telefonla konuşurken gidip bağırıp çağırıp karşı tarafa bu saygısızlığı belli edip konuşmayı engellemeye çalışmak gerçekten saygısızlığın en belirgin halidir. Bunu yapmaya gerek yok. Eşinizle konuşun ve deyin ki, ben evdeyken veya yemek öncesi veya yemek sonrası lütfen kimseyle konuşma, yemekte telefonla ilgilenme gibi cümleler kurarak beklentinizi söyleyebilirsiniz. Genelde eşler kızgınlığını cezalandırarak ve eşini küçük düşürerek yapmaya çalışıyor. Yine bir danışanım, hocam dedi, biz yemeğe çıkıyoruz, sohbet ortamı var, herkes bir şeyler söylüyor. Ben de kendimce olay hakkında konuşmaya başlayınca eşim alttan bacağıma vuruyor, koluma dürtüyor, sus diyor. Ben ne konuşacağımı da şaşırıyorum, aklım karışıyor, ne diyeceğimi de şaşırıyorum. Eve gidince de kavga ediyoruz ve ben işi ister istemez büyütüyorum. Bana nasıl karışırsın, ben konuşmayı bilmiyor muyum, koca insanım, niye bana müdahale ediyorsun diye işi uzatıyorum ve bu aramızı bozuyor şeklinde şikayet ettiğinde diğer eşe soruyorum. Niye müdahale etme ihtiyacı hissediyorsun? Niye eşini susturma ihtiyacı hissediyorsun? Niye bu paniği yaşıyorsun? Ve diğer eş şöyle bir cümle kuruyor genelde. Hocam nerede ne konuşacağını bilmiyor. Beni küçük düşürüyor. İşte saçma sapan cevaplar veriyor veya karşı tarafı tersliyor. O sebepten dolayı ben sürekli onu dizginliyorum. Önden tedbir olsun diye koluna bacağına dokunuyorum. Düzgün konuş anlamında. Bir defa

uyarın. Yani yemek esnasında arkadaşların yanında dürterek veya azarlayarak konuşmak çok sağlıklı değil. Bunlar bizim daha önce konuştuğumuz çocuk modu, ebeveyn modu kalıbına giriyor. Yani ilişkileri bozan modlara giriyor. Biz çocuk modu veya ebeveyn moduyla hareket ettiğimizde ya mızırdanırız veya öbürünü azarlarız. Bunların ikisi de istemediğimiz şeyler. Bu sebepten dolayı mümkünse evde konuşup o tedirginliği belirtmek lazım ve hassasiyeti de belirtmek lazım. Mümkünse şunlara şunlara dikkat edelim diye konuşup yola çıkmak, o eylemi gerçekleştirmek lazım. Eşler uyumlanmayı bilmediği için, uzlaşmayı bilmediği için ve bunlara ezilme gibi baktığı için genelde inatlaşarak yol alıyorlar. Mesela yine danışanlarımdan biri dedi ki, hocam biz kahvaltı akşam yemeği üzerine sohbet ederken eşim beni incitecek şekilde baştan sağma yapar, hiç güzel kahvaltı hazırlamaz, akşam yemeğini de öyle geçiştirir şeklinde gülerek bir espri yaptı dedi. Aslında espri değil, orada beni küçük düşürmekte amacı ama ben çok bozuldum, orada bir şey demedim ama evde kıyameti kopardım, çok ciddi kavga ettik, eşimle sürekli şaka yapmıştım dedi. Şimdi bunlar şaka değil arkadaşlar, çünkü sizin şaka olarak söylediğiniz şey karşı tarafa ciddi olarak aksar ve eşinizin eksiği gediği şaka olarak konuşulmaz. Eğer öyleyse bile eksik gedik şaka adı altında söyleniyorsa o bir cezalandırmadır. Evde konuşamadığınızın da işaretidir. Evde niye bunları konuşmuyorsunuz dediğimde kavga çıkıyor hocam diyorlar. Dışarıda birinin yanında konuşunca diğer eş cevap verip kavga çıkaramadığı için aklınca onu misilleme yaparak susturuyor. Yani farkındayım, zaten sen böylesin, bak milletin içinde de söyleyerek, herkesin içinde de söyleyerek sana bunu belli ediyorum gibi kaçak dövüşle hareket edebiliyor. Bunun adı kaçak dövüş. Kavga çıksa da, problem çıksa da, ne problemimiz varsa, sorunumuz varsa bizler evde konuşmak ve uzlaşmak zorundayız. İnatlaşan, problemi çözmek istemeyen taraf ya çocuk modundadır ya ebeveyn modundadır. Yani sorunu taze tutmak istiyordur. Mesela yine danışanlarımdan bazıları şöyle cümleler kuruyor. Hocam ben bu problemi çözdüğümde bana şu söylemle gelecek ve beni ezmeye kalkacak. Onun için beni ezmesin diye ben bu problemi taze tutuyorum ki benim başıma kalkmasın. Böyle bir yaklaşım da olabiliyor. Yani ben problemi elimde taze tutarak olayı geçiştireyim, kavgada üstün çıkayım veya kavgada yaralanmayayım mantığı oluşuyor. Bir defa çiftler aynı takımın oyuncuları olduğunu bilmeli. Farklı takımın oyuncuları olarak her an kendini koruyarak, misilleme yaparak, kim kime gol atarsa diye çırpınarak ilişki sürdürmeli. Bu mantık olduğu sürece herkes birbirine güvenmeyecek, saygı duymayacak ve birilerinin yanında incitecek. Meyve koyması problem olacak, ev temizliği problem olacak, misafire sofra kurması veya sohbeti, arkadaşlarla diyalog, aklınıza gelebilecek her şey sorun sıkıntı olacaktır. Yolda giderken bile, trafikte bile, hocam bana bunu dedi, ben böyle bir şey söyledim, o da böyle cevap verdi diye kıyametler kopuyor. Yani insanlar birbirini sürekli terbiye etme derdinde, bir şekle sokma derdinde. Acaba siz eşinizi niye şekle sokma derdindesiniz? Niye sürekli düzeltiyorsunuz? Niye ona saygınız yok? Sevdiğiniz halde niye onun hassasiyetlerini önemsemiyorsunuz? Başkalarının yanında niye onu küçük düşürüyorsunuz? Buna bir bakın lütfen. Hocam ne kadar konuşursam konuşayım anlamıyor. Birilerinin yanında söyleyince dikkat ediyor. Bakın bu da sıkıntılı. Eğer bu gerçekten doğruysa yine bunu masaya yatırmak lazım. Ben bir başkasının yanında eşimi küçük düşürmekten hoşlanmıyorum. Lütfen beni buna mecbur etme. Gel bu problemi çözelim diye sizin rahatsız olmanız lazım. Eşin diğer eşi başkalarının yanında, anne babasının yanında küçük düşürmesi, arkadaşlarının yanında küçük düşürmesi acizliktir. Asla bunlara tenezzül etmeyin. Yine aynı şekilde ailelerin yanına gittiğinde herkes kendi güçlü yanını ortaya çıkarıp adeta bir güç edinip yine eşiniz orada bırakabiliyor. Ailesiyle daha yakın oluyor, eşine soğuk davranıyor ve laf çarpıyor, mimiklerle rahatsızlığını belli ediyor, yabancı muamelesi yapıyor. İşte bunlar da çok sıkıntılı. Evli insanlar her nerede olursa olsun o evlilik akdine
sadakate dikkat etmeli. Sadakat önemli bir konudur. Sadece cinsellikle, bireylerin fiziksel aldatmasıyla alakalı değildir aldatma. Aldatma aynı zamanda insanlara saygıyla da alakalıdır. Ben eşimi sayıyorsam, bir başkasının yanında küçük düşürmüyorsam, bir başkasının yanında eşimin itibarını önemsiyorsam, değer veriyorsam, bu da sadakattir. Çok da kıymetlidir.

0: bunu önemsemek, ciddiye almak ve öncelik haline getirmek gerçekten evlilik ilişkisi için en önemli maddelerden biridir.
1: Evet, şikayetleri ciddiye almadığınız sürece eşiniz inat olarak da bunu yapıyor olabilir. Kendini evde iktidar görmek isteyen kişi dışarıda eşini ezerek, küçük düşürerek bunu yapıyor olabilir. Hangi sebeple yaptığına bakmanız lazım. Ama bunu kinlenerek değil, ben evliliğimde ne yaşıyorum? Eşim beni niye küçük düşürüyor? Bir başkasının yanında ben eşimi niye küçük düşürme ihtiyacı hissediyorum gibi sorularla yol almak lazım. Yani benim bu ihtiyacım nereden kaynaklanıyor? Dediğim gibi iç dünyamda evliliğimde eksik kusurlu hissediyorsam bunu dışarıda alay ederek, şaka yaptım diyerek telafi etme yoluna gidiyor olabilirim. Kendi değersizlik duygumu bir başkasına değer vermeyerek, özellikle eşimi, çocuklarımı inciterek yapıyor olabilirim. Annelerin çocukları da bunu yaptığını görürsünüz. Çocuklar üzerinde o kadar baskındır ki bazı anneler, oturup kalkmasından, kaşığı çatalı tutmasından, yemek yemesine kadar, yürümesine kadar, saçına, üstüne, başına, her şeyine kadar aşırı detaycı ve kontrolcü olabiliyorlar. Kontrolcülük kısmı eşi incitmekten çok daha başka bir durum. Yani eşin her şeyini kendini temsil ettiğini düşünerek dört dörtlük olmasını beklemek. Bu ayrı bir madde. Eşin üstü başı dört dörtlük olacak, kıyafetleri harika olacak, dışarıda iyi bir imaj çizecek, işte eş kendini küçük düşürmeyecek, eşe verdiği bir rol var, o rolü eş dört dörtlük oynayacak. Fakat eşin buna müsait olup olmadığına da bakmak lazım. Yani eş kendi kafasında, kendi rolünde kavgalı değilse, ona dışarıdan bindireceğiniz bir rol sıkıntı olarak ilişkinize yansıyacaktır. Ve sen beni değiştirmek istiyorsun, ben bundan rahatsızım diye karşı tepki alacaktır. İncitici laflar söyleyecektir. Lütfen eşinize kontrolcülük yaparak onu değiştirmeye de çalışmayın. Bu sebepten dolayı da incitmeyin. Eşlerin birbirini kabullenme işleri de sürekli düzeltme ihtiyacına insanı götürür. Çünkü orada insanlar kendi kök ailesiyle bütün olup yeni kurduğu çekirdek ailesine adapte olamamıştır ve sürekli kıyas yapıyordur. Eğer bir başka tanıdığınızla eşinizi kıyas yapıyorsanız o da sizin gözünüze batar ve sürekli eleştirirsiniz. Sürekli düzeltme ihtiyacı hissedersiniz. Eşinizi olduğu gibi kabul etmeniz çok önemli. Eşinizi artısı eksileriyle, ilişkinizi de artısı ve eksileriyle kabul edip ona göre şekil almanız ve düzeltme yolunda, çözüm yolunda formülleri bulmanız lazım. Bir başka başkasıyla kıyas varsa eleştiri de sürekli olur. Sürekli kıyasın olduğu bir yerde eşler birbirini de beğenmez. Bazen kadınlar eşlerine ne giyeceklerini, hangi rengin diğer renge uyduğunu söylerler veya ev içinde müdahale ederler. Erkekler de buna sinirlenir. Aslında kadının yapısında yönetmek vardır. Çoğu kez bunu kasti yapmazlar. Yani birini yönetmek niyetiyle yapmazlar. Fikir vermek, fikrini söylemek niyetiyle de yaparlar. Fakat erkekler çoğunlukla eşim beni yönetmek istiyor, bana saygı duymuyor, benim kararlarımı önemsemiyor şeklinde algılayabilir. Bu yanlışa da düşen çiftler çoktur. Bu sebepten dolayı yönetilmek mi mevzu, yoksa faydalı olmak mı, yardımcı olmak mı, onu da iyi ayarlamak ve ayırmak lazım. Çoğunlukla müdahale, değiştirme amacı güttüğünü iddia eder çiftler. Bu ön yargıda ilişkiyi hırpalar. Bizler eşimize müdahale ediyorsak, eşimizin her hali artık gözümüze batıyorsa, eşimizin her halini olumsuz yorumlayıp şaka adı altında da incitici lafları kullanıyorsak, dönüp kendimize bakmamız lazım. Eşim hakkında biriyle çok fazla mı konuştum? Acaba dolduruşa mı geliyorum? Acaba eşimi birileriyle mi kıyas ediyorum? Acaba eşimi küçümsüyor muyum? Eşimi beğenmemekteki amacım ne? Arka planda ne yatıyor? Bende hangi duygular uyanıyor? İç dünyamda hangi çatışma oluyor ki ben eşimi beğenmiyorum ve sürekli düzeltme ihtiyacı hissediyorum? Sürekli gözüme batıyor şeklinde lütfen kendinize sorular sorun. Ve birilerinin yanında, arkadaş ortamlarında, ister bu ikram konusu olsun, ister sohbet, muhabbet olsun, sürekli eşe yönelik eleştiri ve şaka adı altında iğneleyici, can sıkıcı lafları konuşmak hakikaten ilişkiyi gözden çıkarmanın diğer bir adıdır. İnsanlar niye eşini bir başkasının yanında küçük düşürmek ister? Hangi duyguya iyi gelir bu? Eşini küçük düşürenlere şu soruyu soruyorum. Sen eşini küçük düşürdüğünde senin iç dünyanda olan ne? Sana iyi gelen ne? Çünkü eşini küçük düşürüyorsun, orada üzülüyor ve sen seviniyorsun. Hangi ihtiyacı gideriyorsun? Karşı tarafın üzülmesi seni niye memnun ediyor? Bakın, bu önemli bir soru. Bunun cevabı da önemli. Evde ilişkimde kendimi eksik ve kusurlu, aciz hissediyorsam yan yollara kayarım, kaçak yollarla ben iktidar olmaya çalışırım belki de. Acaba bu ihtiyaç mı? Yoksa kinleniyorsunuz, evde bunu söyleyemiyorsunuz, dışarıda birilerinin yanında bunu belli edince eşiniz sessiz kaldığı için öyle mi telafi ediyorsunuz? Hangisi? Bakın bu çok önemli. Bazı çiftler anne babalarından etkilendikleri için de eşlerini çok eleştirirler. Yani anne babalarının, arkadaş çevrelerinin yorumlarından da etkilenip eşi sürekli kötülerler. Bu da yine problemi arttıran sebeplerden biridir. Kendiniz olabiliyor musunuz? Eşinizi objektif değerlendirebiliyor musunuz? Yoksa abartıyor musunuz? Kıyas edip başkasının etkisinde kalarak mı eşinizi incitiyorsunuz? Yani eşinizi sevdiğinizi ve saydığınızı söylerken tam tersini mi yapıyorsunuz? Başta da konuştuğumuz gibi sevmek tek başına evliliği götürecek kadar güçlü değildir. Evliliği götüren maddeler vardır ve bu maddelerin içinde en başta saygı gelir, merhamet gelir, vefa gelir, incelik, ince düşünme gelir, fedakarlık gelir. Yani bu bir bütündür. Bir sürü ayağı vardır ve bu ayaklara dayanarak, bu kolonlara dayanarak bir evliliği götürebilirsiniz. Aksi takdirde her kolona vurduğunuz darbeler o binayı, evlilik binasını sarsacaktır, gücünü kaybettirecektir. Bu sebepten dolayı sizin espri olarak veya hırslanarak yaptığınız her şey, eşinize uyguladığınız incitici haller sizin evliliğinizi hırpalayan durumlara dönüşecektir. Evet efendim, bu hafta eşlerin birbirine sürekli karışma ihtiyacını konuştuk. Sürekli düzeltmek istemeleri, sürekli eşleri eksik gibi görmeleri ve eksik görmeden kaynaklı incitici müdahaleleri konuştuk, çözümlerini paylaştık. Mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirdi@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Samahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
2: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyorum.

0: fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir,

0: hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hıkıcı, teknik yapımda Ercan Çil, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Mustafa Çalkaya ile tarım ve hayvancılık gündemine bakacağız her çarşamba yaptığımız gibi, ama malumunuz vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarına yönelik düzenlemeyi içeren kanun yürürlüğe girdi. Kamu alacakları diye de kısalttık aslında bunu. Sosyal güvenlik kurumu borçlarının nasıl ödeneceğine dair tebliğ de kamuoyuna duyuruldu. Biz de gazeteci, sosyal güvenlik yazarı Ahmet Kıvanç'la konuşacağız. Ahmet Kıvanç, merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi kimler yararlanabilecek bu düzenlemeden? Çünkü orada bir de meblağ arttırımı da oldu. İşte 1 milyonluk bir limit vardı, 10 milyona çıktı galiba, değil mi?
1: Evet, önemli bir değişiklik yapıldı. Geçmişte hatırlarsanız hep bu konularda yapılandırma diye bahsederdik. Artık sadece tecil kolaylıyor diyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi. Yapılandırma kanunlarında borçların ana parası affedilmiyordu, ama faizler, gecikme faizleri konusunda önemli bir kolaylık sağlanıyordu. Bu kez öyle değil. Mevcut tecil müessesesine bir kolaylık sağlandı. Sosyal güvenlik kurumunun alacaklarıyla ilgili Zafer Bey, 4A statüsünde işçi çalıştıran işverenlerin ödemesi gereken primler, kendi çalışmasından dolayı 4-5 statüsünde ödenmesi gereken primler ve işsizlik sigortası primleri esas olarak tecil kolaylığı kapsamına alınacak. Bunların yanı sıra 31 Ağustos 2026 tarihine kadar kesinleşmiş olan cezalar, idari para cezaları olsun, işte gecikme faizleri, gecikme zamları, bunlar için de aynı şekilde tecil kolaylığından yararlanma imkanı olacak. Neden tecil kolaylığı dediğimizi biraz açıklık getirelim. Siz biraz belirttiniz gerçi. Normalde tecil faizi %39 olarak uygulanıyor. Ve bu %39 daha sonra da uygulanmaya devam edecek. Sadece geçici olarak 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılan tecil başvurularında %39 yerine %29 oranı uygulanacak. Bunun vadesi de tecil süresi, vade süresi normalde 36 aya aşamıyor. Bu kolaylık kapsamında 72 aya kadar çıkartılabilecek. Bu da ikinci bir kolaylık. Bir diğer sizin dediğiniz, o kalıcı olacak gerçi. 10 milyona kadar kısım, borçların 10 milyona kadar olan kısmı teminat aranmayacak bu süre içerisinde. Daha sonra da aranmayacak bu. 1 milyondan 10 milyona çıkartılan teminatsız kısımda. Şimdi en büyük kolaylık, ama aslında bunlar değil Zafer Bey. Normalde devlete olan borçları tecil ettirmek için işletmenin zor durumda olduğunu belgelenmesi gerekiyor. Bu belgelerde başvurulduğunda değerlendirmeye alınıyor ve her zaman da başvurular kabul edilmeyebiliyor. Tecil başvurularının kabul edilmesi çok kolay değil. Aslında bu konuda da çok şikayet geliyordu. Biz tecil için başvuruyoruz ama bizim kriterlerimiz karşılamıyor diye başvurumuz reddediliyor şikayetler geliyordu. Bu kolaylık çerçevesinde 31 Ağustos'a kadar başvuranların tecil başvurusu kabul edilecek. Böyle bir, yani önemli bir kolaylık olacak. 31 Ağustos'tan sonra başvuranlar ise yine %39 oranında faiz ödeyerek tecil ettirebilecekler, ama kriterleri karşılamaları gerekecek. Orada işte taleplerinin reddedilmesi ihtimali 31 Ağustos'tan sonraki başvurular için söz konusu olacak. Bu 31 Ağustos'un üzerinde duruyorum. Yani eğer bir erteleme vesaire olmazsa bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar yararlanamayacaklar. Tecil kolaylığından yararlanamayacaklar.
0: Ya da yararlanamayabilirler.
1: Evet, evet.
0: Evet, %39'da da olsa yararlanamayabilirler. 31 Ağustos'tan tabii, sonraya tabii bırakırlarsa.
1: Evet, doğru. %39'da bir yararlanamayabilirler. Başvuru kabul edilmeyebilir. Şimdi bu Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarıyla ilgili tecil konusunda şöyle bir fark var. Vergide hatırlarsanız ilk taksit ödemesi Eylül ayında yapılacak. Yani onlarda da başvurular 31 Ağustos'a kadar olacak vergi borçlarında. Ama ilk taksiti Eylül ayında yapılacak onların. Vergi dairelerine olan borçların tecilinde. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarının tecilinde ise ilk taksit ödemesinin de en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Evet, böyle bir fark var. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani eğer prim borcunu tecil ettirmek isteyenler hazırlıklarını Ağustos ayına göre yapmamalı gerekiyor. Önemli bir fark. Çünkü akılda hep Eylül ayında diye kaldı. Vergiden dolayı Eylül ayında ilk taksit ödenecek diye kaldı. Prim de öyle değil. Primler için ilk taksitin Ağustos ayında ödenmesi gerekiyor. Bir başka ayrıntı da şu Zafer Bey, az önce sizin sorduğunuz gibi kimler yararlanacak, hangi borçlar kapsama girecek, onu bir tekrar hatırlatayım. 4A ve 4B kapsamındaki prim borçları ve işsizlik sigortası prim borçları tecil edilecek. Yani işverenlerin ve esnafın prim borcuna tecil kolaylığı sağlanmış olacak. Çok merak ediliyor, çok soruluyor. Genel sağlık sigortası prim borçları tecil edilemeyecek. Bu tecil kolaylığın kapsamında genel sağlık sigortası prim borçları bulunmuyor. Genel sağlık sigortası prim borçları biliyorsunuz herhangi bir işte çalışmayan, işte eşinden ya da anne babası üzerinden bakmakla yükümlü olan sıfatını taşımadığı için kendi genel sağlık sigortası primini kendisi ödemek zorunda kalan kişiler var. Aylık tutarı şu anda 1980 lira 2026 yılı için. Epeyce de birikmiş aslında genel sağlık sigortası prim borcu bulunuyor. Ama bunlar genel sağlık sigortası prim borçları tecil kolaylığı kapsamında yer almayacak Zafer Bey.
0: Evet. Peki sizi bulmuşken şimdi şurada kısa bir süre sonra Haziran ayı enflasyonu da açıklanacak 3 Temmuz'da. Ondan sonra da artık memur ve emeklilerin alacağı zam oranları da enflasyon farkıyla birlikte belli olacak. Beklentiler değişiyor. Birin altını bekleyenler var Haziran enflasyonu için, birin üstünü bekleyenler var ama genel beklenti nedir?
1: Evet, yani beklentiler çok değişiyor dediğiniz gibi. Farklı, genelde sanki böyle 1-1,5 arasında olacakmış gibi görünmüyor. Şimdi SSK ve Bağkurlar emekler için 5 aylık dönemde bir %16.61'lik bir enflasyon farkı vardı hatırlarsanız. Hı hı. O artık cepte diyebiliriz. Yani negatif çıkmazsa, Haziran ayı enflasyon negatif çıkmazsa o artış cepte diyor. O durumda memur maaşları için de memur maaşları ve emekli memur aylıkları için de %12.41'lik bir enflasyon farkı diyoruz. Onlar da çok sözleşmeyle birlikte enflasyon farkı biraz daha farklı.
0: Evet.
1: Şimdi Haziran ayı enflasyonuna göre benim tahminim %18-19,5 aralığında, yani 6 aylık enflasyon %18-19,5 aralığında olacak ve SSK ve Bağkur emekli aylıklar da bu düzeyde gerçekleşecek. Memur maaşlarında ise %13 ile %15 arasında bir zam bekliyoruz Zafer Bey. Yani ikisi arasında en az 4 puan fark olacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları 4 puan daha düşük kalacak.
0: Şimdi bu fark

0: Önceki yıllarda da tartışıldı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam memur emeklileri için, çalışanlar için değil ama memur emeklileri için SSK ve Bağkur emeklileriyle aradaki farkın kapatılması konusunda da bir çalışma yapılmış mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
1: Memur emeklileri içerisi olmuştu. 2024 Ocak ayındayız yanlış hatırlamıyorsam. Tersi olmuştu. Yani memur emeklilerinki yüksek oluyordu. Orada SSK ve Bağkur emeklileri için onların seviyesine getirdiler.
0: Şimdi tersi olabilir mi peki öyle bir çalışma duyumu aldınız mı?
1: Yani bu yönde bir hazırlık yok. Bu yönde hazırlık yok. Ama bu maalesef işte top sözleşmeyle belirleniyor memurların maaşları ama ya işte bazı dönemlerde SSK ve Bağkur'lanınki daha yüksek oluyor. Bazı dönemlerde memurlarınki daha yüksek oluyor. Memurlarınki özellikle top sözleşmenin 2 yılda bir yapılan top sözleşmenin ilk 6 aylık döneminde oluyor. Yani hatırlarsanız bugün Ocak ayında memurlarınki biraz yüksekti. Hatta o sırada en düşük emekli aylığı işte enflasyona göre değil de memur maaşlarındaki artışa göre biraz daha yüksek belirlenmişti. Bir hazırlık yok açıkçası bu farkın kapatılması noktasında. Maalesef işte toplu sözleşme de imzalanmış olsa da enflasyonu 3 aşağı 5 yukarı belli bir dönemin sonunda ortalama orta vadede eşitlenmiş oluyor. SSK emeklisi, işte memur emeklisi, Bağkur emeklisi aynı enflasyonun altında ezilmeye maruz kalıyor maalesef. Bunun refah artışı ancak enflasyonun üzerinde bir refah artışı olduğunda bir dengelenme sağlanabiliyor. Bu da işte çok nadir yapılıyor biliyorsun. En son 2024 Ocak ayında yapılmıştı SSK ve Bağkurlar için. Ondan önce memurlar için bir toplu sözleşme öncesinde bir artış yapılmıştı.

0: artırıyor. Bir tek Ocak ayında enflasyon oranında değil de memur maaş zammı oranı da biraz daha yüksek artırılmıştı bugün Ocak ayında. Şu anda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığın işte enflasyonun seyrine göre yaklaşık herhalde 23.500 civarlarında olacak gibi görünüyor Temmuz ayında. Evet. Bunun için NATO zirvesinden sonra meclis çalışacak. Meclis çalışmasında bir yasa çıkartılması gerekecek. AK Parti grubunda bu konuda bir hazırlık yapılıyor.
1: Peki. Peki. En azından hani miktar az olsa da en düşük emekli maaşı alan emekliler için iyi bir haber bu konuda çalışma yapılıyor olması. Ahmet Kıvanç, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Mustafa Çalkaya ile birlikteyiz. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş buldum Zafer.
0: Şimdi küresel gübre piyasalarında olumlu gelişmeler var ki en çok korktuğumuz şeylerden biriydi bu. İran krizi ya da işte Hürmüz krizi başladığı andan itibaren seninle sıkça konuştuk.
1: Evet.
0: Henüz tam çözülmemesine rağmen bu rahatlama ile bile fiyatlara etkisini gördük galiba.
1: Fiyatlara etkisini gördük. Biraz da baştan almak istersek yine %100'e yakın bir artış olmuştu. Üre evet. Özellikle 28 Şubat'tan bu yana, yani savaşın gerilimin başladığı zamandan bu yana. Fakat bizim hala yine bence bu haber evet güzel, olumlu. İşte stokların artması üzerinden yapılan da bir haber. Hala ancak gübre kullanımı zamanına gelmedik. Bu kadar yoğun bir talep yok. Ama şunu gördük. Hindistan gibi ülkeler, yani piyasaya gübre arzı yapabilecek konumda olan ülkelerin stokları artmış. Yani bu ülkeler ihtiyaç halinde stoklarını piyasaya sunabilecek, dünyaya satabilecek durumdalar. Bu esasında bir ürünün var olduğunu gösteriyor.
0: Peki bir dakika, burada stokların artışının nedeni önemli. Yani pahalı kimse almadı da ellerinde mi kaldı, yoksa stok artışının başka nedenleri mi var?
1: Daha da fiyat artacak diye ellerinde mi tutuyorlar?
0: Mı?
1: Evet, evet. Bunu işte zamanla göreceğiz. Ben de oraya getirecektim konuyu. Yani evet, şimdi geçtiğimiz yıla göre baktığımızda 22 Haziran itibarıyla Hindistan'da 19.6 milyon tona ulaşmış bir gübre stoğu var. Bu geçen sene 16,9 milyon tonmuş. Yani bir artış var. Evet, %10'a yakın, %15'e yakın. İşte bunu Eylül'e yaklaştığında, gübre ihtiyacı olduğunda ne olduğunu o zaman göreceğiz. Evet, ama bu şu demek fakat. Üre gübresine ulaşılabilirliği noktasında bir sıkıntı olmayacağını gördük.
0: Evet.
1: Hani bizim çok tedirgin olduğumuz bir şey vardı. Fabrikaların oradaki bölgedeki tesislerin çalışıp çalışmama durumu vardı.
0: Özellikle Katar'daki tesis.
1: Kesinlikle. Bu çözülmüş durumda, şöyle çözülmüş durumda bu arada. Katar değil ama Suudi Arabistan'daki tesislerin aktif çalışarak üretim kapasitesi açısından bakıldığında dünyadaki ihtiyacı karşılayabilecek durumda olduğu da vurgulanıyor. O da çok önemli bir nokta. Peki en büyük sorunlardan da bir tanesi lojistik. Nasıl bu şekilde ulaşılacak diye. Bunun da birkaç denemesi yapılmış şu anda. Yani Kızıldeniz üzerinden karayoluyla bir ulaşım lojistik ağı kurulmuş durumda. Evet, belki biraz daha geç sürebilir. Bir tık daha belki maliyetler değişebilir ama şu nokta bizim için çok önemli. Yani hiç ulaşılamayacak bir ürünün fiyatıyla ulaşılıp kısıtlı olacak ürün fiyatı arasında çok fark olacağı için bence bu anlamda sevindirici. Fakat yine geçtiğimiz haftada söylemiştim, bu anlaşma konusu gündeme geldiğinde, hala da söylüyorum maalesef, bu belirsizlikler canlılığını koruyor. Bence savaşın en büyük yorumu belirsizlik. Bu bütün sektörlere yansıdığı gibi tarım sektöründe de belirsizlik hala devam ediyor. Evet, bu tür olumlu haberler piyasayı biraz daha yumuşatıp sevindiriyor ama zamanı gelmedi. Bunun altını çizmekte fayda var.
0: Evet, Nisan ayı tarımsal girdi endeksi açıklandı. Bu tarım üfe değil, bunun altını çizelim evet. Dinleyicilerimiz için. Tarımsal girdi fiyat endeksi. Şimdi tarım üfeye biz yüksek demiştik, 3 küsürdü galiba değil mi? Tarım
1: evet.
0: Üfe. Burada canımız sıkacak bir veri görüyoruz. Aylık da 5.61, yıllık da 38.97.
1: Şimdi bu artık tarımsal girdi ve tarımsal üretici fiyat endeksi verilerine maalesef diye başlıyoruz bu konuda artık. Şundan dolayı

0: artmaya çok devam ediyor. Ve önlenemeyen bir artış var. Bütün dünyada bu dikkati çekiyor. Bütün dünyada enflasyon ya da bakılan vergi ya da hatta ülkelerin kendi gelirlerini düşündüklerinde bu artık veriler dikkati çekerek buna göre planlar yapılmaya başlandı. Ancak önlem alınamıyor diyebilirim. Yani bunun önü kesilemiyor. Biz şimdi bolluk zamanındayız. Birkaç haber vaktimiz kalırsa sonra da onu söyleyeceğiz, hatta oradan bahsedeceğiz biraz daha belki. Ancak buna rağmen bu veriler niye artıyor? Yani bu kadar ürün var, bu kadar yağış aldık, bu kadar çiftçinin tabiri caizse para kazandığı bir dönem. Geçen yıla göre en azından kıyasla baktığımızda bir döneme geldik. Tüketiciler olarak bizim biraz daha bir nebze de olsa, hani çok kaliteli kiraz yiyemesek de bulduğumuz kirazı biraz daha ucuza tüketebilir hale geldik bu sene. Bu veriler niye artıyor noktasında önlem alınamıyor maalesef. Çünkü gıdanın ve tarım sektörünün önemi giderek artıyor. Verileri de dönecek olursak, senin de söylediğin gibi maalesef Nisan'da yıllık %39 diyebiliriz. Aylıkta 5,61 bir artış var ve yine biraz önce bahsettiğimiz gübre konusu esasında canlılığını koruyor verilere baktığımızda.
1: İşte orada şu dikkatimi çekti benim. Şimdi aylıkta 11,51 gübre en yüksek olanın bir altında. Gübre ve toprak geliştiriciler. Enerji ve yağlayıcılar en yüksek. Aylıkta 12,54. Yani tamam, bu İran krizinin getirdikleri enerji ve yağlayıcılar, gübre ve toprak geliştiriciler, tamam. Ama yıllıklandırılmışa baktığımızda da tarım girdi fiyat endeksinin üstünde yine bunlar. Enerji ve yağlayıcılar 48,44, gübre ve toprak geliştiriciler zaten rekor 62,77.
0: Yani bu şu demek aslında, 62,77, 63 hem ortalamayı yukarı çekiyor hem de maliyetleri daha da yukarı çekiyor. Çünkü hani baz etkisi, pardon, içindeki ağırlıklı etki dediğimizde gübrenin bütün tarım ürünlerine baktığımızda %30'a yakın bir etkisi var
1: Evet.
0: maliyette. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani buradan da görüyoruz, bu hani evet biraz daha yumuşadı, şu oldu diyebiliriz. Bazı haberler için bir önceki haberden bahsediyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum özetle. Bir önceki haberde anlattığımız konu, gübre fiyatları 28 Şubat'a dönmedi. Dönmeyecekti. Evet, 730 dolardaydı, 750'yi gördü, 800'leri denedi, 700'e esnedi ama hala yüksekteyiz. Bunu demek istiyorum. Fakat erişilebilirlik noktasında tekrar altını çiziyorum. Bu önemli bir vurgu. Ancak verilere baktığımızda da maalesef ki birçok konuda olduğu gibi diğer kalemlerde de kötüye giden bir durum devam ediyor.
1: Yani yıllıklandırılmışta bu kadar yüksek olması savaş öncesinde de yüksek olduğunu gösteriyor zaten
0: Kesinlikle,
1: bize
0: çünkü o
1: yani.
0: baz etkisiyle, işte orada baz etkisi devam ediyor zaten. Altı dolu ki bu kadar etki etmiş durumda zaten.
1: Yine dikkatimi çeken bir şey, belki bunun bir teknik nedeni vardır. Veteriner harcamaları hep çok dikkatimizi çekerdi. Bizim neredeyse en yükseklerden biri olurdu. Aylık da 1,08, yani endeksin 1/5'i neredeyse. Ne oldu? Yaz gelince bir şey mi oldu?
0: Söyleye söyleye düşürdük diyor. Sesimizi duydular artık yeter diye. Şimdi dönemsel bir durum var tabii ki veteriner harcamalarında, kış ve yaz aylarında kesinlikle fark ediyor. Fiyat olarak ve ihtiyaç olarak da. Hani bir çiftçinin, üreticinin veteriner harcamasına ihtiyacı kışın daha çok oluyor, yazın biraz daha azalıyor. Bir de Kurban Bayramı çıkışı, onun etkisi çok fazla, biraz daha ihtiyaçlar azaldı. İnsanların elinde ürün, yani koyun, keçi, küçük baş hayvan, büyük baş hayvan, bir miktar daha şu anda azalmış durumda. Hepsi piyasaya sürülmüş durumda. Bunların etkisinden dolayı.
1: Evet.
0: Ya ben inanıyorum ki yine Eylül, Ekim'de biz ne oluyor veterinerlere diye yine söylemeye başlayacağız. Bakalım o da etki edecek mi?
1: Yani şimdi bizim de program olarak çok önemsediğimiz bir projeydi şu tarım organize sanayi bölgeleri. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da tarım organize sanayilerden 1 milyar dolarlık ihracat beklendiğini açıklamış.
0: Şimdi bu tarım organize sanayi bölgeleri çok karıştırılıyor. Bunu tekrar anlatmakta fayda var. Mesela birkaç hafta evvel yine bir organize sanayi bölgesiyle ilgili konuştuk. Orada da tarım sektörünün ne kadar önemli olduğunu ve artık işletmelerin, tarımsal işletmelerin, sanayi olarak söylüyorum, ne kadar öne çıktığından bahsettik. Ancak şimdi bunlarda maliyet düşüşü çok fazla. Biraz daha ürünlerin piyasaya sürülme hızı çok daha iyi. Yani taşıma maliyeti düşüyor, etiketleme maliyeti düşüyor, ürünlerin paketlenme maliyeti düşüyor. Hepsi düşüyor ve bulunduğu bölgeye de çok ciddi bir istihdam getiriyor. Burada 1 milyar dolarlık bir ihracat hedefi bu arada. Üretim hedefi falan değil.
1: Tabii.
0: Çok ciddi bir rakam ve yine aynı konuşmada Bakan Yumaklı'nın %75'i kadın olmak üzere istihdam konusunda sağlayacak etkileri olduğunu söyledi. O bölge için söylüyorum. Kayseri'de yeni bir bölgenin açılışına gitmişti. Ve bunların etkisi daha ben 2-3 sene sonra

0: sonra etki analizini yaptığımızda çok daha büyük olacağını düşünüyorum ve çok kıymetli olduğunu her zaman söylüyoruz. Bu rakam da ilk defa söylendi bu arada, 1 milyar dolar ihracat. Demek ki artık bazı şeyler oturmaya başladı. Bazı alanda, tarım bölgelerinde, organize tarım bölgelerinde artık gelirleri de hesaplanacak seviyeye geldi diyebilirim. Umarım ilerleyen dönemlerde çok daha büyük rakamlarla, çok daha iyi şekilde burada bahsetmiş oluruz.
1: Umarız. Şimdi kene ve kahverengi kokarcaya karşı doğaya 51 bin keklik ve sülük salınacakmış. Şimdi her yaz bu kene meselesini konuşuruz. Kekliğin çözüm olduğu da defalarca konuşuldu ama sülüğü ilk kez duyuyorum.
0: Şimdi şöyle biraz konuyu yine baştan anlatsak daha iyi olacak. Bu sene niye kene bu kadar çok konuşuyoruz? Şimdi Avrupa'daki sıcaklıklar, geçen gün bir haber gördüm. Başlık çok hoşuma gitti. Burada söylemek istiyorum. Adanalılar da biraz daha böyle kendi oradaki, yani herkesin baraja girip sulara girip serinleme yöntemi. Bir haber başlığı söyleyeydi. Fransa Adana'ya döndü.
1: 45 dereceymiş dün.
0: Yani 45 derece olmuyor ama Fransızlar da gidip böyle artık birçok yere serinlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla sıcak hava insan her şeyi yaptırıyor. Yani önce bunu söyleyeceğim. Artan sıcaklıklar dolayısıyla insanlar etkilediği gibi doğayı ve böcekleri de etkiliyor. Yani kene arttı ve kenelerin şimdi belki bu biraz şey olacak ama davranışları değişti. Daha saldırgan olmuş olabilirler çünkü çok fazla artık insanla temasını gördük. Bu yıl daha yazın başı sanırım 6 ölüm gördük keneden Türkiye'de. Ya, şu anda yanlış hatırlamıyorsam, rakam yanlış biliyor olabilirim. Bundan dolayı da hatta biyolojik zon alanları kurulacağını söylemişti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim İmamoğlu. Bu da onlardan bir tanesinin başlangıcı diyebilirim ve bu yıl 39.250 keklik. Şimdi keklik evet biliyoruz, sülük de yine, sürün de pardon.
1: Onu şimdi Falih uyardı. Buradaki tape hatasından ben sülük demişim. Sülünmüş o, tamam. Yani o olur. Ben de hatam için özür dileyeyim bu arada
0: Ben de kendimi düzeltmiş
1: dinleyicilerimizden.
0: olmak için öyle yaptım. Esasında sülükten sülüğe tekrar dikkati çekmek amacıyla. Yani burada süründen kazanabilir miyiz göreceğiz. Onu söyleyeyim. Yeni denenen bir yöntem olarak da karşımıza çıkıyor ama aslında bilinen de bir yöntem. Fakat buradaki önemli olan şey keklik ve biyolojik mücadele. Yani biyolojik mücadele doğanın dengesini bozmadan bunu yapmak. Peki biz bu keklikleri doğaya salınca kimlerin aklına geliyor? Kimler ya burada keklik varmış diyor. Maalesef ki avcılar. O bölgelerde 3 yıl boyunca avya sahibi olacak. Kimse heveslenmesin. Bu
1: İki
0: da
1: keklik bir kayada ötebilecek yani.
0: kesinlikle inşallah 2 keklik, 12 keklik diye de devam edecek diye düşünüyorum. Ama bu önemli olan, dediğim gibi, burada doğanın dengesini bozmadan hareket etmek. Bu kahverengi kokarca da sadece bizim ülkemizde yok, onu da söyleyeyim. Gürcistan tarafında da çok fazla. Yani bu 2 sene önce de söylemiştik. Bunun bir tabiri caizse tırnak içinde bir sorun, büyüyerek artan bir sorun olacağını söylemiştim. Bölgesel mücadele çok önemli. Keklikler ve bu tür biyolojik dengeyi bozmadan yapılan çalışmalarda hem ürüne zarar vermiyor, hem üreticinin maliyet açısından biraz daha, hani, ilaç kullanmak zorunda kalmayacak. Ürüne zarar vermiyor, verim artıyor, üreticinin maliyeti artmamış oluyor. Çünkü ilacı kullan sonra da kim kullanacak? Mecburen üretici kullanacak. Dolayısıyla bunlar çok kıymetli. Bakalım sonuçlar nereye götürecek bizi?
1: Evet, son başlığımıza vakit kalmadı ama onu bilgi olarak verelim. Meyvede var yılı ihracatta rekor getirebilir ama geçen hafta da konuşmuştuk. Rekor gelsin elbette ihracatta ama ben bir Almanla aynı fiyata aynı kalitede kirazı yemek istiyorum.
0: Bir avuca 3 tane sağan sadece kirazlardan.
1: Peki, Mustafa Çalkaya çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Rica ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında yine ekonomi gündeminden başlıklarla biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya, Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: bulacaksın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün pirinçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
6: Uçarsın bu fiyatlara.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Reklamlar.
10: Gün ötesi.
11: İyi akşamlar. Bugün 24 Haziran 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Program ekibimiz Anıl Çıtak, Ayberk Çanakçı ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız ve huzurlarınızdayız efendim. Hoş geldiniz.
10: Gün ötesi Ankara gündemi.
11: Başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri arkadaşımız Doğancan Aksoy telefon hattımızda. Doğancan merhaba, hoş geldin yayınımıza.
12: Merhaba Feryal Ardal, hoş bulduk.
11: Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını dinleyeceğiz senden. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ve açıklamalarıyla başlayalım. Seni dinliyoruz.
12: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirdi ve yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Bu tabii önemli bir gelişme. Düzenleme meclis tatile girmeden gelecek mi sorusunu da cevapladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetiştirebildiğimiz kadarını inşallah yetiştireceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecini devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz vermeden tamama erdireceklerini de söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. Çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri için ve şimdi daha hassas sürdürülmesi gereken bir sürecin içerisindeyiz. İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la baş başa görüşecek misiniz sorusuna da yanıt verdi. Büyük ihtimalle bu görüşme olur dedi.
11: Devam edelim. Türkiye

0: Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansının açılışında bir konuşma yaptı. Neler söyledi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş burada? Bu toplantıya, konferansa dair neler aktaracaksın bize?
1: Evet, önemli bir ziyaretti. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendiğinde belirttiğiniz gibi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş burada İslam dünyasının bölünmüşlük ve parçalanmışlık sorununu aşması gerektiğini belirtti yaptığı konuşmada. İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır açıklamasını yaptı. Zira bu toplantıda Meclis Başkanı Kurtulmuş Bakü'de İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la da görüşme gerçekleştirdi. Yine onun gündeminde de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o süreç vardı ve Kurtulmuş bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını da vurguladı.
0: Tüm dünyanın gözü gelecek hafta başkent Ankara'da olacak. Zira Türkiye NATO zirvesine hazır. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Detayları senden dinleyeceğiz. Ancak Doğancan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da konuya ilişkin önemli açıklamaları vardı. Zirvenin önemine dair detayları yine senden dinliyoruz.
1: Çok hassas bir süreçten geçirirken özellikle NATO için çok hassas bir zirveye ev sahipliği yapacak Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'ne. İşte bu kapsamda İletişim Başkanı Burhanettin Duran da açıklamalar yaptı, belirttiğiniz gibi. Zirve öncesinde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil dedi. Zirve Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır ifadelerini kullandığı, yine zirvenin ana gündem başlıklarından birinin de NATO'da külfet paylaşımı olacağını ifade etti. Duran, NATO 3.0 konseptinin daha güçlü ve yük paylaşımının daha adil olduğu bir ittifak öngördüğünü belirtti. Türkiye bu yaklaşımı başlangıcından itibaren desteklemektedir ifadesini kullandı. Tabii Ankara NATO'ya hazırlanıyor, bizler de yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Güvenlik önlemleri de alınıyor. İşte bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimlerde arttırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalara polis ekipleri 24 saat esasında görev yapmaya başladı. Operasyon Turkuaz kapsamında belirlenen hassas bölgelerde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontroller sıklaştırıldı. NATO güzergahında bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Bu Operasyon Turkuaz kapsamında yine başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganıyla yürütülen uygulamalarda Ankara'da 9 ilçede 215 noktada denetim gerçekleştirildi. 151 park ve 120 umuma açık iş yerinde kontroller yapıldı. Bu çalışmalarda 39 tim ve 450 personel katıldı ama dediğimiz gibi bu süreçte güvenlik önlemleri elbette ki had safhada olacak. Yine özel harekat polisleri, yunuslar, narko asayiş ve asayiş ekipleri de güvenlik çalışmalarına destek veriyor Ankara'da. Oteller, araç kiralama firmaları ve otoparklarda da denetimler sürüyor. Yine sivil ekipler de sahada görev yapıyor. Ayrıca havalimanı güzergahında da çeşitli noktalara paneller yerleştirildi. Yine afişler kondu. Bu noktada NATO zirvesi için liderlerin kullanacağı güzergahlarda zirveye ilişkin görsellerde İngilizce ve Türkçe olarak barışta ortak gelecek ve barışın anahtarı mesajları yer alıyor. Yine bu güzergahlara Milli Savunma Sanayi'nin önemli ürünlerinden Bayraktar TB2 ve Kızıl Elma insansız hava araçlarının görselleri de yine yerleştirilmiş durumda. Bu anlamda Ankara'nın bu kritik zirveye ev sahipliği için çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor.
0: Doğancan, son olarak İçişleri Bakanlığı FETÖ operasyonlarına ilişkin son rakamları paylaştı. Detaylarda neler var?
1: Evet, son iki haftada FETÖ yönelik 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 128'i tutuklandı. 61 hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı operasyonlara ilişkin yaptı bu açıklamayı. Buna göre operasyon 42 il Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinesinde gerçekleştirildi. Şüphelilerin örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edildi. 42 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 237 şüpheliden 128'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz ifadesi de yer aldı.
0: Doğancan, teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz, görüşmek dileğiyle. Telefon attığımızda TRT muhabiri arkadaşımız Doğancan Aksoy bizlerle birlikteydi. Ankara gündemini paylaştı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
0: Yine Ankara'dayız. Gazeteci Fadime Özkan telefon hattımızda. Sayın Özkan, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Feryal Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Bilmukabele her çarşamba olduğu gibi gündeme ilişkin değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Bu mesajları Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü grup toplantısında bir değinmesini, özellikle terörsüz Türkiye ile ilgili son duruma dair bir açıklama yapmasını bekliyorduk Feryal Hanım. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamayı yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinin yolunda ilerlediğini, müsbet bir havada ilerlediğini, bütün o daha önceki zorlu süreçlerden bazı fitne ve tuzaklara rağmen sürecin olumlu yürüdüğünün mesajlarını verdi. Ve özellikle SDG'nin Suriye'de entegrasyon sürecinin iyi gittiğini söyledi. Bu önemli bir şeydi. Çünkü zaten özellikle 2013'teki çözüm süreci döneminde bütün o süreci ikamete uğratılmasının temel nedeni Suriye'de PKK'nın kendisine ait bir özerk alan kurabileceği varsayımıydı. Daha doğrusu işte emperyalist güçlerin PKK'ya böyle bir vaatte bulunmasıydı ve o oluşum biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Suriye Merkez Hükümeti ile SDG arasındaki anlaşmalarla entegrasyon sürecine evrildi. Sayın Cumhurbaşkanı bunu vurguladı. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Onun ardından da terörün artık miadını doldurduğunu, bunun çıkmaz bir yol olduğunu, bu coğrafyanın kadim milletleri olarak Türklerin, Kürtlerin, Farsların bir arada kardeşçe asırlardır yaşadığını ve yaşayacağını söyledi. Bunların hepsi aslında hani geçmişe doğru bir atıf ve hatırlatma olsa da geleceğin yeniden şekillendiği, bu coğrafyada istikrarın ve refahın ve kardeşliğin ve hukukun yeniden tesis edileceğinin müjdeleri sayılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Artık terör defteri tamamen kapanınca bütün coğrafya yarım asır sonra derin bir nefes olacak dedi. Teröre harcanan kaynakların milletin refahı için kullanılacağının vurgusunu yaptı. Yani bu değerlendirmeleri zaten Sayın Cumhurbaşkanı bir teminat olarak devletin başındaki kişi lider olarak zaten söylemekteydi. Bugün yaptığı vurguyu farklı kılan şey biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o raporlama komisyonun dinlemeler yapması ve ortak bir komisyon, nihai komisyon raporu çıkartmasının ardından artık bir yasal çerçeve beklentisi vardı. Buna dair konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Biz bu yasal çerçeveyi artık hazırlıyoruz. İstişarelerimizi de tamamladıktan sonra fazla da uzatmadan bu işi düzenlemeyi sorunların meclis adresi, çözüm adresi olan meclise göndereceğiz dedi. Ve bunu yapacak yer Yüce Meclisimizdir dedi. Eğer ve hatta orada hem iktidar olarak hem de ittifak olarak Cumhur İttifakı ortağı mevziinde kastederek biz bu konuda bir irademiz var, cesaretimiz var, uzlaşma isteğimiz var dedi. Sonrasında da muhalefete bir çağrıda bulundu. Bu yasal çerçevenin meclisin ortak kararıyla çıkması önemli, çünkü güçlü bir şekilde çıkması bu milletin bir meselesi. Devlet de bu konuda bir devlet projesi olarak bir çözüm

0: yöntemi geliştirdi. Elbette milletin vekillerinin de burada bir yasal çerçeve hazırlaması icap ediyor. Orada işte bir çağrıda bulundu ve eğer tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir dedi. Burada çok kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Yeni kapı ruhu dediğimiz zaman bizim anladığımız şey şudur. 15 Temmuz hain FETÖ darbe ve işgal girişimi sürdürdükten sonra devletin ve milletin el birliğiyle sürdürdükten sonra biliyorsunuz İstanbul'da Yeni Kapı miting alanında 6-7 milyonluk devasa bir kalabalık bir araya geldi. Hem bu işgali ve darbeyi geri püskürtmenin sevinci kıvancıyla hem de aslında yeni Türkiye'nin bir tür inşası bakımından bütün siyasi partilerin bulunduğu bir zemin oluşmuştu. Her biri konuşmuştu. O zaman CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu da orada bulunmuştu ve bir konuşma yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında bu meclisteki yasal çerçeve çalışması ile ilgili olarak muhalefete, dolayısıyla CHP'ye de bir çağrıda bulunmuş oldu. Bunun altını böyle çizmiş olması siyasi bir anlam taşıyor ama işin hani takvim bakımından da fazla uzatmadan bu işi neticelendirmek istiyoruz dedi. Epeyce bir süredir Ankara'da konuşulan takvimde aslında meclis kapanmadan bu bir yasal çerçevenin meclisten çıkarılması yönünde. O da işte biliyorsunuz normal şartlarda 1 Temmuz'da meclis kapanacaktı. Ama genel kurulda alınan bir kararla meclis çalışmalarına devam etme kararı aldı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ama fazla da uzatmadan Cumhurbaşkanı dediği gibi bir çerçevenin meclise gelmesi bekleniyor. O da işte en temelde özellikle suça bulaşmamış olan, örgüt üyeliği olan ama suça bulaşmamış olanların bir entegrasyon, rehabilitasyon sürecinden sonra normal hayata dönebilmesi, suça bulaşmış olanlarla ilgili nasıl bir infaz yargı süreci olacaksa onun çerçevesinin belirlenmesi gibi bir süreç. Burada hani bir hızlıca altını çizmek istediğim şey şu, bizim Ankara'da güvenlik kaynaklarıyla, iletişim kaynaklarıyla yaptığımız toplantılarda duyduğumuz şey, umut hakkı ya da Öcalan'a özel bir statü gibi bir durumun konuşulmadığı, sadece PKK örgüt mensuplarını silah bırakırken örgütün dağılmaması, ufalanmaması, başka bir istihbarat örgütünün vesaire eline geçmemesi bakımından Öcalan'ın örgüte sahip çıkarak bu silah teslim sürecini tamamlarken ona bir iletişim kolaylığı, yani örgüte nüfuz kolaylığı sağlamak gibi bir mekanizmadan daha çok bahsediliyor. Bunun notunu düşeyim. Tabii umut hakkı ya da statü gibi bir şey yok. Örgütün üst düzey yöneticileri de işte üçüncü ülkelere bir öbekleşme, gruplaşma oluşmasına izin vermeksizin üçüncü ülkelere dağıtılması gibi bir durumdan bahsediliyor. Bir süre tahdidi var. Yani bu sınırsız bir şeyde kalacak bir yasal düzenleme değil. İşte bu, hani zamanlama tam söylenmiyor. Biraz PKK'nın bir yol haritası çıkarıp bunu güvenlik kaynaklarına bildirmesiyle ilgili. Yani 3 ay mı kalacak yasa yoksa 6 ay mı, o süreye bağlı olarak o sürede silah bırakacak. Örgüt mensubu silahını bırakacak, yasadan faydalanacak. Bu iş burada kapanacak. Yani yasanın süresi dolmuş olacak diye konuşuluyor diyebilirim.
1: Evet Sayın Özkan, şimdi reklamlarımız var ancak çok önemli bir gündem daha var. Birkaç cümleyle o konu hakkında da sizden bir değerlendirme almak isteriz. Ankara NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor ve hazır aslında. İzlenimlerinizi paylaşabilir misiniz? Çok kritik, önemli bir süreçte, dönemde bu kadar önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak.
0: Büyük bir uluslararası organizasyon bu elbette. 74. yılında biliyorsunuz NATO ve bu yani 74 yılının belki de en kritik dönemini yaşıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında bir güven krizi var. Avrupa'nın güvenlik sorunu var. Tam da Türkiye'nin yakın coğrafyasında 3 farklı noktada savaş var. İşte bazı barış İran'da hani bir anlaşmadan bahsediliyor ama kırılgan süreçler. Böyle bir dönemde Türkiye gibi bütün hem müttefik ülkeler hem de aslında bütün dünya ülkeleri tarafından ara buluculuğu, diplomatik gücü, sahadaki gücü, askeri gücü bilinen, tanınan, güven duyulan bir ülkenin başkentinde yapılacak bu zirve. O yüzden bütün muhatapların aslında umutlu olduğu, Ankara'nın diplomatik becerisinden, Sayın Cumhurbaşkanımızın lider diplomatisinden mutlu olduğu bir zirve. Ankara'da gerçekten büyük bir hummalı hazırlık var. Dün de İletişim Başkanı Sayın Burhanettin Duran Ankara'lı gazetecilerle, temsilcilerle bir toplantı yaptı ve bu hazırlık çalışmalarından bahsetti. Türkiye'nin pek çok yani NATO özelinde de bölgemizin ve küresel manada dünyanın da yaşadığı sorunlara dair çözüm önerileri var, kavramsallaştırmaları var ve bunların pratikte sahada uygulanma biçimleri var. Bütün bu perspektifin içinden hem Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisi, çözüm üreten yaklaşımı hem de tabii güçlü Türkiye, güçlü sivil demokratik hukuki yapısının güçlülüğünün yanında askeri caydırıcılığının ve sahadaki askeri gücünün de doğrunda olduğu bir dönemde bu zirve yapılacak. O yüzden en büyük bir hazırlık var. Ama bu hazırlık hani Türkiye'nin fiziki hazırlığından öte buraya gelecek olan devlet başkanlarının da hem yanlarındaki dosya hem de psikolojik olarak bu zirveyi çok önemsediklerine ve iyi sonuçlarla ayrılmak istediklerinin geri bildirimini de takip edebiliyoruz. Bunu söyleyeyim.
1: Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için saygılar sunuyoruz. İyi çalışmalar.
0: Saygılar benden. İyi yayınlar.
1: Telefon attığımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 23-30 Haziran tarihleri arasında Huawei tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Kulaklık deyince Vatan.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesinde dünya gündemi.
6: Küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceğimiz bu bölümde telefon attığımızda konuğumuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav hocamız bizlerle birlikte. Sayın Oktav, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhabalar Feryal Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ederim. Sayın hocam, İsviçre'de gerçekleşen İran-Amerika Birleşik Devletleri görüşmeleri çalışma grupları kurulması uzlaşmasıyla sona erdi. Ortada bir mutabakat zaptı var. Bu mutabakat zaptının içeriği, taraflardan gelen açıklamalar var. Bazı noktalarda bir takım çelişkiler de göze çarpıyor. Lübnan'da kurulacak bir mekanizmadan söz ediliyor ve tabii ki İsrail faktörü. Bunların hepsini bir araya topladığımızda ve İran üzerine de çalışmalarınız olduğunu da biliyoruz. Süreci ilişkin bir değerlendirme almak isteriz. Bu konuyla başlamak isteriz. Buyurun, sizi dinliyoruz.
7: Biliyorsunuz bu son yapılan görüşmelerde üstünde anlaşmaya varılan mutabakatın birinci maddesi bütün cephelerde çatışmanın sona erdirilmesi, ki buna da Lübnan dahil. Zaten İran tam anlamıyla anlaşma olabilmesi için Lübnan'da da saldırıların, yani İsrail'in saldırılarının sona ermesi şartını koydu. Şeref, yani Pakistan lideri, arabulucu, o da Lübnan'da çatışmaların bitirileceğini söyledi. Amerika, özellikle Ben Rubio ve J.D. Vance de Lübnan Cumhurbaşkanı'yla görüşme yaptı, telefon görüşmesi yaptı. Onlar da Lübnan'a böyle bir destek verdiklerini söylediler. Cumhurbaşkanı Aoun'la görüştüler. Fakat Lübnan bana kalırsa İran'a karşı yürütülen bu saldırılar ve bu 28 Şubat'tan beri olan süreçte en kritik nokta Feryal. Neden diyecek olursanız, İsrail'den Lübnan'ın vazgeçeceğini, İsrail'in Lübnan'dan vazgeçeceğini ben düşünmüyorum. Bunun birinci nedeni, nasıl ki İran'ı Suriye'den ötelediler, yani çekilmesini sağlamaya çalıştılar yıllarca, şimdi de Lübnan'da Hizbullah'ı alaşağı etmeye çalışıyorlar. Lübnan, İsrail için son derece kritik öneme haiz. Ve bu açıdan ABD ile İsrail'in arası da son derece çatışmalı, yani münakaşalı bir ilişkiler yürütüyorlar. Sadece Netanyahu ve Trump değil, bana kalırsa Amerikan iç kamuoyunda da İsrail'e karşı hem savaş, İran'a savaş üzerinden, hem de Orta Doğu'da sürekli çatışma halini körüklemesinden dolayı büyük bir tepki var. Fakat ne tepki olursa olsun, uluslararası hukuku hiçe sayan da bir hükümet var İsrail'de. Ve bu hükümet değişir mi değişmez mi, onu tabii ki çok bilemiyoruz. Değişse bile ben yeni bir hükümetin İsrail'de Netanyahu'dan çok farklı hareket edeceğini düşünmüyorum. Bunun neden Lübnan bu kadar çok kritik İsrail için? Çünkü İsrail sadece burada Hizbullah'ı temizlemek veyahut da İran'ın vekil güçlerini tamamen alaşağı etmek değil, Lübnan'ın sahip olduğu deniz kıyısının, deniz yetki alanları Akdeniz'deki son derece İsrail için önemli. Onun dışında yeraltı, yerüstü kaynakları, coğrafi açıdan stratejik öneme sahip olması, Suriye açısından Lübnan'ın da İsrail için önemi var. Ve İsrail'in durdurulabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Her ne kadar ABD'de Lübnan'la ilgili müzakereler devam ediyor olsa da.
6: Evet. Cumhurbaşkanı Recep

0: Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada verdiği mesajlar arasında önemli bir mesaj vardı. Hepsi önemli ancak bu konuyla ilgili, bizim konumuzla ilgili olarak bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi yaptırımların kaldırılması, nükleer konuları, yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma konularında çalışma grupları kurulması kararına da varıldı. Bu
1: Evet.
0: mutabakat kapsamında. Ancak çok önemli tespitleriniz var. Süreci yakından takip edeceğiz hocam ve sizinle de bu konuları konuşmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Şimdi İsrail'i konuşuyoruz ve konuşmamız gereken bir konu daha var. Konuşmayı hiçbir şekilde bu konuyu yani geri planda bırakmamamız gerekiyor. O da Gazze konusu, Filistin konusu. Birleşmiş Milletler raporu diyor ki İsrail Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğini bildirdi. Sayın hocam, bu rapor üzerine neler söylersiniz?
1: Ya bana kalırsa çok önemli bir rapor bu. Fakat daha önemli olan bu raporu sahada, pratikte yani sonuçlarının ne olacağı. Biz biliyorsunuz İsrail'in mahkum edildiği uluslararası mahkemeleri biliyoruz. İşte Birleşmiş Milletler raporu sizin söylediğiniz çıkıyor. Kamuoyunda, vicdanlarda İsrail çoktan mahkum edildi ama pratikte, sahada ben İsrail'in herhangi bir cezaya çarptırıldığını düşünmüyorum açıkçası. Eğer ki gerçekten İsrail bir karşı tepki, gerçek bir tepki görseydi bu kadar pervasızca hareket edemezdi. Yani biz Gazze'de yaşatılanlara İsrail tarafından insanlık dışı gelişmelere şahit oluyoruz. Eğer burada İsrail durdurulabilseydi ve İsrail gerçekten uluslararası hukuk ve örgütler aracılığıyla cezalandırılsaydı, Lübnan'a bakın bugün saldıramazdı. Veyahut da İran'daki savaşın sürdürülmesi için Amerika'ya hala daha baskı yaptığını hepimiz biliyoruz. Bu konuda bu kadar pervasızca hareket edemezdi. Yani şunu söylemek istiyorum. Hala daha İsrail'e gereken cevap verilmedi. Şimdi bugün Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma çok nazik bir şekilde söylenmiş. Çok diplomasi diliyle, yani diplomatik bir dille Cumhurbaşkanımız İsrail'e Türkiye'nin varlığını hatırlatıyor. Şimdi bunlar anlar mı bu dilden?

0: barıştan ve istikrardan yana bir ülkenin cumhurbaşkanı ve meşru bir aktör. Yani şunu söylemek istiyorum. Dünya barışı için ve istikrarı için uğraşan, mesaisini full time veren bir lider. Ama karşımızdaki bir haydut aktör. Yani o yüzden bir muhatap yok Türkiye'nin karşısında. Ama bu muhatap nasıl bir cevaba layık? Hukuka dayanarak vesaireyle, bir diplomasiyle yürütebileceğimiz bir şekilde aklı başına gelmiyor. Yani başka yollarla aklı başına gelecek. Ama bunun için de Türkiye'nin müttefiklerinin hep birlikte harekete geçmesi lazım. Bu açıdan da ne yazık ki şu andaki konjonktürde bir müttefiklik, birleşik bir müttefik cephe oluşturulabilecek uygun koşullar yok. Bakın, ben bizim TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ABD-İran müzakerelerine ilişkin yaptığı uyarıları dikkatinize çekmek isterim. Çünkü orada kesinlikle Lübnan uyarısı yaparak, bakın hep yapılan saldırılar İslam dünyasına yapılıyor. Yani İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekun bir reform sürecine ihtiyacı vardır diyor. Ve bu ve kendisini savunma hakkı vardır diyor. Bunda da İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı'na katıldığı konuşmada yapıyor bu konuşma. Çok önemli bir konuşma. Bu Ankara'nın da tabii ki görüşünü dile getiren önemli bir konuşma. Ne yazık ki İslam İşbirliği Teşkilatı şu son yıllardaki artık en tepe noktasına varmış hazin tabloya dur diyecek bir inisiyatif maalesef alamadı. Bu da benim biraz önce söylediğim müttefiklik ilişkisi, yani bir müttefik cephe kurulması konusunda İslam dünyasının ne yazık ki zayıf kalması da İsrail'in bu kadar pervasızca hareket etmesine neden oluyor.
1: Evet. Sayın Hocam, şimdi bir de Avrupa için bir başlık açmak isteriz. Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna tepkiler sürüyor. Raporla ilgili neler söylersiniz?
0: Ya, raporun içeriği farkındaysanız Türk kamuoyunda çok da fazla bir ilgi, heyecan ya da herhangi bir şey yaratmadı. Çünkü Türkiye ne yazık ki Avrupa Birliği'nin olan inancını yitirdi. Yani şurada bir 5-10 sene önce bile bizim Avrupa Birliği'ne inancımız çok daha fazlaydı. Bu inanç, güven ya da Avrupa Birliği'nin bir önemli bir aktör olarak Türkiye'nin geleceği için de etkin bir rol oynayacağı inancını yitirmemiz çok önemli bir nedeni. Biraz evvel söylediğimiz konularla da ilişkili. Yani herhangi bir revizyonist bir ülkenin insanlık dışı politikaları ya da saldırılarına karşı gerçek bir tavır alan Avrupa Birliği yok. Şimdi o zaman Türkiye ile ilgili herhangi bir eleştirisi, ki biliyorsunuz bu raporun içerisinde çok haksız eleştiriler de var Türkiye ile ilgili. Hiçbir bize bir karşılığı yok Türkiye'de ve Türk kamuoyunda. İkincisi, Türkiye olmadan Avrupa Birliği'nin kan kaybettiğini henüz hala daha görmüş değil Avrupa Birliği yetkilileri. Bu da çok hazin bir şey açıkçası. Çünkü Türkiye'nin eksikliği Avrupa'da her daim hissediliyor. Fakat bunu görmezden geliyorlar Feryal Hanım. Herhalde bilmiyorum ne kadar daha sürdürülebilir. Bu raporun, hani eskiden biz ilerleme raporlarını, yani heyecanla akademisyen olarak açar ince ince okurduk. Ama şimdi bir şeyse kıymeti kalmadı yani. Çünkü kendi savundukları dünya görüşünü pratikte kendileri uygulamıyorlar. Yani Netanyahu'ya destek veren bir Alman şansölyesi gördük biz, biliyorsunuz. Yani bu çok hazin bir şey hakikaten. Ne yazık ki Avrupa, ama ben hep şunu koruyorum. Türkiye'nin Avrupa

0: Birliği ne tam üyelik hedefi hiçbir zaman sona ermeyecek. Çünkü Avrupa'nın iyiliği Türkiye'nin iyiliği. Türkiye'nin iyiliği Avrupa'nın iyiliğidir. Ama biz bunu görüyoruz fakat karşımızdaki muhatabımız ne yazık ki bunu göremiyor.
1: Peki, tam da bu noktada şu konuyu da sormak isteriz. Avrupa Birliği Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Orta Koridor Türkiye'siz düşünülemez vurgusunda bulundu. Siz de az önce benzer bir ifade kullandınız aslında, değil mi? Evet. Türkiye Avrupa Birliği için ne ifade ediyor, ne kadar önemli, savunma konusunda neler söylersiniz?
0: Bana ben aslında Sayın Cevdet Yılmaz'ın söylediklerini %100 aktarırsam eğer hiç yanlış tespit olmaz. Sayın Cevdet Yılmaz çok güzel bir noktaya değindi geçen günkü konuşmasında. Karşımızda iki farklı Avrupa Birliği var dedi. Bir tanesi Türkiye'nin önemini bilen, anlayan. Diğeri de hala da Türkiye'yi bir hasım olarak gören bir Avrupa Birliği var. Bu mesela Marta'nın söylediği Türkiye'siz bir orta koridor olmaz söylemi Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz bir Avrupa'nın ne kadar Avrupa'nın eksikliği anlamına geldiğini gören kesimi temsil eden bir söylem. Fakat ne yazık ki sizin bahsettiğiniz raporda da Türkiye'ye yöneltilen eleştiriler. Haklı eleştiriler olsa kale alalım ve düzeltmeye çalışalım ama haklı değil. Daha doğrusu kendilerinin uygulamadığı, kendilerinin eksik olduğu konularda Türkiye'nin eksik olduğunu iddia eden de bir Avrupa Birliği var. Elbette ki orta koridor, yani Türkiye'siz. Bakın ben vakit kalmadığı için açamıyorum ama Türk Dünyası Devletleri Teşkilatı, Türkiye'nin önemli bir şekilde desteklediği, fonladığı önemli bir teşkilat. Bakın burada da Avrupa Türk devletleri nezdinde çok önemli ataklara geçti. Fakat burası Türkiye'siz olmayacağını biliyor Avrupa Birliği. O yüzden de bu demeç veriliyor Marta Hanım tarafından. Sanıyorum vakit kalmadı, bana uyarıda bulunuldu. O yüzden
1: yok hocam, vaktiniz var lütfen. Eklemek istedikleriniz varsa.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Mesela C5 artı 1 diye bir oluşum var. Bunun dışında Türk Devletleri Teşkilatı var. Biz C5 artı 1 konusunda hiçbir şekilde bir itirazımız yok. Fakat Avrupa ülkeleri var içinde, Orta Asya ülkeleri var. Ve Türkiye'siz ama bu bölgede Avrupa'nın da herhangi bir adım atması düşünülemiyor. Bunu Avrupa çok net bir şekilde biliyor. Ve orta koridordan kastı da aslında Türkiye'nin çok stratejik öneme haiz olduğunu söyleyen bir demeç bu demin söylediğiniz konu. Onu söylemeye çalıştım.
1: Evet. Sayın hocam, İngiltere Başbakanı görevden istifa etti. Bu konu hakkında da kısa bir değerlendirme alalım.
0: Ya İngiltere'nin bu kaçıncı başbakanı hatırlayamıyorum. Siz daha iyi
1: çok kısa bir sürede değil mi? Yani, çok fazla sayıda
0: evet,
1: değişti.
0: Evet, 2 ayda bir mi? Yani Starmer'in çok zayıf olduğu zaten hep söyleniyordu. Fakat çok ilginçtir Feryal Hanım. En son bir açıklama yaptı. Bilmiyorum siz de izlediniz mi onu? 16 yaşın altına internetin yasaklanması. Avrupa ülkelerinde, Avustralya en son zannediyorum bu kararı aldı. Çok enteresan bir şekilde ard arda geliyor. Fakat bu kararlar tabii bu Starmer'in düşmesiyle alakalı değil tabii ki de hemen onun üstüne geldi. Fakat bunlar da hükümetleri zayıflatıyor. İngiltere'de lidersizlik sorunu var. Ben bunu defalarca televizyon kanallarında da söyledim. Bakın Almanya'da lidersizlik sorunu var. Merz'in de eli çok zayıfladı. Şimdi Macron'u yıllardır biz biliyoruz, karısından tokat yiyen bir Fransa lideri var karşımızda. O görüntünün verilmesi çok hazin bir şey tabii ki. Avrupa'nın 3 tane, hani İngiltere'yi bir tarafa bırakıyorum, 2 önemli başat gücünde lidersizlik sorunu var. Şimdi de İngiltere'yi biz görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Lidersiz süreçleri. Bu çok zafiyetini ortaya koyuyor. Yani tabii ki İngiliz devleti zayıftır anlamında söylemiyorum. Ama zafiyet

0: öfkenin olduğu süreçlerin yaşandığını söylemeye çalışıyorum ve bu yıpratıcı bir şey. İngiltere'de de sular durulmuyor. İngilizlerin de ekonomik açıdan son derece şikayetçi oldukları, İngiliz halkının devletten memnun olmadıkları bir süreç ve bu istifalar geliyor peş peşe. Hı hı. Yani sürekli lider değişimi oluyor demek istiyorum. Evet. Ama kaçıncı başbakan onu şimdi hatırlayamadım açıkçası. Çok kısa aralıklarla üçüncü mü ya da dördüncü başbakan mı bilemedim açıkçası. O enteresan bir süreç yaşanıyor İngiltere'de.
1: Hı hı. Evet. Son bir cümle Sayın Hocam. Türkiye'nin dış politikası böyle bir dünyada etrafımız ateş çemberiyken bizim Türkiye'nin dış politikasına dair ne mesaj verirsiniz?
0: Feryal Hanım, gerçekten çok şanslıyız. Birinci şansımız bu kadar çatışma sahasına bitişik sınırımızın olduğu bir ülkedeyiz. Ama biz farkındalığımız ne kadar var halk olarak bilmiyorum. Ben bunu derslerde öğrencilerime özellikle farkındalıklarını arttırmaya çalışıyorum. Çok şanslıyız. İstikrar var, barış var ve hayatımızı çok rahat bir şekilde idame ettiriyoruz. Evet, ekonomik açıdan zorluklarımız var ama biz bunların üstesinden gelmeyi başarırız. Bunlar değil. Bakın, ben İran'a gittim, Irak'a gittim, Suriye'ye ve ben savaş döneminde Irak'ta 2 hafta geçirdim. Bir işgal altında ülkede yaşamanın ne olduğunu orada

0: farkındalığımızı arttırarak memleketimize, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diyerek her gün şükretmemiz lazım ve çok şükür ki bizde lidersizlik problemi yok. Bu da çok önemli, büyük bir şans.
1: Çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için Sayın ben Hocam. Saygılar sunuyoruz. Ağzınıza sağlık. Görüşmek dileğiyle. Sayın dinleyiciler, telefon attığımızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarınızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Pronto, Pronto Tur.
8: Pronto Tur'dan yurt dışı

0: Aslan'ın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
1: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi yaşam.
4: Son bölümdeyiz. Birinci Ulusal Aile Danışmanlığı Zirvesi'ni konuşacağız. Telefon attığımızda yazar danışman Soner Koşan bizlerle birlikte. Sayın Koşan, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Evet, 24-25 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen zirvenin amacını dinleyerek başlayalım. Ailenin ve ailenin korunmasının önemini biliyoruz. Katılımcılar ve zirvede hangi başlıklar var, neler söylersiniz?
5: Teşekkür ederim. 24-25 Haziran'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde birinci Ulusal Aile Danışma Zirvesi'ni gerçekleştiriyoruz. Bu zirveni gerçekleştirmemizin amacı aslında aileyi evin içerisinde olan bireyler değil, hukuksal olarak birbirleriyle iletişimi olan, birbirleriyle sorunlarını çözmeye çalışan ve farklı yaşam tarzlarıyla farklı yaş aralıkları olan kişilerin kendi aralarındaki iletişim metodolojilerini de çözmeye çalışmak. Ama aynı zamanda Türkiye'deki aile danışmanlık eğitimini de irdelemek için aslında bu zirveyi yaptık. Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Türkiye'de çok fazla aile danışmanı var. Belki on binlerce vardır. Ama aileyle çalışmak aslında

0: ailenin tüm dinamiklerini, o kültürel, sosyal, etik, ahlaki yapılanmasının hepsine doğru bir şekilde dokunmak lazım. Onun için de biz 2 gün boyunca dolu dolu sabah saat 10'dan akşam saat 7'ye kadar bu aile danışmanlık zirvesini şimdi gerçekleştiriyoruz. Programda hangi başlıklar var? Aile danışmanlığında psikodrama, roller, çatışmalar var. Aile, Türkiye'de aile danışmanlığı eğitiminin yapılandırılması var. Okul, aile ve kriz bağlamında çocuk ve ergen ruh sağlığı, şiddet, travmatik etkiler, önleyici yaklaşımlar var. Aile danışmanlığında aks yaklaşım var, psikolojik esneklik var. Modern Türkiye'de aile yapısı, sosyal dönüşüm, boşanma, kuşaklar, kentleşme, politika araçları, çocuk ergen aile bağlamında bağımlılıklar, madde, dijital, davranışsal bağımlılıklara, klinik ve psikososyal yaklaşımlar, aile danışmanlığı klinik sürecin yapılandırılması, özellikle travma, deprem ve toplumsal krizlerin aile etkisi ne olabilir? Aslında baktığımızda işte bilinçli bebeğinlik okulda var, oyun terapisi de var. Genel anlamda aslında aileyi etkileyen birçok yapıyı ele almaya çalıştık.
1: Hı hı. Aile danışmanlığının önemine dair ne mesaj verirsiniz dinleyicilerimize?
0: Şimdi aile danışmanlığı genel anlamda tabii ki uzman kişiler tarafından yapılması gerekir. İşte klinik psikologlar, psikologlar ve aile 450 saatlik aile danışmanlık eğitimi alan kişiler. Ama aile danışmanlığına biz bir ebeveyn olarak gitmeden önce çocuklarımız bize sinyal verir zaten. Ya da biz bir şekilde çocuklara o davranış modellerinde o hayal dünyasıyla gerçeklik arasında, benlikle, aileyle, duygu arasında bu köprüde zaman zaman sıkıntılar olur. Aslında ilk etapta ailede anne ve baba çocuktan gelen sinyali algılamak zorunda. Veya eşler kendi aralarındaki aktüel veya kronik sorunları eğer o sinyalleri doğru algılayabilirse, hı hı, zamanında aile danışmanlığına gittiğinde sorun daha hızlı çözülebiliyor.
1: İletişim çok önemli, onu anlıyoruz söylediklerinizden Sayın Koşan. Çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Önümüzdeki programlarda konuyu daha alt başlıklarıyla detaylı sizinle konuşmak dileğiyle veda ediyoruz Sayın Koşan. İyi çalışmalar diliyoruz, saygılar sunuyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi günler.
1: Telefon hattımızda yazar, danışman Soner Koşan bizlerle birlikteydi. Program ekibi Ayberk Çanakçı, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal. Güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gün Ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatın koşturmacası içinde yoğun tempomuzda çoğu zaman spora ya da yürüyüşe vakit ayıramadığımızı düşünüyoruz. Oysa yapılan bilimsel araştırmalar ve günlük deneyimler gösteriyor ki her gün düzenli ve tempolu yürüyüş yapmak insan sağlığı üzerinde sandığımızdan çok daha büyük etkiler yaratıyor. Peki düzenli yürüyüşün bu kadar önemli olmasının sebebi ne? Öncelikle yürüyüş kalp sağlığı için en basit ama en etkili egzersizlerden biridir. Düzenli yürüyüş yapmak kalp kasını güçlendirir, kan dolaşımını hızlandırır ve kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltır. Bir diğer önemli etkisi ise kilo kontrolü üzerindedir. Yürüyüş metabolizmayı hızlandırır ve vücudun yağ yakımını destekler. Özellikle düzenli yapıldığında kilo vermeye ve ideal kiloyu korumaya yardımcı olur. Bununla birlikte yürüyüş sadece dış görünüşümüzü değil, iç yapımızı da güçlendirir. Kasları ve kemikleri destekler, kemik yoğunluğunu artırır. Bu da özellikle ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı ve güçlü bir vücut anlamına gelir. Ayrıca

0: bağışıklık sistemine olan katkısını da unutmamak gerekir. Düzenli yürüyüş yapan kişilerin daha az hastalandığı ve hastalıklardan daha hızlı iyileştiği bilinmektedir. Aynı zamanda kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini azaltmaya da yardımcı olur. Elbette yürüyüşün etkileri sadece fiziksel değildir. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan stres ve kaygı, yürüyüşte büyük ölçüde azalabilir. Yürüyüş sırasında vücut, mutluluk hormonu olarak bilinen endorfini salgılar. Bu da kişinin kendini daha huzurlu ve mutlu hissetmesini sağlar. Açık havada yapılan yürüyüşlerin ise ayrı bir önemi vardır. Doğayla iç içe olmak, zihni dinlendirir, düşünceleri berraklaştırır ve odaklanmayı artırır. Uyku problemi yaşayanlar için de yürüyüş oldukça etkili bir yöntemdir. Düzenli yürüyüş yapan kişiler daha kolay uykuya dalar ve daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşar. Kısacası her gün sadece 30 dakika ayırarak yapılan bir yürüyüş, kalbimizden zihnimize, kaslarımızdan ruh halimize kadar tüm bedenimizi olumlu yönde etkiler. Üstelik bunun için özel bir ekipmana ya da pahalı spor salonlarına ihtiyacınız yok. Rahat bir ayakkabı ve biraz zaman. Hepsi bu kadar. Belki de yapmamız gereken tek şey, bugün kendimize küçük bir söz vermek. Her gün biraz yürümek. Unutmayın, küçük adımlar büyük değişimlerin başlangıcıdır. Bunu biliyor muydunuz programında bugün düzenli yürüyüşün etkilerini konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Kırada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirdi, yasal düzenleme işareti verdi. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret alınmadığına dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirini sunacağız dedi.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Cumhurbaşkanı düzenleme meclis tatile girmeden gelecek mi sorusunu ise kuliste cevapladı. Yetiştirebildiğimiz kadarı

0: İnşallah yetiştireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı için meclisteydi. Terörsüz Türkiye sürecini devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz vermeden tamamı erdireceklerini söyledi.
1: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
0: Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bu süreçte yaşananların Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini vurguladı.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir. Çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk. Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
0: Erdoğan katliam şebekesi olarak nitelediği İsrail'e de en küçük barış ihtimaline bile tahammül edemiyorlar sözleriyle tepki gösterdi.
1: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edeceklerdir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
0: Dış politika mesajlarına meclis kulisinde de devam etti Cumhurbaşkanı. Gazetecilerin NATO zirvesinde Trump'la baş başa görüşecek misiniz sorusuna büyük ihtimalle olur yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefette kaos ve kargaşanın hakim olduğuna dikkat çekerek CHP'de yaşanan çok başlılığı eleştirdi. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil Türkiye siyasetini de paralize ediyor diyen Erdoğan bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.
1: Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde İttifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Muhalefet meclisi tıkama çalışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. Yüce Meclis hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Tekmili birden mevcut, çerçici dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
0: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreç devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha ihraç gündemiyle toplanıyor. Kurul yarın saat 14'te tedbir kararına yönelik itirazları görüşmek üzere bir araya gelecek. Milletvekillerinin ardından ihraç süreci devam eden belediye başkanları ve il başkanları da tedbir kararına itiraz etti. 15 kişiden oluşan kurul Mahir Polat başkanlığında itirazları oylayacak. Peki tedbir kararı ne anlama geliyor? Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilen isimlerin parti üyelikleri ve üyelikten kaynaklı hakları askıya alınıyor. Tedbirin kaldırılması parti içindeki yetkilerin yeniden teslim edilmesini sağlıyor. Son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın duyurusuna göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın İstanbul'da olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular duruyor.

kurulmuyor. Genel Merkez tarafından Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış, parti binasına çilingir eşliğinde girdi. Eski il başkanı ve bazı partililer ise parti binası önünde toplanıp durumu protesto etti. Polisin güvenlik önlemleri aldığı bina önünde zaman zaman arbede yaşandı. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gizli oyla yapılan seçim, mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapıldı. Metin Yener 272 milletvekilinin oyunu alarak yeniden Sayıştay Başkanı oldu. Metin Yener 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'te ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı. Yener 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2021 yılında Sayıştay Başkanı olarak seçilen Yener 5 yıldır bu görevi sürdürüyor. Van'da meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkanla silah arkadaşları katıldı. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Geçen yıl 6,1 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırga ilçesinde 1121 kalıcı konut 10 ay gibi kısa bir süre içinde büyük ölçüde tamamlandı. Teslim için gün sayılan bu konutlardan 338'i ilçe merkezinde. TOKİ koordinesinde yapılan konutlar depremin yıl dönümü olan 10 Ağustos'tan önce hak sahiplerine teslim edilecek. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında İsviçre'deki müzakerelerin ardından gözler Hürmüz Boğazı'nda. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğine dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Aksi olması durumunda müzakerelerin derhal biteceğini vurguladı. Trump, ABD tarafından İran'a herhangi bir para verilmediğini de söyledi. ABD'nin kontrolündeki İran'a ait dondurulmuş kaynakların bir bölümünün mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerinin satın alınmasında kullanılacağı belirtildi. Konuya ilişkin bir açıklamada ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten geldi. Dondurulmuş İran varlıklarının önemli bir bölümünün ABD'den gıda ve ilaç alımında kullanılacağını söyledi. Taraflar arasında bir diğer tartışma konusuysa nükleer. ABD, İran nükleer denetçileri izin verdi dedi. Tahran yönetimi yalanladı. Bu konunun ancak ABD ile varılacak nihai anlaşma çerçevesinde değerlendirileceğini duyurdu. ABD ve İran heyetlerinin teknik düzeyde yürüttüğü görüşmelere ara verildi. Müzakereler gelecek hafta yeniden başlayacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkat çekti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı İsrail kabinesi, Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler artırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Operasyon Turkuaz kapsamında belirlenen hassas bölgelerde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontroller sıkılaştırıldı. NATO güzergahlarında güvenlik çemberleri oluşturuldu. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ve asayiş ekipleri de güvenlik çalışmalarına destek veriyor. Oteller, araç kiralama firmaları ve otoparklarda denetimler sürerken sivil ekipler de sahada görev yapıyor. Zirve için Ankara'ya gelen lider ve heyetler Kızıl Elma ve Bayraktar TB2 görsel

0: ile karşılanacak. Delegasyonun geçeceği güzergahtaki üst geçitlere yerleştirilen görseller, Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojilerini başkentin ana arterlerinde vitrine çıkardı. Havalimanı güzergahındaki çeşitli noktalara da paneller yerleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının yeni dönemde eski yöntemlerle ilerlemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Hızlı ve kapsamlı değişim çağrısını yineledi. İslam dünyasının A'dan Z'ye, topyekün bir reform sürecine ihtiyacı var dedi. Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansı açılış oturumunda hitap etti.
1: Eski dünya yıkılıyor, çözülüyor. Bu yaşadıklarımızsa yeni bir dünyanın doğum sancılarıdır. Bu yeni dönemde eski ezberlerle, alışkın olduğumuz usullerle yol almamız mümkün değildir. İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekun bir reform sürecine ihtiyacı vardır. İslam dünyasının önümüzdeki dönemde bu büyük mücadeleleri içerisinde Filistin meselesinin hepimiz için ortak bir çaba, ortak bir amaç ve ortak bir gaye olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah Filistin meselesini sonuna kadar götüreceğiz. Başkenti Kudüs olan nehirden denize kadar özgür bir Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi topyekun sürdüreceğiz. Lübnan, Lübnanlılarındır. Filistin, Filistinlilerindir. Bu ülkelerin üzerinde İsrail'in hiçbir hakkı olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki gelişiminin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'ya da yansıyacağını belirtti. OECD direktörünün Türkiye'nin başarısını olağanüstü bir sıçrama ifadesiyle nitelediğini aktardı. Bakan Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet töreninde kürsüdeydi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna İHA ve füze saldırılarında Rusya'daki stratejik noktaları vurduğunu duyuruyor. Rusya ise toprak kazandığını belirtiyor. Son günlerde Moskova'dan barış masasına yönelik de mesajlar geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'ye seslendi Ukrayna konusunda. Alaska zirvesinde alınan kararlara hala bağlı olup olmadıklarını sordu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirdi, yasal düzenleme işareti verdi, fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor, Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret alınmadığına dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 4 karşılaşma oynandı. K grubunda Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı. Bu mücadelede 2 gol atan Cristiano Ronaldo, 6 Dünya Kupası'nda da gol atan tek oyuncu oldu. Grubun diğer maçındaysa Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. L grubundaysa İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Hırvatistan ise Panama'yı tek golle geçerek puanını 3'e çıkardı. 2026 Dünya Kupası'nda B grubunun son maçları oynanacak, saat 22'de başlayacak maçlarda Kanada-İsviçre mücadelesi TRT 1'den, Bosna Hersek-Katar karşılaşması ise TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımımız, mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu olan toplantısında konuştu. Harcama limitlerine değinen Özbek, bunun Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. UEFA'dan 30 milyon avroya yakın bir para geleceğini belirten Başkan Özbek, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz dedi. Fenerbahçe 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf'u transfer etti. Sarı lacivertli ekip Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Erkek milli voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasında ilk sınavına çıktı. Ay Yıldızlılar Polonya'da oynanan maçta Çin'i set vermeden mağlup etti. Milliler 2. maçında yarın ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun

0: kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir ve Malatya 16, İstanbul ve Aydın 21, Antalya 25, Diyarbakır ve Rize 18, Yalova ve Çanakkale 20, Muğla ve Samsun 19, Afyon, Karahisar ve Niğde 15, Bolu 13, Erzurum 9, Van 14, Gaziantep 22, Şanlıurfa 26 derece.
1: Yol durumu.
0: İznik-Mekece yolunun 4 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ünye-Fassa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fassa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım sağ şeritten devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya, Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Garaj Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Fatih. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Notebook deyince vatan.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Seviyorsan sebebi çok. Sütarsız meklemesi yok.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarında

0: Dan. Kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.
2: Kriz yönetimi nedir? Eğitimci, koç ve yazar Emrah Altuntecim'e sorduk.
3: Aslında bu soruyu bir arama kurtarmacı olarak yanıtlamak isterim. Kriz kelimesini duyduğumuz anda hepimizin içi biraz geriliyor, değil mi? Çünkü kriz belirsizlik demek, kontrol kaybı demek, planların bozulması demek. Ama en başta şunu da söyleyelim. Kriz sadece bir felaket anı değil. Kriz liderliğin ve karar alma becerilerinin de gerçek anıdır, gerçek sınavıdır aslında. Kriz yönetimi kriz çıktığında ne yapılacağını düşünmek de değildir. Asıl kriz yönetimi her şey yolunda giderken yapılan hazırlıktır. Çünkü panik anında kimse sihirli çözümler üretemiyor. Sadece daha önce düşündüklerimizi uyguluyoruz. Mesela arama kurtarma ekipleri tatbikatlar yapıyor, hazırlıklar yapıyor, bir takım online ya da yüz yüze eğitimler gerçekleştiriyor ki acil bir durum anında kontrpiyede kalmasınlar. Etkili kriz yönetiminin ilk adımı sakin kalabilmek. Çünkü panik çok tehlikeli, çok bulaşıcı. Bir insanın paniği koskoca bir ekibin dağılmasına bile yetebiliyor. Sakinlik ise güven veriyor. İnsanlar çözümü değil, önce güvende olduklarını hissetmek istiyorlar. İkinci adım netlik. Kriz anında uzun açıklamalar, karmaşık cümleler hiçbir işe yaramıyor. Kim ne yapacak? Şimdi ne öncelikli? Bir saat sonra neye bakacağız? Gibi soruları cevaplamak çok kritik. Netlik kaosu daima küçültüyor. Bir diğer kritik nokta da iletişim. Sessizlik kriz yönetimi değil. Bilgi eksikliği söylentiyi büyütür. Doğru, zamanında ve tutarlı iletişim çok kritik. Hatayı bile yönetilebilir hale getirmemiz çok değerli. İnsanlar kötü haberi tolere edebiliyor ama belirsizliği tolere edemiyorlar. Ve son olarak da krizden öğrenmek. Kriz bittiğinde atlattık bunu da deyip geçmek çok büyük bir hata. Krizi değerli kılan şey geride bıraktığı dersler. Çünkü kriz bizi yavaşlatmıyor aslında. Hazırlıksız yakalanırsak bizi durduruyor. Özetle söylemek gerekirse kriz yönetimi krizi yok saymak değil, onu küçültmek, yönlendirmek ve sonrasında da güçlenerek çıkabilmektir. Kriz doğru yönetildiğinde bir tehdit değildir. Karakter, liderlik ve dayanıklılık testidir krizler.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor Servisine hoş geldiniz. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Sarı Lacivertlilerin teknik direktör tercihine ilişkin açıklamada bulundu. Kocaman, Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir ifadelerini kullandı. Aykut Kocaman, İsmail Kartal'a da başarılar diledi. Fenerbahçe, Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubunu ikinci maçı haftasında

0: Portekiz Özbekistan'ı 5-0 yendi. 2 gol atan Cristiano Ronaldo 6 farklı Dünya Kupası'na gol atan ilk oyuncu oldu. FIFA Dünya Kupası K grubunda Kolombiya ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. 2026 FIFA Dünya Kupası L grubundaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldı. L grubundaki diğer maçta Hırvatistan Panama'yı 1-0 yendi. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak olan A erkek milli takımının hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gitti. Ay Yıldızlılar'da Onur Akbitim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne Açık'ın ikinci turunda Çek rakibi Sara Reylek'in turnuvadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.
1: Spor servisi sporun her alanında.
0: Evet, spor servisinde sporun her alanında olmaya devam ediyoruz. Telefon attığımızda Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Ayhan Yıldırım var. Ayhan Yıldırım ile golbol milli takımımızı konuşacağız bu akşam. Sayın Ayhan Yıldırım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler efendim.
2: TRT dinleyicilerinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkürler Sayın Ayhan Yıldırım. Evet, gerçekten Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nda Türkiye hem kadın hem erkek milli takımlarıyla madalya mücadelesi verdi. Daha önce Paralimpik oyunlarında üst üste altın madalyalar kazanarak göğsümüzü kabartan kadın milli takımımız bu şampiyonada da podyumda yer almayı başardı ve üçüncü oldu. Onlardan başlayalım isterseniz sevgili Ayhan Yıldırım.
2: Tabii ki sizinle bahsettiğiniz gibi yani kadın golbol milli takımımız 3 kez üstte paralimpik şampiyon olmuş. Bu başarı hiçbir ülke tarafında ulaşılmış bir başarı değil. Hele bir de takım sporlarında yaşanmadık bir şey. Bunlar bizlere nasip oldu. Kadın golbol milli takımımız gerçekten dünyanın en iyi takımı. Son dünya şampiyonu, son paralimpik şampiyonu, son Avrupa şampiyonu. Ancak sporunda bazı gerçek yüzleri vardır. Maalesef bu turnuvaya giderken Dünya Gol Kraliçesi Sevda Altınoluk bacağında bir yırtıklık vardı. Yani çok ciddi bir sakatlığı vardı. Onu dinlendirmeye başladık. Yani sakatlık haliyle turnuvada çok yer vermedik. İlk 3 maçta oynamadı zaten. Hazırlı değildi. Bu nedenle biz kendisini de çok risk etmeden son çeyrek final ve yarı finalde oynatma şansına sahip olduk. Aynı zamanda yine as oyuncularımızda Sertap Altınoğlu'nun bileğinde bir sakatlığı vardı. Dediğim gibi sporun acı gerçeklerinden biri. Fakat yine de kürsüde yer almayı başaran bir takım.
0: Gerçekten göğsümüzü kabarttılar kadın takımımız. Şöyle bakıyorum da bir kez daha tabii duyuralım. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Ayhan Yıldırım var şu anda telefon attığımızda. Golbolü konuşuyoruz. Golbolün de ne olduğunu tabii ki konuşacağız. Görme engellilerin oynadığı futbol efendim. Daha küçük bir sahada oynanıyor tabii. Kurallarını da birazdan konuşacağız. Ama şu kadın millilerin dünya üçüncülüğünü biraz daha açmak lazım. Meksika'yı 8-3 yeniyoruz. Bu sporda ekol ülkelerden Brezilya'yı çeyrek finalde yeniyoruz. Yarı finalde ev sahibi Çin'e yeniliyoruz bir tek. O da ev sahibi avantajını kullandı %90 tabii. Ve sonra da üçüncülük maçında Amerika'yı 5-2 mağlup ediyoruz. Keşke şunu bizim A milli futbol takımımız yapsa diyerek ben içimden geçirdim şu kadınlarımızın yaptığını. Siz de aynı şeyi düşündünüz mü Ayhan Yıldırım?
2: Ya ben tabii ki Türk sporuna hizmet eden herkese saygı duyuyorum. Ter döken her sporcunun emeğine saygı duyuyorum. Tabii ki ben bu anlamda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yani ben kendi alanımda federasyon başkanlığını yaptığım bir branşta sormak istenmiş biriyim. Golbol milli takımımız yani oraya ben geçmiş olayım ben. Dediğim gibi bazen kuralar, bazen işte şanslılıklar, bazen sakatlıklar buna neden olabiliyor. Yani bizim grubumuzda Çin vardı. Farklı bir eşleşme yapılmıştı.
0: Belki finalde oynayacaktık değil mi Çin'le?
2: Tabii ki. Yani İsrail'le her maçta yendiğimiz İsrail finale çıktı. Çin'i de yendiğimiz bir takım Çin'de. Ama ev sahipti avantajını çok iyi kullandı. Bir de sporcularımız birbirlerini takip ederler. Serdar Altınoğlu'nun sakatlığını biliyorlardı. Bu nedenle biraz daha rahat çıkmış oldular. Tabii yine sporcularımızı kutluyoruz. Her katıldığımız turnuvada mutlaka çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor ve herkes çalışıyor, sadece biz değil. Biz de dünya bir numarasıyız ve o şekilde gittik, hala bir numara durumumuz mevcut. Fakat herkes üstüne koyarak spor yapıyor. Yani spor teknoloji gibi sürekli gelişmekte ve üstüne bir şeyler koymanız gerekiyor.
0: Evet.
2: Yerinize saydığınız zaman ancak olduğunuz yerde kalırsınız, ilerleme şansınız olmaz. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Erkek golbol milli takımımızda son Avrupa şampiyonu. Onlar da 5. oldular.
0: Onlar da çok başarılı aslında. Tabii kadınlar daha podyumda yer aldığı için biz ondan başladık ama erkek takımımız da gerçekten başarılı.
2: Yani dünyanın en iyi 16 ülkesinin 16 takımının katıldığı bir mücadele. Şimdi tabii ki her branşın kendine özgü rakipleri vardır. En azından şunu bilmek lazım. Şartlar eşit, yani bizim görme engelliler, karşı taraftakiler de görme engelliler.
0: Evet.
2: Dolayısıyla biz burada ettiklerimiz de Çin'le aynı gruptalardı. Çin gerçekten 2008 Pekin olimpiyatlarında, olimpiyat oyunlarında ev sahipliği yaptığında nasıl madalyalara ambargo koyduğunu gerçekten şahitlik etmiştik.
0: Evet, evet, doğru diyorsunuz.
2: Yani ev sahibi olduğu zaman gerçekten inanılmaz çalışıyor. Bir de bizim açımızda da şöyle bir şey vardır. Yani görme engelli bir sahaya motivasyona hazırlığı, adımlaması, işte çizgilerin oluşu, tribünlerde olması, bunlar hep çok önemli etkenlerdir. Çin de bunu en iyi şekilde kullandı. Ama bizim hedefimiz en niyetinde dünyanın en büyük organizasyonu olan Olimpiyatlar Paralimpiyatları Los Angeles'a hazırlanıyoruz biz.
0: İnşallah oradan da şampiyonluklarla, kupalarla veya dereceyle dönecektir milli takımımız, inanıyoruz. İnşallah. İki milli takımımıza da bir kez daha hatırlatalım. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Ayhan Yıldırım şu anda hattımızda ve golbol milli takımımızı konuşuyoruz. Efendim biraz golbolü de anlatalım dinleyicilerimize. Ben biraz daha önceden seyretmiştim. Sese odaklanıyor futbolcular, yani kaleyi daha doğrusu seslerle takımdan veya teknik direktörlerin mi diyeyim, onların yönlendirmeleriyle şutlarını atıyorlar diye biliyorum. Doğru mu?
2: Onu belirteyim ben. Öncelikle sağ üstü 9-18 metre bir voleybol sahası düşünün. Voleybolla ilgilenenler çok iyi bilirler. Bu alanda işte 9 metre genişliğinde bir kale, yüksekliği 1.25 ve 6 sporcunun takımda yer aldığı fakat 3'er oyuncunun maça çıktığı, elle atılan ve vücutta gövdeyle savunulan bir spor dalı.
0: Evet.
2: Fakat bunun da kendi içerisinde kuralları vardır. Mesela golbol topu 1 kilo 250 gram ağırlığında bir top. Kauçuk bir top, basketbol topu gibi düşün, daha ağır. Ve içinde ziller var. Sporcular görme engelli olmalarına rağmen göz bandajıyla kapanır ve karartılmış gözlükle oynarlar. Bir orta oyuncu, iki kanat oyuncuyla oyun başlar. Oyuncu değişikliği istediğiniz zaman yapabilirsiniz. 12 dakikalık iki devre halinde oynanır. Topun dışarıda olduğu, yani ölü olduğu dönemde de kronometre durdurulur. Bu da basketbol gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında 12'şer dakika ama yaklaşık 1 saatin üzerinde süren bir turnuva. Lockball dediğimiz olay vardır. Burada da kurallara uymadan top attığınız zaman topun tekiş şeyi de önemli. Yani hem kendi alanınıza topu değdireceksiniz hem de karşı alana. Bir alana eksik olduğunuz zaman karşınıza, değinize, sizin aleyhinize penaltı çalınır. Ve bir kaleci bunu yapan kaleye gider ve karşıda isteyen oyuncu da aynı kurallar doğrultusunda penaltı atar. Kaleden kaleye.
0: Evet, böylece Sayın Başkan gerçekten güzel özetledi. Ben de eksiklerimi tamamlamış oldum. Sayın Ayhan Yıldırım, gerçekten teşekkür ederim. Bu arada kadın milli takımımızın da

0: Şunları söyleyelim, tabii ki Paralimpik oyunlarında 2016, 2020, 2024'ün şampiyonu kadınlarımız. Onu hatırlatalım. Son dünya şampiyonasında üçüncü olmuştu, onu da söyleyelim.
1: Evet, bir önceki dünya
0: Sonra da şampiyon
1: şampiyonasında
0: olduk.
1: dünya şampiyonu olmuştuk.
0: Evet.
1: Evet.
0: Hı-hı. Evet.
1: 2025 yılında da kadın erkek milli takımlarımız final oynayıp da şampiyon olduğumuz takımlar bu dünya şampiyonasında final oynamış oldular.
0: Evet.
1: Hatta erkekler
0: Zaten
1: Almanya diğer
0: en iyi
1: grupta.
0: 16 takım dediğiniz biraz da oradan. Yani biz o
1: Evet.
0: devlerin arasındayız bu arada. Gerçekten Görme Engelliler Spor Federasyonu da herhalde baktığım zaman şu başarılarla en başarılı federasyonlardan biri. Madalyaya çevirdiğimiz zaman Sayın Ayhan Yıldırım, bu yönden de kutlamak lazım sizleri.
1: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Bir de aslında konumuz golboldu ama bir futbol takımımızda
0: Hı.
1: son Avrupa ikincisi ve Paralimpiklerde Paris'te yer almıştır. Tabii ki dünyanın ilk sekizi arasına girip oraya gitmek büyük bir başarı. Orada yedinci olarak dönmüştük. Ağustos ayında da kısmet olursa Fransa'da Avrupa Şampiyonası var. Hedefimiz tabii golbol kadın erkek ve bir futbol takımı Paralimpik olan branşların tamamında ülkemizi Los Angeles'ta temsil etmektir.
0: Evet. Bu Sayın Başkan Avrupa Şampiyonası'na gol kralı çıkartmıştık hatırladığım kadarıyla. Bu turnuvada da oldu mu
1: Emre şöyle
0: krallığımız?
1: söyleyeyim ben size futbol için söylüyorum. Emre Aslan
0: Hı
1: diye bir
0: hı.
1: futbolcumuz, oyuncumuz var. Bence bunu izleyenler söylüyor. Sadece benim fikrim değil. Dünyanın en iyi oyuncusu. Özel sevgiler vardır. İzleyenler görüyor diyorlar. Oysa
0: O
1: dediğim
0: kadar
1: gibi
0: diyorsunuz, iyi
1: Emre
0: maşallah.
1: tabii totalla gören yani totalla olarak sahaya çıkıyor.
0: Hı.
1: Göz bandı var ve şey var işte yapmış olduğu işte çalımlar, atmış olduğu şutlar inanılmaz bir şey. Avrupa'nın en iyisi seçilmişti. Demin sorduğunuz soru şeydi Sevda Altınoluk golbol diye
0: Hı.
1: her katıldığı turnuvada gol kraliçesi seçiliyor. Yani biz bu son dünya şampiyonasında kendisine mahrum kaldık. Ve oynattığımız iki maçta da iğneyle çıktı. Yani çok da riskli almak istemedik. Yani gerçek kendi performansını ortaya koyamadı. Hem psikolojik olarak hem hazırlığı yoktu. 1,5 ay gibi bir süre içerisinde tedavi gördü. Hiç antrenman yapmadı. Ve Çin'de de ter antrenmanı bile yapma şansına sahip olmayan bir sporcudan bahsediyorum.
0: Maşallah, gerçekten ne kadar iyi olduğumuzu böyle daha da herhalde dinleyicilerimiz anlamış oldu. Krallar çıkıyor. Hatta bu sporun en iyisi denilen kişiler bizde. Maşallah diyelim takımımıza. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim verdiğiniz
1: Ben
0: bilgiler
1: teşekkür
0: için.
1: ederim. Sağ
0: Başarılarınızın
1: olun.
0: da devamını dileriz.
1: Sağ olun efendim. Saygılar
0: TRT
1: sunuyorum. Çok teşekkür
0: radyoları,
1: ederim.
0: TRT ekranları her zaman sizler için açık tabii ki.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür
0: İyi
1: ederim.
0: akşamlar dileriz
1: Herkese
0: efendim.
1: selamlar, saygılar. Sağ olun.
0: Evet, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Ayhan Yıldırım bizlerleydi. Spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi basketbol.
0: Evet, gerçekten gururlandık değil mi? Golbol milli takımlarımızla hem kadınlar hem erkeklerde yüzümüzü ağartıyorlar. Ben Sayın Başkan aslında biraz içimden geçenleri söylemiş oldum ama o tabii ki bir federasyon başkanı ve tüm federasyonların kendi içindeki yaşadıkları zorlukları bilerek onları söyledi. Bu çocukların başarılarını görünce tabii ki keşke Amerika'da biz de başarılı olsaydık, A milli futbol takımımızda başarılı olsaydı diye içimden geçti. O yüzden demiş bulundum. Şimdi telefon attığımızda gazeteci arkadaşımız Ece Ergez var. Sevgili Ece, iyi akşamlar. Alo. Zannederim hattan düşmüş. Ece, devam edeceğiz. Birazdan hatta tekrar olacaktır. Ece Ergez'le basketbol konuşacağız. Sevgili Ece, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: Evet, seninle de basketbol konuşacağız bu akşam. Basketbolda yoğun bir dönemi geçirdik. Fenerbahçe şampiyon oldu. Çok ilginç maçlar oynandı. Beşiktaş'ın uzak ara önde götürdüğü maçları sonradan Fenerbahçe'ye gelip son çeyrekte, son dakikalarda, son saniye basketleriyle kırıp yendiğini gördük. Enteresan bir şampiyonluk maçı oldu değil mi son maçlar?
3: kesinlikle. Hani final serisi çok keyifli oldu bak.

0: basketbol severler için çok çekişmeli geçti. Belki baştan bu şekilde geçmesi beklenmiyordu. Hani Fenerbahçe direkt alır mı kupayı? Beşiktaş'ın hiç şansı olmaz mı? Hani bütçesel ve kadro yapısı olarak baktığımızda ağırlıklı olarak Fenerbahçe'nin üstün olarak tamamlayacağını herkes görüyordu. Ama ilk maçta Beşiktaş kazandığında ve Ataşehir'de kazandığında hani herkes çok böyle çekişmeli ve hani düşündüğümüz gibi bu seri sonuçlanmayacağını ilk maçta Beşiktaş göstermiş oldu. Tabii baktığımızda hani dediğim gibi başta da kadro yapısı olsun ve şu anda sakatlıklarla çok zor zamanlar geçen bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Daha geniş bir kadroya sahip Fenerbahçe. Ona rağmen arada bence çok büyük bir denge olmasına rağmen terazide Beşiktaş baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdi. Ataşehir'de böyle bir reaksiyon göstermesi, böyle bir takım karşısında hani ne olursa olsun sakatlığından dolayı bu şekilde ifade ediyorum. Maçı kazanması çok kıymetli oldu. Ve zaten o saatten sonra zaten maçın içinde diğer serilerde de maalesef sakatlıklardan dolayı bir türlü maçın sonunu getiremedi. Zaten izleyiciler de görmüştür ki farklar 2 saniye çıkıyordu. Beşiktaş önde götürüyordu. Hiç zaman pes etmedi bu arada. Hiç pes etti bir maçtan bahsedemeyiz ama sonunu getiremedi tabiri tam olarak Beşiktaş'ta oldu bu seride.
1: Evet.
0: Orada da tabii ki yorgunluk, sakatlıklar ve çok fazla oyuncuyu hani daha rahat parlasyon maalesef böyle bir sonu onlara getirdi. Fenerbahçe'sinde de çok sanırım unutulmayacak bir şampiyonluk olmuş oldu.
1: Evet. Özellikle o son sayı değil mi?
0: Aynen. Dördün üniversite tam son maça gidecek mi dediğimiz, seri son maça kalacak mı dediğimiz noktada Tarık Biberovic son saniyede sahne alıp Fenerbahçe şampiyonu bir anda getirdi. Ve ne, herkes şaşırdı, ne oldu, süre yetti mi yetmedi mi sayılacağını, 1-5 saniye hani tam kararına kadar o süreçte konuşuldu ama gerçekten iki takımın da emeğine sağlık. Çok keyifli bir final serisi.
1: Evet, keyifli bir final serisiydi gerçekten. Böylece sarı lacivertli takım üst üste 3. toplamda da 13. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Fenerbahçe'yi de kutlarız. Beşiktaş'ta tabii Alimpiyeviç geldiğinden beri çok beğeniliyor. Başarılı bir koç. Ne dersin, kalacak mı Alimpiyeviç yoksa başka bir Euroleague takımına gider mi mesela?
0: Beşiktaş'ta muhtemelen şu bekleniyordur. Daha önceki yayında da sizinle konuştuğumuz gibi Beşiktaş'ın alınıp alınmaması bir süreci var Euroleague'e. O sürecin sanırım kararına göre belki de Beşiktaş'ta ki o dönem netleşecektir koçun durumu vesaire olsun.
1: Onunla ilgili bir duyumlar var mı sevgili Ece Erges?
0: En son şöyle,
1: yani şansına kadar Beşiktaş'ın
0: bir toplantı yapılıp şu anki mevcut takımlarla Euroleague'in görüşmesinde kimin dahil edilmesi tarzında bir görüş bildirilmesi istenmiş takımlardan. Hı hı. Bizlerin de iki tane mevcut takımımız Efes ve Fenerbahçe. Biz bu oyumuzu Beşiktaş'tan yana kullandık. Hani bir takım gelecekse kesinlikle Beşiktaş'tan.
1: Onların da işine gelir tabii, yani Türkiye'den aynen bir takım daha oldu mu? Bir seyahat azalıyor en azından.
0: Aynen, hani kesinlikle Türkiye'den bir takım olmasını ve taraftarı olan bir takım olmasını, aslında kendilerine zor bir rakip seçmiş de oluyorlar.
1: Doğru.
0: İyi bir taraftarla Beşiktaş geldi. Mevcut karar 26'sında açıklandı. Orada şöyle bir belirgini konuştu. İlk biz konuştuğumuz konuda belirsizlikte Real Madrid'in durumu da belirsizdi. Hisseder olan takımların arasında. Onlar artık 10 yıllık bir sözleşme imzalayacaklar ve bu da resmi olarak 26'sında tekrar açıklanacak. O durumun artık belirginleşmesiyle şu an tek flu olan kısmımız eklenecek takım oldu. Şu anda Beşiktaş'a diğer takımlardan hani Fener ve Efes dışında da sıcak bakan takımlar olduğunu duyuyorum ama ilk başta Sion'un yaptığı açıklamada hala kafaları karıştırıyor. Hani Euro Cup lisansı yenilendi Beşiktaş'ın. Devamında hani sanki Euro Cup şampiyonu olarak Euro'ya dahil edilebilir gibi bir anlam çıkarmıştı hem taraftarlar hem bizler. O açıklama hala kafamızı karıştırsa da en azından Euro

0: takım diyelim. Bir kez daha hatırlatalım. Telefon konuğumuz spor yazarı arkadaşımız Ece Ergez ve basketbol konuşuyoruz sevgili Ece ile. Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'in yıldızı Şeyin Larkin'i istediği söyleniyor. Hatta bugün iyice dillendi bu iş. Neler dersin? Bu gerçek olabilir mi? Bir yandan da ben baktım Şeyin Larkin 33 yaşında.
1: Evet, hani hem sakatlıkları olan son dönemlerinde yani sıkıntılı sakatlıklar geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda tabii ki de Avrupa için iyi bir oyun korucu olduğunu da belirtmeden geçemeyiz. Şu an için hani en son söylenen bir söylenti hani 2 yıllık bir anlaşma imzalandığına dair bir iddia var ama hani henüz resmi bir taraftan bir kulüp cephesinden aldığımız bir bilgi değil. Sadece hani bizim duyduğumuz kesin şey olan bilgi. İşte iki tarafın hani sıcak baktığı Şeyin Larkin'in özellikle İstanbul'da ve Türkiye'de kalmak istediği için ikinci opsiyon olarak Fenerbahçe'yi görmesinden kaynaklı bir tercih olduğu da düşünülüyor. Çünkü Efes sanırım artık hani yolları ayırma noktasında Şeyin Larkin'le. O da burada kalmak istediği için başka bir alternatif olarak sadece Fener'i görüyor. Fener almaya çok sıcak bakıyor. Avrupa'da bulamayacağı kontrat teklifleri de hatta sunduğu söyleniyor. Şimdi iki kulübün aralarında anlaşıp anlaşma sağlayıp sağlayamayacağı düşünülüyor. Hatta Fenerbahçe bu anlaşma karşılığında Ömer Faruk'un Türkiye'deki haklarını Efes'e devretmeye hazır vaziyetteymiş.
0: Enteresan bir gelişme gerçekten. Bu arada Shane Larkin'in de Türkiye'ye ilk geldiğinde Fenerbahçe'ye teklif edildiği, Fenerbahçe'de o zaman zannederim Bobby Dixon vardı.
1: Evet.
0: Bobby Dixon olduğu için tercih etmediği Fenerbahçe'nin söylenmişti. Yani ben bir yerde bunu duymuştum daha doğrusu. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bayağı bir gecikmeli gelmiş olacak. Ama büyük basketbolcu Shane Larkin.
1: Evet hani 3 sene önceki hani o kontrat yenilemesinde de Efes'te yine bir Fenerbahçe'nin teklifinin olup Efes'in daha baskın çıktığı da söylenmişti. En güçlü rakibine Efes oyuncusu gitsin istemiyor. Hele yıldız oyuncusu gitsin. Hani ne olursa olsun, yaşı kaç olursa olsun gitsin istemiyor. Fenerbahçe de ısrarla o rakibindeki en güçlü oyuncuyu almak istiyor. Ama hani bana kalsa dediğiniz gibi 33 yaşında ve sakatlıkların ciddi sakatlık problemi yaşayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Milli takımımızda hani şu an yani yer alamıyor da kadroda bence. Bir tık da sakatlıklarının da sebebi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe transfer etmeden önce hani bir kere daha düşünseme diye düşünüyorum. Hani çok ciddi yüksek ücretler karşılığında evet. Hani bu performansı karşılar mı?
0: Karşılar mı? Bilemedim. Yaş dilleri doğru diyorsun. Aynen. Herhalde onun hesabını yapmışlardır. Bilmiyorum yani bu kadar profesyonel bir takım. Obradoviç bu arada efsanesi olduğu Panathinaikos'a geri döndü. Ergin Ataman'dan boşalan koçluk koltuğuna Obradoviç oturdu.
1: Evet, Ergin Ataman zaten yaptığı açıklamasında bu sene şampiyon olamazsam giderim demişti. Ve son maça kalan Oli ile final serisinde kaybedince beklenen gelişme yaşandı orada. Ergin Ataman'la yollar ayrıldı.
0: O da ne final oldu yalnız, ne kavgalar evet. Oldu.
1: Çok efsane bir şey oldu ve beklemeyen kazanan takımın oyuncusunun saldırdığını
0: evet evet doğru diyorsun. Ceza açıklandı mı onunla ilgili bir ceza?
1: Yüksek bir 150 binlik bir ceza olmuş yanılmıyorsam. O cezalar açıklanmıştı.
0: Evet, enteresan. O gerçekten dediğin gibi kazanan takımın oyuncusunu saldırdı. Demek ki sahada başka bir şeyler olmuş. Ondan dolayıdır o. Peki milli basketbol takımımızla konuşalım biraz son olarak. Önce Bosna Hersek'le oynayacağız. Sonra İsviçre'yi konuk edeceğiz. Ne dersin milli takımımız için?
1: Bizler zaten ilk turdaki bir önceki pencerede oynadığımız maçlarda İkinci tura çıkmayı garantilemiştik. O yüzden bu maçlar biraz bizim için daha rahat geçecek. Ama tabii ki rahatlık derken şöyle bir durumda var. Bu ilk turdaki puanlarımızı ikinci turda da hani sıfırlanmayacak. Tekrar götüreceğiz. Dolayısıyla kazanmak her zaman hani, puanlama açısından ikinci turda hani 2020 Dünya Kupası'na katılmam için her zaman bir avantaj olacak. Ama hani baktığımızda da rakiplerimize mesela İsviçre yani grup başlarının hepsinden mağlubiyetle ayrılmış durumda.
0: Evet.
1: O yüzden bir tık hani kağıt üstüne baktığımızda rahat geçebileceğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki basketbol sahada oynanıyor. Onu şey yapmadan da
0: doğru. Sahada mücadele etmeden kazanmak mümkün değil.
1: Bosna Hersek de bizim gibi garantiledi ilk turda çıkmayı.

0: Evet, hani belki o yüzden hani iki takı tarafında çok böyle hani kıyasıya mücadele edeceği, çok böyle efor sarf edeceğimiz iki maçın da olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki iki taraftan da ben bizim kazanma ihtimalimizi yüksek görüyorum. Bir tık daha hani rahat oynayarak kazanıp diğer tura kalacağımızı düşünüyorum. Daha yüksek puanla geçeceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, sevgili Ece Ergez, ağzına sağlık. Milli takım da güzel özetledin. Şimdi tabii ki Dünya Kupası biter bitmez futboldaki gözümüz orada olacak 2 Temmuz'da. Ve Bosna ile sonra da işte 6 Temmuz'da İsviçre'yi konuk edeceğimiz maçlara dikkatimizi vereceğiz. Çok teşekkürler, iyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim size de.
1: Evet, Ece Ergez'le beraberdik. Spor yazarı arkadaşımız, spor servisi devam ediyor.
2: Reklamlar.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya. Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklamlar.

0: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, devam ediyoruz. Spor Servisi şimdi futbolla devam ediyor. Konuğumuz Oğuz Oruç, spor yazarı arkadaşımız. Sevgili Oğuz, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Ahmet Bey, kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Dünya Kupası bütün hızıyla devam ediyor ama biz Oğuz'a pek ayak uyduramadık. Oğuz,

0: erken dönüyoruz hem de o maç işlerindeki o tempoya da hiç ayak uyduramadık gerçekten. Yani hani küçümsediğimiz takımların bile bence çok hızlı bir şekilde futbol oynama istekleri var. Mesela Haiti olsun,
1: evet, evet,
0: olsun. Onlar bile bir şeyler yapmak istiyorlar, bir şeyler için çabalıyorlar. Biz diğer taraftan kendimize bakıyoruz. Biraz da öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Çok ağır, işte modern futbola belki de hiç uyumayacak bir şekilde bu kadar yetenekli topçularımıza rağmen çok vasat bir top oynayarak geri dönüyoruz ve şimdi grubun son maçına çıkarken artık kimsenin milli maç dahi olduğunun hani önemini düşünmediği bir hale gelmiş durumdayız. Ve Amerika'ya karşı oynayacağız. Aslında grubun en önemli maçı diyorduk ama Amerika maçına gelene kadar zaten perdimiz çıktı turnuvada.
1: Maalesef öyle. Yani Amerika maçına çok amaçsız çıkacağız. Yani tabii ki her zaman milli takım kazanmalı, kazanmak için çıkmalıyız da turnuvaya devam edememek büyük yara oldu hepimiz için.
0: Çok erken veda ettik turnuvaya. Çok büyük umutlarla gelmiştik. İşte bir son 16 turu veya çeyrek final en az diyorduk kendimize. Çünkü bakıyorduk ki kadro yeteneğimiz gerçekten iyi bir kadroya sahiptik. Arda'sıyla, Kenan'ıyla, Barış Alper'iyle, Yunus'uyla bunlar hücumdakiler. Savunmada da çok deneyimli oyuncularımız var diyorduk. Kendimizi iyi görüyorduk ancak aslında kendimizi büyük görüyormuşuz. Yani
1: evet,
0: günümüz futbolundan biraz daha ne kadar uzak olduğumuzu görmemiz açısından çok çarpıcı bir turnuva geçirmiş olduk 2020.
1: Maalesef, maalesef.
0: Biz kendimizi böyle görüyorken de eminim dinleyenlerin de o Dünya Kupası'ndan aldığı zevk bir şekilde düşmüştür. Dünya Kupası'nda çok güzel maçlar oynanıyor ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla beraber de belki de yani Dünya Kupası'ndan şu anda en az zevk alan ülke belki de artık Türkiye oluyordur. Yani
1: doğru
0: maçları izlerken.
1: Doğru. Hatırlıyor musun son bağlantıda ben sana hayal kırıklığı kim olur demiştim?
0: Ben Hırvatistan'dan bahsediyorum.
1: Evet, biz olduk.
0: Hiç beklemediğimiz yerden geldi ve hani
1: yani hiç düşünmezdim ben ama hayal kırıklığı bence bu Dünya Kupası'nın biz olduk.
0: Kesinlikle biz olduk ve yabancılar da böyle düşünüyor. Hani
1: evet.
0: Sonuçta Avrupa futbolu herkesin izlediği bir futbol ve bireysel baktığımızda bireysel oyuncuların performanslarını bildikleri için Türkiye'den iyi bir performans bekliyorlardı. Türkiye'nin iyi bir şekilde belki hani grubu ilk birinci sırada bitirmesi dahi eleme turlarında da bir yerlere gelmesi bekleniyordu ve bununla alakalı birçok Instagram'da video gördüm, YouTube'da bunun üzerine yorum yapan yabancı insanlar gördüm. Biz ne kadar moral bozukluğu yaşıyorsak bence onlar da Türkiye'nin ne kadar hayal kırıklığı bir turnuva geçirdiğinin onlar da farkındalar. Bu anlamda çok gerçekten de üzücü bir turnuva geçiriyoruz aslında. Yani daha da daha kötü, yani daha başka nasıl açıklayabilirim bilmiyorum bu turnuva.
1: Evet, Samet Başkan da şu anda yayınımızı dinliyor. O da milli takım için çok üzülmüş ve sana diyor ki, soruyor, Oğuz abi Amerika karşısında oynamayanlardan kurulu bir kadro mu bekliyor diyor milli takım için. Ne olursa olsun aynı şablonla mı çıkar Montella diyor. Yani ne düşünüyor Oğuz abi diye sana soruyor.
0: Yani formasyon olarak formasyonda bir değişiklik beklemiyorum ama oyuncularda değişiklikler mutlaka olacaktır. İki maçta da yediği gollerde bana göre çok hatalı olmasa da sonuçta bir günah keçisi aradığımız için Uğurcan muhtemelen değişecektir. Kalede Uğurcan harici bir isim bekliyorum. Mert'in performansı, o göstermiş olduğu çaba, emek çok övülmüştü. Mert muhtemelen savunmada sağ bek olur. Sağ stoperde Ozan Kabak oynar. Çünkü Ozan özellikle sezonun ikinci yarısında Hoffenheim'da iyi bir performans göstermişti ve bir şekilde oynar mı diye soru işaretli bir oyuncuydu. Şimdi böyle bir durumda bence Ozan Kaba grubun son maçında ilk 11 kesin görürüz. Yanında da Merih'i görürüz bence. Abdülkerim'i ben yedek bekliyorum. Merih'i göreceğimizi düşünmemin sebebi de şu. Çok fazla olumsuz yorum geldi milli takıma ve Hakan gibi, Merih gibi bu takım için deneyimli oyuncuların biraz daha hani yani biz kötü gününde de bu takımla beraberiz mesajı vermelerini hani verebileceklerini düşünüyorum ve bu anlamda da hem Merih'in hem Hakan'ın tekrardan Amerika maçına çıkmasını bekliyorum. Orta saha kurgusunda Hakan, Orkun ve belki bir Can Uzun hamlesi olabilir on numarada. Çünkü Can Uzun'un nasıl bir performans gösterebileceğini herkes çok merak ediyordu. O an onun performans anlamında herkes çok heyecanlıydı ve nispeten de Paraguay maçında oyuna girdikten sonra bence durağan hücumlarımızda bir hareket getirdi. Paraguay maçında yakalamış olduğumuz en net pozisyonda da Can Uzun çok daha iyi bir vuruş yapabilse belki de orada o şanssızlığımızı kurup şu anda tekrardan gruptan çıkma hayalleri kurma ihtimalimiz bile vardı. Bu yüzden ben Can Uzun'u ilk 11'de bekliyorum. Hücumda da hem Deniz Gül'ün oynamasını bekliyorum ilk 11'de çünkü Deniz de

0: bu kadar santrforsuz geçirdiğimiz bir dönemde tutunabileceğimiz birkaç daldan biri. Çünkü bu turnuvada olmayan Bertu Yıldırım olsun veya Deniz Gül olsun, üçüncü, dördüncü isim dahi sayamıyoruz şu anda. Çünkü Enes Ünal gibi bir forvetimiz vardı. Ancak Enes ne zaman sahaya çıksa maalesef sakatlanıyor ve uzun süreli forma giyemiyor. Bu yüzden de Deniz Gül'ü artık önümüzdeki o Uluslar Ligi ve sonrasındaki Avrupa Şampiyonası'na hazırlayabilmek için böyle bir resmi maçta ben Deniz Gül'ü sahaya atabileceğini düşünüyorum. Bir kanatta da Barış, bir kanatta da bu turnuvada daha önce forma giymemesine rağmen ben bir İrfan Can Kahvecan istiyorum de Montella'dan. Çünkü İrfan Can'ın sezon içindeki performansı çok yüksek bir seviyede değildi. Ancak Montella resmi maçlarda İrfan Can'ı kullanmayı seviyor ve İrfan Can'ın özellikle içe çektiği pozisyonlarda hücumu iyi bir şekilde geliştirebileceğini ve takımına pozisyon yaratma anlamında katkı sağlayabileceğini düşünüyor bence Montella. Bu yüzden ön tarafta da Barış, İrfan Can ve Deniz Gül'den oluşan bir hat görebileceğimizi düşünüyorum. Ufak da bir Amerika'dan da bahsetmem gerekirse, sonuçta Amerika şu anda grup liderliği için oynuyor ve bize karşı alabilecekleri bir puan dahi onları zaten doğrudan grup lideri yapacak. Pulis için sakatlığı devam ediyor Amerika'da. Onlar için bu turnuvadaki en üzücü tarafı oluyor. Çünkü Pulis için bu takımın lideriydi ve sadece ilk oynadıkları Paraguay maçının ilk 45 dakikasında oynayabildi. Sonrasında aslında çok büyük bir sakatlığı yok demişti Pochettino, takımın teknik direktörü, ama hem Avustralya maçında dinlendirmek zorunda kaldılar onu, hem de sonrasında bu Türkiye'ye karşı oynayacakları bu maçta da hala Pulis'in durumu belirsiz. Türkiye'ye karşı oynayıp oynamaması çok büyük bir sorun teşkil etmez, ama eleme maçlarında Pulisic'siz oynamak demek Amerika'nın ev sahibi olduğu turnuvadaki hedeflerini belki de küçültmeye götürebilir. Çünkü eleme maçlarında bence Amerika grup maçlarındaki kadar rahat bir rakip bulamayacak ve çok daha güçlü, riskli ve hani elenmeye müsait maçlar oynayacak. Bu anlamda Pulisic'in durumu Amerika'nın belki de gidebileceği o eleme turlarının üst seviyesini belirleyen en büyük faktör olacak.
1: Evet. Oğuz Oruç şu anda telefon attığımızda spor yazarı Oğuz Oruç'la Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Messi 18. golünü attı. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu oldu. Daha da golleri gelecektir herhalde.
0: Gelecektir. Muhtemelen son turnuvası oynuyor. Çünkü biz aslında 2022 Dünya Kupası'nda da hem Twitter üzerinden hem Instagram
1: 42
0: üzerinden...
1: 42 yaşında oynayamaz mı o da? Hani Cristiano Ronaldo oynuyor baktığımız zaman.
0: İşte tam onu diyecektim. Yani biz 2022'de de ben Messi'nin son turnuvası olur diyordum. Aynı şekilde Ronaldo'nun son turnuvası olur diyordum. Ama 4 sene sonra, yani yaklaşık 4 sene sonra biraz kıştan ötürü 3,5 sene yaşandı. Tekrar geldiler, oynuyorlar ve Messi 2 maç 5 gol oldu. Ronaldo ikinci maçta attı 2 golle, yineden ben buradayım dedi. Ya o yüzden şu anda son turnuvası olur diyorum, ama böyle kendine bakmaya devam eder. İşte Amerika'da veya Arjantin'de devam ettiği sürece belki de 4 sene sonra tekrardan hem Messi'yi belki de Ronaldo'yu da görme ihtimaliniz var. Ama gel gelelim, bu turnuvada gerçekten Lionel Messi hem Cezayir karşısında oynadığı performansla hem de Avusturya'ya karşı oynadığı performansla bu turnuvada hala turnuva üzerindeki en önemli yıldızın kendisi olduğunu bence açıkça gösterdi.
1: Evet.
0: Son Avusturya maçının 90 artıdaki o pozisyonda bile pozisyona ilk başta verdiği pasla beraber Julian Alvarez'i pozisyona sokmuştu, ama arkadaşı değerlendiremedi. O pozisyonda da hani kendisi devam ettirip gol attı. Gol atmasaydı, asist yazılsaydı annesine, Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan futbolcusu da olacaktı. Hem gol hem asist anlamında böyle bir seviyeye çıkabilmekte çok az kişiye nasip olabilecek bir performans. Bu anlamda Messi'nin ne kadar özel bir oyuncu olduğunu ve hani onu bu kadar iyi bir şekilde izleyebilmenin bizim için de ne kadar değerli olduğunu aslında anlatıyor. Şimdi önünde hem Ürdün maçı var, gruptaki son maç nispeten güçsüz bir maç ve Arjantin'de Messi tekrar oynar mı illa gol atması bağlamında hocası onu riske eder mi bilmiyoruz, ama eleme turlarında muhtemel rakip olarak yeşil burun adaları gözüküyor. O karşılaşma da hani Arjantin açısından nispeten kolay geçecek.
1: Bence her maç oynatırlar.
0: Evet, bence de oynatırlar.
1: Çünkü şeyden de çekinir. Şimdi Ronaldo'nun da 10 golü oldu.
0: Evet, hatta Mbappe'nin 16 golü var.
1: Evet, Mbappe zaten yaşı çok genç olduğu için bu şeyleri geçer. Yani.
0: Kesinlikle geçer ama insanlar Messi'nin bu turnuvanın sonunda dahi Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu Messi olarak anılması bile belki de Messi'yi yüceltme anlamında tekrardan önemli bir oyun oynar. Ve hani hem Ürdün karşısında hem muhtemel bir Yeşilburnu Adaları eşleşmesinde Messi'den tekrardan bir ettirip görme ihtimalimiz var veya yine ikişer ikişer daha iyi atabilir. Çünkü dünya futbolunun gerçekten tartışması en iyi futbolcusu Messi ve o gol attıkça da bence izleyenler olarak turnuvadan aldığımız zevk aslında daha yukarıya çıkıyor.
1: Ronaldo da 6 Dünya Kupası'nda gol attı ve ayrı bir rekor kırdı. 6 Dünya Kupası'nda birden golü olan tek futbolcu şu anda dünyada. Kendi ülkesinin gol kralı olan Dünya Kupalarındaki gol kralı Eusebio'yu da geçti. Portekiz'in en golcü oyuncusu oldu dünya şampiyonalarında, kupalarında daha doğrusu. O da kendi şeyinde ilerliyor kulvarında yani.
0: Bir şekilde ilerliyor ve ilk maçtaki şanssızlığı da kırmış oldular. Çünkü ilk maçta takım bence tamamen Ronaldo üzerine oynadı. Çünkü Portekiz'in maçlarına bakıyoruz, hep Arjantin'den sonra oynuyorlar. Ve insanlar ister istemez Messi Ronaldo karşılaştırması yaptıkları için Messi'nin hat-trick'inden sonra Ronaldo'dan bir reaksiyon beklemişti taraftarlar. Kongo karşısında gördük ki hem Pedro Neto, hem Bruno Fernandes, hem bazı pozisyonlarda Chico Conceição kendileri vurabilecekleri pozisyonlarda dahi vurmayıp o Ronaldo'yu gol attırma çabasına girmişlerdi ve o maçtan Portekiz 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ama dünkü Özbekistan maçında gördük ki herkes rahat bir şekilde top oynadığında, iyi paslaştıklarında ve hücumu en doğru şekilde bitirebilme noktalarına geldiklerinde zaten Ronaldo'ya o top gittiğinde Ronaldo o golü atabiliyormuş. Yani çok kendilerini kasmalarına gerek kalmıyordu. Ve dünkü Özbekistan maçında gördük ki hem Portekiz iyi yaratabilen bir kulüp hem de Ronaldo'nun santrafor oynadığında iyi bitirebilen de bir kulüp oldular. Onlar açısından en çıkan nokta şu olacak. Gruptan artık çıkıyorlar veya sonun 32 veya sonun 16 turunda nispeten kolay rakiplerle oynayacaklar ama çeyrek final eşleşmelerinde muhtemelen iki rakipleri ya Arjantin ya Almanya oluyor ve Portekiz gibi bir kulüp içinde Ronaldo'nun muhtemel son turnuvasında çeyrek finalden ötesini görememek açıkçası hayal kırıklığı olabilir. Bu anlamda çeyrek finalde bizi erken finalde bekliyor diyebiliriz. Yani mesela bir Arjantin Portekiz ise Messi Ronaldo karşılaşması işte dünya tarihinin belki de en çok merak edilen sonucunun
1: kazananı da Dünya Kupası'nı alır gibi.
0: Kazanan da Dünya Kupası'nı alır yani muhtemelen öyle olur ve hani hem Messi Ronaldo karşılaşmasının son turnuvada bu iki isim üzerinden bir eşleşme denk getirirlerse de çok büyük de bir reyting alır bunda kesinlikle.
1: Doğru, doğru diyorsun. Çok teşekkürler sevgili Oğuz Doruç, ağzına sağlık. Bize ayrılan süre bitmek üzere çünkü. İyi akşamlar diliyoruz sana.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Evet efendim, bizden bu akşamlık da bu kadar. Ben Ahmet Füsnoğlu, yapımcım Berkay Küçük, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı'ydı. Yarın 19.30'da yine buradayız efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Spor Servisi.

0: Zamanın kalbinde Muharrem. Merhaba değerli dinleyenler. Zamanın kalbinde Muharrem programıyla hanelerinize konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Yayın Danışma Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Caner Işık. Kendisiyle Hazreti Hüseyin'in hak davasını ve Ehl-i Beyt'i konuşacağız. Kerbela'yı konuşacağız efendim. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş gördük.
0: Kerbela ile başlayalım isterseniz. Kerbela dediğimizde bugün işte Irak sınırları içerisinde yer alan Kerbela aklımıza geliyor. Ve Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği yer, yani o olayın ismi de Kerbela. Neler olmuştu Kerbela'da, neler yaşanmıştı?
1: Öncelikle bu Muharrem ayında Kerbela yasını, Muharrem yasını ve Hazreti Hüseyin'e dair olan sadakatini anlayan, anan, oruç tutan bütün kardeşlerimizin oruçlarının mübarek olmasını niyaz ederim. Kerbela, kerbü bela, yani belanın yağdığı yer demek Kerbela. Bununla ilgili özel

0: özellikle Fuzuli'nin Hakikati Süheyla aslında çok böyle insanın içini titreten hikayeler anlatılır. Kuşların bunun üstünde uçmadığı, Hazreti Adem'den beri bu topraklarda buranın namının neredeyse anlatıldığına dair, Hazreti Peygamber'in kendi hayatında yaşarken Kerbela'nın toprağı üzerine anlatılan anlatılar vardır. Kerbela, Ehli Beyt'in son üyesi Hazreti Hüseyin'in maalesef kendisine Müslüman denen kişiler tarafından katledildiği yerdir. Fırat'ın kıyısında bir yerdir. Bugün sizin de zikrettiğiniz gibi Irak'ın sınırları içinde olan, Hazreti Hüseyin'in türbesini de içinde bugün barındıran yerdir Kerbela. Kerbela, İslam dünyasının ağlayan kalbidir. Ehli Beyt'in son üyesi Hazreti Hüseyin'in o mübarek bedeninin paramparça edilip gömüldüğü yerdir. Kerbela, Hazreti Hüseyin'in mübarek başının bedeninden ayrılıp Şam'a götürüldüğü ve 72 yareniyle birlikte büyük bir mücadele vererek şehitlerin topraklarının orada kaldığı yerdir Kerbela. Kerbela maddi olarak budur ama manevi olarak da Müslümanın Hakk'a kavuşamadığı gönlüdür. Müslümanın Hakk'ı zikredemediği, susuz kaldığı çölüdür. Hakk'ın nefesini hissedemediği yerdir. Çünkü nasıl ki Hazreti Ali'ye Hak onunladır, o da Hak iledir diye işaret edilmiştir. Aynı şekilde Hüseyin de Hak iledir ve Kerbela'da Hak yapayalnız kalmıştır. İnanmaya gücü olmama hali Kerbela'dır. Sevmeye gücü olmama hali Kerbela'dır. Dolayısıyla bunlar da Türk edebiyatında Makdellerle, Makdeli Hüseyinlerle süslenmiş, anlatmış. Bu acı, bu keder, bu hüzün her daim diri tutulmaya çalışılmıştır. Yani özetle bunları söyleyebilirim gibi.
1: Kerbela burası. Çok da güzel ifade ettiniz Sayın Hocam. Şimdi Ehli Beyt diyoruz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anarken Ehli Beyt diyoruz. Ne demektir? Ehli Beyt'in dinimizde ve kültürümüzde yeri nedir? Örneğin Kabe'den bahsederken işte Beytullah diyoruz. Orada geçiyor Beyt kelimesi. Arapçada yani ev anlamına geliyor değil mi? Allah'ın
0: Evet.
1: evi. Burada da hani ev hanesi, hane halkı gibi bir anlamı mı var?
0: Doğrudur. Bu peygamberimizin hane halkı demektir. Ehli Beyt. Sizin de Arapçaya vukufiyetinizle işaret ettiğiniz gibi. Ehli Beyt peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yakın akrabaları olarak tanımlanır. Ama bunun Hazreti Peygamber'in tarafından yapılmış bir tanımı vardır. Pençeyi Ali Aba diye de bilinir. Pençeyi Ali Aba yani abamın altına aldıklarım manasında yorumlanabilir. Bunlar Hazreti Muhammed, Aba'nın sahibi zaten, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dir. Rivayet edilir ki Peygamber Efendimiz onları abasının altına almış ve onlar için dua etmiştir. Bu olaya Peygamberimizin eşi Ümmü Seleme ile sahabe Üsame bin Zeyd de şahit olmuştur. Ehli Beyt sevgisi bütün Müslümanların ortak değeridir. Özellikle ülkemizde Ehli Beyt zaten en temel değerimizdir. Ehli Beyt denince akla sadece soyu bağı gelmez. Ehli Beyt Hakk'a bağlılığın, adaletin, merhametin, fedakarlığın ve insanı kamil anlayışının da adıdır. Ehli Beyt peygamberimizin nurunu taşıyan kutlu ocaktır. Günümüzde de özellikle seyitler, Alevi ocaklarımızdaki dedelerimizi, bizler Ehli Beyt evlatları ve Ehli Beyt soyunun devam ettirenleri olarak görürüz. Peki Ehli Beyt niçin önemlidir? Kur'an-ı Kerim'de Ashab suresi 33. ayette Yüce Allah şöyle buyurur. Ey Ehli Beyt! Allah sizi sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Burada onların ilahi olan mesajla da anlaşılacağı üzere temiz yapılmaya dair bir niyetin olduğu Allah'ın bunu niyet etmesiyle zaten temizlenmiş olduğuna da dair bir kanaat oluşur. Yine

0: Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu hizmet karşılığında ne istediği söylendiğinde kendisi ne şöyle bir cevap verilir. Şura suresi 23. ayette kurba ifadesiyle bu geçer. De ki Şura 23. ayette ben sizden tebliğime karşılık yakınlarıma sevgiden başka bir karşılık istemiyorum. O muazzez peygamber yakınlarım dediği ehli beytine sevgi ve muhabbeti tavsiye etmiştir. Lakin İslam dünyası bu tavsiyeye maalesef uyamamıştır. Ehli beytin üyeleri, bunu tabii bütün İslam dünyasını suçlamak mümkün değil ama o devrede, o toplumun içinde yaşayan, yoldan çıkmışlar, şaşmışlar, ehli beyt üyelerine hayatı zor kılmıştır. Hazreti Hasan zehirlenerek şehit olmuştur. Bu ehli beyt üyelerinden. Hazreti Fatıma anamızın vefatı yine şaibelidir, sıkıntılıdır. Hazreti Ali Efendimiz'e suikast yapılmıştır. Kılıçla, zehirli kılıçla şehit edilmiştir. Yani ehli beyt Hazreti Hüseyin'in hali Kerbela'da zaten ortada. Yani ehli beyte maalesef bizler sahip çıkamamışız. Belki de İslam dünyasının, yani dünyanın en seçkin ve muazzez inanışına sahip olmamız gerekirken hala hak ettiğimiz rahmete kavuşamamamızın sebebi bu ehli beyte yapılan muamele olmuş olabilir. Onun için Hazreti Hüseyin'i şehit olduğu yerde Kerbela'da doğru anlamak, ehli beyti doğru anlamak ve orada onun o hak duruşunu doğru kavramak bizim İslam'ı doğru yaşamamıza da kılavuzluk edecektir diye düşünüyorum.
1: O zaman tam bu noktada Hazreti Hüseyin'in hak davasını konuşalım. Yani Hazreti Hüseyin aslında orada biat etmiş olsaydı hiçbir sıkıntı kalmayacaktı. Tamam deseydi, bir kenara çekilmiş olsaydı hiçbir sıkıntı yoktu. Ne kendi şehadet, tabii ki Müslümanlar için en yüce mertebe, ama kendi canına ya da işte yakınların, akrabaların canına hiçbir şey gelmeyecekti belki. Ama o davasında direndi. Diretti. Neden diretti? Neydi onun davası? Onun derdi neydi Hazreti Hüseyin?
0: Çünkü onun babası Ali el-Mürteza'ydı. Atası da Muhammed Mustafa'ydı. Muhammed Mustafa'ya ne dediler? Seni buranın en seçkin kişisi kılalım. İstediğin kadınları, istediğin kadar da serveti verelim. Ama şu davandan vazgeç dediler. Hazreti Peygamber'in davası hak davasıydı. Dedi ki sağ elime güneşi, sol elime ayı koysanız ben bu davadan vazgeçmem dedi. Hazreti Hüseyin de hem atasının hem babasının yüzüne bakamazdı batıl olana biat etseydi. Ve Hazreti Hüseyin atasına yakışanı yaptı. Siz hak değilsiniz. Sizler zalimsiniz. Ve siz İslam toplumunu geriye götüreceksiniz. Ana meseleden saptınız. Ana mesele sevmekti, paylaşmaktı. Ana mesele hak olanın hakça söylenmesi ve yaşanmasaydı. Allah'tan başka ilahın olmadığını kabul etmek ve bunu uygulamaktı. Ne güç, ne saltanat, ne iktidar, sahip olduğunuz hiçbir şeyin Allah'ın adaleti karşısında, hakkın karşısında hiçbir kıymeti yoktur diyebilmek için Hazreti Hüseyin hakkı savundu. Hazreti Hüseyin hakla batılı kanıyla yazdı ve ayırdı. Hazreti Hüseyin'in yanında olmak hakkın yanında olmaktı. Hazreti Hüseyin'in karşısında olmak batılın yanında olmaktı, zalimin yanında olmaktı. İslam'ı basitçe özetlersek nedir İslam'ın mücadele ettiği şey? Zalimle mücadele eder. İslam hak olanı hakça meydana koymayı amaçlar. Peki burada zalim neyiyle geldi? Gücüyle, iktidarıyla geldi ve bu güç ve iktidar sayesinde zulme sessiz kalmayı ve zulme itaat etmeyi, biat dedikleri buydu aslında. Ve buna biat etmedi. İyi ki de biat etmedi, tutacak bir dalımız oldu. Hazreti Hüseyin'in bu zalime biat etmemesi Müslümanların kurtuluş reçetesidir. Kurtulacağı yerdir. Hazreti Hüseyin'i anlamak için Hazreti Hüseyin'in biat etmemesini kavrayıp zalimle olan pozisyonunu kişinin değerlendirip Hazreti Hüseyin'i çölden çıkarır.

0: biliriz. Hazreti Hüseyin'in davasını anlayarak gönlümüzdeki Kerbela'ya bir su, bir rahmet indirebiliriz. Hazreti Hüseyin'le karşılaştığımız zaman Hazreti Ali'ye ulaşabiliriz. Hazreti Ali'ye ulaşmamız niçin önemli? Çünkü o ilmin şehrine giriş olan kapı. Hazreti Ali'ye ulaştıktan sonra o kapıyı açabiliriz. O kapıyı açtıktan sonra Muhammed Mustafa'nın bütün İslam dünyasına müjdelemiş olduğu teslim olmuşlar şehrine girebiliriz. İslam olabiliriz. Hazreti Hüseyin'le karşılaşmadan sonra, Hazreti Hüseyin'in şehadetini idrak edemedikten sonra zalime boyun eğmemeyi ve hak olanı her daim zikretmeyi hedef göstermedikten sonra ne o ipi tutabiliriz, ipi tutamazsak kapıya ulaşamayız, kapıya ulaşamazsak da Muhammed Mustafa'nın şehrine giremeyiz. Onun için yütüğümüzün kaybolduğu yer Kerbela'dır. Yütüğümüzün kaybolduğu yer Hazreti Hüseyin'dir. Hazreti Hüseyin'in doğru ve gerçek anlaşılması Müslüman'ın zalim karşısındaki tutumu için en önemli kilit taşlarından biridir.
1: Tabii Kerbela olayının edebiyatımıza yansımaları da var. Bunu uzun uzun konuşabilirdik ama siz bir edebiyatçı olarak, halk edebiyatçısı olarak edebiyatımıza yansımalarından bize en azından kısa bir örnek verebilir misiniz efendim?
0: Yerinde olur. Aslında bizim insanımız hep edebiyatla bunu anlatmıştır. Mersiyelerle, makdellerle anlatmıştır. Çağdaş bir makdel örneği paylaşabilirim. Batından süzülüp indim sahraya. Gönlümde iman var. Asla sapamam. Kör olmuş insanlık nurum duldaya. Görülmez olmuştur. Zulmde duramam. Yedi kat göklerin hükmü meydanda. İnsanlar kaybetti tam bu sahrada. Arabi, Farisi hep bir oyunda. Tamamlanan nurum ebed sönemem. Zalim Yezid, ver hükmünce boynunu. Şeytana kul olmuş soyun tohumu. Atam Mustafa'nın öptüğü boynumu. Lanet şimir kesmiş köre diyemem. Evlatlarım bir bir önüme düştü. Alekber'im ilk cenge girişti. Celal Abbas kollarından vazgeçti. Yeğenim Kasım destur aldı duramam. Hak olan duanın abdesti budur. Nura erişenin kemali nurdur. Zalim olan cana Kerbela kandır. Hak olmayana himmet edemem. Susuzluk sanmayın derdimiz asla. Hak olan davamız çözülmez yasla. Caferi cinni de bekliyor başta. Hak olmaz diye müsaade veremem. Vurdum ayağımı fışkırdı sular. Zalim ordu sade bunlardan korkar. Dua almak için peşimde durar. Dünyaya sattılar. Gördüm söylemem. Ey Rabbim, atama yakışan oldum. Onurla, imanla sahrada durdum. Hak olan niyazdan ebed şaşmadım. Şeytanın tuzağın bozdum duramam. Yasla değil idrakle anın bizi. Ehli beyt hak dava bekliyor sizi. Ancak sahralara düşünce izi, anlarsınız hali dağ diyemem. Nura kavuşanın hali yerde mi? Kerbela'da olan her şey ecel mi? Kazandı sanılan iblis perde mi? Gömülen İslam'dır, orada duramam. Diriltin ruhumu mücadeleyle. Her gün yeniden doğan nefesimle, hak olana sadık sabit halimle, darda durmayanın rehberi olamam. Işık oldu Hüseyin'imin dili, kalmadı kusuru, gördüm ki diri, Kerbela'nın ahı yakar bu teni, bu ceset içinde gayrı kalamam.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kerbela'da yaşananlarla ilgili hissiyatınızı bu şekilde dile getirdiniz. Sağolunuz efendim. Evet sevgili dinleyenler, Zamanın Kalbinde Muharrem programında bugün konuğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Yayın Danışma Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Caner Işık'tı. Sayın Işık, çok teşekkürler efendim tekrar. Evet, birlikteliğimizin bugün de sonuna geldik. Peygamber Efendimizin can parelerinden torunu Hazreti Hüseyin'i ve tüm Kerbela şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyoruz. Tekrar görüşünceye dek efendim. Hoşça kalın.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112 trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112 acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin, sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahale ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Reklamlar.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
1: Reklamlar.
4: Konuşuyoruz.
0: Konuşuyoruz ama nasıl?
5: Ha, bize yine konuşurken dikkat etmediğimiz, özen göstermediğimiz için yanlış söylediğimiz sözcüklerle devam edelim bugün de istersen. Yazılışlarını doğru bilsek de söylenişlerinde zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Bir hafıza oyunu vardır, beyni çok çalıştırır. Satranç.
0: Satranç ama doğrusunu satranç olduğunu bilmeyen, hatta yazarken bile maalesef yanlış yazanlara denk geldim.

0: Santranç diye söyleyenler ve yazanlar var.
1: O kadar zor ki bunu söylemek. Santranç değil, satranç. Farsça kökenli bir sözcük ve doğrusu satranç.
0: Evet, satrançla ilgili çok güzel hikayeler de vardır. Birinci kareye bir buğday, ikinci kareye iki buğday. Hep iki misli, iki misli, iki misli koymuşlar. Sonra da kraliyetin buğday stokları bitmiş.
1: Çok güzel. Bir de Fransızca kökenli bir sözcük var.
0: Hangisi?
1: Sürpriz.
0: Sürpriz diyen çok oldu, evet.
1: Sen bana bir sürpriz yaptın. Yani arada Ü'den sonra R var.
0: R var.
1: Oysa ki konuşurken R'yi koymadan konuşanları duyuyoruz. Bu R sesiyle bir derdimiz var bizim galiba.
0: R'yi aslında artiküle edebilmek dikkat etmezseniz çok zordur. Çocuklar konuşma öğrenirken mutlaka harfleri de doğru söylemelerine dikkat edelim.
1: Demek ki sürpriz değil.
0: Sürpriz.
1: Ve santranç değil.
0: Satranç.
1: Öyleyse
0: konuş ki
1: seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Işık tutanlar.
1: TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından hazırladığımız Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktan Çavuşoğlu. Evet, bugün konuğumuz İZEV Vakfı Başkanı Zihinsel Engelliler. İZEV Vakfı Başkanı Merve Kılıç, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Nasılsınız?
2: Olabildiğince iyiyiz. Enerjimizi korumaya çalışıyoruz. Geldiniz. Evet, çok güzel haberlerle geldim. Amacımız çok güzel. Ne anlatmak için güzel. Sabırsızlanıyorum.
1: Evet, biz zaman zaman Zihinsel Engelliler Vakfı'nı konuk alıyoruz. Hakan Bey, Onursal Başkanı'nı, sizin de eşiniz Hakan Kural Beyefendi'yi zaman zaman alıyoruz. Ve onlar çok güzel projelerden bahsettiler bize. Size de yapmıştık bir program, öyle
2: evet,
1: hatırlıyorum.
2: Evet.
1: Evet, bugün yine o dolu dolu projelerden bahsedeceğiz ama öncelikle İZEV Vakfı'nı biraz dinleyicilerimize, bilmeyen dinleyicilerimize biraz tanıtmış olalım.
2: Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz, bir vakıfız. 89 yılında dernek olarak kurulup 97'de vakıf statüsü alan, zihinsel farklılığı bulunan, Down sendromlu, otizmli, mental geriliği bulunan bireyler ve aileleri için 11 alanda faaliyet yürüten bir kuruluşuz. Bu faaliyetler arasında özel eğitim, bağımsız yaşam eğitimi, sosyalizasyon, aile danışmanlığı gibi çeşitli destekler var. Toplumsal farkındalık çalışmaları var. Dolayısıyla dönem dönem her 10 yılda bir toplumsal ihtiyaçlar çeşitlendikçe biz de bu faaliyetleri güçlendiriyoruz. Sayıları artıyor.
1: Evet.
2: Kurulduğumuzda belki 2 ya da 3 faaliyet başlığındayken artık 35. yılda 11 başlığa ulaştık.
1: Maşallah.
2: Ben de 12 yıldır kurumda aktif olarak görev alıyorum, destek veriyorum.
1: Evet, farkındalığı yarattınız bir kere. Yani İZEV'e bakış açısını değiştirdiniz. Zihinsel engellileri hayata kazandırdınız. Onlar normal demek de istemiyorum, yani halkın içine girdiler ve beraber çok rahat bir şekilde yaşamayı öğrendiler ve ailelerine bu anlamda ilham oldunuz. Çok rahatlıkla evlatlarını İZEV'e getirip orada bir faaliyetin içerisine sokabiliyorlar. Bunlar çok değerli şeyler aslında. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz projelerden bir iki tanesinden bahsedelim, sonra bu son projeye gelelim.
2: Biz 80'li yıllarda kurulduğumuzda aslında özel eğitim başlığı Türkiye'de aktif değildi.
1: Evet.
2: Zihinsel farklılığı bulunan özel gereksinimli çocukların eğitim alabilecekleri henüz bilinmiyordu maalesef.
1: Evet.
2: O yüzden kuruluş gayemiz eğitim alabilmeleri, eşit eğitim hakkından faydalanabilmeleriydi. Hemen arkasından da hayata entegre olabilmeleri, dahil olabilmeleri için sosyalizasyon ve mesleki eğitim programlarının oluşturulmasıydı.
1: Evet.
2: İlk 10 yılımız aslında bu faaliyetlerle geçti bizim. İkinci 10 yılımızda da artık okuldan, liselerden mezun olan bireylerin hayata daha aktif katılmalarını sağlayacak entegrasyon çalışmaları yaptık. Bunu yaparken de tabii ki toplumun her katmanı, kesimiyle ve yaş grubuyla birlikte çalışmak gerekiyor. Gönüllülük çalışmaları, öğrenci programları, farkındalık projeleri hazırlayacak.

0: hazırladık. Üçüncü 10 yılımızda da aslında bunun tamamlayıcısı toplumsal farkındalıktı.
1: Evet.
0: Yani aslında biz herkesle konuşup herkesin bu anlamda bunun bir insan hakları meselesi olduğunu, bir toplumsal bakış açısı olduğunu
1: Evet.
0: anlatmamız gerekiyordu ve bunun için de sanatı aracı
1: güzel bir yol
0: kıldığımız
1: buldunuz.
0: evet projeler
1: Evet.
0: yürüttük. Bu projelerin içerisinde sanat sergileri vardı.
1: Sergiler çok güzeldi.
0: Sanat
1: Evet.
0: ve biz, dünyaca ünlü tabloların yüzlerini özel gereksinim bireylerin
1: Evet.
0: yüzleriyle
1: Ne kadar
0: değiştirdiğimiz,
1: güzeldi o.
0: aşağı yukarı
1: Evet.
0: 10 milyon insanın gezdiği 40'a yakın sergi
1: Evet.
0: gerçekleştirdik.
1: Bu devam edecek mi? Çok özel bir sergiydi çünkü o. Yani bence bu bitmemeli, o orada kalmamalı.
0: Ya evet, şöyle biz dönem dönem bunu duyuyoruz, ne güzel
1: Evet.
0: duymak. Zaten projeyi tasarlarken dünyanın neresine giderse gitsin bu esere bakıldığında mesaj verilsin istemiştik
1: Evet.
0: biz.
1: Mona Lisa'nın İncil'i
0: Evet.
1: kızın şu anda aklıma geliyor.
0: Evet.
1: Ne kadar
0: Evet.
1: güzel bir
0: Hem
1: görüntü
0: bir
1: o.
0: dönemi yok, hem
1: Evet.
0: de bir coğrafyası yok. Yani
1: Evet.
0: bu sınırı aşan bir farkındalık
1: Kesinlikle. Evet.
0: görseliydi bu proje.
1: Evet.
0: Hemen akabinde de Hayvanlar ve Biz isimli yeni bir bu sefer bir fotoğraf sergisi ve ona bağlı bir müzik çalışması yapmıştık.
1: Evet.
0: Roger Waters'ın desteğiyle
1: Evet.
0: Pink
1: Çok
0: Floyd
1: ünlü
0: grubunun
1: şarkıyı alıp.
0: Another Brick in the
1: Evet.
0: Wall şarkısını farkındalık için yeniden
1: Evet.
0: uyarlamıştık. Hakan Bey sözlerini
1: Evet,
0: yazdı ve çok aktif
1: harikaydı.
0: olarak çalıştı
1: Güzel de bir
0: içinde.
1: klip çekildi ona.
0: Kesinlikle öyle ve 22 ulusal ve uluslararası ödül getirdik
1: Değil mi?
0: Türkiye'ye.
1: Ne kadar
0: Bu
1: güzel.
0: gerçekten özel gereksinim bireylere Türkiye'deki bakış açısını kıran bir proje. Yani bunlar bence hayata atılan imzalar, o
1: Çok özel
0: milyonlarca insan
1: projeler.
0: için atılan
1: Evet.
0: imzalar. O proje hala orada ve biz uluslararası işbirlikleri yaptığımızda da imza bir iş olarak bunu gösteriyoruz. Bakın Türkiye'den böyle bir
1: Kesinlikle.
0: şey
1: Evet.
0: çıktı diye.
1: Ve bir
0: Bu hepimizin
1: orkestra
0: işi.
1: çıktı.
0: Evet,
1: Bir
0: evet.
1: orkestranız
0: Bir
1: var.
0: müzik grubu kurduk sonra,
1: Evet.
0: Fark Band
1: Fark
0: isimli.
1: Band, evet.
0: Birleşmiş Milletler'in iyi niyet elçileri
1: Ne
0: var
1: kadar güzel
0: biliyorsunuz.
1: söylüyorlar, ne kadar güzel, yani anlatamam, muhteşem onları dinlemek.
0: Evet, yani biz şöyle düşündük. Another Brick in the Wall Türkçe versiyonundan sonra dedik ki niye
1: Evet.
0: şarkıları özel gereksinim bireyler kendileri söylemesin
1: Tabii,
0: ki?
1: evet.
0: Sonra baktık yani Birleşmiş Milletler'in bir sürü selebritisi
1: Tabii,
0: var iyi niyet
1: evet.
0: elçisi olarak. Biz de zihin ve beden farklı bireylerden bir iyi niyet elçisi grubu oluşturalım ve
1: Şahane
0: aslında
1: olmuş.
0: toplumsal meseleler için şarkılarını
1: Tabii,
0: söylesinler.
1: evet.
0: Hayvan hakları, kadın hakları, insan hakları bağlamında. Fark Band'in
1: Bayağı
0: Yanımda
1: ses
0: Ol Benimle
1: getirdi.
0: Ol isimli bir
1: Evet.
0: şarkısı var. Sonra akabinde bir klip daha hazırladık. Tıpış Tıpış isimli.
1: Evet.
0: Konserler veriyorlar.
1: Konserler
0: Solistimiz bir
1: veriyorlar.
0: kör birey ve
1: Evet.
0: 10 dilde şarkı
1: Sesi çok
0: söylüyor.
1: güzel. Çok güzel bir sesi var.
0: O
1: Evet.
0: konseri dinlediğinizde şunu söylüyorsunuz temel olarak. Ya yani ben bu sanatçıyı izlediğimde onun görüp görmediğine bakmıyorum. Ne
1: Tabii
0: kadar
1: öyle
0: iyi
1: oluyor. Evet. Bir müddet
0: eser
1: sonra
0: icra
1: öyle
0: ediyor
1: oluyor
0: diyorum.
1: zaten. O insanlara, o engelli gözüyle bakmıyorsunuz ki.
0: Evet.
1: Sizin içinizden biriymiş gibi oluyor. Zaten
0: Evet.
1: amaç da bu sanırım,
0: Evet,
1: değil mi?
0: amaç
1: Bunu
0: bu.
1: yapmak.
0: Yapıp ederek
1: Evet.
0: bu engelsiz bakış açısını sağlamak.
1: Sağlamak. Kesinlikle bunu yapıyorsunuz. Evet, gelelim son projenize. Sizin yazarlık tarafınız var. Bu çok güzel bir şey.
0: Evet.
1: Sonradan mı bu gelişti, yoksa var mıydı bu bireylerle biraz daha mı yoğunlaştı? Nasıl oldu?
0: Ya aslında şöyle, bu doğuştan gelen bir yetenek aslında.
1: Evet.
0: Fakat bu yeteneği keşfedip bir çıktı sağlamak için bir şeyin vesile olması
1: Değil mi?
0: gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu alanda eğitim almadım. Çok farklı alanlarda eğitim aldım. Fakat pandemi döneminde biz akran zorbalığı ve ayrımcılık üzerine çalışmaya karar verdiğimizde masa başı çalışacak çok
1: Tabii,
0: vaktimiz de vardı.
1: evet.
0: Ve şu sorunu çözmeye çalıştık. Biz okul öncesi dönemde çocuklara zihinsel ve bedensel farklılıkları nasıl anlatmalıyız? Çünkü
1: Anlatabiliriz.
0: yan yana gelecek ortam çok
1: Tabii.
0: fazla olmuyor. O
1: Tabii.
0: iletişim kurmak kolay
1: Evet.
0: olmuyor. Ve bunun için bir materyale ihtiyaç vardı. Ve dedik ki biz bunu çocuk kitapları aracılığıyla yapalım. Bir gönüllü grup kurduk profesyonellerden. Bir Down sendromlu bir karakter yarattık. Bu karakter çocuklara, aslında olağan çocuklara Down sendromlu bir hikayenin içerisinde
1: Tabii.
0: çok sakin bir yolla
1: Ne
0: anlattı.
1: güzel. Evet.
0: Sonra nasıl büyük bir ihtiyacı çözdüğümüzü öğretmenlerden gelen
1: Görmüş
0: dönüşlerle,
1: oldunuz.
0: ebeveynlerden gelen dönüşlerle gördük. Çünkü bize şöyle şikayet ve talepler de çok geliyor. İşte kaynaştırma öğrencilerinin sınıfta yaşadığı
1: Peki bu
0: zorluklar.
1: özel gereksinimli bireyler normal okullara gidiyorlar mı?
0: Evet.
1: Ha çok iyi. Bu
0: şöyle
1: çok iyi bir şey.
0: İki ayrı okul grup eğitim sistemimiz var. Hı-hı. Bir tanesi özel eğitim okulları.
1: Özel eğitim okulları.
0: Tamamen
1: evet.
0: Zihinsel farklı olan çocukların birlikte okuduğu evet. ve kademeleri var bu okulların.
1: Evet.
0: Bir de kaynaştırma programları Hı-hı. var. Burada da olağan çocukların bulunduğu sınıfa
1: bu
0: bir kaynaştırma
1: aslında.
0: Öğrencisi.

0: tanesi evet. dahil oluyor. Bu dahil olmayla birlikte çeşitli problemler yaşıyoruz.
1: Tabii ki. Tabii
0: Çünkü
1: yani.
0: Diğer öğrenciler bu konuda hiç bilgi sahibi tabii. olmadan okula başlıyorlar.
1: Doğru.
0: Haliyle onun farklı görüntüsü ve farklı davranışları nedeniyle
1: evet.
0: ilk eğilim ayrımcı
1: farklı
0: davranmak
1: oluyor.
0: Tabii, evet. Sonra damgalamak ve dışlamak
1: tabii.
0: oluyor. Bunu evet. çözecek de orada iki profesyonel Hı-hı. var. Birisi öğretmen ve okul yönetimi.
1: Evet.
0: Diğeri de evdeki profesyonel
1: Doğru. Tabii
0: diyeyim
1: ki,
0: ben.
1: Tabii ki.
0: Evin öğretmeni genelde
1: evet,
0: anne.
1: Anneler. Doğru.
0: Bu kişiler de bu konuda bilinçlenmiş, eğitimli değilse ki biz
1: Yapacak
0: biliyorsunuz.
1: Şey yok.
0: Biz hani farklı meslekleri yapan insanlar olarak hayatımızın evet. hiçbir döneminde böyle bir eğitim almıyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ihtiyaç duyuyoruz dışarıdan Hı-hı. eğitsel materyali.
1: Hı-hı.
0: Bu bizi şuraya getirdi. Biz bütün dünyanın sorunu olan aslında ayrımcılık ve
1: evet.
0: zorbalığı çocuk kitapları aracılığıyla çözebilir
1: Tabii.
0: miyiz de?
1: Evet.
0: Ve yine uluslararası etki yaratacak, dünyanın farklı ülkelerinde yayınlanabilecek, nereye giderse gitsin mesajını ilk bakışta verebilecek
1: evet.
0: nasıl içerikler üretebiliriz dedik ve dünya çocuk klasiklerini ele almaya karar
1: Çok
0: verdik.
1: güzel. Evet.
0: Hepimiz bu çocuk
1: Herkesin
0: klasiklerini
1: bildiği bu
0: evet,
1: klasikler.
0: Okuyarak
1: Aynı
0: büyüdük.
1: o resim sergisi gibi düşünmüşsünüz aslında.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel bir düşünce.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi hepimiz bunları okuyarak büyüdük ama içlerinde çok ciddi problemler de var aslında.
1: Tabii.
0: Yani
1: Evet.
0: benim 3 yaşında yeğenim var ve ben yeğenime şimdi bir Hansel ve Gretel'deki cadıyı nasıl anlatabilirim?
1: Doğru.
0: Cadı aslında biziz
1: Evet.
0: biliyorsunuz kadınlar.
1: Doğru.
0: Şimdi bunu oradan söküp atmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Veya çok travmatik öğeler var. Yani bizim Türk klasiklerinde de var. Ömer
1: Var tabii,
0: Seyfettin
1: evet.
0: başını vermeyen şehidi hatırlar mısınız?
1: Evet.
0: Kafası olmayan bir
1: Evet.
0: birinin savaş meydanındaki yaptıklarını anlatır ve ben onu 7 yaşında falan
1: Nasıl
0: okumuştum. Rüyalarıma
1: anlatacaksın?
0: girmişti
1: Tabii.
0: bu.
1: Doğru,
0: Dedik ki bir kere bu travmatik öğeleri temizleyelim.
1: evet.
0: Bugünün çocuklarına hitap etsin.
1: Evet.
0: İkincisi biz bu karakterleri kapsayıcı hale getirelim. Çünkü düşünün hiçbir kitapta bir ampute kahraman var mı?
1: Yok, tabii ki.
0: Ama ampute bireylerin içerisinde ben kahraman olanları tanıyorum.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Ya da bir otizmli kahraman var mı?
1: Evet, tabii. Ne kadar
0: Dedik
1: güzel
0: ki bu
1: düşünmüşsünüz,
0: karakterleri
1: evet.
0: bunlarla değiştirelim.
1: Çok iyi.
0: Peki bir de ne yapalım?
1: Bunun için peki bir şey gerekiyor mu? Bir izin, bir telif, bir böyle bir şey var mı?
0: Kullanacağımız eserler
1: Hı.
0: telife tabi olmayan
1: Ha, çok
0: eserler.
1: güzel, evet. Anonim
0: Anonim
1: eserler.
0: eserler. Yani dünya şey biz sanat ve biz projesinde de belli eserleri kullanmıştık.
1: Tabii, doğru.
0: Leonardo da Vinci'nin
1: Tabii,
0: eserleri,
1: evet.
0: Rembrandt'ın ama mesela Frida Kahlo'yu kullanmadık. Çünkü
1: Kullanamadınız.
0: onun telifi
1: Telifi
0: vardı.
1: var, anladım.
0: Şimdi bu dünya çocuk klasiklerini kahramanlarını dedik kapsayıcı hale getirelim.
1: Kül kedisi
0: İçinde
1: var mı?
0: Kül Kedisi yok ama Pamuk Prenses
1: Pamuk
0: var hani,
1: Prenses var.
0: Rapunzel var.
1: Ay ne güzel.
0: Dedik ki bir şey daha yapalım.
1: Evet.
0: Çünkü şimdi mesela bizim burada bugün yaptığımız bu sohbet aslında aktivizm içeriyor. Bir
1: Evet.
0: savunuculuk yapıyorum ben burada. Ne yapıyorum? Farklılıkları bulunan kişilerin hakları ile ilgili bir
1: Evet.
0: sohbet yapıyorum. Bu kitapları da biz bunları nasıl yerleştiririz dedik. Hayvan haklarını, çocuk
1: Doğru.
0: haklarını,
1: Doğru.
0: savaşsız bir toplum idealini, eşitsizliklerle
1: Çünkü amaç o
0: mücadeleyi.
1: çocuklara ulaşmak.
0: Tabii
1: Nasıl
0: ki,
1: ulaşacaksınız?
0: tabii
1: Bu
0: ki.
1: tür öykülerle,
0: Evet, çevre
1: masallarla.
0: duyarlılığını.
1: Tabii.
0: Her kitaba böyle bir tema yerleştirdik. Bu bahsettiğim kitapların ilk üçü henüz çok yeni yayınlandı ve dağıtıma çıktı. Aslında bizi dinleyenler telefonlarını eline alıp Google'ladıklarında
1: Çok
0: bulacaklardır.
1: güzel. Evet.
0: Hemen bir örnek vereyim. Kitaplarımızdan birisi Kırmızı Başlıklı
1: Aa
0: Kız.
1: ne güzel.
0: Bizim Kırmızı Başlıklı kızımız Down sendromlu. İsmi Priya.
1: Evet.
0: Ve bilinmeyen bir şehirde yaşıyor.
1: Aha.
0: Babası bir laboratuvarda çalışıyor.
1: Oh.
0: Fakat orada hayvanlar üzerinde deney yapıldığı için işten ayrılma
1: Çok
0: kararı alıyor.
1: güzel.
0: Ve hepimizin
1: Tabii bu
0: hayali olan
1: sizin şeyiniz değil mi? Sizin masalınız
0: bu bizim
1: aslında.
0: Kırmızı Başlıklı
1: Aa çok
0: kızımız.
1: güzel.
0: Ve hepimizin hayali olduğu şekilde bir kasabaya taşınıyorlar. Bu kasabada da gerçekten orijinal hikayedeki gibi yaşlı bir büyükanne var, yalnız yaşıyor. Ve ona destek olmaya başlıyorlar. Kırmızı başlıklı kız ona yemek götürürken orijinal hikayede olduğu gibi ormanda kurtla karşılaşıyor. Hayvanları çok sevdiği ve öyle büyütüldüğü için kurtun onu korkutma ve böyle ısırma girişimlerinden çok rahatsız oluyor ve şaşırıyor.
1: Evet.
0: Konuşmaya başlıyorlar.
1: Aslında o kurtla iyi geçinmeye çalışıyor o
0: Evet,
1: anda.
0: diyor ben her gün kedileri köpekleri besliyorum. Sen niye sen bana böyle yapıyorsun yani? Niye bana bu tepkiyi veriyorsun?
1: Şaşırıyor.
0: Sonra öğreniyor ki kurs aslında o laboratuvarda birçok işkence görmüş ve
1: güzel.
0: Oradan kaçmış.
1: Evet.
0: Ve bir yemin etmiş. Ben de demiş bir gün buradan kaçarsam ben de insanların canını acıtacağım. Ha,
1: çok doğru. Evet.
0: Velhasıl kelam çok uzatmayayım.
1: Peki anneanne yiyor mu babaanneyi?
0: Yemiyor. Fakat böyle hani rahatsız ediyor, korkutuyor.
1: Anladım.
0: Sonra kırmızı başlı kız onu ikna ediyor. Diyor ki gel seninle birlikte olalım ve arkadaşlarını kurtaralım.
1: Ne güzel.
0: Bir YouTube videosu çekiyorlar. İnsanları evet. O laboratuvarın önüne davet ediyorlar ve hayvanları kurtarıyorlar.
1: Siz bambaşka bir hikaye çıkmış. Kırmızı başlıklı kızdan bambaşka bir hikaye çıkmış. Çok güzel
0: evet,
1: olmuş.
0: Evet. Yani burada biz okuyan çocuklara Down sendromunu olağan bir şekilde verdik.
1: Çok güzel.
0: Down sendromlu çocuğu olan ebeveynlere de çocuklarını okuyacak bir kahraman tabii, hikayesi verdik. Ve hayvan hakları savunuculuğunu da çocuk tabii, yaşta tabii. Hayata dahil ettik.
1: Yaşlılar olan saygı var. Her evet, şey var içinde. Evet, çevre evet. bilinci var. Her evet. şey var. Çok güzel.
0: Evet.
1: Peki bunlar şimdi düşündüm de film olmaz mı? Aslında ne kadar güzel olur.
0: Evet. Öyle hayallerimiz
1: değil
0: var.
1: Evet. Çizgi film olabilir, normal evet, film evet, olabilir. Evet. Gerçekten olmalı. Çok hoşuma gitti, çok ya, güzelmiş.
0: Sağ olun. Proje aslında 5 yıllık bir proje olarak tasarlandı. Sadece çocuk kitapları yok içinde.
1: Evet.
0: Bu kitaplara bağlı çocuk atölyeleri de var. Özellikle dezavantajlı çocuklara ücretsiz çocuk atölyeleriyle hem masalları okuma hem drama ile onların bu konuyu içselleştirmesini sağlamaya
1: çok
0: çalışacağız.
1: Iyi.
0: Resim atölyeleri koyacağız içine.
1: Çok güzel.
0: Bunu kamuya açık ücretsiz alanlarda yapmak istiyoruz. Çok kısa sürede de başlayacağız. Zaten. Bununla birlikte hedefimiz tabii ki görünürlüğü arttırmak. Hani kitaba erişemeyen istiyoruz ki sesli kitap olarak dinlesin.
1: Evet.
0: Veya ona erişemeyen animasyonunu izlesin. Bazı selebritileri
1: sesli kitap
0: dahil
1: çok güzel
0: edelim.
1: Bir fikir. Gerçekten çok hoş olur.
0: Evet.
1: Onu
0: yani
1: kesinlikle yapmalısınız.
0: Yine sanat tarafını da güçlendirecek yetişkinlere ve profesyonellere

0: O yüzden kurumsal markaların katkısı çok
1: Çok
0: kıymetli.
1: önemli ve umuyorum bu katkıyı da sunarlar. Çünkü herkesin hayrına olan işler
0: Tabii,
1: bunlar.
0: tabii.
1: Peki bu kitaplara nasıl ulaşacaklar? Bir daha söyleyelim dinleyicilerimize.
0: Evet.
1: Mutlaka yani merak eden dinleyicilerimiz olur.
0: Tabii onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Biz bu kitapların baskısı için tabii ki vakıf olarak bir bütçe yaratmalıydık ve bunlar sivil toplum kuruluşları için gerçekten büyük bütçeler, maliyetli
1: Kesinlikle.
0: projeler.
1: Tabii.
0: Çünkü kitapları ben yazdığım için bunun için bir bedel ödemedik.
1: Ama tabii bunların basımı var, resimlenmesi var.
0: Resimleyen de kız kardeşim.
1: Öyle
0: Evet, ressam.
1: mi? Ne güzel.
0: Onunla birlikte
1: Aa,
0: çalıştık. Dolayısıyla o da
1: şahane.
0: gönüllülükle
1: Tabii
0: katkı
1: o çok
0: sağladı.
1: güzel. Evet.
0: Üçüncü aşamada baskısıydı.
1: Baskısı önemli.
0: Biz
1: Evet.
0: bu konuda destek yayın grubuna
1: Baskısı
0: gittik.
1: dağıtımı. Ha, destek bu
0: Evet,
1: anlamda önemlidir.
0: evet.
1: Evet.
0: Yelda Hanım'la, yayın grubu başkanı Yelda Hanım'la
1: Evet.
0: görüştük. O projeyi çok beğendi
1: Çok
0: ve
1: güzel.
0: aslında hiç neyi, nasıl, hangi aşamada hiç
1: Ne güzel.
0: sorgulamadan ben dedi yapıyorum
1: Ha,
0: bu
1: harika,
0: işi.
1: çok iyi olmuş.
0: 10 kitabın baskısı da destek yayın grubundan gerçekleşecek ve biz güzel bir şeye de vesile olduk. Bir çocuk yayın evi
1: Çok
0: açtı
1: güzel.
0: destek yayın grubu.
1: Harika
0: Destek
1: olmuş
0: Çocuk
1: tabii,
0: isimli.
1: evet.
0: Kitaplar oradan
1: Oradan
0: yayınlanacak.
1: yayınlanacak. Zaten yazdılar mı
0: Evet.
1: çıkacak
0: Evet, aynen
1: isimleri.
0: öyle. Aynı zamanda İZEV Vakfı'nın sosyal alışverişle fayda sağladığı bir Trendyol'da dükkanı var.
1: Evet, çok güzel.
0: Trendyol'daki İZEV dükkanı
1: Orada da
0: da
1: olacak.
0: satılacak,
1: Çok
0: dağıtılacak.
1: şahane,
0: Yani
1: evet.
0: aslında sadece Google'lanması yeterli.
1: Geçen de Sabiha'da ben biliyordum İZEV Shop olduğunu.
0: Evet.
1: Tesadüf, nasıl hoşuma gitti. Girdim, bir ilgilendiler. Bir böyle kaynaştık zaten, çok hani bildiğim bir yer olduğu için. Ne
0: Evet.
1: kadar güzel bir yer orası.
0: Evet.
1: Birçok insanın haberi yok aslında.
0: Evet.
1: Yani biraz haberdar da etmek lazım. Çok güzel hediyelik eşyalar satılıyor ve o satılan bütün ürünler tabii ki İZEV Vakfı'na kalıyor.
0: Evet,
1: Bunlar
0: orası
1: önemli
0: bizim
1: şeyler.
0: istihdam alanımız aynı zamanda.
1: Tabii.
0: Siz tanışmışsınızdır. Bir Down
1: Evet.
0: sendromlu
1: Evet, çok
0: arkadaşımız
1: tatlı.
0: çalışıyor.
1: İsmini şu anda
0: Doğukan
1: Doğukan.
0: ismi.
1: Doğukan çok tatlıydı.
0: Aynı
1: Evet.
0: zamanda annesinin de iş yaşamına
1: Evet.
0: katılmasına vesile olduk biz bu
1: Hayatları
0: projeyle.
1: bambaşka bir hale
0: Evet.
1: gelmiş. Çok özel bir hale gelmiş. Çok güzel olmuş.
0: Annesi de çalışıyor
1: Evet.
0: Hanife Hanım. Hatta geçtiğimiz aylarda Anadolu Ajansı bunu haberleştirdi. İkisinin de hikayesini çok güzel bir
1: Evet.
0: başlıkla topluma sundu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlar
1: Evet.
0: giden yolcu
1: Evet.
0: katındayız biz. Uçağa binmeden önce
1: Evet.
0: uğranabilir.
1: Ben
0: Hem geliri
1: çayımı içtim,
0: vakfı.
1: oturdum, dinlendim. Bir hoşuma gitti. Orada hani hediyelik eşyalar vardı. Onlardan aldım, sevdiklerimi falan. Çok hoşuma gitti. Yani o yüzden
0: Evet.
1: birçok insanın da orayı bilmesi gerektiğini
0: İşte bir
1: düşünüyorum.
0: bakış açısı farkı.
1: Evet.
0: Yan
1: Evet.
0: dükkandan alışveriş yaparsanız
1: Evet. Tabii
0: birinin
1: ki.
0: aslında
1: En
0: kasasına
1: azından
0: gidiyor
1: tabii
0: ama
1: onlara. Evet.
0: bizimkinden yaparsanız bir vakfa
1: Kesinlikle.
0: fayda
1: Tabii
0: oluyor.
1: fayda olmuş oluyor. Peki başka projeler, eminim siz durmazsınız Hakan Bey'le beraber. Kim bilir neler düşünüyorsunuzdur. Ne ilginç projeler vardır sizin. Biraz onlardan ipucu alalım.
0: Ya bu bahsettiğim edebiyat ve biz başlıklı proje aslında çok kapsamlı olduğu için
1: Evet.
0: 5 yıl boyunca vakfın ana odağı.
1: Değil
0: Fakat bunun
1: mi?
0: yanında bizim devam eden projelerimiz var. Bağımsız yaşam eğitimlerimiz var. İşte istihdam eğitimlerimiz var.
1: Evet.
0: Birçok alanda destek üretiyoruz.
1: İstihdam konusunda nasıl yardımcı oluyorsunuz bu bireylere?
0: İki şekilde bizim hem bir kafemiz var
1: Evet.
0: hem de bir hediyelik eşya dükkanımız
1: Çok güzel.
0: var.
1: Evet.
0: Burada gençlerin bir kısmını istihdam ediyoruz. Tabii ki herkese istihdam edemiyoruz ama yarı zamanlı olarak çalıştıkları ve dönemlik
1: Çalıştırıyorsunuz. Tabii,
0: çalıştıkları
1: evet.
0: için onlar için bir basamak oluyor.
1: Evet.
0: Eğer eğitim almamışsa o zaman öncesinde de bu alanda servis, karşılama, sunum eğitimi veriyoruz.
1: Çok
0: Böyle bir
1: güzel.
0: eğitim programımız var.
1: Harika.
0: Bu ikisi birbirini besliyor ve destekliyor. Gönüllülük programlarımız var. Özellikle üniversite öğrencileriyle çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Son 10 yılda artık bu alanda derslerimiz de var
1: Çok
0: bizim.
1: iyi.
0: Sosyal çalışmaların
1: Onları da bu
0: yapıldığı
1: alana
0: dersler.
1: kazandırmış
0: Evet, bu
1: oluyorsunuz.
0: dersler bağlamında vakıfta
1: Tabii.
0: aslında bakış açısı kazanıyorlar. Sivil
1: Evet.
0: toplum nasıl işler onu görüyorlar.
1: Tabii, evet.
0: Bir de toplumsal farkındalık bizim aslında ana odağımız. Toplumsal bütünleşme kavramıyla bunu açıklıyoruz biz.
1: Evet.
0: 10 yıllık faaliyet odağımız. Bunun için de profesyonellere eğitimler veriyoruz. Bu benim en çok önemsediğim
1: Çok
0: işlerden bir
1: güzel.
0: tanesi. Çünkü örneğin bir güvenlikten geçerken güvenlik görevlisinin bir Down sendromluyu, otizmliye
1: Ya
0: nasıl
1: tabii
0: davranacağını
1: nasıl
0: bilmesini
1: davranacağını
0: gerekiyor.
1: bilmesi, evet. Ya aslında düşününce toplumun içinde çok fazla olan bireyler bunlar ve yarın öbür gün olmayacağını malum. Yarın öbür gün ailemizden birinin başına gelmeyeceğine malum. O yüzden çok yakın olmamız ve alışık olmamız lazım. Aslında bu eğitimler herkesin alması gereken
0: Evet.
1: eğitimler diye
0: Evet, o
1: düşünüyorum.
0: yüzden İşte okul öncesi ve ilkokul çocuklarına bu kitaplarla ulaşırken, evet, ve atölyelerle, evet, bir

0: Biz lise ve üniversite öğrencileriyle de
1: Gönüllülük
0: Best Buddy
1: esasıyla.
0: programları ve
1: Doğru.
0: bu konuda seminerler veriyoruz. İlk seminerimizi arama kurtarma ekiplerine vermiştik. Onun için hazırlamıştık biz
1: Çok iyi,
0: projeyi. Çünkü afet bölgesinde özel gereksinim
1: evet.
0: bireyleri
1: Tabii.
0: nasıl
1: Nasıl
0: kurtaracaklarını
1: kurtarılır?
0: bilmiyorlardı.
1: Tabii.
0: Aslında bu
1: Tabii.
0: çok büyük bir
1: Çok
0: problemdi.
1: büyük bir problem,
0: Onu biz
1: evet.
0: İzmir depreminin hemen akabinde başlamıştık.
1: Çok güzel düşünmüşsünüz.
0: Sonra dedik ki diğer profesyonellerle devam ettirelim.
1: Evet.
0: Emniyetle çalıştık.
1: Çok iyi.
0: Polislere bu eğitimleri vermeye başladık. Tabii ki ilçe ilçe ilerliyoruz. Yavaş
1: Tabii.
0: ilerliyor ama pilot uygulama olarak Sarıyer'deki yaklaşık 3000 polise
1: Evet.
0: biz 2 yıl içerisinde eğitim
1: Şimdi
0: verdik.
1: şunu düşündüm. Yani İstanbul bu anlamda çok şanslı o zaman. Yani İstanbul'da siz varsınız. Peki Türkiye'nin diğer illerine, ilçelerine nasıl ulaşılabilir? Yani oradaki insanlar şu anda bizi dinliyorlar ve diyorlar ki keşke benim şehrimde de bir İzEV Vakfı olsa da ben de çocuğumu
0: Evet.
1: götürsem ya da ben de çocuğuma bu faydayı sağlasam diyen birçok dinleyicimiz olduğunu düşünüyorum. Onlara nasıl ulaşabilirsiniz? Ya nasıl ulaşmayı
0: Ya
1: düşünürsünüz?
0: bizim kurumsal kapasitemiz aslında finansman eksikliği
1: Değil
0: nedeniyle çok
1: mi? Evet.
0: büyüyemiyor.
1: Doğru.
0: Ya aslında bu anlattığım projelerin tamamını biz farklı illerde uygulayabiliriz ama bu
1: Uygulayabilirsiniz. Doğru.
0: tamamen gelir modeli
1: Tabii.
0: yaratılmasıyla
1: Evet. Bu
0: alakalı.
1: vakfın her yerde de bir kurumu olabilir
0: Tabii
1: aslında.
0: ki. Ama belli dönemlerde gelen talepler doğrultusunda projeleri oralara yönlendiriyoruz. Mesela büyük deprem sonrasında hemen Hatay'da
1: Hatay, değil
0: çalıştık
1: mi?
0: ve sonra
1: Doğru, evet.
0: orada 2 tane sınıf yaptık.
1: Doğru.
0: Oradaki öğretmenlerle bağlantımız hala kopmadı. Dönem dönem
1: Ne
0: işbirliği
1: güzel.
0: yapmaya devam
1: Evet.
0: ediyoruz. Veya bu emniyete verdiğimiz eğitimleri pilot olarak İstanbul'a uyguladıktan sonra raporlayıp başka illere de
1: Çok
0: götürmek
1: güzel.
0: istiyoruz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ailelerin burada talepkar olması da çok
1: Değil
0: kıymetli.
1: mi?
0: Ben
1: Evet.
0: özellikle yerel yönetimlerden talepte bulunmalarını her zaman
1: Evet.
0: iletiyorum. Çünkü aslında ilçede veya ilde en geniş hizmeti üreten yerel yönetim
1: Yerel
0: oluyor. Bir
1: yönetimler,
0: sürü birimi
1: evet.
0: var.
1: Tabii.
0: Mutlaka talep oluşturun diyorum. Biz de
1: Evet.
0: dönem dönem çeşitli vasıtalarla ile ilçe
1: Onlarla
0: belediyeleriyle
1: çalışıyorsunuz. Tabii.
0: çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bazen onlar bize rehberlik ediyor, bazen biz onlara ediyoruz. Ama bu Türkiye'nin gündeminde her zaman kalması gereken bir
1: Evet.
0: konu.
1: Evet.
0: Çünkü sayıca da
1: Artıyor
0: artıyor.
1: değil mi? Nasıl peki bu sayılar gün geçtikçe daha mı çok artıyor?
0: Evet,
1: Bu
0: özellikle
1: bireylerin
0: otizmli
1: olması.
0: bireyler bağlamında. Yani zeka geriliği dediğimiz mental
1: Evet.
0: retardasyon çok onda bariz, dramatik bir artış görmüyoruz. Tabii bu veriler de maalesef çok sağlıklı değil.
1: Sağlıklı değil, evet.
0: Fakat otizm dünya genelinde zaten
1: Çok
0: çok
1: fazlalaştı.
0: artıyor, artarak devam ediyor. Dolayısıyla biz nasıl şu an dikkat eksikliğini
1: Evet.
0: konuşuyoruz, en az onun kadar artık otizm konuşmak
1: Tabii.
0: zorundayız. Çünkü bu bireylerin sayısı arttıkça talepleri de daha görünür
1: Tabii.
0: olacak ve sistemin
1: Evet.
0: içerisinde eşit
1: Evet.
0: hizmet almaları
1: Tabii
0: gerekecek.
1: ki.
0: Ailelerin yaşadığı zorluklar maalesef devam
1: Yani
0: ediyor.
1: hani o özel gereksinimli bireyleri bir tarafa bırakıyorum. Yani akran zorbalığı diğer çocuklarda da çok fazla. Yani ben duymadığım kadar çok şey duyuyorum ki bizim öğrencilik zamanımızda ben hiç böyle şeyler hatırlamıyorum. Yani bizim zamanımızda böyle şeyler olmazdı gerçekten. Yani böyle bir şeye şahit olmadım hiçbir zaman akran zorbalığına ne kendim ne de arkadaşlarım açısından. Ama şimdi arkadaşlarımın çocuklarını böyle anlattıkça akran zorbalığı yaşayan birçok çocuk varmış. Aslında bir programda da bunu ele almak gerektiğini şu anda düşünüyorum ki bu bireyler üzerinde çok daha fazla baskı olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii çeşitlilik ve kapsayıcılığı
1: Evet.
0: hayata dahil etmek için çocuklara çok iyi anlatmamız
1: Evet.
0: gerekiyor. Bu da bütün
1: Aslında
0: dünyanın
1: ailelere
0: meselesi.
1: anlatmak lazım bir
0: Evet,
1: yerde,
0: yani
1: evet.
0: Avrupa'da da
1: Değil mi
0: bu
1: öyle?
0: ten rengiyle ve inançlar
1: Evet.
0: üzerinden yürüyor.
1: Doğru.
0: Özellikle bu Arap Baharı sonrasında yavaş yavaş devam eden ve hala süren göçler
1: Tabii,
0: aslında
1: evet.
0: bütün Avrupa'nın görüntüsünü değiştirdi.
1: Değiştirdi,
0: Ama
1: evet.
0: bunun için sistem hazır değil. Yani
1: Evet.
0: Almanya'nın işte işçi göçüyle Türkleri orada entegre etmesine benzeyen bir dönemde değiliz. Londra'nın bir videolarına bakın. Arka sokaklar
1: Tabii.
0: Londra'ya benziyor mu? O
1: Tabii.
0: yüzden artık yeni Londralar, yeni İstanbullar var
1: Evet.
0: ve bu da akran zorbalığıyla devam ediyor.
1: Tabii.
0: Çünkü bu farklılıklara hazır değiliz. Hep
1: Evet.
0: bütün dünyanın meselesi. Onlar birazcık daha ten rengi, inanç sistemi ve etnik köken üzerinden yürüyorlar.
1: Evet.
0: Ama bizim gibi ülkelerde de daha basit
1: Daha basit.
0: diyebileceğim, yani
1: Evet.
0: şey değil, kodlara işlemiş bir konvansiyonel durum değil de
1: Evet.
0: temel eğilim olarak
1: Daha
0: ilerliyor.
1: basit
0: Ama
1: konular
0: aynı
1: işte. Tabii
0: acımasızlık da tabii.
1: acımasızlık var, evet.
0: Bunun tamamen eğitimle
1: Evet. Ve
0: çözülebileceği
1: ailelere
0: net.
1: özellikle ailelerin bu anlamda eğitilmesi çok önemli ki işte onlar çocuklarına bu anlamda daha çok örnek olsunlar ve onlar yönlendirsinler. Bunlar önemli şeyler. Evet, çok önemli ve güzel konular konuştuk. Çok merak ettiğim bir şey daha var.

0: Yine böyle çok ünlü bir şarkıyı getirip onun üzerine yeni bir eser yaratmayı düşünüyor musunuz?
1: Şöyle biz Farkvent grubunu kurduğumuzda Bee Gees Stayin'
0: Evet, Stayin'
1: Alive
0: Love benim de
1: üzerinden
0: çok sevdiğim
1: ilerlemiştik.
0: bir
1: Evet, ben de gerçekten çok seviyordum.
0: şarkıdır.
1: Hakan Bey yazmıştı
0: Evet.
1: sözlerini yine. Klibimiz var. Birçok
0: Evet.
1: ünlü celebrity destek verdi. Biz bu proje için o klibi tekrar hazırlamak istiyoruz.
0: Çok
1: Çünkü
0: güzel olur,
1: klibin
0: evet.
1: mottosu hatırlarsınız, yanımda ol, benimle
0: Yanımda ol,
1: ol.
0: benimle ol.
1: E şimdi
0: Evet.
1: kime söylersek söyleyelim,
0: Evet.
1: içine dokunuyor. Herkese dokunan
0: Kesinlikle,
1: bir mesaj.
0: evet.
1: Bence daha
0: Bu
1: görünür
0: devam
1: olması
0: etmeli.
1: gerekiyor. Siyasi
0: Kesinlikle.
1: gündemin içinde kayboluyor çünkü.
0: Evet.
1: Onu tekrar hazırlamak istiyoruz.
0: Evet. Çok güzel başarılarınız var. Çok güzel ilerliyorsunuz. Biz de her zaman TRT olarak sizin yanınızdayız.
1: Sağ olun, ne
0: Size
1: mutlu bize.
0: destek olacağız her zaman.
1: Teşekkürler.
0: Evet sevgili dinleyenler, çok kıymetli bir konuğum vardı. İzEV Vakfı Başkanı Sayın Merve Kılıç'tı. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlılığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti, muhalefet partilerine çağrıda bulundu. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'deki enflasyon ve makroekonomik görünüm hakkında bilgi verdi. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gıda ve enerji enflasyonunun sönümlenebileceğini belirten Karahan, Türk lirası varlıklara talebin güçlü olduğunu vurguladı. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz adı verilen uygulamayla kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirildi. Kritik noktalarda görev alan ekipler şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1.755.000 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ'yle mücadele kararlılıkla sürüyor. Kayseri ile Gaziantep'te yapılan operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Geçen yıl 6,1 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırga ilçesinde 1121 kalıcı konut 10 ay gibi kısa bir sürede büyük ölçüde tamamlandı. Teslim için gün sayılan bu konutlardan 338'i ilçe merkezinde, TOKİ koordinesinde yapılan konutlar depremin yıl dönümü olan 10 Ağustos'tan önce hak sahiplerine teslim edilecek. Türkiye'nin envantere girmeye hazırlanan ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma önemli bir başarıya daha imza attı. Milli elektrooptik hedefleme sistemi Toygun ve yerli mühimmatla atış yapıldı. Hedef tam isabetle vuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret alınmadığına dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Trump, ABD tarafından İran'a herhangi bir para verilmediğini de söyledi. ABD'nin kontrolündeki İran'a ait dondurulmuş kaynakların bir bölümünün mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerinin satın alınmasında kullanılacağını belirtti. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı İsrail kabinesi de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan'sa müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Yazan Bülent Haşim Yanar. Yöneten Hakan Altıner. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Galip Bey Torun Karacaoğlu, Nimet Hanım Nedret Güvenç, Ahmet Hakan Gerçek, Kemal Zihni Küçümen, Gönül Mahperi Merdoğlu, Aysel Çiçek Dilligil, Nuri Cengiz Özek, Nilgün Aslı Altıner, Çocuk Mert Kutlu, Hemşire Ece Okay.

0: kadar evlenmeyi düşünüyorsunuz demek ki.
1: Evet efendim. Bir aksilik olmazsa bir aya kadar evleneceğiz.
0: Ne aksiliği olacak yavrum?
2: Bir türlü bütçemize uygun bir ev bulamadık da Aysel onu söylemek istedi sanırım. Aslında bir ev bulabilsek daha önce evlenmeyi düşünüyorduk. Aysel işe yeni başladı sayılır.
0: Pek de gençsiniz.
1: Üniversiteyi bu yaz bitirdim.
0: Okulda mı tanıştınız Nuri Bey oğlumuzla?
1: Evet efendim. O benden 2 sınıf büyüktü.
0: Sizin için zor olmayacak mı? Buradan işinize kadar gidip gelmek.
2: Aysel'in işine yakın olması daha önemli bizim için. Yakında askere gideceğim zaten.
0: Askerliğinizi yapmadınız mı daha?
2: Hayır. Fakülteyi bitirdikten sonra master yapmaya karar verdim. Askere gidişim o yüzden biraz gecikti.
0: Sizden biraz küçük torunum var benim de. O da master yapmayı düşünüyor.
1: O da bizim gibi okumayı seviyor demek ki.
0: Seviyor, seviyor.
2: Askerden dönünce doktoramı da tamamlayacağım inşallah.
0: Yeter ki siz tamamlamayı kafanıza koyun evladım. Mutlaka tamamlarsınız.
1: Küçük odayı çalışma odası olarak kullanmaya niyetliydik şimdiden.
2: Tabii bize kiraya vermeyi kabul ederseniz.
0: Siz zemin kattaki daireye baktınız öyle değil mi?
1: Evet efendim.
0: Orası pek gün ışığı almaz. Daha gençsiniz, bunları hemen hesaplayamazsınız ama ileride çocuğunuz olduğu zaman o evde rahat edemezsiniz.
2: Askerliğimi tamamlayana kadar çocuk sahibi olmayı düşünmüyoruz zaten.
0: Benden size tavsiye. İleriyi de düşünerek kiralayın oturacağınız evi. Ev taşımak, yeni bir çevreye alışmak çok zordur.
2: Size durumumuzu açıkça anlattık. Şimdiye kadar baktığımız evlerin ya kiraları bizim ödeyemeyeceğimiz kadar yüksekti ya da birkaç aylık kirayı peşin istiyorlardı.
1: Henüz peşin verebilecek kadar paramız yok.
0: Yeni ev kurmak yeterince zor zaten.
1: Öyle fazla eşya almamamıza rağmen bir sürü borç altına girdik.
2: Alacaklarımızı taksitle alabiliyoruz ancak.
0: Önemli olan mutlu olmanız. Eşyaları zamanla alırsınız nasıl olsa. Bizim yanımızdaki daireyi göstereyim ben size.
1: Yok, aşağısı tam bizim bütçemize göre efendim. Bizim eşyamız da az zaten.
0: Zemin kat güneş almaz. Hem o evin pencerelerinde demir de yok. Nur Bey askere gittiğinde korkarsınız Aysel Hanım kızım. Aysel de isminiz değil mi?
1: Evet efendim, Aysel.
0: Karıştırıyorum, kusura bakmayın.
1: Rica ederim efendim, kusur ne demek?
0: Biz yıllardır burada oturuyoruz.
2: Buralısınız yani.
0: Burası Galip Bey'e ailesinden kaldı. Öğretmendi. Yıllarca kasaba kasaba, şehir şehir dolaştık. Emekli olunca da buraya yerleştik sonunda.
2: Yeni mi emekli oldu beyiniz?
0: Yok evladım, bana baksana. Galip Bey benden birkaç yaş daha büyüktür.
1: Emekli olunca buraya taşındık dediniz de apartman çok yeni duruyor.
0: Yeni elbette. Dairelerin bir kısmı hala boş. Nasılsa Galip Bey dönünceye kadar bekleyeceğiz. En iyisi ben en baştan anlatmaya başlayayım.

0: nimeti var sal, o da sensin.
1: Kahve yaptım bey.
0: Ah, aman gözümün nuru. Canım da bir kahve istemişti ki sorma.
1: Ne zaman kahve içeceğini bilmez miyim?
0: Gel hanımım, gel gel, şöyle yanıma otur. Bahçeyi seyrederek içelim kahvemizi. Ah, şu çiçeklerin kokusunu camın arkasından bile duyar gibi.
1: Ceryan yapmayacağını bilsem açacağım pencereyi ama.
0: Açalım be Nimet Hanım, açalım, varsın ceryan yapsın.
1: Kışa kadar bu çerçevelere de değiştirmemiz gerekecek galip.
0: Değiştiririz hanım, değiştiririz. 3 aylığa ne kaldı şunun şurasında?
1: Ya ne çabuk geçiyor günler.
0: Şükredelim hanım, şükredelim. Ya bir rahatsızlığımız olsaydı da saniyelerin acısını, sancısını ya çekseydik.
1: Doğru söylüyorsun bey, çok şükür. Arayanımız soranımız eksik değil. Eskisi kadar özen göstermesek de evdi, bahçeydi derken geçip gidiyor günler.
0: Ulu ırmağın suyunu kestiklerinden beri ağaçlarında eski tadı kalmadı hanım. Elmaların kavakların dibine kovalarla su taşımasam küsüverecek yapraklar.
1: Onlar senin bu iyiliğini bilir bey. Pencereden bakıyorum kimi zaman da sana nazlanır gibi bir halleri var. Sen yaklaştıkça o kavakların ileri geri saldanışlarını bir göreceksin. Gelinlik kız sanki mübarekler.
0: Olacak o kadar. Bunca yıllık dostluğumuz var onlarla hanım.
1: Bu dostluğu olmasa bunca apartman arasında boğulup giderdik belki de.
0: Şevket öğretmenin çocukları o güzelim bahçeyi kat karşılığı vermeseydi iyi olurdu ya. Dinletemedim ki. O taraftaki elmalar 10 senedir güneş

0: Görmüyor. Daha kızarmadan dökülü dökülü veriyorlar.
1: Nasıl kıydılar o rengarenk bahçeye ben de anlamadım.
0: Çocukluk işte. Hatırlar mısın Şevket öğretmenin küçük kızı Sema nasıl düşmüştü pekmez kazanın içine? Ha?
1: Hatırlamaz mıyım? Çocukları kocaman olmuş onun da. Geçen gün gördüm. Bir bardak limonata içersiniz. Gelin girin dedim. Çardağın altında oturursunuz dedim ama işleri varmış. Koştura koştura gittiler. Yaşlı buluyorlar bizi anlaşılan. Belki de korkmuşlardır. Çok konuşup canlarını sıkarım.
0: Annelerinin pekmez kazanına nasıl düştüğünü anlatmandan korkmuşlardır hanım. Hayat böyle işte. Çocuklar büyüdü. Onların çocukları da büyüdü. Ulu ırmağın suyu kaybolup gitti zamanla. Ya. Bahçeler kurudu. Ya. Kurumayıp inatla toprağa yapışan ağaçlar zorla sökülüp atıldı topraktan. Bizim hayat suyumuz da ağırlaştı elbet damarlarımızda hanımım. Belki de haklı çocuklar. Kim bilir? Yaşlandık belki de.
1: Daha çok zamanımız var önümüzde Galip Bey. Bu kavakların sana ihtiyacı var.
0: Kavakların mı bana ihtiyacı var? Benim mi kavaklara artık orasını Allah bilir Nimet Hanım. Evet, orasını Allah bilir.
1: Hayırdır inşallah. Kim geldi acaba bu saat?
0: Sen değil miydin misafir bekleyen? Geldiler işte. Bak şu kapıya da anlayalım kimin geldiğini hanım.
2: Geldim. Acele etme babaanne, biz geldik.
3: Nevim kızım. Bey torun gelmiş Galip Bey, torun gelmiş.
4: Biz geldik anacığım. Evde oturacağımıza babaannemlere gidelim dedi Nilgün.
1: Dur sana şöyle bir doya doya bakayım, sarılayım güzel kızım. Her hafta biraz daha büyümüş görünüyorsun gözüme.
5: Boyum yine uzamış mı babaanne?
1: Uzamış ya. Dedenin boyunu bile geçeceksin bugün işte.
5: O kadar da uzamayayım ama.
1: Maşallah kızım, 41 kere maşallah. Kendine iyi bak, gerisi o kadar önemli değil. Sen nasılsın oğlum?
4: Nasıl olayım anne? Bildiğin gibi işte. Koşturup duruyoruz.
0: Kim geldi hanım?
4: Biz geldik baba. Nilgün'le ben. Koş kızım, deden inmesin aşağı. Koş da elini öp hemen.
1: Gönül gelmedi mi?
4: Biliyorsun anne. Evde işi çoktu. Öğleden sonra da öğrencileri gelecek. İşi zor onun da.
1: Sen de yardımcı olmuyorsun kıza.
4: Yardımcı olacağıma daha da zorlaştırıyorum işini.
1: Kısmet oğlum, düzelir inşallah senin işlerinde.
4: Bakalım, düzelir elbet.
0: Ne hanım, yukarı çıkarmayacak mısın oğlanı?
1: Geldik bey, geldik. Özledim seni, gönülü de.
0: Annene kalsa yukarı hiç çıkarmayacak seni. Gel bakalım koca adam, otur şöyle otur. El öpenlerin çok olsun. Gel gel şöyle yanıma otur bakalım. Hanım sen de bize bir çay demlersin artık değil mi?
1: Nilgün sen de benimle mutfağa gel kızım. Bunlar birazdan başlarlar tavla oynamaya.
0: Olacak o kadar hanım. Onca yıl öğretmenlik yaptım. Kendi oğluma tavla oynamayı öğretemedim bir türlü. Öğrenene kadar elimden kurtulamaz bu oğlan.
4: Daha geçen hafta ben kazandım ya baba.
0: 40 yıldır söylüyorum sana. Tavlada kazanman bu oyunu bildiğini göstermez. Zar geldikten sonra herkes kazanır. Önemli olan kötü zarı iyi kullanabilmek. Kıssadan hisse. Anladın mı oğlum? Hı hı. Hadi indir bakayım şu tavlayı kütüphanenin üzerinden. Meslektaşım nasıl?
4: Nasıl olsun baba? Ellerinizden öpüyor. Öğrencileri gelecek tabi. Biliyorsun özel ders vermeye başladı artık.
0: Çok yoruluyor o da. Bu hayhuyun içinde Nilgün'e ihmal etmeyin sakın.
4: Şükür Nilgün hiç sorun olmuyor bize. Dersleri de iyi. Seneye üniversite sınavlarına girecek. Koca kız oldu artık.
0: Onu da başarır Nilgün. Yeter ki sizin derdinizi yüklenmeye kalkmasın bu yaşta. Hadi bakalım. Diz şu pullarını da bir an evvel öğreteyim tavlanın nasıl oynanacağını.
4: Geçen hafta eski bir öğrencinle tanıştım baba.
0: Ya hangisiyle?
4: Pozantı'dan öğrencinmiş. Soyadımı görünce tanıdı beni. Seninle bir akrabalığım olup olmadığını sordu. Kemal Demir.
0: Kemal ha? 49 Kemal. Koca adam olmuştur şimdi. Nerede karşılaştınız?
4: Bir inşaat şirketinin personel müdürü.
0: Aferin Kemal'e. Pozantı'yı hatırlıyor musun sen de?
4: Hayal meyal.
0: Çok küçüktün. Kışları kuru ayaz olurdu. Hastalanmayasın diye sürekli soba yakıyorduk. Çocuklar yırtık pırtık lastik ayakkabılarla geliyordu okula. Soğuktan yara oluyordu ayaklar. Gene de hepsinin gözünün bebeği öğrenme azmiyle doluydu. Sınıfa girdiğimde soğuktan mosmor olmuş ellerini, çatlayıp kanayan ayaklarını umursamadan pırıl pırıl gözleriyle bana bakan o küçük çocuklar öğretmenliğin ne kadar önemli olduğunu öğretti bana. Ya o zamana kadar öğretmenliği sadece bir meslek olarak seçmiştim kendimi. Ufacık çocukların onca yokluğa rağmen bilgiye

0: olan açlığını görünce öğretmenliğin bir meslek değil, yaşam biçimi olduğunu anladım. Kemal de ufaklıklardan biriydi işte o zaman.
1: Seni mutlaka görmek istediğini söyleyerek evin adresini istedi benden.
0: Verseydin sen
1: de. Verdim zaten. İyi. Senin oğlun olduğumu öğrenince çok iyi davrandı bana.
0: İyidir benim öğrencilerim.
1: Bu hafta ziyaretinize gelmek istediğini
0: söyledim. Gelsin, gelsin. Sen neden gitmiştin Kemal'in çalıştığı şirkete?
1: Dükkanı kapattım baba.
0: Ne?
1: İş arıyorum.
0: Acele etmeseydin belki bir çıkış yolu bulunabilirdi.
1: Yok baba. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı.
0: Yılların emeğine yazık oldu desene.
1: Elimden gelen her şeyi yapmamış olsam üzülürüm. Ama ne gerekiyorsa hepsini yaptım. Yine de çıkış yolu bulamadım. Artık kapatmaktan başka çare kalmamıştı. Sen hep dersin ya, gemisini yürüten kaptandır diye. Bu gemi yürümedi anlayacağım.
0: Canının sıkıntısı iş yüzünden olsun yeter ki. Hayat koca bir okyanus oğlum. Ucu bucağı görünmeyen bir okyanus. Kaptanın gücü elindeki yakıtla ulaşabileceği limanı belirlerken ortaya çıkıyor yalnız. Kolay iş mi okyanusu aşmak? Fırtınalarda sarsıyor gemiyi, yakıt da hesaplanandan erken bitiyor. Hatta batıyor kimi zaman gemi. Bunlar başa gelebilecek şeyler oğlum. Boşuna sıkma kendini. Önemli olan batan gemiyle birlikte batmak değil. Aksine yeni bir gemiyle okyanusa dönmek. Korkmamak yani, küsmemek.
1: Hep rahatlatırsın insanı.
0: Fırtınanın ortasında kendi durumunu göremiyor insan. Dışarıdan bakan biri daha doğru kararlar verebiliyor oğlum.
1: Sağ ol baba. Sıkıntım hafifledi sayende.
0: Meslektaşıma da söyle, eften püften şeylere canını sıkmasın. Can sıkıntısı bulaşıcıdır. Senden ona, ondan öğrencilerine. Çoğalır gider sonra.

0: Çayda demlenmek üzere.
1: Babaanne, söyle kızım. Sana bir şey soracağım ama...
0: Sor kızım. Babaannene sormaktan bile çekilince ne olabilir ki?
1: Yanlış anlamandan korkuyorum aslında.
0: Sen benim biricik torunumsun güzel kızım. Yanlış anlar mıyım hiç?
1: Bilmem ki.
0: Hadi ama.
1: Sürekli evde oturmaktan sıkılmıyor musunuz? Dedem de sen de hep evdesiniz. Yani sizin bir yere gidip ne bileyim... sinemaya, birinin evine misafirliğe... yani gezdiğinizi görmedim hiç. Telefon bile etmeden gelebiliyoruz size.
0: Burası dedene de bana da yetiyor kızım. Evde oturmak istemesek çardağın altına çıkıyoruz. Havalar sıcaksa kavakların altına bir kilim serip orada oturuyoruz. Zaman bizim için daha çabuk geçiyor. Gençken benim de sıkıntılarım olurdu ama...
1: Arkadaşlarımdan birinin babasının küçük bir arsası varmış. Yani buranın belki de onda biri. Tam 6 daire vermişler karşılığında.
0: Geçen sene bizimle de görüşmeye geldiler. Hesaplarına göre 50 daireden fazla düşecekti payımıza.
1: Neden vermediniz peki?
0: Biliyorsun dedenin bir sürü anısı var buralarda.
1: Dedemin anılarına ne zarar verir ki apartmanlar?
0: Biliyorum kızım biliyorum. Deden de biliyor ama... Biz burada yaşamaya alıştık. Başka bir yerde oturmaya kalksak... bizim evimiz gibi görünmeyecek gözümüze. Belki de bundan korkuyoruz aslında.
2: İşte bu kadar oldu. Nimet Hanım, Ahmet hala öğrenememiş tavlayı. Hadi şu çaylarımızı getirsen artık.
0: Getiriyorum, getiriyorum. Bak bu canlılığı başka bir yerde bulamayız diye korkuyoruz işte ya.

0: Ah. Ay. Şu fileleri al hanım. Of. Canım çıktı.
1: Aa, bu kadar doldurmasaydın fileleri Galip Bey.
0: Her pazara çıkışımda bu sefer sadece birer kilo alacağım diyorum ama dayanamıyorum.
1: Terlemişsin
0: işte.
1: Burası ceryan yapar. Gel içeri dinle biraz.
0: Yok hayır, o kadar terlemedim.
1: Hadi bakayım gel.
0: Gel şöyle çardağın altında konuşalım biraz. Gel. Olur. Gel.
1: Anlat bakalım.
0: Bahçenin halini görüyorsun hanım. Eski bereketinden eser kalmadı.
1: Kalmaz elbet. Bizim eski bereketimiz kalmayınca bahçe ne eylesin?
0: Ha, benim diyeceğim de o işte. Pazardan dönerken mahallenin çocukları yolun içinde top oynuyorlardı. Bir sürü araba gelip geçiyor yoldan.
1: Ya.
0: Her araba geçişinde çocuklar kenara kaçışıyorlar. Topları yolun üstünde kalıyor kimi zaman.
1: Ya.
0: Topları patlamasın diye yola koşturuyor çocuklardan biri. Durup seyrettim uzun zaman. Arabanın biri çarpacak diye ödüm patladı
1: ya.
0: Hanım. Zorlukla ayrılabildim top oynadıkları sokakta.
1: Çocukların
0: ya.
1: Oynayabileceği bir karış boş yer kalmadı mahallede.
0: Ya, çocuklar evlerinden çıkamaz oldular ya. Artık. Ağaçları, çiçekleri tanımaz olacaklar. Bizim bahçe bomboş duruyor. Nasılsa sebzeyle çiçekle uğraşamıyoruz artık. Diyorum ki koca bahçe böyle bomboş duracağına... Eskiden olduğu gibi çocuk sesleriyle şenlense, onların korkusuzca koşup oynamalarını seyredebilsek. Ha, hanım.
1: Öyle de bakalım anneleri babaları izin verecek mi bizim bahçede oynamalarına?
0: Eskiden bağın olduğu yer top sahasından büyük.
1: Ya?
0: Açalım kapıları çocuklara istedikleri gibi oynasınlar.
1: Oynasınlar bakalım.
0: Nilgün'ün büyümesini uzaktan uzağa görebildik ancak. Sokakta oynayan çocukları seyrederken emekli olduğumdan beri çocuk sesine hasret kaldığımı anladım.
1: Anlaşılan onları seyrederken sen de eski günlere döneceksin bey.
0: Düşünsene Nimet Hanım. Sabah kahvemizi içmek için pencerenin önüne oturunca eski günlerdeki gibi şenlikli bir bahçe göreceğiz. Hayat dolu cıvıl cıvıl bir tabloyla karşılaşacağız her sabah. Tıpkı Ulu Irmağ'ın çal çal aktığı günlerdeki gibi.

0: Galip Bey.
1: Galip dede, Nimet dede size sesleniyor.
2: Efendim? Ha, dalmışım evladım, ne dediğini duyamadım.
1: Nimet dede sizi çağırıyor Galip dede.
2: Ha, anladım, anladım şimdi. Ne oldu hanım?
0: Misafirimiz var Galip Bey.
2: Hemen geliyorum. Çardağın altına al misafirimizi. Bahçeniz epey büyük anlaşılan.
3: Eskiden bilir misiniz bilmem, ulu ırmak akardı buradan. O zamanlar bağlık bahçelikti buraları. Bir tek apartman bile yapılmamıştı. İnsanlar çoğaldıkça şehir büyüdü. Ulu ırmak buralardan geçmez oldu. Irmağın suyu çekilince de bağ bahçe kurudu gitti zamanla. Eski bağların yerinde koca koca apartmanlar yükselmeye başladı.
4: Doğru. Hala da büyümeye devam ediyor ya, şehir. Ya.
2: Hoş geldin Kemal Beyoğlu. Oo,
5: nasıl tanıdınız hocam?
2: Öp bakalım, öp. El öpenlerin çok olsun. Teşekkür ederim. Otur oğlum, otur, rahatına bak. Hani bizim ayranlar hanım?
3: Getireyim bey.
2: Bir de çay demle hanım.
0: Olur.
2: Kemal'in anlatacağı çok şey olmalı.
5: Uzun zaman geçti hocam. Oğlunuzun soyadını okuyunca aman dedim, Galip hocamın akrabası olmasın.
2: Bunca yıldan sonra. Şans işte evladım. Yıllar sonra beklenmedik bir anda karşılaşıyor insanlar. Sokakta görsem tanımazdım seni.
5: Yaşlandım artık hocam. Zaman değiştiriyor insanı.
2: Pozantıya gidebiliyor musun?
5: Tatilden tatile 3-5 günlüğüne uğrayabiliyorum ancak. Çok oldu pozantıdan ayrılalı. İlkokulu bitirince sizin tavsiyenize uyarak yatılı okul sınavlarına girdim.
2: Ay.
5: Kazanınca da Adana'ya gittim. Oradan da İstanbul'a. İşte okuldu, evlilikti, çoluk çocuktu derken bir de baktım ki yaşlanmışız.
2: Aa, dur hele, sen dünkü çocuk sayılırsın daha. Önce biz yaşlanalım.
5: Doğru söylüyorsunuz, çok doğru söylüyorsunuz hocam. Doğru. Çocukların yanındayken şöyle baktım da, işte Galip hocam dedim kendi kendime. Yine etrafı çocuklarla dolu. Dış görünüşünüz dışında yaşlanmadan kalmışsınız işte.
2: Zaman akıp giderken yaşlanmamak mümkün değil elbet. Önemli olan zamandan hızlı yaşlanmamak. Düzenli yaşayan insanlar düzenli yaşlanırlar bana göre. Benim hayatım da hep düzen içinde aktı. Büyük değişiklikler yapmadım çizdiğim ilk rota üzerinde.
5: Karar verdiğiniz yönde ilerliyorsunuz yani.
2: İlerleyeceğimizi ilerledik. Bizim gidişimiz ilerlemek değil artık. Nimet Hanım da ben de geminin yelkenini rüzgarın yönüne göre bıraktık. Eserse ilerliyoruz. Esmezse günlük işler, ağaçtı, bahçeydi derken bir de bakmışız akşam olmuş. Zaten gazeteleri öğlene kadar ancak okuyup bitirebiliyorum. Gözler de zamanla eskidi oğlum. Gördüğünü bile dönüp kontrol etmeye ihtiyacında.
5: Eskiden de hep okurdunuz.
2: Çok okurdum, hala okuyorum. Okumanın yaşı yok derler ya, doğru. Bu yaşta bile bilmediğim şeyleri öğrenmekten haz duyuyorum.
5: Ne kadar güzel. Pozantı'ya her gittiğimde okul arkadaşlarımla sizden bahsederiz. Ne çok emek vermiştiniz bize hocam.
2: Emek vermezsen ağaç bile yetişmiyor Kemal Bey oğlum.
5: Doğru.
2: Elbet emek verecektim. Her öğretmen varını yoğunu öğrencisine aktarmaya uğraşmazsa o küçücük beyinlerin yaşadıkları günü yakalaması mümkün. Hı? Çocukluğun enerjisiyle o günler o kadar hızlı geçer ki ancak düzenli bir eğitimle çocukların geride kalması engellenebilir. Öğretmenlik hayatım boyunca öğrencilerimin yaşadıkları günü yakalamaları için çabaladım hep. Hatırlıyor musun o günleri?
5: Hatırlamaz mıyım hocam? Sizin öğütleriniz, okumamız için verdiğiniz kitaplar. Bir şey yıllardır merak ederim hocam. Hani kendi çocukluğunuzda yaptığınız hataları anlatırdınız ya. Gerçekten anlattığınız şeyleri yaşamış mıydınız?
2: Uzun yıllar geçti. Zamanın ne kadar nankör olduğunu anlayacak yaştasın sen de.
5: Elbette tabii.
2: Çocukluğumu unuttum desem inanır mısın oğlum? İnan ki unuttum. Kimi zaman kendi çocukluğumu sizinkilerle karıştırdığımı fark ediyorum. Öyle yakından izlemişim ki sizin yaşamınızı, bir sürü çocukluk yaşamışım gibi.
5: Bir baba ne kadar yakınsa çocuklarına, siz de öyleydiniz. Şimdi etrafınız çocuklarla dolu. Şehrin ortasında bu kadar büyük bir arsa. Neresinden baksanız 3 ya da 4 blok apartman yapılır buraya. Bir inşaat şirketine verseniz en az 40-50 daire düşer payınıza. Siz yine de burayı çocuklarla paylaşmayı seçmişsiniz.
2: Emekli maaşım yetiyor bize. Zaten öyle fazla harcamamız da olmuyor. Buralar babama babasından miras kalmış yerler. Bakma şimdiki haline, eskiden yemyeşildi buralar. Bağlar, bahçeler, gürül gürül akan ırmak. Öğretmenlik yaparken emeklilik günlerimi bu bahçede geçirmek üzere ayarlamıştım rotamı. İlk yıllar iyiydi her şey ama ulu ırmağın suyu kuruyunca...
5: Bakın, etrafınız apartmanlarla dolu. Kat karşılığı vermeyi düşünmediniz mi hiç?
2: Çocukluğum, gençliğim, ihtiyarlığım tamamen burada geçti sayılır. Bu kadar anının beton bloklar altında kalmasına gönlüm razı olmaz.
5: Yıllar gerçekten değiştirmemiş sizi. Ne güzel. Sizin gibi düşünen insanlar kalmadı hocam.
2: Şartlar değişiyor Kemal. İnsanların alışkanlıkları, yaşama biçimleri, beklentileri değişiyor. Şu 10 katlı apartmanı gördüğümde bile boğulacak gibi oluyorum. Düşünsene, bir de orada oturmak zorunda kalsam. Hayır, hayır, hayır. Hoş, hoş. O apartmanda oturanlar da bizimki gibi bir evde oturmak istemezler ya.
5: Doğru hocam. Böyle bir evi yaşanması zor. Hatta korkutucu bile bulabilirler.
2: Soba yakmak, akan tavanla uğraşmak, gıcırdayan merdivenler, göze alınamayacak sıkıntılarmış gibi geliyor şehir insanına.
5: Apartman yaşamı daha kolay geliyor insanlara.
2: Yanlış anlama. Kimseyi suçladığım yok benim. Değişen şartlar, değişik düşünceler. Değişen düşünceler de değişik yaşam biçimlerini doğurur elbet.
5: Sadece çevre değil, insanlar da değişti diyorsunuz yani.
2: Evet, Nimet Hanım'la ben bu değişime ayak uyduramadık. Alışkanlıklarımız daha değerli geldi bize.
3: Sigara böreği kızarttım ayranın yanına. Sıcak sıcak sormadan yiyin.
5: Zahmet etmeseydiniz.
2: Görüyor musun, sen bile apartman insanı gibi düşünüyorsun.
5: Nasıl yani hocam?
2: Misafire kızartılan sigara böreğinin bile zahmet verebileceğini aklından geçiriyorsun mesela. Şaka şaka. Hadi hadi, soğutmadan yiyelim şunları.
5: Ayran da çok güzelmiş. Elinize sağlık.
2: Ayranı asıl tadını veren şu çardak ya, biliyor musun?
3: Şu çardağın altında içilen bir bardak ayran.
2: Kavakların altında yakılan mangalda pişirilen etler.
3: Sıcak Allah. Öğle sonralarında ağaçların altında serilen kilimlerin serinliği. Ya. Şu apartmanların her birinde 40-50 daire var en azından. Aynı katta oturanlar bile birbirlerini tanımıyorlar.
2: Komşuluk diye bir şey kalmadı abi.
3: Yağ bitse... Kapı komşusundan isteyemiyor kimse.
2: O gelip kendinden istese kendi canının sıkılacağını biliyor. Belki de ondan.
5: Sizi daha iyi anlıyorum şimdi.
3: Sigara böreklerini sıcak sıcak yemeniz için hepsini kızartmadım. Tabaklıkları bitirin de öbürlerini kızartayım ya.

0: Hadi Nilgün'cüm, artık dersinin başına oturma zamanı geldi. Ben de bulaşıkları yıkayayım.
1: Bulaşıkları yıkamana yardım edeyim anne.
2: Sen bırak kızım, annene ben yardım ederim.
1: Peki televizyondaki film başlayınca beni çağırır mısınız?
0: Olur olur.
2: İş için başvurduğum şirketten görüşmeye çağırdılar bugün.
0: Gittin mi?
2: Bir saate yakın konuştuk. Kendi işimden neden ayrıldığımı falan sordular. Bardakları nereye koyayım?

0: Onları önce yıkayın. Anlatsana ne oldu. Sen otur, dururlarken yardım edersin bana.
1: Aslında daha genç birini düşünüyorlarmış ama işe azındım galiba.
0: Hemen başlatsalar ne iyi olur.
1: İyi olur ya.
0: Bu ay ev kirasını verdikten sonra neredeyse hiç para kalmayacak elimizde.
1: Daha dükkanın kapatılan telefon paralarını ödeyemedim.
0: Her ay artıyor o borçta.
1: Dur bakalım. Ben de çalışmaya başlayınca biraz daha rahatlarız.
0: Ne büyük umutlarla açmıştın o dükkanı.
1: Geçen gittiğimde babamla da aynı şeyi konuştuk.
0: Babam da üzülmüştür.
1: Üzüldü elbet. Ama bilirsin o sıkıntılarını pek belli etmez.
0: Sen de ona çekmişsin anlaşılan.
1: Başlangıçta daha çok sıkılıyordu canım. Dükkanda işler kötüye gittikçe kendimi başarısız biri olarak görmeye başlamıştım.
0: Yapabileceğim bir şey yoktu ki.
1: İşin içindeyken bunu anlayamıyor insan. Bir çukura düşmüşüm de hiç kurtulamayacakmışım gibi geliyordu.
0: Kendini boşuna sıkıyorsun diyordum ama dinlemiyordun ki bir türlü.
1: Hala düzlüğe çıkmış sayılmayız.
0: Sen canını sıkma yeter ki. Elbet bir çözüm yolu bulunur.
1: En çok Nilgün'ün canının sıkılmasına üzülüyorum. Zorda olduğumuzu ona belli etmediğimizi sanıyordum ama o da anlamış besbelli.
0: Bana bir şey söylemedi. Sen nasıl anladın Nilgün'ün haberi olduğunu?
1: Babamlardan dönerken dedem bahçenin birazını satmaz mı acaba diye sordu.
0: Babamların o bahçeye olan bağlılıklarını anlayamayacak kadar genç daha.
1: Benim gözümde hala çocuk o.
0: Zor bir yaşta. Anlamasını ummadığımız şeyleri anlayacak kadar büyük. Anlamasını beklemediğimiz şeyleri anlamayacak kadar çocuk.
1: Bu sıkıntıları ona yansıtmayı hiç istemezdim.
0: Bizi üzen senin üzülüyor olman. Hem yaşamın her zaman gülgülistan olmadığını erken öğrenmesi daha iyi olur belki.
1: Belki de haklısın. Mantık olarak doğru olsa da kendi çocuğunun üzülebileceği düşüncesine hiç katlanamıyor insan.
0: Bu tür sıkıntıları küçükken yaşamış olsan bu kadar dertlenmezdin sen de.
1: Kim bilir. Bizim ailede büyük sevinçler ya da büyük üzüntüler yaşanmazdı. Babam emekli olana kadar dümdüz bir yaşam sürdü ikisi de. Eminim ki öğretmenliğe başladığı ilk günden itibaren emekli olunca ne yapacağını hesaplamıştı babam. Gittiğimiz yerlerde bağlara bahçelere bakıp burayı düşlerdi. Ne zaman bir ırmağın ya da herhangi bir akarsuyun yanından geçsek hemen ulu ırmağı anlatmaya başlardı.
0: Ulu ırmağın suyu çekilince bağ bahçe hayalleri suya düştü tabii.
1: Öyle, yine de hayallerini süsleyen o bağ evinden ayrılamadılar işte.
0: En azından mutlular.
1: Önemli olan da bu değil mi zaten?

0: Ne oldu evladım?
1: Efe ağaçtan düştü galiba.
0: Ne?
1: Hareketsiz yatıyor.
0: Ne ağaçtan mı düştü?
1: Evet, kiraz toplamaya çıkmıştı.
0: Geliyorum hemen, geliyorum. Nimet Hanım, Nimet Hanım.
2: Ne oldu bey?
0: Koş çabuk, çocuklardan biri ağaçtan düşmüş.
2: Bir şey olmuş mu bey?
0: Bakamadım daha hanım.
2: Yavaş yavaş düşeceksin Galip bey.
0: Acele edin, acele edin. Hemen hastaneye kaldıralım çocuğu.
2: Bir çocuğa bakalım, belki bir şey olmaz.
0: Zaman kaybetmeyelim, telefon et hemen. Bir an önce gelsin ambulans.
2: Hastanenin telefonu nerede yazılı?
0: 077'yi arayacak. Hayır, değişti numarası. 177'yi arayacaksın.
2: Peki.

0: ben de seni bekliyorum baba. Öğleden sonra babaannem telefon etti, hastanede ermiş.
1: Babama bir şey mi olmuş yoksa?
0: Yok baba, meraklanma. Komşu çocuklarından biri ağaçtan düşmüş, onu götürmüşler hastaneye.
1: Annen gelmedi mi?
0: Babaannem telefon ettiğinde evdeydi zaten. Duyar duymaz hemen gitti hastaneye.
1: Aksiliğe bak, bu kaza da nereden çıktı şimdi? Bir daha aramadılar mı peki?
0: Annem aradı sadece, çocuğu ameliyata almışlar.
1: O kadar ciddi miymiş durum?
0: Pek bir şey söylemedi annem. Çocuğun ailesiyle birlikte bekliyorlarmış.
1: Ben de gideyim, belki bir yardımım dokunur. Evde yalnız kalmak istemezsen sen de gel.
0: Yok, ben evde kalayım daha iyi baba. Yalnız hastaneye varınca telefon et, olur mu?
1: Bu kaza da nereden çıktı şimdi? Sıkıntılar bir türlü bitmeyecek anlaşılan. Hay aksi, asansör de gitmiş.
2: Doktor Bülent Soyupak. Doktor Bülent Soyupak. Acil serviste bekleniyorsunuz.
1: Kusura bakmayın hemşire hanım. Öğleden sonra ağaçtan düşen bir çocuk getirmişler. Yanılmıyorsam ameliyata alınmış. Hangi serviste olduğunu biliyor musunuz?
3: Evet. Şu anda yoğun bakımda. Ameliyattan yeni çıktı.
1: Yanına çıkabilir miyim?
3: Yoğun bakım odasına ziyaretçiler giremez. Çocuğu getirenlerle görüşmek isterseniz bekleme salonundalar.
1: Sağ olun, ben de onları arıyordum zaten.
4: İyi ki geldin Ahmet.
1: Çocuk nasıl?
4: Ameliyattan yeni çıktı. Düşerken başını çarpmış. Gel bekleme salonuna götüreyim seni.
1: Doktorla konuştunuz mu?
4: Ameliyat çok başarılı geçmiş ama durumu ciddiyetini koruyormuş.
1: Babam mı getirmiş çocuğu?
4: Evet, duyar duymaz ambulans çağırmış. Bu kadar hızlı getirilmemiş olsa daha kötü şeyler olabileceğini söyledi doktorlar.
1: Ya ailesi?
4: Annesi babamla birlikte gelmiş. Babası işteymiş. Buradan telefon edip çağırmışlar.
1: Onlar nasıl?
4: Nasıl olabilirler ki? Babamın yanına gitsen iyi olur. Geldiğinden beri

0: tek söz söylemeden başı ellerinin arasında oturuyor. Çocuğun düşmesinden kendini sorumlu tutuyor sanki.
1: Nilgün'le anneme telefon et, meraklanmasınlar.
0: Babam şurada oturuyor.
1: Onu hiç böyle görmemiştim. Çökmüş sanki.
0: Konuş onunla. Biraz olsun rahatlamasını sağla.
1: Nasılsın baba?
2: Ha, sen mi geldin Ahmet?
1: Ancak eve dönünce haberim oldu.
2: Nilgün'ü yalnız bırakmasaydınız.
1: Koca kız oldu artık, yalnız kalabilir.
2: Gene de çocukları yalnız bırakmamak gerek.
1: Kendini suçlamayı bırak baba.
2: Onları bahçeye çağıran bendim. En azından yanlarında olmadığım zaman ağaca çıkmalarını önleyebilirdim.
1: Ama böyle olacağını nereden bilecektin?
2: Çocukların başına bir şey gelmesini istemiyorsan hep en kötüyü düşünerek önlemini almalısın.
1: Ağaca çıkacaklarını bilemezdin.
2: Bilmeliydim. Eskiden olsa neler yapabileceklerini tek tek geçirirdim aklımdan. İhtiyarlamışım Ahmet.
1: Bu kadar canını sıkma ne olur. Göreceksin, çabucak iyileşecek ufaklık. Kısa zaman sonra kavuşur sağlığın.
2: Yaşlanmışım oğlum, yaşlanmışım. Yaşların yaşama karşı en büyük kozu, yılların getirdiği deneyimdir. Olanlara bak. Deneyimlerimi kullanamayacak kadar yaşlandığımın farkına bile varamamışım demek. Hem çağırdım çocukları, hem de gözetemedim.
1: Her çocuk ağaçtan düşebilir baba. Hatırlasana, Maraş'tayken ben de cevizden düşmüştüm.
2: Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Tırmandığın ağaç da bu kadar yüksek değildi. Hem şimdiki çocuklar gibi ağaçlardan uzak büyümemiştin sen. Annesiyle babası da perişan oldular. Zavallı.
1: Yanlarına gidip bir geçmiş olsun diye.

0: Dediğini yaptı babam. Bahçedeki bütün ağaçları kestirse umurumda değil. Sabaha kadar gözünü kırpmadan oturdu. Kahvaltı bile etmeden kirazı kestirecek birini aramaya çıktı.
1: Kendinden intikam alıyor sanki.
0: Babanın halini gördükten sonra çocuğun ailesi de dertlendi. Çocuğun iyi olduğunu haber vermek için sabah erkenden geldiler.
1: Kimsenin onu suçladığı yok ama nedense o böyle düşünmüyor.

0: aç, nasıl da devrildi. Anne, anne ağlıyorsun.
1: Geçer şimdi.
0: Bir ağaç için bu kadar üzülme, ne olursun.
1: Ağaç için mi ağladığımı sanıyorsun sen? Ben kalbim için ağlıyorum asıl.
0: Hırsını ağaçtan alması daha iyi anne.
1: Anlamıyorsun. Ağacı kesmiyor o. Geçmişini, geleceğini, kendini bugüne getiren her şeyi, gelecekle bağlarını kesiyor.
2: Hanım, motorun gücünü görüyor musun hanım? 5 dakikada devrimde attı koca ağacı.

0: Kahve yaptım bey.
1: Hı? Kahve mi?
0: Yıllardır hep bu saatte içersin. Şöyle karşılıklı oturup içelim istedim.
1: İçelim bakalım.
0: Niye öyle uzağa oturdun pencereden? Şöyle gelsene pencerenin kenarına.
1: Ne fark eder hanım? Ha burası olmuş, ha pencerenin önü.
0: Ne bileyim, hep burada içerdik kahvemizi. Ağaçları, çiçekleri seyrederek.
1: Peki, geldik bakalım.
0: Köpüklüsünü alsana sen, köpüklüsünü seversin.
1: Bilmiyorum hanım, bilmiyorum. Artık neyi sevip neyi sevmediğimin önemi kalmadı galiba.
0: Ne diyorsun Galip Bey? Ne olursun böyle yapma. Seni bu halde görmek kahrediyor beni. Haftalardır bir durgunluk çöktü üzerine. Oturduğun yerde dalıp dalıp gidiyorsun.
1: Düşünüyorumdur.
0: Bu nasıl düşüncedir Galip Bey? Kendi de değilsin sanki. Bak Efe iyileşti. Neredeyse koşup oynamaya başlayacak. Sen hala o günün sıkıntısındasın.
1: Aç bakalım şu pencereyi Nimet Hanım. Bir daha koklayalım sabah.

0: toprağını.
1: Ah, kış gelmeden değiştirelim şu çerçeveleri.
0: Düşünüyorum da. Yıllardır bu evde oturuyoruz.
1: Bizim evimiz burası.
0: Bizim olmayabilir, bizim de. Artık iyice eskidi. Tavan akıyor, çerçeveler kapanmaz oldu. Sarman gittiğinden beri fareler cirit atıyor aşağı katta.
1: Yeni bir kedi alırız.
0: Sonra kömür alınacak daha. Isıtmak da dert.
1: Eskiden yük gelmezdi bunlar bey. Hep şu kazadan sonra.
0: Ya. Kazayla bir ilgisi yok hanım. Efe'nin ağaçtan düşmesi daldığım uykudan uyandırdı beni, o kadar. İkimiz olunca hadi neyse, birer ucundan tutup kolaylıyorduk işleri. Yalnız kalırsan baş edemezsin bu evle.
1: Allah etmesin galibim, o nasıl söz öyle?
0: Kötüyü de düşünmek gerek hanım.
1: Kimin önce gideceği belli olur mu?
0: Olmaz elbette, olmaz
1: bırak
0: da.
1: Bırak böyle konuşmayı bey. Bu eve küstün sanki. Kapıları bile bir değişik açar oldun. Elinden gelse hiç dokunmayacaksın.
0: Evle ne zorum olacak canım?
1: Bilmem ki. Gazeteleri okumuyorsun, bahçeye çıkmıyorsun. Kabakların altına kova kova su taşırdın her gün. Haftalardır onların yüzüne bile bakmaz oldun.
0: Bak, Ahmetlerin durumu da iyi değil. Nilgün bu sene liseyi bitiriyor. Seneye üniversiteye başlayacak. Para lazım onlara da. Bir inşaat şirketine verelim diyorum, bahçeyi de evi de. Biz de bir apartman dairesine taşınalım.
1: Bu da nereden çıktı bey? Daha bir ay önce Şevket öğretmenin çocuklarına kızıyorduk. Bahçelerini kat karşılığı verdikleri için.
0: Evet.
1: Dünden bugüne ne değişti?
0: Ben değiştim hanım, ben. Kendim. Farklı bakar oldum. Şehrin ortasında yapayalnız kaldı bu bahçe. Ulu ırmak kurudu. Biz kuruduk. Farkında değiliz ama yıllardır zaten boynu bükük ağaçlar. Taşıma suyla bahçecilik yapılır mı hiç? Bütün gün yaptığımız kendimizi oyalamaktan başka bir şey değil. Evin önündeki 3-5 çiçeğe bakıp duruyoruz bu pencereden.
1: Daha birkaç hafta önce hayat dolu cıvıl cıvıl bir tabloydu. Şu pencereden bakınca gördüğümüz.
0: Önemli olan bakılan şey değil hanım. Bakan göz de önemli. Ne olacak? Çıkarız bir apartman dairesine. Oturduğumuz odanın duvarına asarız cıvıl cıvıl bir resim. Keyfimiz yerindeyse gene eskiden olduğu gibi görünür dünya. Ne olacak?
1: O zaman cıvıl cıvıl bir resim asmaya da gerek yok.
0: Yok elbet. Ulu ırmak değil önemli olan hanım. Ulu ırmak değil, içimizdeki ırmak.

0: İşte böyle evladım. Sonunda bu apartman blokları yapıldı yıkılan evin üzerine.
1: Galip Bey amca çok üzülmüş anlaşılan.
0: Üzüldü. Kimseye açık açık söylemese de uzun zaman kendini suçladı.
2: Çocuk iyileşti mi bari?
0: Aslan gibi delikanlı oldu. Bu sene liseye başlıyor. Onlar da bizim apartmana taşındı. 4. katta oturuyorlar. Görseniz çok iyi bir aile. Sizi de tanıştırırım onlarla.
1: Oğlunuzla gelininiz?
0: Onlar buraya taşınmak istediler ama ikisinin de işine burası pek uzak. Galip Bey istemedi taşınmalarını. Kirada oturdukları daireyi satın aldı onlar da. Nilgül'ün okulu buraya çok yakın olduğundan zaman zaman bizimle kalıyor. Odaların birini ona ayırdık.
1: Eski evinizin yerini tutmadı burası değil mi?
0: Aksine. Bu evden öyle memnunum ki. Bizim korkumuz apartmana taşınınca yalnız kalmakmış anlaşılan. Burası bitinceye kadar oturduğumuz apartmanda da burada da çok güzel dostluklar kurduk çevremizdekilerde. Hiç de sandığımız gibi birbirimizden uzakta kalmadık. İnsanları birbirinden uzaklaştıran apartmanda oturmaları değilmiş. Bunu anladık Galip Bey'le birlikte.
2: Galip amca da memnun mu?
0: Hem de nasıl. Kendi gibi emekli öğretmen arkadaşları da var apartmanda. Her gün birinin evinde tavla partisi düzenliyorlar. Okudukları gazete haberlerini tartışıyorlar. Apartmana taşınmakla dostlarımızın sayısını arttırmış olduk anlayacağınız.
1: Eh, komşularla iyi anlaşabildiğinize göre eksik kalan tek şey bahçenizdir artık.
2: Aysel, bu kadar çiçeğin arasında bahçeye ne gerek var?
1: Doğru. Bir bahçede de ancak bu kadar yeşillik olabilir zaten.
0: Doğayı severiz biz. Bu tutkumuzu da çeşit çeşit çiçeklerle gidermeye çalışıyoruz işte.
1: Çiçekleri ben de severim. Benim bir de yavru kedim.

0: var.
1: Ama onu getirmeyecek Aysel. Ailesine bırakacak.
0: Neden getirmiyorsun kızım? Onu da getir. İleride beyin askere gidince can yoldaşı olur sana.
1: Ev sahipleri genellikle kiracıların hayvan beslemesini istemez.
0: Bize oturacağınız evin sahibi.

0: Yeterince dostunuz oluyor zaten. Galip Bey olmalı. Asansöre binmeden önce sokak kapısını çalar hep.
1: Babam da öyledir. Kapıda beklemekten hiç hoşlanmaz.
0: Yok yok, beklememek için değil. Bir çeşit alışkanlık bu.
2: Nasıl yani?
0: Ahmet evlenmeden önce babasından gizli sigara içmeye başlamıştı. Ama babası anlıyordu sigara içtiğini tabii. Ahmet'i utandırmamak için de sokak kapısının önüne gelince öksürmeyi alışkanlık edindi o zamanlar. Bu alışkanlığını değiştirerek sürdürüyor şimdi de.
2: Ne kadar ince bir davranış.
0: Ama Ahmet kısa sürede bıraktı sigarayı. Kapıyı açayım. Geldim, geldim, geldim. Hoş geldin
3: Bey. Oh. Hoş bulduk.
0: Ne çok şey almışsın gene.
3: Bir türlü öğrenemedim şu çarşı ya. Pazar işini. Sağ ol delikanlı. Zahmet oldu sana. Gel bakayım, al şunu da cebine koy. Hem okuyor hem çalışıyorsun. Bu senin hakkın. Hadi bakalım.
0: Geçen haftaki çocuktu bu,
3: değil mi? Evet evet. Orta sondaymış bu sene. Özellikle onu aradım pazarda. Çalışkan çocuk.
0: Misafirlerimiz var içeride.
3: Öyle mi? Kim?
0: Zemin katı kiralamak istiyor gençler. Gelecek ay evleneceklermiş.
3: Hoş geldiniz evladım. Hoş yok, rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Pek de gençsiniz maşallah.
4: Bir yıldır nişanlıyız. Hemen evlenmeyi düşünüyoruz aslında. Ama bir türlü bütçemize uygun bir ev bulamadık.
3: Bulursunuz, bulursunuz. Zemin katı kiralamak istiyorsunuz demek. Peki evi gezdiniz mi?
2: Tam istediğimiz gibi.
3: O zaman oturacağınız ev bulundu demek.
0: Orası pek ışık almaz Galip Bey.
3: Niye?
0: Nur Bey oğlumuz da askerliğini yapmamış hala. O askerdeki hanım kız korkar tek başına orada.
3: Tabii.
0: Yanımızdaki dairenin boş olduğunu söyledim ama.
2: Ama şimdilik ancak küçük bir evin kirasını verebiliriz.
4: Eşyaların taksitini öderken sıkışırız yoksa.
3: Her yeni evlenen çiftin başından geçer bunlar. Meraklanmayın. Şu pazar yorgunluğunu üzerimden atayım da size yandaki daireyi göstereyim.
4: Ama dediğimiz gibi yani bizim
3: bırakın, pek... Bırakın şimdi şu para lafını canım. Önce daireyi görün. İki dairenin kirası da aynı zaten.
2: Ama olmaz.
0: Neden olmasın kızım, bal gibi olur.
3: Bu apartmandan memnun kalacağınızdan eminim.
2: Sizi beklerken Nimet teyze anlattı.
3: Niye anlattı?
0: Ulu Irmağı bile anlattım çocuğum.
3: O zaman az çok tanıdınız bizi ha?
4: Çok da sevdik.
3: Yıllarca tek maaşla geçindik.

0: o kadar parayı ne yapalım biz?
1: Evet, önemli olan mutlu olmak. Çevremizdekileri mutlu görmek bizi de mutlu ediyor.
0: İşe yaradığımızı, bir şeyler yapacak güçte olduğumuzu görüyoruz.
1: Evet, hayata daha sıkı sarılıyoruz böylece. Yaşadığımız yıllar içimizdeki ırmağın ne kadar önemli olduğunu öğretti bize. Gözlerinizdeki parlaklığın silinmesine izin vermeyin siz de çocuklar. İçinizdeki şelaleyi susturmayın sakın. Önemli olanın içinizdeki ırmak olduğunu unutmayın hiçbir zaman.

Oynayan sanatçılar: Galip Bey, Toron Karacaoğlu; Nimet Hanım, Nedret Güvenç; Ahmet, Hakan Gerçek; Kemal, Zihni Küçümen; Gönül, Mahperi Mertoğlu; Aysel, Çiçek Dilligil; Nuri, Cengiz Özek; Nilgün, Aslı Altıner; Çocuk, Mert Kutlu; Hemşire, Ece Okay.

5 dakika. Kelimelerle aram hep iyi olmuştur. Çok erken yaşlarda konuşabilmiş, okuma yazma öğrenmiş biriyim. Anlatmayı sevmemin bir nedeni var. Kelimeleri sevmek. İnsan her çağda kendini ifade edebilmenin bir yolunu bulmuş. İletişim kurmak bizler için bir ihtiyaç çünkü. Zihnimizden geçenleri aktarabilmek, duygularımızı ifade edebilmek, başkalarıyla paylaşmak. Pek çok neden sayabilirim size. Siz de kendi nedenlerinizi bulun. En çok ne anlatmak istiyorsunuz? Ya da her şeyi anlatmama lüzum yok. Ben anlatmadan da beni anlasınlar diyenlerden misiniz? Gizemli olmak da insana göre. Ben herkes olduğu gibi kabul etmekten yanayım. Seyyare, konu yine nereden nereye geldi? Alfabenin ortaya çıkışından bahsetmek istiyorum size. Merak ediyorsanız beni can kulağıyla dinlemenizi öneririm. İnsanoğlu hangi çağda yaşarsa yaşasın kendini ifade etmenin bir yolunu bulmuş. Henüz yazı bulunmamış. İnsanlar hatırlamak istedikleri olayları ya da ilgilendikleri haberleri başka yerlere ulaştırmak için ağızlarından çıkan sesleri şekiller çizerek yazmışlar. O çok eski yazı sistemlerinde sadece somut nesneleri belirten resimler var. Öküz, güneş, deniz dalgası gibi. Bunlar Mısırlılarda, Hititlerde, Amerika yerlilerinde çok yaygın. Çin alfabesini de kısmen bu gruba dahil edebiliriz. Alfabenin İsa'dan önce 2000'li yıllarda Sina Yarımadası'nda ortaya çıktığı düşünülüyor. Sina alfabesi daha sonra Fenike alfabesinin temelini oluşturuyor. İlginç bir bilgi daha vereyim. Sina alfabesinin kuzey kolunda Fenike alfabesinden başka bugün

Çünkü Arap alfabesinin atası olan Arami alfabesi de gelişiyor. Fenike alfabesi aynı zamanda Yunan, İbrani ve Latin alfabelerinin ortaya çıkmasını da sağlıyor. Arami alfabesinden Arap, Pehlevi, Avesta, Uygur gibi alfabeler türüyor. Alfabelerin hiyerogliften mi yoksa geometrik şekillerden mi türediği konusunda dil bilimciler birbirinden farklı varsayımları hala tartışıyor. Onlar tartışa dursun, ben anlatmaya devam edeyim. Hepiniz mağaraların duvarlarına çizilmiş resimleri hatırlarsınız. Bu karmaşık yazı sistemi kaç sözcük varsa o kadar resim çizilmesini gerektiriyordu. Bu sebeple Fenikeliler M.Ö. 2000 yılında daha basit bir şey yapmayı düşündüler. İşlerini kolaylaştırmak için nesneleri değil de sesleri yazabilmeyi düşündüler. Bu dilde 22 ayrı ses olduğunu düşündü ve o sayıda işaret tasarladılar. Hepsi sessiz harfti. Sesli harfin ortaya çıkışıysa daha sonraları oldu. Tabii alfabe doğadan bağımsız gelişmedi. Mesela suya mem diyen insanlar M harfini denizin dalgalarından etkilenerek çizmişlerdi. Sesli harfler yazılmadığından bir sözcüğün başında sesli harf bulunduğunu belirtmek için özel bir sessiz harf kullanılıyordu. Bu da bir öküzbaşı resmiydi, alef. Bu buluş yüzyıllarca Yakın Doğu'nun çeşitli kavimlerince kullanıldı. Sonra eski Yunanlılar harflerin çizimini ve adını biraz değiştirdiler. Alfabe ismi ise ilk iki harf olan alfa beta'dan türetildi. Eski Yunanlılar ek harfler ve sesli harfleri de geliştirdiler. Romalıların çok fazla katkı sağlamadığı bu alfabe, Latince aracılığıyla giderek Batı'nın büyük kesimine, daha sonra da dünyaya yayıldı. Türkleri unutmadım. Bizim bilinen ilk alfabemiz Göktürk alfabesi. İlk olarak Yenisey kitabelerinde gördüğümüz alfabenin gelişmiş haline Orhun abidelerinde rastlıyoruz. 38 harften oluşan Göktürk alfabesinde 4 sesli harf 8 sesi karşılıyordu. Bu alfabe Moğolistan'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada kullanıldı uzun bir süre. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Emre ve Ayşe'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: Aklımda kalan satırlar.
0: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında Saadettin Kaynak'ın

0: çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynağı dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştümü" okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım. Artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar.

Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'dan sonraki en büyük şehriydi. Rum, Yahudi ve Türklerin yüzlerce yıl bir arada yaşadığı çok kültürlü bir yerleşim bölgesiydi. Jön Türk hareketinin başladığı kent ve elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yeriydi. Ege'nin kuzeybatı köşesinde Vardar Nehri'nin denize ulaştığı yerin doğusunda kurulmuş Selanik. İsmi Büyük İskender'in kız kardeşi Tesaloniki'den geliyor. Tesaloniki, şehri kuran Makedonya kralı Kassandros'un karısıymış. Şehir o günden bugüne önemli bir liman olmayı sürdürmüş. Günümüzde de Yunanistan'ın önemli endüstri ve ticaret merkezlerinden biri. Bizans İmparatorluğu'nun en zengin şehirlerinden biriyken 1430'da 2. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından ele geçirildi. Osmanlı hakimiyeti tam 500 yıl sürdü. Müslüman ve Hristiyanlardan başka çok sayıda Yahudi de yaşıyordu şehirde. 1490'larda İspanya'dan sürülen sefaratlar Osmanlı himayesinde Selanik'e yerleştirilmişti. 1800'lü yılların Selanik'i geniş caddeleri, büyük mağazaları, tiyatroları, hava gazı altyapısı ve tramvay yollarıyla modern bir şehir görünümündeydi. Sultan Abdülaziz döneminde Rumeli Demiryolları projesi kapsamında Selanik'ten Vardar Vadisi boyunca inşa edilen demiryolu hattı Üsküp'e ve oradan Manastır'a kadar gidiyordu. 1900'lerin başında İstanbul'da tramvaylar atla çekilirken Selanik'te elektrikle çalışan tramvaylar hizmet vermeye başlamıştı bile. Fiziki görünümü bir yana, fikir hareketlerinde de Batı'nın etkisinde olan Selanik, Jön Türk hareketinin başladığı yer sayılır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezi buradaydı. İstanbul'dan ve padişah korkusundan uzakta, özgürlükçü fikirlerin gelişip kök saldığı bir yere dönüştü kısa zamanda. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra ortaya çıkan 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için İstanbul'a gelen hareket ordusu Selanik'ten yola çıkmıştı. İsyan bastırılınca tahttan indirilen 2. Abdülhamit Selanik'teki Alaaddini Köşkü'ne gönderildi. 3 yıl burada kaldıktan sonra Balkan Savaşları'nın patlak vermesiyle İstanbul'a Beylerbeyi Sarayı'na getirildi. Balkan Savaşları Osmanlı Devleti'nin elindeki son Avrupa topraklarını da kaybetmesi ve Balkan ülkelerinin birer birer bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanacaktı. Pek çok Balkan şehri gibi Selanik de bu sırada elden çıktı. 500 yıllık Osmanlı geçmişinden bugün ayakta kalan yapıların sayısı fazla değil. Eski hükümet konağı, şimdi Selanik Üniversitesi tarafından kullanılan eski lise binası, gümrük binası, rasathane, asker kışlası, camiler ve bazı evler. Kanuni Sultan Süleyman devrinde inşa edilen Beyaz Kule ya da Kanlı Kule ise hala ayakta ve şehrin en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Günümüzde ayakta olan 3 katlı aşı boyalı bir ev daha var Selanik'te. Hepimiz biliriz o evin öyküsünü. 1881'de Aya Dimitriya Mahallesi, Apostolu Pavlu Caddesi 75 numaralı evin ikinci katında dünyaya gelen sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuk, Türk milletinin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olacaktır. Selanik Başkonsolosluğu binasının bitişiğinde bulunan Atatürk Evi Müzesi, Balkan Harbi'nden sonra Yunan hükümetince satılmış, birkaç kez el değiştirmiş. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde kapının sağ köşesine Türkçe, Yunanca ve Fransızca olarak bir plaka yerleştirmiş Selanik Belediyesi. Türk milletinin büyük önderi ve Balkan Birliği'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal burada dünyaya gelmiştir. İş bu levha, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl dönümü münasebetiyle konulmuştur. Selanik, 29 Ekim 1933. Selanik Belediyesi ev sahiplerinden satın alarak evi Atatürk'e hediye etmek istemiş fakat evin boşaltılması 1937 yılını bulmuştu. Anahtarlar Selanik Türk Konsolosluğu'na teslim edildi. Onarılan ve eski haline döndürülerek müze haline getirilen ev 10 Kasım 1953'te ziyarete açıldı. O günden beri Selanik'e yolu düşen bütün Türklerin uğramadan dönmediği bir yer oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2024'te 460 bin civarında olan ziyaretçi sayısı 2025 yılında 500 bini aştı.
Selanik'ten atamızın sevdiği bir Rumeli türküsü eşliğinde ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Sınırları aşan Türkiye.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Bir Sınırlar Aşan Türkiye programında daha birlikteyiz. Konuğumuz Doktor Emrah Öztürk. Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldin Sayın Öztürk.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Evet. Bugün değerli konuğumuzla TRT World Anadolu Ajansı ve Uluslararası Medya Diplomasisini konuşacağız. Çünkü medya kamu diplomasisinin hem taşıyıcısı hem de kendisi. Türkiye'nin uluslararası kamuoyuna seslenmek için kurduğu TRT World ve Anadolu Ajansı gibi medya kuruluşları haber diliyle aynı zamanda bir diplomasi dili de kuruyor. Bugün Türkiye'nin uluslararası medya diplomasisinde hangi yerlerde olduğunu sayın konuğumuz Doktor Emrah Öztürk'le ele alacağız ve değerlendireceğiz. Sayın Öztürk, TRT World ve Anadolu Ajansı hangi amaçlarla kurumsallaştırıldı? Önce böyle başlasak nasıl olur?
2: Tabii ki hocam. TRT World ve Anadolu Ajansı'nın kurumsallaştırılması bizim medya tarihimiz açısından önemli dönemeçler. Kurumsallaşmış bir yapıda devlet destekli haber kanallarımızın ve ajanslarımızın olması ülkemiz açısından da önemli noktalar. Burada TRT World ve Anadolu Ajansı'nın kurumsallaşmasına baktığımız zaman Türkiye'nin uluslararası kamuoyuna yönelik iletişim stratejisinde medyayı merkezi bir aktör olarak konumlandırılmasının somut bir göstergesi olarak ilk olarak bundan bahsedebiliriz. Her iki kurum da farklı tarihsel ve yönetsel arka planlara sahip olsalar da günümüzde Türkiye'nin dış politika anlatısını küresel ölçekte dolaşıma sokan tamamlayıcı araçlar olarak işlev görmektedirler. Bu bağlamda bu söz konusu medya kuruluşları yalnızca haber üretim merkezleri değil, aynı zamanda kamu diplomasisinin kurumsal uzantıları olarak da değerlendirilmelidir kanımca. Bu baktığımız zaman bu kurumsallaşmanın temel amaçlarından biri Türkiye'nin uluslararası sistemde kendi anlatısını ve kendi hikayesini üretme ve dolaşıma sokma kapasitesini göstermek ve bunu gerçekleştirmek şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Batı merkezli küresel medya düzeninde Türkiye'nin çoğu zaman işte güvenlik, kriz, istikrarsızlık ekseninde temsil edilmesine karşı TRT World ve Anadolu Ajansı aracılığıyla alternatif bir perspektif sunulması hedeflenmiştir. Türkiye'nin bu tarz kavramlara sıkıştırılması, sadece kriz, göç, güvenlik, savaş gibi jeopolitik coğrafyaya ilişkin belirli kavramlara

0: karıştırılmasından çıkmak amaçlanmıştır bu doğrultuda. Bu durum kamu diplomasisi literatüründe sıkça vurgulanan anlatı inşası ve gündem belirleme kavramlarıyla da doğrudan ilişkilidir. Medya bu noktada yalnızca olayları aktaran değil, onları anlamlandıran ve çerçeveleyen bir güç olarak devreye girmektedir. TRT World ve Anadolu Ajansı'nın kurumsallaştırılması da bizim açımızdan bu anlamı ve bu çerçeveyi sağlayan bir güç, bir yumuşak güç niteliğinde ortaya çıkmıştır. Yine kurumsallaşmanın bir diğer boyutu da Türkiye'nin bu bahsettiğim yumuşak gücünü medya üzerinden inşa etme arayışının bir parçası olmasıdır. Özellikle TRT World'ün İngilizce yayın diliyle küresel kamuoyuna doğrudan hitap edebilmesi, bu yeteneğini sürekli geliştirmesi, Anadolu Ajansı'nın ise çok dilli haber servisleri aracılığıyla uluslararası medya ağları ve karar alıcı çevreler üzerinde etkili olmayı amaçlaması bu stratejinin birbirini tamamlayan unsurları olarak öne çıkmaktadır. Böylece medya klasik diplomasinin destekleyici bir unsuru olarak değil, sadece bu destekleyici unsur olarak değil, doğrudan diplomatik etki üreten bir noktaya, bir araç haline, bir medya kuruluşu haline gelmektedir bu şekilde. Yine bu süreç aynı zamanda Türkiye'nin devlet destekli diğer uluslararası alanda küresel rekabete dahil olma arzusunu da yansıtmaktadır. Yani burada Türkiye uluslararası alanda öne çıkmış diğer devlet destekli medya kuruluşlarıyla, ajanslarıyla, yayıncılarıyla aynı zamanda rekabet etme isteğiyle de bunu gerçekleştirmiştir. Burada BBC, World Service, El Cezire falan Türkiye sadece coğrafi durumuna ilişkin sorunlarla anılan bir yer değil. Türkiye bütün dünyada belirli bölgelerde yaptıklarıyla işte insani, diplomatik perspektifiyle ön plana çıkabiliyor bu kuruluşlar sayesinde. Bu anlamda Türkiye'nin uluslararası imajını sadece bu yönüyle bile kökten değiştirdiklerini bu kuruluşların söyleyebiliriz. Bu imaj inşasında öne çıkan temel unsurlardan biri Türkiye'nin dış politika pratiklerinin insani diplomasi ve arabuluculuk özellikle söylemleri çerçevesinde görünür kılınması. TRT World'ün belgesel formatları, saha haberciliği ve uzun soluklu dosyaları, Anadolu Ajansı'nın kriz bölgelerinden sağladığı hızlı ve çok dilli haber akışı, bütün bunlar Türkiye'nin bölgesel bir güç değil, küresel anlamda sorumluluk üstlenen ve bu sorumluluğu da gösterebilen bir güç ve aktör olarak konumlanmasını sağlıyor bütün bu bahsettiğimiz yayın akışları. Bu yaklaşım özellikle Orta Doğu'da, Afrika'da ve Balkanlar'da belirli bölgelerde Türkiye'ye yönelik algıyı arttıran ve buna hizmet eden araçlar şeklinde bir duruma bağlanıyor bu medya kuruluşlarının yapmış olduğu yayın faaliyetleri. Yine Türkiye'nin uluslararası imajına katkıyı aynı zamanda temsil çeşitliliği üzerinden de üretiyor. Burada temsil çeşitliliği önemli. Özellikle TRT World yayınlarında yalnızca Türk yetkililere değil, farklı ülkelerden akademisyenlere, gazetecilere ve uzmanlara yer vererek Türkiye merkezli söylemi küresel bir tartışma zemini içerisinde taşımaya çalışıyor. Bu yöntem doğrudan propaganda izlenimini de azaltıyor ve Türkiye'nin tezlerini dolaylı yönden tartışmaya açık biçimde farklı dillerden, farklı diller konuşan, farklı kültürlerden akademisyenlerle ve uzmanlarla tartışılmasını sağlayarak yine burada stratejik bir iletişim tercihi olarak öne çıkıyor. Anadolu Ajansı da bu noktada önemli. Anadolu Ajansı'nda özellikle diğer küresel haber ağlarıyla kurduğu ilişkiler Türkiye'nin imajını özellikle son dönemlerde oldukça geliştirdiğini, bunda belirleyici bir rol üstlendiğini görüyoruz. Özellikle Anadolu Ajansı tarafından üretilen haber ve görsel içerikler, uluslararası medya kuruluşları tarafından kaynak olarak kullandığında, özellikle Anadolu Ajansı'nın farklı ülkelerde çekmiş olduğu fotoğrafların orada işte bir New York Times'ta, bir Washington Post'ta hemen yayınlanıyor olması Anadolu Ajansı imzasıyla bu anlamda Türkiye'nin küresel sorunlara da odaklı olduğunu ve bunlara ilişkin üretim yapabileceğini de gösteriyor ve bu küresel haber dolaşımında aktif bir rol üstlendiğini Türkiye'nin gösteriyor. Bu durum Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü arttırırken aynı zamanda olayları çerçeveleyebilen bir anlatı etkisi de yaratıyor.
1: Burada şöyle bir soruya geçelim isterseniz. Yani çok güzel bir noktaya getirdiniz çünkü bu anlatı inşasını, görünürlük ve erişimi, itibar ve güven inşasını. Peki uluslararası medyada diplomasi ile propaganda arasındaki sınır nerede?

0: çizilmeli. Biraz da buna isterseniz yoğunlaşın.
1: Evet sayın hocam, yani uluslararası medya diplomasisiyle propaganda arasındaki sınır çağdaş kamu diplomasisi tartışmaların en problemli ve müzakere edilen alanlarından biri olarak kabul edilebilir. Her iki pratik de devletlerin uluslararası kamuoyunu etkileme amacı taşıması bakımından benzer görünse de aralarında temel farklar özellikle yöntem, söylem ve ilişki kurma biçimlerinde ortaya çıkmaktadır. Medya diplomasisi daha çok ikna ve meşruiyet üretimini uzun vadeli, dolaylı ve çoğulcu iletişim üzerinden kurarken propaganda daha çok tek yönlü, kapalı ve tekrar edilen mesajlarla kısa süreli, daha kısa vadeli etki yaratmayı hedefliyor bildiğimiz üzere. Bu sınırın çizilmesinde belirleyici unsurlara baktığımız zaman ilk olarak editoryal özellik ve çoğulculuk düzeyini belki tartışmamız gerekiyor medya kuruluşları bağlamında. Uluslararası medya diplomasisi farklı görüşlere ve eleştirel seslere sınırlı da olsa alan açabildiği ölçüde burada propaganda alanının dışına çıkabilmeyi başarıyor. Uluslararası uzmanlara, karşıt görüşlere ve alternatif okumalara yer verilmesi medya diplomasisinin meşruiyetini de güçlendiren bir unsur olarak değerlendirilebilir haliyle. Buna karşılık belirli politik başlıklarda sistematik tekrarlar ve seçici görünürlük dediğimiz durumlar propaganda eleştirilerinin, yani bunların medya diplomasi değil propaganda olduğuna yönelik eleştirilerinin de temel dayanağını oluşturmakta. Bir diğer nokta şeffaflık ve niyetin görünürlüğü üzerinden belirlenebilir. Bu ne demek? Bu şu demek, medya diplomasisi devlet destekli bir yayıncılık pratiği olduğunu gizlemekten ziyade bunu açık biçimde konumlandırarak bir güven ilişkisi kurmayı amaçlıyor. Yani medya diplomasisi devlet destekli olduğunu gizleyerek bu diplomasi faaliyetini yürütmüyor. Bunu açıkça belirtiyor. Burada kendini açık bir şekilde konumlandırarak bu diplomasi faaliyetini yürütüyor. Propagandaya baktığımız zaman ise çoğu zaman mesajın kaynağının belirsizleştiği, doğal ve kendiliğinden bir kamuoyu oluştuğu izlenimi yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz propaganda faaliyetinde. Yani burada devlet destekli, sanki bu kuruluş devlet destekli olduğunu kabul edelim, sanki devlet destekli değilmiş gibi daha gizemli ve gizemli olmayan kendiliğinden doğal bir süreçmiş gibi yansıtılıyor propaganda faaliyetlerinde. Bir diğer nokta medya diplomasisi ile propaganda arasındaki ayrım iletişimin yönü ve etkileşim kapasitesiyle de ilgili. Yine burada medya diplomasisi izleyiciyi pasif bir alıcı olarak değil, o anlam üretimine dahil olan bir aktör olarak görür. Yani bir nevi izleyicisiyle tırnak içinde muhatap olmak isteyen, alıcı verici ilişkisinde olmak isteyen bir diplomasi faaliyeti, medya diplomasisi. Burada dijital günümüzde artık dijital platformların, sosyal medya etkileşimlerinin ve izleyiciyi bunlar aracılığıyla sistemli bir geri bildirim sürecinin yaratıldığını görüyoruz ve bunların önemli bileşenler olduğunu görüyoruz. Propaganda ise büyük ölçüde tek yönlüdür ve geri bildirim mekanizmalarına kapalıdır. Bu nedenle medya diplomasisi diyalog ve müzakere potansiyeli taşıdığı ölçüde meşru bir alan olarak değerlendirilmektedir. Şöyle bağlayabilirim belki. Sonuç olarak uluslararası medya diplomasisi ile propaganda arasındaki sınır daha önce bahsetmiş olduğum editoryal çoğulculuk, şeffaflık, etkileşim kapasitesi, söylemsel esneklik, iletişimin yönü gibi ölçütler üzerinden değerlendirilebilir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Demek ki şu meşru medya diplomasi dediğimiz zaman bilgi sunarken kamuoyunun akıl yürütme kapasitesini koruyan bir iletişimden bahsediyoruz. Propaganda ise algıyı tek yönlü biçimlendirmeye çalışan bir başka iletişim türü. Peki buradan şuraya geçelim müsaadenizle. Haber dilinde tarafsızlık ve ulusal çıkarları savunma arasında nasıl bir denge kurulmalıdır?
1: Evet, bu da yine tartışmalı ve zor konulardan bir tanesi. Haber dilinde tarafsızlık ve ulusal çıkarlar arasında dengeyi kurma meselesi. Genel olarak baktığımız zaman hem Türkiye üzerinde hem uluslararası kamuoyunda, diğer ulus devletlerde bu dengenin kurulmasında, onların medya kuruluşlarında, bu dengenin kurulmasında milli kimlik, kurumsal yayın politikaları ve etik ilkeler arasında bir dengenin sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Burada haber dilinde tarafsızlık ile ulusal çıkarları savunma arasındaki bu bahsettiğimiz genel denge, uluslararası yayıncılık yapan devlet destekli özellikle

0: özellikle devlet destekli medya kuruluşlarının yapısal gerilimlerinden birini oluşturuyor. Bu gerilim gazeteciliğin evrensel normları ile kamu diplomasisinin stratejik hedefler arasında sürekli olarak yeniden tasarlanıyor, müzakere ediliyor ve yeniden kuruluyor. Bu dengeyi kurarken şuna dikkat etmek gerekiyor. Burada bir mutlak tarafsızlık iddiasından ziyade tarafsızlığın ya da nesnelliğin ulusal çıkarlar, devlet politikası, güvenlik gibi belirli sınırlar çerçevesinde oluşturulması, gündeme gelmesi gerekiyor. Bu dengede öncelikle haber seçimi ve gündem belirleme süreçlerine bakmamız gerekiyor. Burada ulusal çıkarlarla doğrudan ilişkili dış politika, güvenlik ve bölgesel krizler söz konusu olduğunda hangi olayların haberleştirileceği ve hangilerinin ikinci plana itileceği editoryal bir tercih haline gelmektedir. Bu noktada tarafsızlık tüm olaylara eşit mesafede durmaktan ziyade haberin doğrulanabilirliği ve tutarlılığı üzerinden yeniden tanımlanıyor. Yani burada bu bahsettiğimiz ulusal çıkarları dengelemeye çalışırken bizim yapabileceğimiz, bu medya kuruluşlarının yapabileceği nokta editoryal anlamda tarafsızlık ilkesinden ziyade kendi sundukları haberlerin doğrulanabilir olup olmaması, yani gerçek olup olmaması ve tutarlı, bu gerçekliliğin tutarlılık üzerinden sağlanıp sağlanmadığına bakmak gerekiyor. Bu noktada ulusal çıkarlar çoğu zaman haberin çerçevesini belirleyen arka plan bilgisi olarak zaten metne dahil ediliyor. Burada diplomasi muhabirleri haberlerini kurgularken özellikle devletin dış politikasındaki tırnak içinde kırmızı çizgileri esas alan bir dil benimsemek durumundalar. İşte örneğin Türkiye'nin tanımadığı yapılar için devletin kullandığı terminolojiyi kullanmak gibi. Burada tarafsızlıktan ziyade ulusal bir duyarlılığın sonucunun haber metnine aktarıldığını görüyoruz. Yine burada dil ve söylem tercihleri üzerinden de bir denge kurulduğundan bahsedebiliriz. Uluslararası yayıncılıkta bu bahsettiğimiz tarafsızlık mutlak bir değer olmaktan ziyade kullanılan sıfatlar, başlıklar ve kaynak çeşitliliği üzerinden inşa ediliyor. Ulusal çıkarlarla örtüşen politikaların savunulması çoğunlukla açık bir dil yerine uluslararası hukuk, insani değerler ve güvenlik söylemleri aracılığıyla dolaylı bir biçimde yapılıyor. Yani burada haber metni direkt ulusal çıkarın tanımlanması üzerinden değil, fakat bu ulusal çıkarın örtüştüğü evrensel insani değerler ve uluslararası hukuk ve güvenlik söylemleri aracılığıyla meşrulaştırılıyor. Yine bu ulusal çıkarla medya arasındaki bir dengenin kurulmasını sağlayan önemli stratejilerden bir tanesi. Yine burada kullanılan sözcüklerin uluslararası kamuoyunun bakış açısını değiştirebilecek bir güce sahip olduğunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani bir olayı katliam, soykırım veya sivil kayıp olarak nitelemek sadece bir bilgi aktarımı değil, aynı zamanda o ülkenin ulusal tezinin savunulması anlamına da geldiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu anlamda muhabirlerin, haber aktarıcıların bazen hakikatleri çarpıtmadan doğruları aktararak ancak ulusal çıkarları zedelemeyecek bir çerçevede ve bu kavramlar aracılığıyla bu çerçeveyi kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bir diğer nokta çoğulcu kaynak kullanımı ve uzman temsilinde görüyoruz. Burada haber metinlerinde yalnızca resmi yetkililere değil, akademisyenlere, sivil toplum temsilcilerine ve uluslararası uzmanlara yer verilmesi, bu anlamda ulusal perspektifin doğrudan dayatılmasını yumuşatan, uzmanlar aracılığıyla aktarılmasını sağlayan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu durum tarafsızlık ile ulusal çıkar savunusu arasındaki sınırın tamamen ortadan kalkmadığını, fakat esnetilerek daha bilinçli bir şekilde yansıtıldığını bize göstermektedir.
1: Evet, bu konuda çok önemliydi çünkü editoryal özellik artı stratejik çerçeveleme ancak bu istediğimiz, arzuladığımız tarafsızlık ve ulusal çıkarlara savunma arasında bir dengeyi oluşturabilir. Bu bakımdan da gayet tabii Türkiye'nin de bu konuda epeyce önemli bir mesafe kaydettiği de açıktır. Çünkü niye? Çünkü her zaman olayın doğruluğuna, çoklu kaynak kullanımına ve karşı görüşlere yer veren bir anlayış içerisinde hem Anadolu Ajansımız hem TRT World yayıncılığını sürdürüyor. Diğer taraftan da haberlerin çerçeveleme biçimi hangi bağlamda, hangi öncelikle sunulduğu elbette ki çok önemli. Burada da milletimizin menfaatleri öne çıkıyor. Burada bir soruya daha geçelim isterseniz. Türkiye'nin medya diplomasisi küresel rekabette ne kadar etkili o zaman?
0: Tabii bu da önemli bir soru hocam ve önemli bir nokta. Burada bakabileceğimiz belli

0: kavramlar olabilir. Öncelikle belki onları söylemek gerekir. Öncelikle erişim kapasitesi burada önemli bir nokta. Ne kadar uluslararası kamuoyuna erişebildiği, küresel rekabetin oluşabilmesi açısından anlatınızın gücü, yani hikayeleştirme gücünüz ve bunun karşı tarafta yarattığı etkiye bakmak gerekiyor. Bir de tabii ki çok zor olsa da küresel gündem belirleme potansiyeliniz ve bunu ne kadar gerçekleştirebildiğiniz de önemli. Özellikle bizim gibi büyük ülkeler açısından, her açıdan, ekonomik olsun, nüfus anlamında olsun, dünyanın ilk 20 ülkesi arasına girmiş ülkeler açısından küresel gündem belirleme potansiyelini yansıtabilmek önemli noktalardan bir tanesi. TRT World ve Anadolu Ajansı'nın son yıllarda yapmış oldukları teknik altyapı, çok dillilik ve saha haberciliği, özellikle saha haberciliği açısından önemli bir kapasite artışı sergilediğini, bu potansiyeli dinamik bir güce dönüştürebilmesi açısından geliştirmiş olduklarını görüyoruz. Türkiye'yi uluslararası medya alanında bu yönüyle görünür bir aktör haline getirdiklerini söyleyebiliriz. Etkinlik açısından bakıldığında Türkiye'nin medya diplomasisi özellikle batı dışı coğrafyalarda görece daha güçlü bir karşılık buluyor. Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Kafkasya gibi bölgelerde TRT World ve Anadolu Ajansı hem alternatif haber kaynakları hem de bölgesel perspektif sunan aktörler olarak birazcık daha bu bölgelerde öne çıktıklarını, buralarda bahsettiğimiz küresel gündem belirleme ve anlatı gücünün daha yerleşikleştiğini görüyoruz. Bu durum batı merkezli medya anlatılarının sınırlılıklarına duyulan eleştirel yaklaşımın da güçlendiği küresel güneye, daha önce bahsettiğimiz küresel güney bağlamında da Türkiye'nin medya diplomasisinin ne belirli bir alan açıyor. Yani bu bölgelerde Türkiye'nin bu şekilde güçleniyor olması, anlatı gücünü geliştiriyor olması medya diplomasisinde belirli bir alan açıyor. Bu çerçevede Türkiye belki henüz küresel rekabette hegemonik değil, ancak belirli bölgeler aracıyla niş ve etkisi yüksek bir aktör olarak artık uluslararası kamuoyunda da değerlendiriliyor. Buna karşılık küresel medya rekabetinin merkezinde yer alan, daha çok Anglo-Sakson medya ekosistemine baktığımızda birazcık daha burada aşmamız gereken bir mesafe olduğunu, daha fazla yürümemiz gereken bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki diğer köklü kurumların, yani BBC, CNN gibi köklü kurumların ister istemez marka güçlerini ve ağ etkisi karşısında TRT World'ün ve Anadolu Ajansı'nın daha çok uluslararası camiada alternatif bir ses konumunda, güçlü bir alternatif ses konumunda olduğunu belirtmekte fayda var. Bu durumda yine Türkiye'nin anlatılarının küresel ana akım gündemini belirli ölçüde belirleyebilen, ancak eleştirel müdahale yapabildiğini gösteriyor bize. Yani buradaki bahsettiğimiz nokta hegemonik olmaması, ancak alternatif ses olması, bu batı medyasının kurmuş olduğu hegemonik söyleme yönelik olarak eleştirel müdahalelerin etkililiğini arttırıyor. En azından böyle bir yönüyle bir aşama kaydettiğimiz açık bir şekilde ifade edilebilir. Yine medya diplomasimizin etkisini sınırlayan belirli batılı aktörler açısından belirli algısal ve siyasal bağlamlar var. Bunları aşmamız gerektiği, özellikle batı kamuoyunda devlet destekli yayıncılığa yönelik genel olarak yapılan eleştirilerin, şüphelerin bizim kendi medya kuruluşlarımız tarafından aşılması gereken gazetecilik faaliyetleriyle bunların aşılması gerektiği ve bunların medya diplomasinin etkisini teknik kapasiteden ziyade burada algı yönetimini ve güven inşasını da oluşturmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Yani bu kuruluşlarımız teknik altyapısını geliştirirken aynı zamanda batılı medya kuruluşları karşısında daha çok güven inşası sağlamalı ve bu şekilde de bu kamuoyunu etkileme gücüne sahip olmalı. Bu anlamda bu niyetin ve bu algının devlet tarafından değil, gazetecilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıktığını göstermesi ve ikna etmesi gerekiyor. Yine bizim için zor noktalardan bir tanesi, küresel rekabette, medya diplomasi açısından küresel rekabette Yunan ve Ermeni lobileri gibi ABD medyasında özellikle etkili kurumlarla mücadele ediyor olmamız. Yani basın faaliyetlerimiz dışında bu lobi faaliyetlerini aşabilecek bir güce de, bir anlatıya da sahip olmamız gerekiyor. Sonuç olarak baktığımızda Türkiye'nin medya diplomasisi küresel rekabette mutlak belirleyici bir güç olma yolunda ilerleyebilir. Fakat bunun için belirli aşamaları kaydetmesi gerekiyor. Belirli bölgelerde ve belirli temalar etrafında etkili olmaya başladığımız ortada, bu anlamda görünürlüğümüzün arttığını söyleyebiliriz. Burada belki kazanmak ya da kaybetmek üzerine değil de konumlandığımız durumu iyi ifade etmemiz ve bu şekilde de bu iyi ifade aracılığıyla da etki alanımızı genişleterek bir belki çok değinilmeyen bir anlatı sürekliliği sağlamamız. Yani kendimizi ifade ederken bir anlatı sürekliliğimizin olması, bunun üzerinden uluslararası medya diplomasisini gerçekleştirmemiz gerekebilir.
1: Evet, Türkiye'nin medya diplomasisi fevkalade başarılı. Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya çok yüksek bir etki kapasitesinde erişebiliyoruz. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da ise sınırlı fakat artan görünürlüğü olan bir etki alanına ulaştık tabii. Ve diğer taraftan baktığımız zaman kriz bölgelerine erişimde, sahadan canlı yayın kapasitesinde, çok dilli yayın ağında muazzam bir mesafe kaydettik. Tabii sınırlıklarımız da var. Bu da son derece normal bir şey. Küresel marka bilinirliği belki henüz BBC, CNN, Al Jazeera seviyesinde değil ama editoryal bağımsızlık noktasında kuşkusuz ki daha iyi bir yerde olduğumuz kesin. Az bir vaktimiz kaldı. Son bir soru daha size o zaman yönlendireyim. Gelecekte uluslararası medya diplomasisi hangi mecralara kayacak? Biraz da bunun üzerine duralım.
0: Tabii ki hocam. Burada tabii hepimizin ilk aklına gelecek olan mesele dijitalleşme meselesi. Yani uluslararası medya diplomasisinin geleceğini artık geleneksel yayıncılıktan çok dijitalleşme, platformlaşma ve bunlara ilişkin algoritmik görünürlük ekseninde şekilleneceğini belirtebiliriz. Burada medya kuruluşları için televizyon ve klasik haber ajansları hala önemli olmakla birlikte diplomatik etki giderek daha fazla sosyal medya platformları, dijital hikaye anlatımı ve çevrim içi topluluklar üzerinden üretilmekte. Bu dönüşüm medya diplomasisinin tek yönlü mesaj iletişiminden çıkararak çok aktörlü ve etkileşim temelli bir alana taşımakta. Gelecekte uluslararası medya diplomasisinin kayacağı başlıca mecralar olarak şimdiden öngörebileceğimiz sosyal medya ve kısa formatlı içerik platformları olacak. Özellikle genç kuşaklar açısından haber ve siyasal içerik tüketiminin ana kanalları haline zaten halihazırda gelmiş durumda. Bu platformlar devletlerin doğrudan kamuoyuna seslenmesine imkan tanırken aynı zamanda belirli filtreler ve dezenformasyon riskleri nedeniyle de medya diplomasisini daha kırılgan hale de getirmekte. Dolayısıyla geleceğin medya diplomasisi yalnızca içerik üretimini değil, görünürlük ve güven yönetimini de kapsamak durumunda. Yine bir diğer önemli yönelim hikaye temelli ve duygusal bağ kuran anlatı biçimlerinin güçlenmesi. Yani bu dijital platformlar aracılığıyla özellikle bu tarz bir diplomaside hikaye temeli, daha önce hep vurguladığım hikaye temelli ve diğer toplumlarla duygusal bağ kuran bir anlatı biçiminin güçlenmesi de gelecekte daha çok karşımıza çıkacak. Bu anlamda belgesellerin, podcastlerin, interaktif dosyaların ve kişisel tanıklıklara dayalı anlatıların klasik haber metinlerine kıyasla daha yüksek ikna ve empati potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz zaten. Bu yönüyle de medya diplomasisi resmi söylemden ziyade soğuk, resmi söylemlerden ziyade insani deneyimlerin şekillendiği, bunlar üzerinden kurulan mikro anlatılara doğru dönüşecek. Türkiye açısından bu eğilimi insani yardımlar üzerinden, göç durumları, afet yönetimi ve kültürel mirasımız gibi alanlarda bize önemli fırsatlar sunmakta. Yani biz bu başlıkları değerlendirebildiğimiz sürece bu diplomasi alanında bir adım öne çıkabiliriz. Sonuç olarak uluslararası medya diplomasisinin geleceği dijital, etkileşimli, hikaye odaklı ve çok aktörlü mecralara doğru yönelmektedir. Bu dönüşüm medya diplomasisini hem daha erişilebilir, bir yönüyle de daha kırılgan hale getirmekte. Devletler için iletişim kadar etik, güven ve şeffaflık sorunlarında merkeze taşımaktadır diyebiliriz hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin sonuna geldik ne yazık ki. Daha çok sorularımız ve konuşacaklarımız vardı ama bugün de böyle olsun. Bugün biraz kendimizi konuştuk. TRT World, Anadolu Ajansı ve Uluslararası Medya Diplomasisi üzerinde durduk. Konuğumuz Doktor Emrah Öztürk'tü. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Programı hazırlayıp sunan ben Zakir Avşar, program yapımcımız Sayın Zehra Nuhoğlu, teknik yapımda Sayın Mehmet Müyessiroğlu, ses kayıtta Sayın Seval Köksal.

0: Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki Sınırları Aşan Türkiye programında buluşmak dileğiyle, hoşça kalın efendim.
1: Sınırları Aşan Türkiye.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Özür dilemeyin. Hayır efendim. Yeteneklerimin de özel bir takım becerilerimin de olduğunu sanmıyorum. Hatta tersine, hasta bir insanım ben. Doğru dürüst bir öğrenim de görmedim. Ekmek parasına gelince öyle sanıyorum ki... General yine kesti prensin sözünü. Tekrar sorular sormaya başladı. Prens daha önce anlattığı her şeyi bir kez daha anlattı. Bu arada generalin ölen Pavlishchev adını duyduğu, hatta onunla tanıştığı anlaşılmıştı. Pavlishchev onun öğrenimiyle neden ilgilenmişti? Bunu prensin kendi de bilmiyordu. Belki toprağı bol olsun, babasıyla eski dostluğunun hatırına yapmıştı bunu. Anne babası öldüğünde prens küçük bir bebekmiş. Hep köylerde büyümüş. Çünkü sağlık durumu köylerde yaşamasını gerektiriyormuş. Pavlishchev köyde yaşaması için akrabası, eski dostu bir takım toprak sahiplerinin yanına göndermişti onu. Başlangıçta bir mürebbiye tutmuştu ona. Sonra bir erkek öğretmen. Prens her şeyi hatırladığını söylese de ne olup bittiğini pek anlaşılır biçimde açıklayamıyordu. Çünkü çoğu olayı yarım yamalak hatırlıyordu. Sık gelen nöbetler neredeyse bir budala yapmıştı onu. Prens tam böyle, budala diyordu. Sonra Pavlishchev bir gün Berlin'de özellikle bu tür hastalıklarla ilgilenen İsviçre'nin Valais kontununda bir sağlık durumu bulunan Profesör Schneider'le karşılaşmış. Profesör budalalık, delilik gibi hastalıkları kendince bir metotla soğuk su ve jimnastikle iyi ediyormuş. Bu arada hastalarının öğrenimleriyle, ruhsal gelişimleriyle de yakından ilgileniyormuş. Bundan yaklaşık 5 yıl önce Pavlishchev onu İsviçre'ye Schneider'ın yanına yollamış ve bundan 2 yıl önce de herhangi bir vasiyet bırakmadan ansızın ölüvermiş. Schneider 2 yıl daha bakmış ona. Tedavisini sürdürmüş. Prens bütünüyle iyileşmemiş. Profesörün tedavi yöntemi çok yararlı olmuş prens için. Sonunda onun pek istemesi ve ortaya çıkan bir gelişme nedeniyle profesör Rusya'ya yollamış onu. General şaşırmıştı. Ve Rusya'da kimseniz, hiç kimseniz yokken mi diye sordu. Şimdilik öyle ama umarım olacak. Bir mektup aldım. Prensin sözünü kesti general. Hiç değilse oralarda bir meslek edinseydiniz kendinize dedi. Onun bir mektuptan söz ettiğini duymamıştı.

Sanırım özel bir yeteneğim var bu konuda. Tam bir hattatım. Heyecanlanmıştı prens. İsterseniz deneme için bir şeyler yazayım size. Lütfen. Bir açıdan gerekli de bu. Hem böyle her şeye hazır olmanız hoşuma gitti prens. Doğrusu gerçekten çok sevimli, hoş bir insansınız. Yazı takımlarınız ne güzel. Ne kadar çok kurşun kaleminiz var. Mürekkep kalemleriniz de ne kadar çok. Kağıtlarınız kalın ve çok güzel. Çalışma odanız da harika. Bakın şu resimdeki yeri biliyorum ben. İsviçre'den bir manzara. Hiç kuşkum yok. Ressam oraya bakarak yapmıştır bu tabloyu. Uri kantonunda bir yerdir. Bu tabloyu burada satın almış olsam da olabilir. Gavrila, prense bir kağıt verin. İşte size bir divit ve kağıt. Şu küçük masaya geçin lütfen. General çantasından büyük boy bir fotoğraf çıkartıp ona uzatan Gavrila Ardalionovich'e döndü. Nedir bu? Vay! Nastasya Filipovna. Heyecanla, büyük bir merakla ekledi general. Bunu kendi mi yolladı sana? Demin kendisini kutlamaya gittiğimde verdi. Uzun zamandır istiyordum ondan bunu. Buruk bir gülümsemeyle ekledi Gavrila Ardalionovich. Bilmiyorum. Böyle bir günde eli boş uğradığım, bir armağan getirmediğim için bir sitem miydi bana bu? General inandırıcı bir tavırla "Yo, hayır" diye kesti sözünü. Ne tuhaf şeyler düşünürsün öyle. Sitem etmek içinmiş. Böyle şeylere bakmaz Nastasya Filipovna. Hem binler harcamadan ona nasıl armağan vereceksin ki? Portreye gelince, sahi aklıma gelmişken, o senin bir resmini istemedi mi? Hayır, henüz istemedi. Belki de hiç istemeyecek. Bu akşamı unutmadınız değil mi Ivan Fyodorovich? Özel davetli olanlardansınız çünkü. Unutmadım, unutmadım. Elbette geleceğim. Hem onun 25. doğum günü yemeğini nasıl unuturum? Bak Gavrila, açıkça söyleyeyim sana. Hazırlıklı ol. Afanasi Ivanoviç'e de bana da söz verdi. Bu akşam evet veya hayır kesin kararını söyleyecek. Bunu bilesin. Birden tedirginleşmişti Gavrila Ardalionovich. Öyle ki yüzünün rengi bile biraz artmıştı. Titrek bir sesle, "Gerçekten öyle mi?" dedi diye sordu. "Önceki gün söz verdi. İkimiz birlikte o kadar üzerine düştük ki sonunda söz vermek zorunda kaldı. Yalnız zamanı gelene kadar sana bir şey söylemememizi rica etti." General gözlerini ayırmadan Gavrila Ardalionovich'e bakıyordu. Tedirginleşmesinden hoşlanmadığı belliydi. Gavrila Ardalionovich ürkek, ikircikli bir tavırla, "Unutmayın Ivan Fyodorovich," dedi. "Kendisi son kararını verene kadar karar vermekte benim de tam anlamıyla özgür olduğumu söylemişti. Öyleyse benim de söz hakkım var." Birden ürkmüştü general. Yoksa sen... "Hayır, bir şey yok. Söyler misin bize ne yapmak niyetindesin sen?" "Yok, vazgeçmiş değilim. Belki de anlatamadım." General canı sıkkın bir tavırla, can sıkıntısını gizlemeyi bile gerekli görmemişti, mırıldandı. "Bir de sen vazgeçseydin." "Hayır kardeş, sorun senin vazgeçip vazgeçmememde değil. Onun sözünü sevinçle, mutlulukla karşılamaya hazır olmandadır." "Senin evde durum nasıl?" "Nasıl olacak? Evde her şey benim istediğim gibi. Yalnızca babam her zamanki gibi saçmalıyor. Tam anlamıyla sapıttı. Artık konuşmuyorum onunla. Ama üzerinde baskımı sürdürüyorum. Annem olmasa çoktan kapıyı göstermiştim ona. Kuşkusuz durmadan ağlıyor annem. Kız kardeşim küplere biniyor. Sonunda onlara kendimle ilgili kararları almakta özgür olduğumu ve evde beni anlamalarını istediğimi ekledim. En azından annemin yanında açık açık söyledim bunları kız kardeşime." General omuzlarını hafifçe kaldırıp kollarını yine hafifçe iki yana açarak dalgın, "Ben hala anlayamıyorum kardeş," dedi. "Geçenlerde bize geldiğinde Nina Aleksandrovna da aynı şeyi söylemişti. Hatırlıyorsun değil mi? Ah vah edip duruyordu. Neyiniz var diye sorduğumda anladım ki onlar bunu kendileri için bir ayıp sayıyorlar. Söyler misiniz ayıp neresinde bunun? Kim Nastasya Filipovna'yı ayıplayabilir ya da herhangi bir şeyle suçlayabilir ki? Toski ile birlikte olmasını mı? Ama büyük bir saçmalık bu. Hem de bu malum koşullarda kuşkusuz. Kızlarınızın yanına sokmuyorsunuz onu değil mi?" diyor. "Eh saçmalık. Ah be Nina Aleksandrovna. Yani nasıl anlayamazsınız bunu?
Bunu...

Uygun sözcüğü bulmakta zorlanan generale yardım etti Gavrila. Kendi durumunu. Anlamasını anlıyor. Lütfen kızmayın ona. Daha o zaman başkalarının işine burnunu soktuğu için haşlamıştım onu. Ama evde yine de bir değişiklik yok. Son söz söylenmiş olmasa da fırtına koptu kopacak. Bugün son söz söylenirse demek her şey söylenecek. Prens köşede yazı denemesini tamamlamaya çalışırken onların bu konuşmasını dinliyordu. İşini bitirdikten sonra masanın yanına geldi. Elindeki kağıdı generale uzatırken portreye dikkatli dikkatli bakıp "Nastasya Filipovna bu demek," diye mırıldandı. Ve hemen heyecanla ekledi. "İnanılmaz bir güzellik." Portredeki gerçekten olağanüstü güzel bir kadındı. Üzerinde son derece sade, şık, siyah ipek bir giysiyle fotoğraf çektirmişti. Besbelli koyu kumral olan saçları evdeymiş gibi güzelce toplanmıştı. Derin bakışlı gözleri koyu renk, alnı düşünceliydi. Yüz ifadesi tutkulu, sanki mağrurdu. Yüzü hafif zayıf, belki de soluktu. Gavrila ile general şaşkınlık içinde baktılar prense. General, "Nasıl? Nastasya Filipovna mı?" diye sordu. "Nastasya Filipovna'yı tanıyor musunuz yoksa?" "Tanıyorum. Daha bir gün olmadı Rusya'ya ayak basalı. Ve böylesine bir güzeller güzelini tanıyorum," diye karşılık verdi prens. Ve hemen Rogojin'le karşılaşmasını, konuştuklarını anlattı. Prensin anlattıklarını büyük bir dikkatle dinleyen general yine telaşlandı. Gavrila'nın yüzüne heyecanla bakarak, "Al sana yeni haberler," dedi. Gavrila da biraz telaşlanmıştı. "Pek çirkin bir şey bu," diye mırıldandı. "Bir tüccar çocuğu hovardalık ediyor. Onunla ilgili bir şeyler gelmişti kulağıma. Benim de dostum, benim de." Küpe olayından sonra Nastasya Filipovna her şeyi önüne geleni anlatmıştı. "Ama şimdi durum farklı. Sanırım 1 milyon gibi bir para ve tutku var ortada. Tutalım ki gerçekten çirkin bir tutkudur bu. Ama yine de bir tutkudur. Ayrıca bu bayların neler yapabilecekleri de bilinen bir şey. Hele kafayı çekmişlerse." Endişeli bitirdi sözünü general. "Bir olay çıkmasa bari.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirdi, yasal düzenleme işareti verdi. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Cumhurbaşkanı düzenleme meclis tatile girmeden gelecek mi sorusunu ise kuliste cevapladı. Yetiştirebildiğimiz kadarını inşallah yetiştireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı için meclisteydi. Terörsüz Türkiye sürecini devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz vermeden tamam erdireceklerini söyledi.
2: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
1: Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bu süreçte yaşananların Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini vurguladı.
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir. Çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk. Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
1: Erdoğan, katliam şebekesi olarak nitelediği İsrail'e de en küçük barış ihtimaline bile tahammül edemiyorlar sözleriyle tepki gösterdi.
2: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edeceklerdir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
1: Dış politika mesajlarına meclis kulisinde de devam etti Cumhurbaşkanı. Gazetecilerin NATO zirvesinde Trump'la baş başa görüşecek misiniz sorusuna büyük ihtimalle olur yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefette kaos ve kargaşanın hakim olduğuna dikkat çekerek CHP'de yaşanan çok başlılığı eleştirdi. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor diyen Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.
2: Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Muhalefet meclisi tıkama çalışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. Yüce Meclis hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Tekmili birden mevcut, çerçici dükkanı gibi yok yok. Entrika

0: skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreç devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha ihraç gündemiyle toplanıyor. Kurul yarın saat 14'te tedbir kararlarına yönelik itirazları görüşmek üzere bir araya gelecek. Milletvekillerinin ardından ihraç süreci devam eden belediye başkanları ve il başkanları da tedbir kararına itiraz etti. 15 kişiden oluşan kurul Mahir Polat başkanlığında itirazları oylayacak. Peki tedbir kararı ne anlama geliyor? Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilen isimlerin parti üyelikleri ve üyelikten kaynaklı hakları askıya alınıyor. Tedbirin kaldırılması parti içindeki yetkilerin yeniden teslim edilmesini sağlıyor. Son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın duyurusuna göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın İstanbul'da olacak. CHP'de ihraççıların yanı sıra istifalar da gündemde. Son olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ol El Gazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılabileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la yürütülen teknik görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. Rubio, görüşmelerin 29 veya 30 Haziran'da yapılmasının planlandığını söyledi. Görüşmelere ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlığı yetkililerinin de katılacağını belirtti. Rubio, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir adım atmayacağını da kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'nın işletilmesine ilişkin mekanizmaya da değindi. Uluslararası suların kullanımından ücret alınmasını öngören herhangi bir uygulamaya karşı çıkacaklarını söyledi. İran'la ABD arasında İsviçre'de yapılan görüşmelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler artırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Operasyon Turkuaz kapsamında belirlenen hassas bölgelerde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontroller sıklaştırıldı. NATO güzergahlarında güvenlik çemberleri oluşturuldu. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ve asayiş ekipleri de güvenlik çalışmalarına destek veriyor. Oteller, araç kiralama firmaları ve otoparklarda denetimler sürerken sivil ekipler de sahada görev yapıyor. Zirve için Ankara'ya gelen lider ve heyetler Kızıl Elma ve Bayraktar TB2 görselleriyle karşılanacak. Delegasyonun geçeceği güzergahtaki üst geçitlere yerleştirilen görseller, Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojilerini başkentin ana arterlerinde vitrine çıkardı. Havalimanı güzergahındaki çeşitli noktalara da paneller yerleştirildi. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda da DAEŞ terör örgütünde aktif faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonun devamındaysa haklarında genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Türkiye

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gizli oyla yapılan seçim, mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapıldı. Metin Yener, 272 milletvekilinin oyunu alarak yeniden Sayıştay Başkanı oldu. Metin Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'te ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı. Yener, 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2021 yılında Sayıştay Başkanı olarak seçilen Yener, 5 yıldır bu görevi sürdürüyordu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Sürmegöz'ün avukatının da savunmasını tamamlamasının ardından duruşma sona erdi. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Emniyet Müdürü kontenjanları yeniden belirlenecek, Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetim artırılacak. Geçen yıl 6,1 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırga ilçesinde 1121 kalıcı konut 10 ay gibi kısa bir sürede büyük ölçüde tamamlandı. Teslim için gün sayılan bu konutlardan 338'i ilçe merkezinde. TOKİ koordinesinde yapılan konutlar depremin yıl dönümü olan 10 Ağustos'tan önce hak sahiplerine teslim edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmemenin maliyeti, bu felaketi önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'deki enflasyon ve makroekonomik görünüm hakkında bilgi verdi. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gıda ve enerji enflasyonunun sönümlenebileceğini belirten Karahan, Türk lirası varlıklara talebin güçlü olduğunu vurguladı. Libya'nın doğusunda tutuklu bulunan 10 global Sumut filosu aktivistinden 6'sı İstanbul'a getirildi. 31 gün önce Libya'nın batı bölgesinden hareket eden Tunus konvoyunda bulunan gönüllüler İstanbul Havalimanı'nda karşılandı. Aktivistler Filistin davası için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı İsrail kabinesi de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Dinlediğimiz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirdi, yasal düzenleme işareti verdi. Fazla uzatmadan meclisin takdirini sunacağız dedi. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda B grubunun son maçları oynanıyor. Saat 22'de başlayan maçlarda Kanada-İsviçre mücadelesi TRT1'den, Bosna-Hersek-Katar karşılaşması ise TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A Milli takımımız, mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu

0: olağan toplantısında konuştu. Harcama limitlerine değinen Özbek, bunun Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. UEFA'dan 30 milyon avroya yakın bir para geleceğini belirten Başkan Özbek, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz dedi. Fenerbahçe 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf'u transfer etti. Sarı lacivertli ekip Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Erkek milli voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasında ilk sınavına çıktı. Ay Yıldızlılar Polonya'da oynanan maçta Çin'i set vermeden mağlup etti. Milliler 2. maçında yarın ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Malatya 16, İstanbul 21, Antalya 25, Diyarbakır ve Rize 18, Yalova ve Çanakkale 20, Muğla ve Samsun 19, Afyonkarahisar 15, Bolu 13, Van 14, Şanlıurfa ve Mardin 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun Yeni Pazar Kavşağı 1 ile 3. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Yeni Pazar çıkış istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir denizcilere 634 sayılı bildiri. Akdeniz Atış Eğitimi 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 35 dakika 30 dakika kuzey, 30 saniye kuzey, 34 derece 27 dakika 30 saniye doğu, 35 derece 34 dakika 34 saniye kuzey, 34 derece 34 dakika 1 saniye doğu, 35 derece 31 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 39 dakika 30 saniye doğu, 35 derece 19 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 59 dakika 30 saniye doğu, 35 derece 11 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 52 dakika 30 saniye doğu, 35 derece 23 dakika kuzey, 34 derece 32 dakika 30 saniye doğu. Denizcilere 649 sayılı bildiri. Karadeniz Bilimsel Çalışmalar RV TÜBİTAK Marmara isimli gemiyle 25 Haziran 20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin Karadeniz sahili genelinde ve uluslararası sularda yapılacaktır. Çalışma gemisinden açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

0: Gecenin içinden.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan Gecenin İçinden programından herkese güzel bir gece diliyorum efendim. Yine çok değerli konuklarım var. İki güzel hanımefendi ilerleyen dakikalarda konuk edeceğim. Gerçekten birbirinden güzel ürünler verdiler. Bir tanesi edebiyatın şiir kısmında bir şair ilk kitabıyla bu gece bizimle beraber olacak. Diğer hanımefendi bir roman yazarı. İki güzel hanımefendi, iki güzel eserle bizlerle beraber olacaklar. Zeynep Batur ve Deniz Sezer programı hazırladı. Tuna Şengil sesimizi sizlere pırıl pırıl iletecek mikrofonda ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program Gecenin içinden başlıyor efendim.

0: Efendim, gecenin içinden programındasınız. Güzel bir gece başladı. Harika bir şarkıyla başladı. Zeynep Matur her zamanki gibi harika güzel bir şarkıyla efendim açılışımızı yaptı. O güzel şarkıda da birbirinden güzel isimler oluyor. İlerleyen dakikalarda da güzel şarkılar dinleyeceğiz efendim programımız içerisinde. Ama birbirinden güzel röportajlarımız da olacak. İşte gecenin ilk röportajı, ilk bölümündeyiz. Bir şair, bir şairin ilk şiir kitabını konuşacağız. Çok ses getirdi kitabı. Sizler aslında yakından tanıyorsunuz. TRT 2 Kültür Sanat Muhabirim. Sevgili Betül'ü yakından tanıyorsunuz. Çünkü TRT 2'de birbirinden güzel röportajlar yapıyor. Kültür sanatın içerisinde olan bir kadından bahsediyorum. Hakikaten farklı farklı mekanlarda kültür sanatın farklı dallarıyla ilgili birbirinden güzel röportajlarıyla siz zaten onu tanıdınız. Ekim Betül Uçar, TRT 2 Kültür Sanat Muhabiri. Yanına şimdi bir sıfat daha ekleyeceğiz efendim. O sıfatın ismi de bir şair. Biz biliyorduk zaten şair olduğunu, yazdığını, sadece yazmıyor. Aynı zamanda resimleri de var. Bir ressam aynı zamanda sevgili Betül.
1: Çok abartmıyor muyuz?
0: Ama bunların hepsi var sende sevgili
1: teşekkür
0: Betül.
1: Teşekkür ederim.
0: Şiir de var, resimlerini de biliyorum ben.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Demek ki yaşayan sanatı, sadece röportajını yapmıyor sanatın. Aynı zamanda sanatı da yaşayan bir isim. Hakikaten abartmıyorum. Çünkü şiir kitabın yarın öbürsü gün belki de bir sergiyle de resimlerini sergileyeceksin. Ne güzel bir şiir kitabı, ilk şiir kitabıyla bir radyo programında.

0: Umarım ilk radyo programındır.
1: İlk kez bir radyo programına konuk oluyorum bu
0: Konuk
1: kez. Evet.
0: oluyorsun, harika. Yani eğer başka bir radyo programına gitmiş olsaydın
1: Çok şanslıyım ki senleyim.
0: Çok alınırdım, gerçekten çok alınırdım. Teşekkür ediyorum bizi kabul ettiğin için. Sevgili Betül, Savrulan Zaman. Ekim Betül'ün dizeleriyle beraberim. Mehmet Gürel'in cümleleri bunlar. Bir günlüğün sayfalarında yaprakların üzerinde ışıklar kendiliğinden büyüyor odada. Zamanın hızla parçalanan gürültüsü bir tünelden geçen tren gibi dağları deliyor, aynalara çarpıyor. Defalarca sesleniyor kelimeler bize. İlk defa gördüğümüz bir bakış inceliğinde derin ve büyüleyici. Derin ve büyüleyici. Ekim Betül Uçar, Savrulan Zaman. Bu şiirlerin neredeyse hepsini okudum. Sadece okumadım, okuttum da.
1: Evet, teşekkür
0: Kendi
1: ederim.
0: Kendi öğrencilerime okuttum da ve gerçekten her bir şiirde bazı cümleler daha ön planda olmak şartıyla, bazı dizeler diyelim, çarptı bizi. Bazı dizeler bizi, her şiirin bazı dizeleri hakikaten bizi çarptı. Ve o dizelerde durduk. Bir daha okuduk o dizeleri. Senin şiirinin üslubunu, şiir yazma üslubunu bir hikaye anlatıyor gibi yazıyorsun. Zaten burada hepsinden seninle ilgili bir düşünce de ortaya çıkıyor Betül. Yani ben tanıdığımdan değil, tanımadığım kişilerde de yani Betül nasıl bir haleti ruhiyesi var, nasıl hayata bakışı var, senin hikaye şeklinde olan şiirlerini okuyarak bunu görebiliyorlar. Yani ben bunu ikinci yenide de, evet, ben bunu ikinci yenide de özellikle onların şiirlerini okurken de, onların şiirlerini okurken çok zorlanıyorum şimdi bunu itiraf edeyim. Çünkü onlar mitolojiye de gidiyorlar.
1: Evet,
0: Onlar
1: evet.
0: farklı
1: Ne
0: farklı,
1: Yunanilikten
0: ne
1: etkilenenler
0: Yunanilikten
1: var.
0: etkilenenler var. Onlardan etkilenen 80 kuşağı var.
1: Evet.
0: Yani onlar bir akım zaten, o akımın devamı da geliyor. Onlardan etkilenen hala daha modern çağda, yani 2000'li yıllarda da ikinci yeni bence Türk şiirinin en büyük damgasıdır.
1: Evet.
0: Yani Servet-i Fünun'un tamam bunları biliyoruz ama
1: Cesurca hareket ediyorlar
0: modern
1: aslında.
0: Türk şiiri'nin en büyük damgası ikinci yenidir. Seninkisi de Ekim Betül, bu şiirler de sanki ikinci yeninin bir devamı gibi geldi bana. Sen belki
1: Aa, teşekkür
0: İkinci
1: ederim.
0: yeniye çatıf yapmayacaksın ama bendeki izlenimi o. Zeynep diyor ki biraz da Betül konuşsun istersen diyor.
1: Sevgili yapımcımız Zeynep.
0: Evet, ama ben bu düşüncelerimi anlatmak istedim sana.
1: Evet, çok
0: Çünkü
1: mutlu oldum.
0: benim için bu önemli. Hakikaten önemli. Şimdi sana bırakayım sözü.
1: Her şeyden öte gerçekten okumuş olman, bunu bu çok değerli. Birisinin kitabı edinmesi, onun içerisindeki şiirleri okuması, anlamaya çalışması. Keza sen bana videoları gönderdiğinde ben çok duygulanmıştım. Orada gençler kendileri okuyorlar, seslendiriyorlar. Anlama çabasına giriyorlar,
0: Evet.
1: kelimeleri olsun ya da oradaki o derinliği. Gözlerim doldu, çok mutlu oldum. Beni gerçekten çok çok mutlu etmişti. Teşekkür ederim tekrardan. Evet.
0: Zaten ilk seslendirenlerden biriyimdir
1: Evet,
0: herhalde, öyle değil mi?
1: ben o videoları da paylaşmıştım.
0: Evet, o videolar da çok
1: Benim için
0: güzeldi.
1: gurur verici bir şey. Çok teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Yani özellikle bu kadar karizmatik bir sesten duymak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Peki, şiirlerin yazım serüvenini konuşalım, hikayeleri konuşalım, şiirlerin hikayesini konuşalım. Bu kaç senelik bir birikimin ürünü bu kitap?
1: Ya tabii ki de bir kitabı kaç senelik bir birikim bunu söylemek çok zor çünkü aslında bir yaşamın ortaya çıkardığı bir öz diyebiliriz her kitap ya da her ortaya çıkan ürün için. Ben çocukluğumdan bu yana yazmaya meraklı bir insanım. Genelde not alırım bir kelime ya da aklıma takılan bir şey ya da hoşuma giden bir şey olursa. Hep bu şekilde devam etti. Fakat ilerleyen zamanlarımda, çocukluğumun ilerleyen zamanlarında öykü yazmaya başladım. Daha çok öyküyü de bilirsiniz. Necip Tosun der ki öykü her zaman bir mühendislik işidir ve bir
0: Evet.
1: matematiktir. Kendisinin de hani son zamanlarda bir öykü yazma atölyeleri var. Orada bakıyoruz. Ben de o matematiğe uygun bir şekilde kendi derdimi anlatma çabasına girişmiştim. Lakin bu çok ilerletebildiğim bir süreç olmadı. Fakat her zaman bir anı defterim vardır ya da kendimce aldığım notlar vardır. İstanbul'la beraber, pandemide İstanbul'a geldim ve İstanbul'la beraber hayatıma bir şarkı girdi. Şarkı sözü yazma atölyesine başladım. O atölyede tabii ki de şiir demek değil bu. Fakat daha lirizme uygun nasıl bir oluşum içerisine girebilir kelimeler ya da biz nasıl bunu hani bir ritimle buluşturabiliriz. Bunlar üzerine düşündüğümüz bir nokta. Keza ilk şiirim Burgaz'da da bunun izlerini görürüz. Çünkü daha
0: Evet.
1: ritmik ve söylenmeye uygundur. Seslendiren arkadaşlarım da oldu. Daha o formu bildiğim için o formda ilerlediğim bir nokta. Lakin öykülerimde de her zaman lirizm ve devrik cümleler ağırlıkta olmuştu. Sonrasında şiire evrildi. Bu kitap tabii ki de bir kronolojik bir hikayeden ya da bir süreçten ibaret değil ama hayatımdaki bir 4 yılın özeti diyebilirim. Bu geçtiğimiz 4 yılın özeti diyebilirim. Evet, o
0: İnişli çıkışlı
1: süreçte
0: bir 4 yıl.
1: evet inişli çıkışlı bir 4 yıl. Önceki şiir denemelerimi içerisine eklemek istemedim. Daha yalın ve o sürece ait bir dönem kalsın istedim. Ve o şekilde oldu. Burgaz'la başladı
0: Evet.
1: ve sonrasında noktalandı.
0: Burgaz çok da güzel bir isim aynı
1: Burgaz adayı
0: zamanda.
1: da çok severim bu arada. Benim için
0: Evet.
1: çok özeldir
0: Evet.
1: İstanbul'da gerçekten. Ben dediğim gibi pandemide gelmiştim ve şehri boşken çıplak haliyle gezme şansı elde ettim. Biraz da şeyin etkisi çok
0: Evet.
1: olanaklıydı benim için. O dönem kimsenin olmaması ve benim özgürce basın mensubu olduğum için hareket edebiliyor olmam.
0: Evet. Evet.
1: Güzeldi yani böyle diyebiliriz bu
0: Ama
1: şekilde.
0: bu basın mensubu olman, aynı zamanda kültür sanat muhabiri olmanın da verdiği bir güzellik var. Şimdi kitabın ilk şiiri Burgaz. Burgaz Adası da senin çok
1: Burgaz'da çok
0: etkilendiğin
1: güzel bir
0: yerlerden
1: başlangıç.
0: biri, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Buluşalım ay sarkarken Burgaz'da. Karışırken gölgelerimiz sokak lambası altında. Tut ellerimden süzülen geceye. Nefesin rüzgar olur saçlarıma dolaşan. Nefesin rüzgar olup karanlığı dağıtan. Şşt, korkma, kimse görmez bizi. Parmak uçlarım değer saçlarına. Tatmadığım ırmaklar yudumlarım dudaklarında. Ellerin alev alev dolanır belime. Gözlerin nehir nehir gezinir tenimde. Yatağım yeşerir, sen dünyama konarsın. Ben hiç durulmam, sen benim yanımdasın. Burgaz. Harika bir şiir.
1: Teşekkür
0: Başlangıç için
1: ederim.
0: gerçekten
1: Evet.
0: çok güzel bir
1: Biraz
0: şiir.
1: muzip, biraz daha
0: Evet.
1: böyle şey bir şekilde, kaçamak bir şekilde çağıran bir şiir bence. Öyle düşünüyorum.
0: Kuzgunlar ve insanları, bak bu şiir kitabında aynı zamanda en çok ne diye dikkatimi çekti biliyor musun? Sevgili Ekim Betül. Şiirlerin isimleri çok güzel.
1: Bu arada isim koyma konusunda gerçekten iyi olduğumu ben de düşünüyorum.
0: Kesinlikle bak, ben buna da evet, bunun altına üstüne
1: Çok
0: çiziyorum.
1: güzel isimler koyuyor.
0: Evet bak şimdi, yani kuzgunlar ve insanları
1: Evet.
0: okuyunca şiiri, bu şiire hangi isim verilir dediğinde bu isim verilir. Dar zamanlar için bir ağıt. Bu çok güzel mesela. Dar zamanlar. Sessiz bir kıyıdayım. Rüzgar yok. Lakin her şey savruluyor. Bir yerim eksik. Adı yok. Lakin ayak izleri var. Kaybolmuş değilim. Bulunamam sadece. Boğazımda unutulmuş bir harf. Çözemediğim bir düğüm. Akan nehir değil bu. Bir aşk. Bir taşma içe doğru. Damarlarım birer dar geçit şimdi. Dolaşmıyor kan, hatıralar, her atışta bir görüntü, bir gölge. Harika. Harika.
1: Teşekkür ederim.
0: Sarkıntı huzur.
1: Evet, bu Sarkıntı Huzur şiirim aslında Edebiyat Festivali'ne de seçilmiş olan bir şiirdi. Ben lakin orada yer alamadım yani kendim farklı işlerimden dolayı. Beğenilen şiirlerimden birisi. Daha önce şiirlerimi Edebistan ya da Sade İmge gibi ve bunun benzer pek çok dergide de yayınlamıştım. Orada da insanların hoşuna giden şiirlerden birisiydi. Yani şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki de evet az önce dediğimiz gibi aslında hayatımın belirli bir dönemine ait eserler ama tamamen kronolojik bir şekilde kendi içerisinde ilerleyen eserler değiller.
0: Değiller.
1: Evet her
0: Evet.
1: birisi farklı bir dönemden gelip o
0: Evet.
1: ana dahil olan
0: Evet.
1: eserler ve kitabın o sayfasına dahil olan eserler
0: Evet.
1: diyebiliriz.
0: Evet. Dünyanın büyük şairlerinden bir tanesi. Sen de edebiyat okudun, ben de edebiyat okudum. Şimdi yine güzel bir şiir var, bu Sarkıntı Huzur. İlk cümle Tanrı'dan der, ilk dize. İlk dizeyi insana Tanrı ilham eder. Ondan sonra şair akar gider. Senin de ilk dizelerin Tanrı'dan gibi geliyor bana. Ah. Ekim Betül, gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Valeri'nin sözüdür bu. Oh. Tabii Valeri der ki

0: Büyük şairler için söyler bunu. İlk dizesi Tanrı'dan gelir. O kendi yazdığını zanneder. Ondan sonra zaten akar gider. İlk dizeyi yazmaktır zaten önemli olan. Sarkıntı Huzur'da da böyle ilk dize hakikaten çok güzel. Şimdi o ilk dizeyi seslendirmek istiyorum. Bazen yorulmakla beklemek arasına adını koyamadığım bir suskunluk düşer. Ne ileri çağırır beni zaman, ne de geride bıraktıklarım dönüp bakar. Denge değil bu bahsettiğim, bir tereddüdün sonsuzluğa uzanma biçimi. Heves ettim, evet, ama neye? Görmediğim bir şekle mi, yoksa sadece boşluğun biçimlendirdiği yankıya mı? Avuçlarımda eksiğiyle var olan şeyler vardı ve yük kalbimden sarkardı. Gövdem hiç anlamazdı onca ağırlığı. Zorlamadım bu kez, benim demedim, dişlerimi sıkmadan geçtim içimden gidenleri. Ne tutundum ne kovdum, sadece durdum. Bir sabah zamanın kendini unuttuğu bir anda adını unuttuğum bir huzur gölge gibi yanıma sindi, oturdu. Belki de hep oradaydı. Harika.
1: Ağzına sağlık.
0: Harika. Gerçekten çok güzel. Ben çok etkilendim. Kalemine sağlık. Bir virgül atacağız. Bir müzik arası vereceğiz efendim. Daha sonra Ekim Betül Uçar, Savrulan Zaman isimli ilk şiir kitabıyla, o harika şiir kitabıyla TRT Radyo 1'de Gecenin İçinden programında olacak efendim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gecenin içinden programı devam ediyor efendim. Şair, bu gece şair kimliğini konuştuğumuz bir güzel hanımefendi var stüdyomuzda. Diğer programlarda kültür sanat muhabiri kişiliğiyle siz onu tanıyorsunuz ama bu gece bizim konuğumuz şair kimliğiyle efendim. Ekim Betül Uçar, ilk şiir kitabı Savrulan Zamanla şu an stüdyomuzda. Sevgili Betül'cüğüm, şimdi edebiyat eğitimi aldığımız için ikimiz de bunu çok iyi biliyoruz. Şair ve şiir aslında en kısa gözüküp, ürün olarak en kısa gözüküp ama şunu biliyoruz ki biz en zor olanıdır edebiyat türleri arasında.
1: Evet.
0: Yani roman, hikaye, şiir. Bence en zor olanı budur çünkü az cümleyle çok şey anlatacaksın. Az dizeyle, az kelimeyle çok şey anlatma sanatıdır bu. Ahmet Rasim köşe yazısı yazıyormuş. Patron demiş ki ona, köşe yazısını yarısını kısaltacağım, yer yok gazetede. Artık yazdığının yarısı kadar yazacaksın demiş. 10 lira alıyormuş. O zaman bu sefer 50 lira alırım demiş. Ya demiş, yazının yarısı kısaldı, 10 lira alırken 5 lira
1: almak. Ama anlatmak daha zor.
0: Tabii tabii, 5 lira vermem gerekiyor. Hayır demiş. Evet. Onu demiş, ben kısa anlattığım zaman daha zorlanacağım çünkü yazarken anlatmak istediklerimi.
1: Edgar Allan Poe da böyle der. Kendi o öykülerinde olsun ya da hani o şiirlerinde. Evet. Hatta çok biz edebiyat eğitim alanlarında çok yakından bildiği bir şey vardır. En kısa öyküyü yazabilirim noktasına çıkıyor ve şey oluyor. Satılık hiç kullanılmamış mavi bebek patiği.
0: Evet.
1: Yani aslında arkasında anlatmış olduğu hikaye çok daha derin. Satılık hiç kullanılmamış mavi bebek patiği.
0: Evet.
1: Demek ki bir erkek bebek vardı.
0: Evet, evet.
1: Ya doğumda öldü ya da başka bir şeydi. Onun hiç kullanılmayan o bebek patiğinin satılık olması. Demek ki maddi bir problem var ailede ki onu satmaya gidiyorlar. Aslında acılı bir anne var arka planda gibi gibi.
0: Evet.
1: O derin anlamı sadece 3-5 kelimeyle veriyor ama biz o arka planda ne kadar büyük bir hikaye olduğunu görüyoruz.
0: Evet, evet. Şiirlerini yine konuşacağız da şimdi hikaye şeklinde şiir yazmak bir şey anlatıyor orada. Orada bir derdi var insanın. Mutlu olabilir, mutsuz olabilir, tedirgin olabilir, ürkmüş olabilir, sıkılmış olabilir. Hayatın problemlerinin altında kaldığını hissedebilir.
1: Evet, aslında
0: Bir
1: yaşamdan
0: sürü
1: ortaya çıkıyor her şey.
0: Duygu var bunun içerisinde, öyle değil mi? Bir sürü duygu var.
1: Evet. Ya, yalnızca burada bir acı ya da bir dram yok.
0: Tabii, tabii, tabii,
1: bunun
0: tabii.
1: içerisinde tabii ki de pamuk şeker huzuru, mutlu olduğum bir andan
0: Pamuk
1: ortaya çıkan
0: şeker huzuru,
1: evet,
0: ya
1: isimler.
0: müthiş bir şiir ismi değil mi bu ya?
1: Evet.
0: Gerçekten hakikaten müthiş
1: Ben
0: bir
1: de çok
0: şey.
1: mütevazıyım bugün evet evet
0: Ama
1: diyerek
0: şu
1: ama
0: var, yani o pamuk
1: üzgünüm.
0: şeker, biz onu derste öğrencilerimle beraber o şiiri okurken herkeste bir pamuk şeker huzuru oluştu.
1: Evet. Aslında
0: Yani
1: hepimizin
0: çünkü
1: aşina
0: biliyoruz.
1: olduğu ve
0: Evet,
1: çocukluğumuzun
0: evet.
1: o en büyük hayallerinden birisi.
0: Evet,
1: Beni mesela hemen
0: Zeynep
1: Luna
0: Hanım
1: Park'a
0: denemiştir yani
1: gönderin.
0: pamuk şeker muhtemelen. Pamuk şeker çok güzeldir insanların ağzında, özellikle çocukların ağzında çok
1: Evet,
0: büyük
1: o
0: bir
1: tatlı
0: tat
1: bulutu
0: bırakır.
1: erir,
0: Evet.
1: yanaklarına yapışır o pembe
0: Evet,
1: şekerler
0: evet,
1: tepkince.
0: evet, evet, evet.
1: Keyifli
0: Yani ne
1: oluyor.
0: zaman yazıyorsun? Hani günün ne
1: Bir...
0: bileyim incin top atıyor zaman zaman biliyorsun, işte herkes evine çekiliyor, arabalar çekiliyor, insanlar çekiliyor sokaklardan, caddelerden, herkesin bir yazım tarzı var. O aralarda mı, o zaman diliminde mi yazarsın, yoksa ne bileyim metroda da yazarım, işteyken de yazarım, nasıldır yazım tarzı,
1: Evet,
0: nasıl?
1: aslında tabii ki de hani tam böyle bir süreci yok ama şöyle söyleyebilirim, evimde televizyon yok. Yani televizyon var ama bağlı ve şey değil, açık. Önceki zamanımda da böyleydi. Evde daha çok yazıyorum doğal olarak. Fakat dediğim gibi not defterim her zaman var. Bir kelime ya da bir şey olduğunda onu alıyorum. Bazen telefon notlarıma da yazdığım olabiliyor. O gün içerisinde yaşadığım anlık duygu dalgalanmalarıyla ya da etkilendiğim bir noktadan ortaya çıkabiliyor. Bunun tam anlamıyla bir yeri var mı? Bazen olmayabiliyor. Çünkü mesela örnek vermek gerekirse Sandalda İki Ağaç adlı şiirim bir enstalasyon çalışmasından hareketle ortaya çıkmış bir şey. İnternette gördüğüm bir enstalasyon çalışmasıydı. Bir yarım saatlik bir videosu var. Cape Town'lu bir sanatçının. Şu an ne yazık ki ismini telaffuz edemeyeceğim, hatırlamıyorum. Ve onu daha sonrasında fotoğraflamış. Sandalda iki ağaç büyütmüş zaman içerisinde ve onları denize bırakıyor. Denizde dalgalar içerisinde hareket ediyorlar ve bir süre sonra batıp gitmeleri, tekrar hani kurtarılma anları falan. Bundan çok etkilenmiştim. Bizler de aslında birer böyle ağacız ve o hayatın içerisinde, o dalgaların içerisinde büyüyüp gidebiliyoruz. Kimisi kayıkta tek olmayı tercih ediyor. Kimisi kayıkta yani tamamen boş bir kayık olmayı ya da işte ben kayıkta iki kişi olmayı düşleyen ve o yönde bir hayat kurgulayan bir insanım. Bundan çok etkilenmiştim. O şekilde ortaya çıktı. Ya da izlediğim kendim sinema muhabirliği yaptığım için çok fazlasıyla film izliyorum. Benzer yelkenli şiirinle atıfta bulunduğum şey ise Buffalo 66 diye çok eski bir film. Ve o filmde dinlediğim bir şarkı. O şarkıdan yola çıkarak o şarkıyı sonrasında belki hani günlerce tekrar tekrar dinledim ve sürekli o şarkıyı dinleme halindeyken ritmik bir şarkıydı bu. Ve orada ortaya çıkan bir şiir oldu o şarkının eşliğinde. Hani her birinin hikayesi farklı ve o anın gelmesiyle ilgili. Ya ben tabii ki de günün her zamanında yazılması gereken ya da her noktasında ben daha öncesinde işte senaryo eğitimi ve öykü yazarlığı eğitimleri falan da aldım. Şarkı sözü yazma atölyesi keza aynı şekilde. Hep derler ki boş olduğunuz anda oturun ve yazın. Bunun matematiksel bir denklemi var. Onun üzerinde her gün üretmeniz gerekiyor. Bence şiirde böyle bir şey yok. Biz tamamen bu kendi özümüze ne zaman tüy sana ne zaman dokunuyorsa o zaman yazıyorsun gibi algılıyorum. Ve bu şekilde şiirlerime baktığımda da kendim sonrasında da 40 kere okuduğum için hani tabii ki de gözüme çarpan noktalar ya da şey olsa da derdim her zaman o kelimelerin anlamına odaklanmak. Ben çocukluğumdan bu yana hep anlaşılma derdiyle yaşayan bir insanım. Çünkü diyorum ki karşı taraf beni ne kadar anlayabiliyor? Hiç kimsenin gerçekten birbirini net ve anlatılmak istediğinin %100 anladığını ya da şeye inanmadığım için ya da böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşündüğümden, imkansız olduğunu düşündüğümden dolayı bendeki o kelimenin derinliği ya da bendeki anlamıyla karşıdakinin anlamı bir değil.
0: Ama olması da gerekmiyor.
1: Evet,
0: ki.
1: Olması da gerekmiyor. Betül. O zaman yani
0: Ahmet Haşim diyor ya, yani anlam için şiir katledilmez diyor.
1: Yani bu
0: işte,
1: o zaman şey gibi
0: geliyor.
1: Bir
0: kuşun etini yemek gibidir diyor. Yani ufak bir serçenin etini yemek gibidir. Yani anlam aranmaz
1: şiirde. İşte şiir bu noktada
0: devreye giriyor. Senin anladığındır
1: gibi.
0: Zaten.
1: Demek istediğim şu. Ben kendimi sözlü ifade ederken bunu gerçekleştirebildiğime çok inanmadığım için bunu bir sanat yoluyla ya da farklı bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bence herkes de bunu bu şekilde var etmeye çalışıyor. Kendi özümdeki anlatmak istediğim derdim bu ve bunu bir resimle ortaya koyabiliyorum. Çünkü konuştukça ne kadar anlatabiliyorum emin değilim ama o haliyle dışa vurum. Benim şiirlerim de bir noktada aslında her insanda olduğu gibi birer dışa vururum. Çünkü konuşmalarımız ya da şey tokalaşmak gibi. Fakat bu noktada baktığımızda aslında tenlerimiz birbirine teğet geçiyor. Ya da hani sadece temas ederek geçiyor gibi düşünüyorum. Ve
0: bir de
1: böyle.
0: Herkesin anladığı kendine tabii.
1: Evet, evet. Sonuçta birileri anlasın ya da birileri ne bileyim kendinden bir şey bulsun diye değil. Ben kendim mi anlatma telaşında yola çıktığım için ortaya çıktı. Belki hiç basılmaya da bilirdi ya da hani birileri okumaya da bilirdi. Fakat şu an çok güzel. Aynı zamanda şey Mehmet'e en başlarken bahsettik ama
0: Mehmet
1: değerli
0: Güreli.
1: Sanatçımız Mehmet Güreli'ye teşekkür ederim. Çünkü kapak resmi de gerçekten beni çok,
0: çok
1: yansıttığını
0: güzel.
1: Düşünüyorum. Onun kendi tasarımı. Ardından şiirleri okuduktan sonra yazmış olduğu eleştiri yazısı benim için çok kıymetli.
0: Müthiş. Derin ve büyüleyici.
1: Hayatımda da çok değerli bir insan kendisi.
0: Kaç kişi Mehmet Güreli derin ve büyüleyici diyebilir?
1: Evet.
0: Değil mi? Şimdi bir dakika. Pamuk Şeker Huzuru.
1: Evet, senin de çok sevdiğin şiirlerden
0: birisiydi.
1: Evet,
0: Pamuk Şeker Huzuru. En sevdiğim olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi, bir şiire verilebilecek en güzel isimlerden bir tanesidir. Ve Pamuk Şeker hepimizi çocukluğumuza götürür. Pamuk Şeker Huzuru. Hakikaten şiiri okuduğunuz zaman da hem o tadı tekrar hissediyorsunuz, hem bir huzur var şiirin içerisinde. Bir anlık ışıltıydı seninle olmak. Neşenin suretine bürünmüş bir yanılgı. Dilimin ucunda eriyen o tatlı bulut. O kadar güzeldin ki zaman yavaşladı gözlerinde. O kadar geçiciydin ki ardında bıraktığın ben soldu biraz. Pamuk şekerdi huzurum. Bulut tadında bir serap. Şimdi avuçlarımda yapışkan bir sessizlik. O anın tozlu pırıltısı hala içimde. Bir yalan kadar güzel, bir çocuk gülüşü kadar kısa. Pamuk şekeri huzuru işte. Ne doyurur ne unutturur, sadece hatırlatır. Bazı mutluluklar erimek için doğar.
1: Evet, ağzına
0: harika,
1: sağlık.
0: Harika, harika. Pamuk şeker huzuru. Bir tat bıraktı mı? Bende bıraktı.
1: Evet.
0: Bende bıraktı. Sevgili Ekim Betül Uçar'la beraberiz efendim. Aramıza yeni katılanlar vardır. Bir şair. İlk şiir kitabı Savrulan Zaman. Birbirinden güzel şiirler var. Birbirinden güzel şiir isimleri var efendim. Şiir kitabının içerisinde. Burada doğaya da çok atıfta bulunuyorsun. Yani.

0: buhar olur havada. Belki Tanrı'nın omzuna dokunur, belki yalnızca kendi içini ısıtır, işitir. Zaman pencereden süzülen altın tozlarında erir, dünya küçük bir nabız gibi atar uzakta. Bir el hala göğe sarkar, belki de yalnızca şükranla, belki de hiçbir şey istemeden. Güneşi tutmanın mümkün olmadığını bilerek. Evet.
1: Böyle.
0: Vallahi Ekim Betül Uçar şiirleriyle bu geceye bence damga vurdu. Hakikaten çok güzel, çok anlamlı. Şimdi tabii insanların aklına şu soru gelebilir. Ekim Betül Uçar devam edecek mi şiir yazmaya? Muhakkak devam edecek ama hikayeyle ya da romanla ya da resim üzerinden mi biz şu an birkaç zaman sonra, yani en yakın zamanda sanatını tekrar göreceğiz?
1: Bunu daha açıkçası 2 gün öncesinde Mehmet Bey'le de bir araya geldiğimizde konuştuk. Şiirlerime yine devam ediyorum. Bunun içerisine dahil olmayan ama aslında o süreçte devam edip yazdığım şiirler de var. Sadece kendi içimde şunun ayrımını yapmaya çalışıyorum. Kitabı ilk oluşturduğumda da içinde 3 şiir daha vardı. Onların çıkmasını istedim. Ayrıca bir son söz yazmıştım. Hala daha kendimi anlatma ve açıklama telaşım orada da devam ediyordu. Ve dedim ki şiirlerin bir son sözü olamaz. Yani herkes kendisini duymak isterse onu duyar. Onları ayrıştırmıştık. Kendi içimde şunu ayırt etmeye çalışıyorum. Yani bunlar anı defterimde mi kalmalı, yoksa gerçekten bir başkası da kendinden bir şey bulabilir mi? Bir başkası bunu okumalı mı, duymalı mı noktasındayım. Devam ediyorum. Yine dergilere göndermeye de devam ettiğim şiirler var. Fakat bundan sonraki süreçte galiba beni bir senaryo ve bir filmle görebilirsiniz. Çünkü öncesinde öykü olarak yazıp sonrasında senaryoya çevirdiğim bir Ve Gülümse Şimdi adlı bir çalışmam var. Düzenleyebilirsek eğer onu düzenleyip ardından bir sete çıkma hayalimiz
0: Çok
1: var
0: güzel.
1: Önümüzdeki yıl
0: Harika.
1: içerisinde. Şu an öyle devam ediyor.
0: Bir şair senarist olduğu zaman cümleleri şu şekilde oluyor. Bak, sana bir örnek
1: Hep
0: vereyim.
1: betimleme üzerine.
0: Bak, Selim İleri
1: Evet.
0: Çolpan İlhan'ı çok seviyor.
1: Hı
0: En büyük
1: hı.
0: hayranlarından bir tanesi. Çolpan İlhan'ın oynadığı filmin senaristi de Attila İlhan. Yani abisi senaristi filmin, tabii başka isimle, müstehar isimle
1: Ki Selim
0: senarist.
1: İlerinin Atilla İlhan'a yazmış olduğu
0: Tabii,
1: mektuplar İzmir
0: mektuplar
1: zamanlarından
0: var.
1: bu
0: Tabii
1: yana.
0: tabii bak şimdi, filmi seyrediyorum diyor Selim İleri, çok güzel bir anıdır. Yani bir şair nasıl senarist olduğunun cevabıdır. Aktör, aktriste yani Çolpan İlhan'a şu şekilde sesleniyor. Çolpan İlhan'ın çok güzel gözleri vardır. Diyor ki, sende de bir gözler var, başka bir İstanbul diyor. Bakarak söylüyor.
1: Çok etkileyici.
0: Çok etkileyici. Bak, sende de bir gözler var, başka bir İstanbul diyor. Selim İleri şunu düşünüyor. Bu senarist, bir romancı, bir hikayeci değil diyor. Kesinlikle
1: Bir
0: değil.
1: şair.
0: Bir şair bu diyor. Bir şair. İşte bir şair senarist olduğu zaman bu tip cümleler de senaryonun içerisinde
1: Evet.
0: kendini gösteriyor ve bir şair olduğunu da birileri anlıyor senin. Senin yazacağın senaryoda da muhtemel bu tip cümleler olacaktır.
1: Evet,
0: Ağlamayacaksın
1: ağlamıyorum. Çok keyifliyim aslında.
0: değil mi? Çok
1: Ama
0: güzel, çok güzel. Yani her zaman gördüğümüz Ekim Betül Uçar'ın dışında bir Ekim Betül var bu akşam. Şair ve aynı zamanda tabii duygu yoğun bir durum içerisindeyiz. Çünkü şiir zaten öyle bir ortam yaratır.
1: evet,
0: Öyle güzel bir
1: öyle
0: ortam
1: olmuş oluyor.
0: yaratır.
1: Biraz daha aslında içinde bulunduğumuz hali de romantize etmek.
0: Evet.
1: Şiirler
0: Evet.
1: de bu şekilde ortaya çıkıyor. Biz insanoğlu yaşadığımız her şeyi yalın olarak görmek istemiyoruz da daha romantize ederek ya da tamamen o içimizdeki galiba Tanrı'nın üflediği nefesten kaynaklı olsa gerek hep
0: Evet.
1: o yaratıcılık noktasına
0: Doğru.
1: değindiğimizde özel hissetmek istiyoruz.
0: Evet,
1: Sadece bize
0: evet.
1: aitmiş gibi ve en büyüğünü, en güzeli biz yaşıyormuşuz gibi, en duygulusu bize aitmiş gibi. O romantize etmenin sonucu şu an buradaki havada bir mum
0: Doğru.
1: eksik.
0: Çok güzel. Şimdi bir ara
1: Teşekkür
0: verelim. Bir
1: ederiz.
0: virgül atalım
1: Evet.
0: efendim.
1: O
0: Bir
1: zaman
0: virgül
1: bu
0: atalım.
1: son okuduğumuz şiirde diyoruz ya, ardında bıraktığın ben soldu biraz. Sezen Aksu'nun Zehir şarkısı da buna eşlik edebilir diye düşünüyorum.
0: Harika.

0: Gecenin içinden programı TRT İstanbul Radyosu'nda kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Ekim Betül Uçar, bir şair. İlk şiir kitabı Savrulan Zaman'la stüdyomuzda. Sohbetimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sevgili Betül'cüm, Ayna diye bir şiir. Hakikaten çok etkileyici şiirlerinden bir tanesi. Nesnelere çok fazla önem verdiğini az önce söylemiştik. Özellikle nesneler üzerinden şiir yazman, ki günlük hayatta çok fazla kullandığımız nesneler bunlar. Yani o nesnelerle senin bütünleşen duyguların mı, ya da nesnelerin sana çağrışımı şeklinde mi oluyor?
1: Daha çok birer yüzleşme gibi düşünebiliriz. Çünkü kendi içimde de nesnelere evet isim verme hali de bende çok fazlasıyla olabiliyor. Ama gördüğüm şey pek çok anı ya da duygu durumum o nesne etrafında oluşuyorsa, o hikayem orada akıyorsa, yaşanmışlığım orada akıyorsa onun benim için özel bir anlamı oluyor. Ayna da bunlardan birisi. Onu tanımadım derken de kendimden bahsediyorum. Aynada gördüğümü onu tanımadım yani oradaki yansımamda onu tanımadım. Tenime baktım diyorum ben miyim? Onun da bir parmak izi gibi sen var. Bu sırada hani tamamen o şey aklımdan kendimle konuşma halim diyebilirim. Kim nereden anlaşılmıyor. Sen var derken o görmediğim kişiyi söylüyorum.
0: Evet, anlaşılmasın.
1: Boynumda geç kalmış bir dokunuşun gölgesi. Göz göze geldim kendimle. Sonrasında tanıyorum. Aynadaki kendimi tanıyorum. Sen gitmemişsin. Ben dönememişim. Ayna atsız sessiz bir topraktı. Toprak da aslında o...
0: Ayna, orada bir virgül
1: evet,
0: var ama bak. Ayna,
1: atsız sessiz.
0: Atsız sessiz bir topraktı.
1: Aynen, sahiplenilmemiş, boş Hı-hı. bırakılmış, Hı-hı. kalmış, sessiz bir toprak. Yaşam da üzerinde olabilir, yoksa öyle ölmüş ve atıl bir şekilde kalmış da olabilir. Ayna öyle bir noktaya geliyor benim için.
0: Harika, harika. Onu tanımadım, tenime baktım, omzumda bir parmak izi, sen var. Parmak izi gibi sen var. Boynumda geç kalmış bir dokunuşun gölgesi. Göz göze geldim kendimle. Sen gitmemişsin, ben de dönmemişim. Ayna, adı sessiz bir topraktı. Kelimelerine sağlık, dizelerine sağlık. Hakikaten çok etkileyici kelimeler, cümleler var içerisinde. Peki, en çok yazarken seni anlatan şiirin bu dediğin bir şiir var mı içerisinde? Mesela Emanet Hayat.
1: Emanet Hayat. Evet.
0: Yani bu şiir yani beni derken
1: çok
0: yani
1: evet şiir formundan da uzak
0: çok,
1: bu
0: evet,
1: arada.
0: Emanet
1: Hayat
0: böyle,
1: öyle. Ben 5 yıldır aynı evde kalıyordum. Aslında o evden ayrılık sürecim. Bir insan kendini nereye ait hissedebilir? Çünkü bunu da çok fazlasıyla sorgularım çoğu zaman. Kendim ailem Manisa'da.
0: Eşyalı bütünleşiyorsun
1: eşyayla
0: değil mi?
1: Ya da olduğum yerle evet aile
0: ben de
1: hissetme
0: vardır o.
1: telaşım çok
0: Evet.
1: yüksek oluyor. Fakat ben
0: Ayrılırken çok üzülürsün değil mi ondan
1: evet
0: sonra?
1: ayrılırken üzüldüm. İşte böyle bir şey hissetmediğim bir noktada olan bir yerde orası. Halbuki üzerinde yıllarım geçti. Yalnız yaşayan bir insanım ve hani her anım o evin içerisinde. Gelen giden misafirlerim, kendi hayattaki paylaşımlarım oradayken hiçbir şekilde oraya ait hissedememe halimi gördüm ve bu beni çok şey yaptı. Üzdü bir noktada ve dedim ki bu kadar mı temas etmedik? Bu kadar mı değemedim ben bu yaşadığım yere? Orayı hayat var eden de aslında ben olmalıydım. Demek ki öyle bir şeyim de olmadı. Kendimi sorguladım. Çiçek almıyorum eve. Herhangi bir şey bakmıyorum. Kediyi aldım ama hani bir kedim var. O ne kadar bu evde kendine ait hissediyor sorgulamaları yaşadığım bir noktadaydı. Sonra başka bir eve taşındım. Ve eve ilk girdiğimde içimde hissettiğim şey çok güzel bir huzur ve mutluluktu. Yabancı bir ev. Tamamen yabancıyım. İlk kez kapısını açıyorum. Fakat orada kendi kedimi hayal edebiliyorum. Başka insanların suretleri gözümün önüne geliyor. Onları orada kahkahalarını duyduğum bir an vardı. Ve dedim ki ben bu evde yaşayabilirim. Bu ev gerçekten bana aitmiş gibi hissettim. Hatta benim olsun, tamamen benim olsun
0: Evet.
1: istediğim bir an oldu. Ve burada yaşlanabileceğimi bile düşündüğüm bir şeydi. O eve geçtikten sonra da hani diğer eve yazmış olduğum bir şiir, ayrıldığım eve. Diyorum ki en sonunda şey, ilk günkü kadar yabancı ve eğreti ayaklarım kapının eşiğinde o evden ayrılırken. Çok kötü anılar olduğu için değil ya da hani yaşanmaz bir noktada olduğum için o ev öyle bir şeyisi yok. Fakat kendimi oraya hissedememe hali. Ben Şeyi de çok şaşırırım. Memleketim memleketim diyen insanları. Manisa'yı
0: Evet.
1: hiç öyle görmüyorum. Hani
0: Hı.
1: doğma büyüme Manisalıyım. Ben İzmir'de üniversite okudum. Düşünün yani ergenliğim, çocukluğum, her şeyim o bulunduğum çevrede geçti. Arkadaş
0: Aynı
1: çevrem
0: üniversitenin iki
1: değişmedi.
0: öğrencisiyiz
1: Evet,
0: biliyorsun.
1: 9 Eylül
0: Burcu
1: Üniversitesi.
0: Eğitim Fakültesi.
1: Evet.
0: Evet.
1: Mesela
0: Evet.
1: hani o aidiyeti hissedememe hali ve teslim olamama. Kendimde hep bunu görüyorum. Bir inanç da olabiliyor, bir dostluk, samimiyet, arkadaşlık ya da başka bir şeyde de kendimi hiçbir zaman tam anlamıyla teslim edemiyorum, bırakamıyorum o sürecin içerisine. Sanırım bu aidiyet algımla yaşadığım bir problem ve her şiirde de bu var. Aidiyeti yaşama halim. Emanet hayatta da ait olmadığım bir ev ve ait olma çabasıyla gittiğim başka bir ev.
0: Emanet Hayat.
1: Evet.
0: Yine isim çok güzel. Yine isim
1: Ağır bir
0: harika.
1: isim Emanet Hayat sonrasında
0: Evet,
1: kendime
0: evet,
1: düşündüğümde de
0: evet.
1: oradaki
0: Yani
1: o
0: bu
1: solukların hepsi.
0: bir hikaye ve roman ismi de olabilir.
1: Evet,
0: Öyle
1: olabilir
0: mi?
1: aslında.
0: Penceremden sızan ışık, yabancı bir koltukla can verirken yaslandığım duvarlar, dilsiz bir boşluğun aynası şimdi. 5 koca yıl, zamanın kum saatinden süzülen bu soğuk yabancılık. Nasıl oldu da mesken tuttu ruhumun ıssız çukurlarını? Geçmişin hayaletlerini söküp attım tırnaklarımla. Duvarlardan kazıdım fırça darbelerinin o derin sızısını. Öfkeyle sökülen resimlerin yerinde ağır alçı yaraları. Şimdi birer yara izi gibi bakıyor bana. Örtemiyorum yasını.
1: Burada aynı
0: Güldüğüm...
1: zamanda birine de veda ediyorum. Öyle bir
0: Hı-hı,
1: noktada.
0: çok
1: Hem
0: güzel.
1: eve hem herkese.
0: Evet,
1: Benim
0: evet.
1: bir vedalaşma sürecim var.
0: Harika,
1: Evet.
0: harika. Güldüğüm, ağladığım ama asla benim diyemediğim bu kafes bir otel odası kadar iğreti, bir gölge kadar sahipsiz kaldı. Şimdi gidiyorum. Zihnimde yalnızca dökülen alçı tozları. Kucağımda bana ait tek gerçek, sadık yol arkadaşım. Bu bataktan, bu eğreti yuvadan, bu yarım kalmışlıktan gidiyorum. Bitti. Ne aidiyetsiz bir sohbetin yükü omuzlarımda, ne de yabancı bir evin soğuk nefesi ensemde. Şaşırıyorum kendime. Bu ilk değil derken de. Provasını yapmıştım. Ait olmadığım bir evde, bir fotoğrafta, iki kediye, bir kapıya, bir tuvale elveda demiştim daha önce.
1: Bu da ait olamadığım başka bir ev.
0: Evet, şimdi onca sene hiçbir şey köşesinde kendimi bulamadığım bu evden ayrılırken ilk günkü kadar yabancı ayaklarım kapının eşiğinde. Ağzına sağlık,
1: Çok
0: kalemine
1: teşekkür ederim.
0: sağlık,
1: Senin de ağzına
0: yüreğine sağlık.
1: sağlık.
0: Gerçekten,
1: Teşekkür ederim
0: gerçekten çok
1: herkese, tüm
0: güzeldi.
1: ekibe.
0: Çok güzel haberler bize iletiyorsun ama bugün söylediklerin var ya, kendinsin ya, kendini anlattın ya. O kadar güzeldi ki herhangi bir diksiyona veya herhangi bir artikülasyon falan bunlar hiç önemi yoktu. Çünkü gönülden konuştun.
1: Evet, bak buradayım şeffaf ve üryan diyorum ya,
0: Evet,
1: iki
0: evet,
1: serçe de oradaki
0: evet,
1: gibi.
0: evet. Çok güzeldi.
1: Kendimi
0: Ağzına
1: bilmiştim.
0: sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim ilk bölümümüzün sonuna geldik. TRT2 Kültür Sanat Muhabiri ve bir şair. Ekim Betül Uçar bizlerle beraber de. Şimdi bir virgül atalım, bir müzik arası verelim. Daha sonra bir röportajımız olacak. Ve gecenin üçüncü konuğu bir yazar Ezgi Ayvalı bizlerle beraber olacak efendim.

0: Öyle bir rüya Hüsnü Arkan, bir sen Tezer, harika bir şarkıyla radyonuzdaydı efendim. Devam ediyoruz gecenin içinden programındasınız. TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Canlı yayınımızın ikinci konuğu uluslararası organizatör Sinan Ufuk Nergis şu an telefon hattının diğer ucunda. Sinan Bey merhaba, iyi geceler efendim, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi geceler, hoş bulduk.
0: Efendim önemli bir festival, 26. Uluslararası Magusa Kültür Sanat Festivali. Festivalle ilgili çok da güzel bir broşür var önümde. Yapımcım sevgili Zeynep Batur az önce gelip bıraktı. Hakikaten okurken de çok keyifli başlıklar var, çok önemli isimler var. Bunların hepsini sizden dinlemek istiyoruz. Kültür Sanat Festivali ve çok önemli 26.sı düzenleniyor. 23 Haziran 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Buyurun Sinan Bey, ben sözü size bırakıyorum.
1: Yıllar içinde tabii yavaş yavaş büyüyen, bazen bazı şeyleri yürütmek oldukça zordur.
0: Evet.
1: Uzun süreli kılmak, sürdürülebilir kılmak çok zordur. Hele ki bunlar Kıbrıs gibi belli zamanlarda tarihsel zorluklar yaşayan, belli zamanlarda tanındı tanınmadığı sohbetlerin olduğu coğrafyalarda olduğu zaman çok daha değerli oluyor. İlk senesi 1995, belediye organizasyonu. O zamandan bu zamana tabii 31 yıl geçmiş.
0: Evet.
1: 26. festivalimiz. Bundan da çıkan sonuç bir 5 senarımız var yıllar içinde. Çok ikonik isimler gelmiş festivale.
0: Evet.
1: Benle 25 senedir beraber birçok sanatçı getirme şansına sahip oldum Kıbrıs'a. Bazıları bu dünyadan aramızdan ayrıldı. Natalie Cole'lar gibi, Cesar Ivoralar gibi.
0: Evet.
1: Bazı çok ikonik isimler geldi. Herkes şaşırdı. Nasıl bu isimleri Kıbrıs'a getirdiniz? Ambargo olmadı mı? Herhangi bir sorun olmadı mı diye. Lara Fabianlar, Lorena McKennett'ler, onlarca dünyanın çeşitli yerlerinden iyi dans grupları, aynı şekilde onlarca tiyatro.
0: Evet.
1: Yıllar içinde çok önemli isimlerin ağırlandığı, biz Adanın Festivali diyoruz, Magusa'dan dünyaya uzanan bir hikaye.
0: Evet, 26.sı olması da hepsinin de bir hikayesinin olması ve siz isteyince neler yapabileceğinizi de anladığım kadarıyla Sinan Bey burada da ortaya koyuyorsunuz.
1: Esasında sürdürülebilir kılmak herkesin elinde. Birinci olarak tabii ki bu belediye festivalinde belediye başkanları çok önemli rol oynuyor. Tabii ki bütün kadro çok önemli.
0: Evet.
1: Bütün çalışanlar çok önemli rol oynuyor. Siz birazcık o kimliği, o şehrin kimliğini birazcık tanıma şansına sahip oluyorsunuz. Biraz sahipleniyorsunuz.
0: Evet,
1: esasında
0: evet.
1: O sizin festivaliniz oluyor aynı zamanda.
0: Biraz değil, bayağı bir sahipleniyorsunuz zaten.
1: Aynen, aynen. Bir de tabii ki evet. Yalnızca da değil, gruplara da doğru anlatmak gerekiyor. Kıbrıs'ı doğru anlatmak
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu aynı şekilde ülkemizin festivalleri için
0: evet,
1: geçerli.
0: Doğru.
1: O şehre gittiğiniz zaman yediğiniz güzel bir yemek, gittiğiniz Salamis Antik Harabeleri, wow, ne kadar müthiş bir yapıyı kaç bin yıl önce yapmışlar dedirten bir tarihi alanda. Otello Kalesi, Shakespeare'in Otello eserine ilham kaynağı olan,
0: evet, evet,
1: olduğu düşünülen yapı. Şimdi tabii böyle elinizde malzemeler var. Zaten çok güzel bir coğrafya. Güneş, deniz, aynı zamanda tarih. Bazen diyoruz ki yıllar önce neler yapmışız.
0: Evet.
1: Şimdi keşke daha iyilerini yapsak.
0: Evet, evet.
1: Binalar, o yapılar. Tabii ki o 26 yıl içinde o ikonik isimleri, tabii Türkiye'nin en önemli sanatçıları da. Yani çıkarmadığımız, getirmediğimiz

0: etmediğimiz, sunmadığımız isim çok yok Türkiye'den de. Bir de tabii en önemlisi bu seneki festivali şöyle bir ucundan
1: Buyurun.
0: anlatmaya
1: Çok
0: başlarsak.
1: güzel başlıklar var. Ben sadece başlıkları söyleyeyim, size bırakacağım yine.
0: Tamamdır.
1: Festival Selin Geçit konseriyle başlıyor efendim. Devlerin Savaşı Otello Kalesi'nde izleyiciyle buluşacak. Magosa Kent Orkestrası ve Fikri Karayel aynı sahnede olacak. Tango Gala ile Arjantin'in büyüsü Otello Kalesi'nde. Oytun Ersan ve Blue Deja Vu Band Jazz gecesiyle festivalde olacak. Pink Martini Salamis Antik Tiyatro'da olacak. Arteus'ların Yalnızlığı Salamis Antik Tiyatro'da sahnelenecek ve Sertab Erener festivalin kapanışını da taçlandıracak. Sadece başlıklardı bunlar, detaylar sizde, buyurun efendim.
0: Şimdi her sene festivalimiz normalde gençlerin sevdiği, esasında hep beraber buluşacağımız, ailece buluşacağımız bir konserle başlıyor. Geçtiğimiz sene Adamlar grubuyla bu başlangıcı yapmıştık. Bu sene Selin Geçit'le dün gerçekleştirdik festivalin açılışını. Tabii Otello Kalesi'nin o büyülü ortamında esasında bütün o 7'den 77'ye genel olarak herkesi görme şansına sahip olduk. Tabii Kıbrıs bir de küçük bir yer. Baktığınız zaman herkes birbirini tanıyor. Küçük bir kasaba gibi düşünün
1: Evet.
0: esasında. Tabii ki o coğrafya içinde insanlar belirli 45 dakika uzaklıkta biz birbirimize çok uzağız diyorlar ama esasında adı birbirine çok yakın. Selin Geçit konseri ile başlayan festival bugün Kiprogenia grubuyla, o da çift toplumlu bir grup. Zaten amacımız adada o iki kültürlü projeleri sunmak.
1: Evet.
0: Eskiden bu çok zordu. Çünkü diğer taraftan çok bir kültürel birleşme isteği olmuyordu ya da korkuyorlardı bu birleşmeleri yaptığı zaman. Fakat son zamanlarda bu oldukça değişti.
1: Evet.
0: Bu da bizim açımızdan sanatın birleştirici gücünü
1: Çok güzel.
0: göstermekte.
1: Evet.
0: Sonra tabii ki 2 sene önce Richard oyunuyla Okan Bayülgen'i ağırlama şansına sahip olmuştuk. Bu sene Devlerin Savaşı'yla tabii ki Celal Kadri, Okan Bayülgen'in birazcık da klasik müzikle ilintili olan bu oyununu sergileme şansına sahip olacağız. O da Otello Kalesi'nde.
1: Evet.
0: Fikri Karayel Kıbrıslı bir sanatçı. Magosa Kent Orkestrası da Kıbrıslı bir sanatçıyla beraber bir sahne alması bizim açımızdan önemli. Çünkü çok önemli Kıbrıslı isimlerimiz var. Sonuçta Zine Salih var.
1: Evet.
0: Işın Karaca var,
1: Evet, çok
0: Turay var,
1: kuvvetli sesler ve yorumlar
0: kuvvetli
1: bunlar.
0: sesler, yorumlar var.
1: Evet.
0: Bazılarının Kıbrıslı olduğunu dahi bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Ama biz sonuçta adada bu isimleri Kıbrıslılarla buluşturmak istiyoruz her zaman.
1: Harikasınız. Harikasınız.
0: Sonrasında bir tango galamız var. Oldukça keyifli bir dans grubu. Daha önce Cem Areş'te konser salonunda sergileme şansına sahip olmuştuk gösteriyi. Bu sene Magusa'da olacak çok keyifli bir dans gösterisi. Oytun Ersan yine Kıbrıslı bir proje ve Kıbrıslı bir grup. Atreus'ların yalnızlığı oldukça önemli. Çünkü bir tragedyanın Salamis Antik Tiyatrosu'nda bu festival için üretildiğini düşünürsek seyredenler bir premier yaşayacak. Aynı zamanda belki hayatlarında böyle bir tragediyi görebilecekleri en güzel antik tiyatrolardan birisini de görme şansına sahip olacaklar. Onun son iki gösterimiz oldukça Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta bilinen isimler. Pink Martini 14'ünde 14 Temmuz'da Salamis Antik Tiyatrolarında olacak. Kıbrıs ikinci gelişleri, festivalimiz ikinci gelişleri. Ondan sonra da 22 Temmuz'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacaklar. İstanbullular da görme şansına sahip olacak. Festivalimizin kapanışı da yıllar önce ağırladığımız, bu sefer tekrar festivalde ağırlama şansına sahip olacağımız Sertab Erener. Esasında bir hap gibi siz
1: Evet.
0: sundunuz, ben anlattım.
1: Evet. Çok
0: Gelmek
1: güzeldi.
0: isteyenler için
1: Vallahi biz gelmek
0: çok güçlü bir
1: isteriz,
0: alternatif.
1: Sinan Bey. O kadar
0: Ama
1: güzel anlattınız ki
0: iştahı
1: biz
0: kabarttım.
1: gelmek
0: Şu anda
1: isteriz.
0: hani o
1: Evet.
0: herkesin bir iştahı kabardı. Tabii
1: Evet.
0: en güzel şey o enerjiyi vermek bizlerin elinde. Ne
1: Evet.
0: kadar severseniz hani o çiçeği bile sevdiğiniz zaman, konuştuğunuz zaman çiçek açar.
1: Evet,
0: Güneş
1: evet.
0: gördüğü zaman güneşe doğru döner.
1: Evet.
0: Esasında sanat da birazcık öyle.

0: biraz sevmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Sevdiğimiz şeyi doğru yerlerde sunmamız gerekiyor.
1: Doğru.
0: Bunu yaptığımız zaman da ortaya güzel şeyler çıkıyor.
1: Ve sizin gibi de emek vermek gerekiyor. Sadece
0: Herkes,
1: sevmek de yetmiyor.
0: Gibi. Yani burada
1: Evet.
0: Biz bunu bir kişisel bir başarı olarak hiçbir zaman sunamayız. Çünkü bu diyelim ki bir belediye festivali, diyelim ki
1: Evet.
0: bir belediye başkanımız var. Bu
1: Evet.
0: belediye başkanının da başarısıdır.
1: Doğru.
0: Bu şehrin başarısı. Yani
1: Evet.
0: buna sahiplenmenin başarısı.
1: Doğru.
0: Esasında bizler genellikle Türkiye'de belirli festivalleri yaptığımız
1: Evet.
0: zaman figürsel insanlara sahip oluyoruz.
1: Doğru. Doğru. Aslında o koroyu da görebilmek gerekiyor, öyle değil mi?
0: Bence koro
1: Ha.
0: herkes,
1: Evet.
0: güvenliğimiz, yer gösterenimiz,
1: Doğru.
0: sahnemizi silen arkadaşımız,
1: Doğru.
0: taşıyan arkadaşımız, otelde ağırlayan arkadaşımız.
1: Hepsi.
0: Esasında bu bir takım oyunu.
1: Hı.
0: Bu takım oyunu her birimiz doğru gerçekleştirdiğimiz zaman ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkıyor.
1: Çok
0: Bir de
1: teşekkür ediyorum.
0: sürdürülebilir olması da çok önemli bizler için.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Size ve çalışma arkadaşlarınıza gönül dolusu selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.
0: Bizler teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii bizim gibi 26 yıl gecenin içinden kaç yıl diye düşünürsek
1: 50 küsur yıl.
0: çalıştığımız zaman
1: Evet.
0: demek ki oluyor her
1: Evet,
0: zaman.
1: evet,
0: Sizlere
1: evet.
0: de güzel yayınlar diliyorum.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum.
0: ediyorum bu
1: Çok sağ ol.
0: fırsatı verdiğiniz
1: Çok
0: için.
1: teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum efendim. Sağ
0: Sizlere
1: olun.
0: de iyi geceler. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. 26. Uluslararası Magosa Kültür Sanat Festivali. Uluslararası organizatör, aynı zamanda bir CEO, Sinan Ufuk Nergis konuğumuzdu.

0: Gecenin içinden programı TRT İstanbul Radyosu'nda kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli konuklarım var demiştim efendim bu gece. Gecenin son konuğuyla da şu an beraberiz, bir yazar. Birçoğunuz da tanıyor olabilirsiniz kendisini. Ezgi Ayvalı şu an stüdyomuzda. Sevgili Ezgi, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba, seni merhaba. Görmek bizi mutlu etti. Daha önce buluşacaktık ama nasip bu zaman dilimi neymiş. İki güzel kitabınla stüdyomuzdasın. Tabii senin yazarlık serüvenini de konuşmak istiyorum. Ezgi Ayvalı'yı tanımak istiyorum. Ne zaman yazmaya başladı? Onu yazmaya iten sebepler nelerdir? Nasıl yazar? Çünkü hani edebiyatın zor bir alanıyla başlangıç yapıyorsun. Yani roman yazmak, hikaye yazmaya göre, hadi şiiri bir tarafa ayırabiliriz ama özellikle hikaye yazmaya göre çok daha bence zor bir tür roman. Romana nasıl karar verdin? Hikayelerin var mıydı? Hikayeden romana mı gittin? Bunların hepsini sorarak aslında başlamak istiyorum. Önce biz bir Ezgi Ayvalı'yı kısa da olsa bir tanıyalım. Daha sonra da bu roman serüvenini konuşuruz. Evet Ezgi.
1: Yazmaya nereden nasıl başladığımı tam olarak hatırlayamıyorum. Yani bu söyleşiler, bu sohbetler çok hoş oluyor. Çünkü ben de her seferinde tekrar düşünme fırsatı buluyorum. Bir tahmin yürütebiliyorum sadece. Çocukluğuma döndüğüm zaman galiba benim aracım yazmaktı. Yani kendimi ifade etme aracım, duygularımı anlama aracım, belki kendi içsel çatışmamı ortaya dökmek ve kendimle işte tanışabilme aracım buydu. Bir yandan kendi hayatımızda yaşama uyum sağlamak için bir persona geliştiriyoruz ama içsel meselemizi de anlamak için mutlaka bir araca ihtiyaç duyuyoruz. Resim olabilir, müzik olabilir. Benim enstrümanım galiba kağıt kalemdi.
0: Evet.
1: Böyle başladım. Romanla başlamadım açıkçası. Hı hı hı. Kısa kısa öykülerle başladım.
0: Dergi,
1: şiirler yazıyordum
0: evet,
1: ben de. Evet.
0: Şiirler de yazdım.
1: Evet.
0: Harika, bir gün senin şiirlerini de okuyalım. Eğer
1: hatta
0: izin verirsen,
1: ilk yazdığım şey de bir senaryoydu. 17-18 yaşlarında böyle bilgisayarın başına oturup bir senaryo yazma işine
0: girişmişim. Çok iddialı değil mi? Çok iddialı.
1: Yani bilmiyorum
0: Ezgi,
1: nereden çıktıysa.
0: Gerçekten çok iddialı. Ama demek ki hani bu, artık o yazı serüvenini içselleştirenler hani orada iddiaymış, iddialıymış falan ona çok bakmıyorlar. Ben yazmak istiyorum ve yazıyorum.
1: Galiba
0: ne olursa olsun. Yani ne düşünürseniz düşünün. Ben bir şekilde yazmak istiyorum.
1: Galiba bu durdurulamaz bir şeymiş gibi aslında. Yani bende içsel olarak bu böyle oluyor. İlk kitabımı çıkartırken kim dedi bana bilmiyorum ama böyle bir sohbet geçmişti hatırlıyorum. Öykü olmasın ilk kitabınız lütfen demişti daha evvel bana biri. Ben bunu tamam dedim ve geçtim. Galiba ona verdiğim söz yüzünden öykü kitabı

0: birlikte.
1: Ama dergilerde yazıyordun.
0: Dergilerde yazıyordum,
1: evet. Orada neydi konu? Yani hani günlük hayattan seçtiğin konular mıydı? Yoksa yine romana, hikayeye atıfta bulunduğun hikayeler miydi? Nasıldı orada?
0: Orada aslında sürekli kendimi deniyordum.
1: Hı hı.
0: İki ayda bir çıkan bir dergiydi.
1: Evet,
0: evet. Dördüncü sayısında başladım ben yazmaya ki yolculuğa yeni başlamıştı o dergide. O zaman edebiyat dergileri çok popülerdi ve evet, böyle iki üç tane popüler dergi vardı.
1: Evet.
0: Dördüncü sayıda girdiğim zaman ben de böyle bir anda beraber yolculuk yapmaya başladık aslında dergiyle ve ne yazarsam anında tepki alıyordum orada. Çok interaktif bir süreçti. Yani bir sayıda şiir yazıyorum, deniyorum. Ben de bilmiyorum ya yazmayı.
1: Evet, evet.
0: Okurla karşılaşmayı hiç bilmiyorum. O zamanlar tabii daha çocuktum da. Yani 20'li yaşların
1: Evet,
0: başında oluyor
1: evet,
0: bütün
1: evet,
0: bunlar.
1: evet.
0: Ve bir cesaret örneği. O sıralar hayatımda ne oluyorsa onları dışarı çıkarıyorum bir şekilde. Şiir yazıyorum, ona başka bir tepki alıyorum. Öykü yazıyorum, ona başka bir tepki alıyorum. Ve biraz okurla aslında karşılıklı dönüştürdüğümüz bir süreç oldu. Bazen şöyle şeyler yazıyordum. İşte durmak üzere, yaşam üzere, gitmek üzere
1: Çok
0: falan.
1: güzel ama
0: Böyle, evet,
1: başlıklar.
0: böyle
1: Başlıklar
0: başlıklar. Mesela
1: harika.
0: şöyle bir başlık
1: Şahinane bir
0: vardı.
1: daha ama
0: Ay
1: başlıklar.
0: kusura bakmayın, bu ay içerisi biraz dağınık falan gibi böyle.
1: Çok
0: Ve içeride
1: güzel.
0: sadece döküntüler var. Zihin akışları
1: Evet.
0: paylaşmışım, bir şeyler. Başımdan geçenleri anlatmışım.
1: Ha,
0: Rüyamı yazmışım bir
1: evet.
0: sayı falan.
1: Zihin akışı.
0: Zihin akışı.
1: Şimdi benim okuduklarımdan çıkardıklarımı söyleyeyim. Zihin akışı, evet, her zaman Ezgi Ayvalı'da var. Koku var. Kokuyu konuştuk telefonda da hatırlarsan. Koku muhakkak işte 2-3 hikaye sonra yine kokuyla ilgili bir atıf var kokuya. O da hayatında önemli anladığım kadarıyla. Çünkü koku demek aynı zamanda hafıza demek.
0: Evet.
1: İnsanlar kokuyu aldığında ilk o kokuyu duyduğu yere gidiyorlar. Yani ben mesela işte annemin yaptığı yemeklerdeki kokuyu başka yerde aldığım zaman direkt annemin yemeğine falan giderim. O da bana çok güzel bir gönderme olur. Ve işte o anı yaşarım aynı zamanda. O koku çünkü sadece bir koku değildir. O koku aynı zamanda bir zihindir. Rüya var. Evet, bu rüya da çok önemli mesela. Rüyadan
0: Çok.
1: da bir yol alıyorsunuz.
0: Evet, iki kitapta da var
1: Evet, iki
0: rüya
1: kitapta da
0: hikayesi.
1: rüya var.
0: Koku, şimdi elimde bir ıslak mendil var.
1: Evet.
0: Bu koku mesela bana bu anı çağrıştıracak
1: Evet.
0: uzunca bir süre her
1: Evet.
0: duyduğumda.
1: Aha.
0: Koku galiba hafızayla ilgisi bir şekilde bir duygusu da var o anın. Her
1: Hı.
0: anın bir duygusu var ya kendi içinde hafızamıza
1: Evet.
0: kaydederken. Galiba geçmişle çok ilgileniyorum ben. Geçmişle ilgilendiğim için de yani geçmiş demek zaten hafıza demek. Ben burada bütün varlığımla oturduğum zaman zaten aslında geçmişimle oturuyorum. Ağzımdan çıkan her şey geçmiş bilgilerime dayanıyor, kendi donanımına dayanıyor ya da bedenim tamamen geçmişte eğittiğim şekliyle oturuyor vesaire. Yani geçmişten ayırıp da şimdiki zamanı düşünemiyorum. Galiba bu yüzden de sürekli olarak bütün hikayelerde şimdiki zamanı anlatmak için bir şekilde geçmişe ve hafızaya dönmek durumunda kalıyorum. Rüyalar da burada işin bir parçası aslında. Rüyalarla çok ilgiliyim. İki kitapta da rüyalar kısmı var. Hatta ilkinde çok fazla atıfta bulunuyorum. Belki şeyini bile öyle yapabilirdim. Giriş cümlesini usta rüyacılara diye paylaşabilirdim diyorum. Belki yeni baskı olursa öyle bir giriş cümlesi yazacağım. Çünkü her bölümde mutlaka böyle orada usta rüyacılar aslında şöyledir. Usta rüyacılar bilir ki falan diye böyle ufak ufak şeyler var. Paylaşımlarım var. İkinci
1: Harika.
0: kitapta bir rüya zamanı var ayrıca. Yani bir gerçek zaman var. Bir rüya zamanı var. Hikayenin geçtiği o Araf bölümü. Bir de herkesin bilinçaltı kısmı var. Bu katmanlarla ilgilenmeyi çok seviyorum
1: Harika.
0: gerçekten.
1: Şimdi Edebiyat Fakültesi'nde Türk romanı ya da roman başlığı ile ilgili dersler alırken ben edebiyat bölümünde romanlar, klasik romanlardan başlıyoruz. Ondan önce bir destan dönemimiz var bizim. Destanlardan artık milletlerin veya işte büyük kabilelerin kahramanlarını anlatmaktan romanda bir evrime uğruyor. Evrimsel bir sürece doğru dönüyor. Artık bireyi ve kişiyi anlatmaya dönüyoruz biz. Yani destanlar büyük

0: toplulukları anlattı, büyük kabileleri anlattı, devletleri anlattı. Sonra artık biz kişiyi anlatmaya başladık. Çünkü her kişi bir özeldir aynı zamanda. Her kişi kendisine özeldir. Ve biz artık kişileri anlatmaya başladık ve klasik romanlar yazmaya, diyaloglar yazmaya başladık kişiler arasında. Daha sonra o klasik roman dedik o bölüme. Sonra yavaş yavaş modern zamanlara geldik. 18. yüzyıl ve sonrasında da artık modern romanlarda da insanın daha farklı özelliklerini, özellikle bilinçaltını, bilinç akışını, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bilince yansıyanları, bilinç üstünü, bilinçle ilgili ve iç sesle ilgili olan tüm duygu ve düşünceleri romanımıza yansıtmaya kalktık. Daha sonra postmodern dönem başladı. Postmodern romanda da artık bilinç akışının yanına işte metinler arasılık yapmaya başladık. İşte yazar zaman zaman romana girdi. Bak ben de buradayım dedi. İşte ben buradayım, sen neredesin ey okuyucu, okur dedi. Oğuz Atay'daki gibi. Bu tip serüvenler geçirdi dünya romanı ve kendi romanımız. Senin romanlarında modern var, postmodern var. Hani belki üçüncüsü de gelecek. Belki de klasik de olacak üçüncü senin içerisinde. Belki daha fazla diyaloglar olacak. Diyaloglar çünkü genelde klasiğin daha çok yaptığı. Çünkü diyalogları biraz da destanlardan almıştır klasik roman. Bunları bilerek mi? Yani bu romanın tarihsel serüvenini bilerek mi roman yazmaya başladın? Yoksa ben bu şekilde yazıyorum zaten mi diyorsun? Nasıl anlatıyorsun kendini?
1: Bunları biliyorum. Fakat yola çıkışım buradan olmuyor genelde. Başta bir hikaye oluyor elimde. Bu hikayeyi elimde tutuyorum bir süre. Ve gerçekten bazen hikayeye soruyorum, yani nasıl anlatılmak istiyorsun, nasıl ortaya çıkmak istiyorsun gibi. Ve onu bir iki deneme yapıyorum. Nasıl daha iyi ortaya çıkabilir? Bu hikaye bir konu olabilir, işte rüyalar olabilir atıyorum, ya da bir durum olabilir. Çat diye bir durum, yaz meselesi, bir sevdiğim birini kaybetmek meselesi, bir durumuyla karşı karşıya kalmak olabilir. O zaman bunu masanın üstüne koyup gerçekten bunu neresinden nasıl anlatabilirim diye böyle evirip çevirip aslında deneyler yapıyorum. Benim için çok deneysel bir şey yazmak. Yani çok keyif alıyorum bunu denerken. Yazmaktan aşırı keyif alıyorum zaten masa başında. Yani hiç bu kadar eğlendiğim başka bir şey olmuyor, aktivite olmuyor. O şey, dışarı çıkarken olan o eğlence, neşe hali. Yani böyle saf bir neşe gibi bir şey oluyor gerçekten. Ne kadar dramatik bir şey yazarsak
0: Mutluluk
1: yazalım.
0: hormonları salgılıyorsun.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Bazen çok dramatik bir sahne yazılıyor. Ağlama geliyor yani. Ama dışarıda görünen hiçbir şey yok ya. Her şey böyle içeride oluyor. Ve sadece semboller var orada. Bir takım harfler var. Bir kadın var. Bir şeylere basıyor falan. Yani orada içsel salgılanan şey gerçekten galiba işte yaratıcılık kısmı. İşte üretim aşamasında insanın sanat yapmanın aslında bir şekilde bize verdiği o mucizevi şey. Sonra çıkıyor ortaya aslında. İki kitabım var dediğim gibi. İkisinde de farklı yolculuklardı yazım süreçleri. Ama şunu hiç düşünmedim. Evet, bunu klasik yapayım. Sadece işin içinden çıkamadığım için kutlamada bu tercihi yaptığımı hatırlıyorum. Ben bunu bölümlere ayırmak zorundayım. Yoksa dedim bir kitabı çıkaramayacağım. Yani bunu ABC diye bölümlere ayırmak zorundayım. Biraz kopya çektim.
0: Her
1: Başka
0: bölümü
1: bir...
0: ayırıyorsun değil mi
1: Evet,
0: öyle?
1: evet, evet. Karakter geçişleri için illaki öyle bir şey yapmak zorundaydım. Şimdi üçüncü kitapta galiba diyalog istiyor hikaye iyi akabilmek için. Çünkü araya girip böyle şey...
0: Üçüncü kitabı özel konuşalım. Şimdi virgül atalım
1: Peki.
0: şimdi. Bir müzik
1: Tamam.
0: arası verelim.
1: Tamam
0: Üçüncü
1: tabii ki.
0: kitaba yeni bir paragraf açmamız
1: Tamam.
0: gerekiyor çünkü. Ezgi Ayvalı efendim konuğum. İki güzel kitabın yazarı. İlk kitabı 40 Kabuklu Çekirdek. Pandemi döneminde kitapla tanıştık. İkinci kitabı da Kutlama. Şimdi üçüncü kitabını konuşacağız. Yazma hayatını, yazı hayatını da konuşuyoruz aynı zamanda Ezgi Ayvalı'nın. Virgül attık, bir müzik arası, daha sonra buradayız.

0: Gecenin içinden programı devam ediyor efendim. TRT İstanbul Radyosu'ndasınız. Canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. Aramıza yeni katılanlar vardır. Gecenin üçüncü konuğu Ezgi Ayvalı, bir yazar bizlerle beraber. İlk kitabı 40 Kabuklu Çekirdek, pandemi döneminde tanıştık Ezgi Ayvalı'nın kitabıyla ve akabinde de Kutlama geldi, ikinci kitabı. Ve şimdi de üçüncü kitabı konuşacağız. Üçüncü kitabın hazırlıkları ne seviyede, isterseniz oradan başlayalım. Sevgili Ezgi, üçüncü kitap ismi, isimler çok güzel zaten. İsmini tabii söyleyebilirsin, söylemeyebilirsin, artık o sana kalmış. Üçüncü kitap ne seviyede, bitmek aşama, bitti mi ya da nasıl, hangi aşamada?
1: Yok, bitmek aşamasında değil, daha başlamış sayılmaz. Hala
0: kafada
1: fikir
0: belki.
1: Aşamasında.
0: Değil
1: evet,
0: mi? Evet, düşünce aşamasında.
1: Belki tam bu noktada şeyi konuşabiliriz. Çok kısaca nasıl oluyor bir kitabın yazmaya başlama süreci benim dünyamda, benim için. Bu arada Ezgi Ayvalı Demirel oldum ben 2 hafta önce.
0: Evet, soyadım tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Barış Demireli, Ezgi Ayvalı Demireli de evet, tebrik ediyoruz burada. Sevgili
1: içeride.
0: Barış daha önce bize katılmıştı zaten, evet. Konuk olmuştu. Sevgili Barış'ı birçok kişi biliyor şimdi. Yani. Barış Demirel deyince birçok kişi biliyor. Biz de tanışmak şansını yakaladık sevgili Barış'la da. Ne güzel, ne güzel. Allah bir yastıkla kocatsın derler ya. Nice yıllar olsun inşallah.
1: Üçüncü kitapta şöyle başlıyor aslında süreç. Bir senedir bu hikaye bende. Benim zihnimde dolaşıyor.

0: Sadece şey gibi bir fikir olarak dolaşıyor zihnimde Öcü ismi.
1: Evet. Kitabın
0: Öcü
1: ismi Öcü mü olacak?
0: galiba Öcü olacak.
1: Evet.
0: Ya da böyle şey olacak işte bir şey parantez içinde Öcü. Yani
1: Evet.
0: başka bir ismi olacak ama aşağıda bu.
1: Hı.
0: Bu Öcü'den kastım en uyduruk, korkunç şu şey aslında bizim için.
1: Doğru.
0: Türkçe'de de
1: Evet,
0: öcü
1: evet.
0: bunun işte karşılığı. Başka
1: Evet.
0: dillerde de bunun
1: Evet.
0: bazı karşılıkları var
1: Evet.
0: falan. Bu iç ses, bildiğimiz iç ses. Yani zihnimizdeki bizi durmadan bıt bıt bıt bıt
1: Evet,
0: konuşan,
1: evet. Hiç susmuyor adam
0: hiç
1: o zaman, değil
0: susmayan,
1: mi?
0: mutlaka eleştiren, mutlaka çok kötü şeyler söyleyen, mutlaka
1: Evet.
0: böyle ne kadar korkunç
1: Evet.
0: biri
1: Evet.
0: olduğumuzu bize
1: Ona
0: söylüyor.
1: teslim olanlar da var aramızda, bu iç
0: Evet.
1: sesin olumsuz tarafına.
0: Evet.
1: Aa, örnek ben miyim yoksa? Buna ki hakikaten zaman zaman tamamen teslim oluyorum.
0: Evet.
1: Ya arkadaş, bir de bu tarafı, güzel tarafı var değil mi işlerin? Hepimiz, ben birçoğumuzda vardır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: O iç ses bize neler söyleyecek kitapta?
0: Yani bize hepimize aynı şeyleri söylüyor mutlaka. Nereden ne duyduysa bir kere onları söylüyor. Bu iç ses aslında artık sahibi çoktan aramızdan ayrılmış. Daha ne zamandır elden ele dolaşan bir şey gibi, bir hayalet gibi. Bunu en çok yankıya benzetiyorum. Şu an bir kayıt odasındayız ve burada mesela bir yankı dolaşsa, dolaşmasın diye böyle şeylerimiz var duvarlarda, süngerli şeylerimiz var. Bunu çok yankıya benzetiyorum, kafamızın içindeki o iç sesi. Belki annemiz söyledi, işte ona annesi söyledi, ona annesi söyledi, ona böyle böyle dolaşan elden ele. Şimdi ben de ben kendi çocuğuma vereceğim, o ona verecek falan diye. Bu yankıyı bir şekilde yutmanın, yani neden? Çünkü sünger yutuyor ya onu. Çünkü onu itemiyoruz. Yok etmek için mutlaka bir şekilde onu ya kulağın duyması gerekiyor. İşte ya bunun yollarını arıyorum aslında bu hikayede. Bu yankıyı biraz ortaya çıkarıp gerçekten somut bir şeymiş gibi, bir canlıymış gibi, sanki bir varlıkmış gibi öcü şeyi, varlığı diyelim. Onunla böyle bir diyaloğa girip, onunla bir konuşmaya çabalıyorum. Ne istiyorsun? Neden bize bunu yapıyorsun? Yani neden bu kadar sevdiklerime, işte aileme, bana acı veriyorsun, insanlığa? Çünkü
1: Çok
0: köpeğime
1: güzel
0: bunu
1: bir hikaye
0: yapmıyorsun
1: ama. Değil
0: muhtemelen.
1: mi?
0: Yani
1: Hakikaten çok
0: evdeki
1: güzel bir
0: bitkiye bunu
1: hikaye.
0: yapmıyorsun, köpeğe bunu yapmıyorsun da bana niye bunu yapıyorsun? Yani bıt bıt bıt bıt
1: Evet.
0: gibi bir arayışla başladı aslında. Biz böyle şimdi evde şey yapıyorduk kendi kendimize
1: Bilim
0: bazen.
1: kurgu, fantastik, değil mi? Yani o...
0: Yine öyle bir yolculuk olacak herhalde.
1: Halbuki çok da hayattan da uzak değil.
0: Evet.
1: Hayatta da yaşadığımız bir şey.
0: Mesela bunu işte anlatmanın bir sürü yolu var. Belki böyle kendi hayatımdan hikayelerle, işte 12 yaşındaydım Öcü'yle tanıştığımda diye başlayabilirim. Şu an
1: Evet.
0: başlamadım ya
1: Evet.
0: hala nasıl
1: Yani o sesin
0: anlatacağımı.
1: ismini Öcü diyeceğiz biz.
0: Evet.
1: Harika.
0: Evet.
1: Ama çok güzel ya. Gerçekten çok güzel.
0: Teşekkür
1: Yani
0: ederim.
1: hani ana hatlarını çizdin az önce. O
0: Evet.
1: ana hatlar bile çok etkileyici. Yani bizimle beraber ve kuşaktan kuşağa geliyor ve bize çok zarar veriyor. Niye işte başka şeyler, eşyalara falan, ona buna değil de niye bize?
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Çok güzel, çok güzel.
0: Bizi yutuyor
1: Yani
0: bazen.
1: düşünce aşaması tamam mı şu an? Yani ne yapacağım falan. Üç aşağı beş yukarı. Neredeyse tamam. Bunu artık kağıda
0: Bunu
1: dökeceksin.
0: kağıda dökeceğim. Bir
1: Evet.
0: hikaye içerisinde. Belki iki kişinin diyaloğu olacak. Belki gerçekten öcüyle diyalog olacak. Gibi gibi. Belki de böyle gerçekten ben oturup kendi hayat hikayemi yazarken bunu anlatacağım, yani öcüyle tanışmamı ve şimdiki mesaimizi.
1: Harika.
0: Çünkü bugün hala geliyor öcü mesela. Bu hala geliyor yani.
1: Hala bir şeyler
0: O
1: fısıldıyor, değil
0: tabii
1: mi?
0: tabii.
1: Hala bir şeyler fısıldıyor. İşte onu hep iyi şeyler fısıldayan ve öcü isminden çıkaracak bir fısıltıya da ihtiyaç var. Öyle değil mi? Ya da onun daha baskın olduğu, onu yenebilecek bir fısıltıya da ihtiyaç var belki, özellikle modern hayatta. Onu nasıl öne çıkarabilir beynimiz? Onu nasıl bize fısıldayan birisi ya da onu bizle beraber olmasını sağlama yöntemleri nelerdir? Nasıl o moda geçebiliriz? Nasıl direkt o kötü sese kendimizi kaptırmışken ona dur diyebiliriz? Onu da, değil mi? Modern insanın en büyük
0: Evet.
1: savaşlarından biridir bu.
0: Yani buradan arayıp da bulduğum en kestirme çözüm de şu oluyor. Ona doğru olmadığını

0: fark ederek, onu yakalayıp işte yutarak, duyarak, sadece duyarak, sen ne kadar işte çok konuşuyorsun diyen iç sesimi duyarak ve yo, o kadar da çok konuşmuyorum. Sadece gerçeği söyleyerek ve gerçeği anlayarak direkt yok oluyor zaten. Pozitif bir taraftan bakmaya gerek yok hayata, benim bakış açımla. Hiç pozitif bir karakter değilim. Belki öyle anlaşıldığım yerler oluyor hayatımda,
1: Ama
0: çevremde.
1: negatif dediğimiz de negatif de değil anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Ya bizim
0: O bizi
1: anladığımız da
0: korumak
1: pozitif ve
0: için.
1: negatif değil bu.
0: Evet, o bizi korumak için yapıyor
1: Evet,
0: zaten
1: evet,
0: bunu. Kötü
1: evet.
0: bir niyeti yok. O tamamen korumak için
1: Evet,
0: yapıyor bunu.
1: evet.
0: İşte dikkat et, dikkat et. Bak, buradan bir şey olabilir diyor.
1: Evet, evet.
0: Ona sadece böyle gerçekçi bir yerden olabilir mi? Belki de olmaz
1: Evet,
0: demek
1: evet.
0: aslında yeterli oluyor. Yani hayat harika bir yer olmaya da bilir, bazen de değil.
1: Evet, çok
0: Yani
1: güzel.
0: evet.
1: Evet. Yine böyle bir etkileyici cümleyle başlar. Başladığım yere geri döndüm. Şimdi başladığım yere geri döndüm. Kim geri döndü? Nereye gitti? Nereden geldi? Bunların hepsi tabii bir kafada soru işareti. Hani başlangıcı her iki kitapta da var bu. Her iki kitapta da böyle başlangıçta biraz da sabırlı olmanız gerekiyor. Ezgi Ayvalı Demirel'i okurken efendim bir dakika yani diyeceksiniz. Şöyle bir 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika biraz yol alın lütfen. Yani ben işte karışık buldum. Yani karışık buldum değil yani bir sabır o bir yere gidecek zaten. Ve burada anlatılmak istenen de bunun devamında gelen hikayede zaten biz anlamamız gerekeni anlayacağız buradan. Öyle değil mi? Bu üçüncü kitapta da bu şekilde olacak
0: Evet,
1: anladığım kadarıyla
0: evet,
1: öyle değil mi? Belli
0: evet,
1: bir
0: evet.
1: sabır bekliyorsun okuyucudan.
0: Belki o kadar artık beklemeyebilirim. Buralarda belki.

0: Evet, yani ama bir yerden sonra da çok güzel akıyor. Çok tatlı bir hikaye. Orada yazarın şey böyle demem doğru mu bilmiyorum da
1: Bence doğru. Kendi yaptığın ürün için doğru bence Ezgi.
0: yazarın da hikayeye girdiği, Ezgi'nin hikayeye girdiği bir bölüm var
1: Üst
0: mesela.
1: kurmaca dediğimiz, değil
0: Evet,
1: mi? Evet,
0: evet.
1: üst
0: Ya
1: kurmaca.
0: onu
1: İşte
0: bile
1: o modernist
0: denedim.
1: edebiyatın getirdiği bir kavram ya. Evet.
0: Tiyatro bölümü var, bir tiyatro
1: Ha.
0: sahnesi var
1: Tiyatroya çok
0: mesela.
1: yakınsın zaten.
0: Evet.
1: O özelliğini de aslında konuşsak, değil mi? Bir zaman
0: Evet.
1: diliminde. Üçüncü kitapta ondan da bahsedelim.
0: Tamam.
1: Tiyatroya olan
0: Tamam
1: yakınlığında
0: bahsedelim.
1: konuşalım. Çünkü
0: Tamam.
1: tiyatroya da çok yakın bir isim.
0: Evet.
1: Ezgi Ayvalı Demirel.
0: Aktif olarak
1: Aktif olarak içindesin.
0: içindeyim.
1: Evet, üçüncü kitapta da inşallah onu da konuşalım. Bölümleri ayırmışsın zaten hakikaten. Bu diğer kitapta da böyle bölümler olacak, değil mi? Farklı farklı bölümler olacak.
0: Galiba olmayacak. Tek
1: Olmayacak
0: seferde
1: mı?
0: akacak. Evet.
1: Tek seferde böyle
0: Tek
1: akıp
0: seferde
1: götürecek
0: akacak.
1: bizi.
0: Evet.
1: Harika. Peki bazı yazarlar önce sonunu yazarlar, ortasını yazarlar. Yani hep baştan başlamayabilir bazı yazarlar. Nasıldır yazı serüvenin sevgili Ezgi? Yani baştan başlayıp sona kadar mı gidersin? Yoksa ben ortaya da yazarım, başı da yazarım, sonu da yazarım.
0: Açıkçası kısa hikayelerde başka türlü akıyordu dinamik ama şimdi kitapları konuştuğumuz için kitaplardan bahsedeyim. İlk kitapta her şeyin nasıl olacağını biliyordum. Yani neredeyse hiç önce matematiğini kurdum. Tamamen mühendislik gibi yani sahne sahne sahne nereye gideceği hikayenin baştan sona belliydi. Çünkü ilk kitap zamanın tersten aktığı bir kitap. Zaman A'dan Z'ye değil Z'den A'ya doğru
1: O da
0: akıyor.
1: çok güzel
0: Yani
1: ama. İlk
0: hikayenin...
1: kitap için çok iddialı ve çok güzel. Evet.
0: İşte
1: Evet.
0: çok
1: Kolay da bir deneme değil çünkü yani
0: evet.
1: zamanın tersten aktığı bir şekilde yazacaksın ve
0: Evet.
1: ilk denemende, ilk kitabında bunu yapacaksın. Gerçekten kulağa şey geliyor. Çok iddialı geliyor. Evet.
0: Evet. Becerebildim galiba. İyi olduğunu düşünüyorum ilk kitabın. Çünkü tek solukta akıyor onu okuması çok kolay. Ve şey karakter yaşadığı şeyin farkında. En sevdiğim tarafı o. İlk kitaptaki hikayede karakter sadece yazar Z'den A'ya doğru akıtmıyor zamanı. Karakter de bunun farkında ve diyor ki ne oluyor şu anda? İki kitapta da aslında karakterler başlarına gelenin farkında. Onları galiba onları seviyorum ve onlara iyi davranıyorum bir şekilde ve şey çıkmalarına böyle ya da o hikayeden çıkmak istemelerine biraz müsaade ediyorum. Evet.
1: Harika. Üçüncü kitabı da o zaman bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Ben
1: Üçüncü
0: de
1: kitapta da
0: bekliyorum.
1: inşallah Ezgi Ayvalı Demirel efendim stüdyomuza konuk edeceğiz. İlk imzaları da bizler alırız diye düşünüyorum artık.
0: Tabii ki yollarım size.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok ayağına sağlık, gönlüne sağlık geldiğin için. Aynı zamanda sevgili Barış'a da çok teşekkür ediyorum. Barış Demirel'e de çok teşekkür ediyorum. Beraber olmak, kitapları konuşmak, yazar serüvenini, yazarlık serüvenini konuşmak çok güzeldi. Ağzına
0: Teşekkür
1: gönlüne
0: ederim
1: sağlık.
0: ben de. Çok tatlı bir sohbetti.
1: Çok teşekkür ediyorum. Geldik sona efendim. Son olarak Ezgi Ayvalı Demirel ile beraberdik. Önümüzdeki hafta bizler yine burada olacağız. Zeynep Batur ve Deniz Sezer programı hazırladılar. Tuna Şengil sesimizi güzel ülkemin dört bir tarafına pırıl pırıl iletti mikrofonda ben Tolga Avcı. Bir sonraki programda radyoda TRT Radyo 1'de buluşmak dileğiyle. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız, dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Ankara, 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir de yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları da zirveyi takip edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi ittifakın geleceği açısından kritik bir dönemi işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturumu tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gecenin en dingin, en samimi saatlerinde yüreklerinize uzanıyoruz. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı Ufuk Bakır hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Zaralı Halil'e ait Sivas türküsüyle başlıyoruz. Şerife Hatun söylüyor. Tevek'te üzüm kara, salkımı düzüm kara.

Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünün Çimen İpekçi söylüyor. Başımda altın tacım, hem susuzum hem açım.

Nida Tüfekçi'nin Ağa Dede Keskin'den derledi Erzurum türküsünü Mehmet Çalmaşır söylüyor. Bade içerler nazla, sohbet ederler sazla.

Muzaffer Sarısoy'un derlediği Sivas türküsünü Neriman Altındağ Tüfekçi söylüyor. Dağlar ağırdı kardan, haber gelmedi yardan.

Aşık Davut Sulari'ye ait Erzincan türküsünü Mücella Ata'dan dinliyoruz. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el beni.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi sizler için başlıyor. Bugün hayatın en sahici, en sessiz ve vakur olunması gereken bir anına, bir kaybın ardından duyulan o hüzünlü köprüye konuk oluyoruz. Taziye ve cenaze adabı başlığı altında acının karşısında kelimelerin yetmediği o anlarda sükunetin, bakışların ve sadece orada olmanın taşıdığı o derin teselli gücünü konuşacağız. Acı insan ruhunun en mahrem ve en hassas bölgelerinden. Sevgili dinleyiciler, bir taziyede bulunmak, başınız sağ olsun demek değil sadece. O kederli yüreğe omuz vermek, onun yasını bölmeden ona sadece sessizlikle eşlik etmek belki. Bir cenaze evinde yüksek sesle konuşmamaktan, yersiz sorular sormamaya kadar her tavır aslında hayata ve ölüme duyduğumuz o kadim saygının bir ifadesi olmalıdır. İnce ruhlu bir insan bilir ki bazen en büyük teselli hiçbir şey söylemeden sadece acılı insanın yanında durabilmektir. Sosyolog Erwin Goffman toplumsal hayatları yas ritüellerini anlatırken bu alanların insanların birbirine olan en saf bağlılığını gösterdiği anlar olarak niteler. Goffman'ın penceresinden bakıldığında da taziye evinde mesela telefonla ilgilenmek, gürültülü bir şekilde taziye sunmak veya merhumun ardından yersiz detaylar sormak o kederli yüzü ve mahremiyeti zedelemektedir. Hassas bir dost Goffman'ın da işaret ettiği gibi o yas alanına edep girmelidir. Acıyı meraklı gözlerle süzmek yerine o kederi bir şalla örter gibi sessizliğiyle sarmalayabilmelidir. Kıymetli Kemal Sayar hüzün hastalığından bahsederken yasın aslında bir iyileşme süreci olduğunu hatırlatır. Sayar'a göre taziye muhatabımızın acısını dindirmek değil, o acıya tanıklık etmektir. Kemal Sayar'ın vurguladığı o şefkatli eşik halini korumak adına ağlama, metanetli ol gibi yönlendirmeler yapmak yerine kişinin acısını yaşamasına izin vermek aslında asil bir duruştur. Acı paylaştıkça hafiflemez belki ama paylaşanların varlığıyla daha da katlanılabilir kılınır. Sessizlik bu süreçteki en merhametli ilaçtır. Medeniyet tasavvuruyla çokça aydınlandığımız Saadettin Ökten hocamız geleneğimizdeki taziye vakarını anlatırken ölümün bir ibret ve sükut makamı olduğunu söyler. Ökten hocanın penceresinde cenaze adabını da medeniyetin vakar ve teslimiyet sahibi insanının bir ölçüsü olarak görebiliriz. Taziye evine eli boş gitmemek, yani maddi veya manevi bir yük getirmemek, ev sahibini ağırlama telaşına düşürmemek ve orada en fazla bir kahve içimi kadar kalıp ayrılmak, Ökten Hoca'nın işaret ettiği o şehirli ahlakın özüdür. Acı evi huzur bulmaya değil, huzur vermeye gidilen yerdir. Joan Hari, kaybolan bağlarda bizi hayata bağlayan en güçlü bağın yas tutabilme ve birbirimize destek olma becerisi olduğunu hatırlatır. Hari'ye göre acıyı görmezden gelmek bizi yalnızlığa iter. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen paylaşmaktır. Hari'nin bahsettiği o insani derinliği korumak adına cenaze günü değil, o sessizliğin çöktüğü sonraki günlerde de arayıp sormak, bir kap yemekle kapıyı tekrar çalmak gerçek bir vefa nişanesidir. Fransız düşünür Henri Bergson zamanın bir akış olduğunu savunuyor hatırlarsınız. Taziye Bergsoncu bir bakışla duran bir zamana hüzünlü bir akışa dahil olmaktır. İşte incelikli bir ruh o hüzünlü akışı yersiz bir neşeyle veya gündelik telaşlarla bozmaz. Kendi vaktini kederli birinin ihtiyacıyla dengelemek hayatın o en kırılgan ve en insani ritmine uyum sağlamaktır. Bir taziyeden ayrıldığımızda ardımızda sadece bir baş sağlığı cümlesi bırakmayalım. O kederli yüreğe bıraktığımız buradayım hissi ve hürmetli bir sükût izi de kalsın. Unutmayalım ki bizi

0: o desteğimiz bir başkasının karanlığındaki sessiz ve ince ışıklardan biridir. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım ki kederli anlarda kalbimize ferahlık versin. Ay batar ama gökyüzü baki kalır. Sen dostun gönlünde baki kalmaya bak. Dostun gönlüne hürmetle girelim ki acısı hafiflesin. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu, acıların metanetle karşılandığı, sükunetin zarafetle harmanlandığı huzurlu günler diliyoruz. Vakarın ve merhametin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Yurt dışında yabancı değil, yerli üniversite imkanı geldi. Türkiye ile Balkan halkları arasında bir eğitim köprüsü kuruldu. Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde Türk öğrencilerin yanı sıra 50 ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Tercih dönemi öğrencilere ışık tutacak. Bu konuyla ilgili olarak Balkan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Lütfi Sunar konuğumuz olacak. Tercih yapmak insan hayatının en zor dönemlerinden olsa gerek. Karar verebilmek çabası. Peki sınavlar sonrası tercihler için nasıl davranılmalı? İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Klinik Anabilim Dalı Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Psikolog Doktor Neslihan Yortan konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz Balkan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Lütfi Sunar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Sunar.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Efendim, yurt dışında eğitim pek çok öğrencimiz için ilgi çekici tabii ama sizinle birlikte bambaşka bir şeyi konuşuyoruz. Yurt dışında yabancı değil yerli üniversite imkanını bir Türk üniversitesi, vakıf üniversitesi Makedonya'da. Öncelikle böyle bir köprü kurma görevi nasıl bir süreç içinde gerçekleşti, bunu öğrenebilir miyiz sizden?
1: Uluslararası Balkan Üniversitesi Türk hayırsever ve girişimcilerin öncülüğünde 2006 yılında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kurulmuş olan bir vakıf üniversitesi. Kuruluş amacı Türkiye ile Balkanlar arasında bir köprü görevi inşa etmek. Öğrenci hareketliliği yoluyla bu zaten birbirine çok yakın olan ülkeleri daha da fazla birbirine bağlamak. Türkiye'deki öğrenciler için de

0: en iyi imkanları ve fırsatlar sunmak.
1: Şimdi biraz anlatabilir misiniz? Hem Türk hem Balkan öğrenciler var, farklı ülkelerden öğrenciler eğitim görecek. Genel konsepti aktarmanız mümkün müdür bize, Uluslararası Balkan Üniversitesi?
0: Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin 9 fakültesi var. Üniversitemizde sağlık bilimleri alanından diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri fakültesi gibi, mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi, hukuk fakültesi, tasarım fakültesi. Çok çeşitli alanlardan 9 fakültemiz mevcut. 9 fakültemizde 32 bölümümüz var. Bu 32 bölüm Türkiye'de YÖK ve ÖSYM ile entegre bir şekilde hem uluslararası bir üniversite imkanı sunuyor öğrencilerimize, hem de sizin de açılışta belirttiğiniz gibi aslında Türkiye'nin yurt dışındaki bir üniversitesi olarak yerli bir üniversite imkanı da sunuyor. Bizim üniversitemiz ÖSYM tercih kılavuzunda yer alıyor. Yani bir öğrenci Türkiye'de sınava girdiğinde doğrudan bizim üniversitemizi tercih kılavuzunun üzerinden tercih edip yerleşebiliyor. Ve bu anlamda da aslında çok önemli bir fırsat sunuyor. Hem yurt dışında eğitim almak isteyenlerin güvenli bir şekilde tercih edebileceği bir fırsat oluşturuyor. Hem de aynı zamanda çok daha erişilebilir, çok daha rahat bir yurt dışı eğitim imkanı sunuyoruz. Üniversitemizde yani öğrencilerimizin yarısı Türkiye'den geliyor. Çok sayıda farklı ülkeden gelen öğrencimiz var bununla birlikte. Ve tabii ki Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler söz konusu. Bu anlamda hani ismimizdeki uluslararası takısı sadece bir isim eki değil. Aslında üniversitemizin temel karakterini yansıtıyor.
1: Evet.
0: Öğrencilerimizin %65'i uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Tabii Türkiye'den giden bir öğrenci için baktığımızda aslında %100'ü uluslararası öğrencilerden oluşuyor.
1: Evet.
0: Ve bu anlamda aslında çok kültürlü, çok dilli, çok farklı ülkelerden gelen insanları erken bir dönemde, henüz üniversite yıllarının ilk dönemlerinde tanıma, uyum sağlama, farklı kültürlerle birlikte çalışma becerilerini de kazandırmış oluyoruz. Üniversitemizde eğitim %100 İngilizce olarak veriliyor.
1: Bunlara girmeden Sayın Sunay, sözümüzü kestim, kusura bakmayın. Hazırlık sınıfı dediniz, oradan devam etmek istiyorum ama şunu da vurgulamak lazım herhalde. Günümüz eğitim anlayışında da bazı değişiklikler var. Mesela daha çok uygulamaya yönelik eğitim önem kazanıyor. Siz de böyle bir yaklaşımla mı eğitim veriyorsunuz?
0: Çok doğru bir yere parmak bastınız. Gerçekten de artık üniversite eğitimi uygulamayla birlikte yürümesi gerekiyor. Biz de hem öğrencilerimize koyduğumuz zorunlu staj uygulamaları, hem dönem içerisinde bütün derslerin aynı zamanda uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilmesi yoluyla uygulamaya çok önem veriyoruz. Üniversitemizde neredeyse her bölümün bir uygulama merkezi bulunuyor ya da işbirlikleri yaparak uygulama alanlarını her bölümümüz için bir imkan olarak sunuyoruz. Yani örnek verecek olursak eğitim fakültesinin bir uygulama ilkokulu, uygulama anaokulu var. Ne bileyim, eczacılık fakültesinin çok güçlü bir laboratuvarı var. Orada piyasayla ilişkili bir şekilde eczacılık uygulamaları yapılıyor. Diş hekimliği fakültesinin çok büyük ve modern bir kliniği söz konusu. Bilgisayar mühendisliği ile ilgili çok sayıda bölümümüz var ve bu bölümlerin BIT Loft isimli doğrudan sektörle temas kurdukları bir uygulama alanı var. İktisadi Derbilimler Fakültesindeki öğrencilerimiz Inox adını verdiğimiz girişimcilik merkezinde çok ciddi uygulama projelerinin içerisinde yer alıyorlar. Her bir bölümün aynı zamanda piyasa uygulamalarıyla doğrudan temasta olabileceği merkezleri de kurduk. Uygulama alanlarında kurduk üniversitemizde. Bununla birlikte son yıllarda özellikle daha teorik eğitim veren bölümlerden ziyade gittikçe daha profesyonel mesleklerin ve uygulamalı mesleklerin eğitimine ağırlık vermeye başladık. Mesela bu yıl üniversitemizde turizm otelcilik bölümünü açtık. Makedonya önemli bir turizm destinasyonu ve bu anlamda bir ciddi bir ihtiyaç söz konusu sektörden.
1: Evet.
0: Ve bu programı Makedonya'daki pek çok sayıda 5 yıldızlı otelle birlikte açtık. Onlarla birlikte bu programı yürütüyoruz. Doğrudan istihdam garantili bir program.
1: Aslında sonrasında mesleğe girmek için sektörlerle de bağlantı kuruyorsunuz bütün bölümleri.
0: Bu yıl aşçılık

0: gastronomi bölümü hayata geçiyor. Yine benzer şekilde siber güvenlik bölümümüz bu yıl hayata geçiyor. Dolayısıyla aslında biz biraz daha bugünün dünyasında doğrudan talep gören ve uygulama içeren profesyonel mesleklerin eğitimine daha fazla ağırlık vermeye gayret ediyoruz.
1: Hı hı, bu arada tabii teknolojinin getirdiği olanaklardan da yararlanmaya çalışıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Teknoloji de hızla gelişiyor çünkü.
0: Tabii üniversite eğitimi aslında yani 2 yılda bir, 3 yılda bir devrimsel değişimlere uğruyor. Biz bunu çok fark etmiyoruz ama bölümler değişiyor, eğitimlerin içerikleri değişiyor. Yeni yapay zeka, dijital araçlar pek çok mesleğin yeniden şekillenmesine yol açıyor. Ben kendim de bir meslekler sosyoloğuyum. Meslekler alanında çalışan bir sosyoloğum.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla da aslında bu alanda üniversitelerin çok her 2 yılda bir, 3 yılda bir bütün her şeyi güncellemeleri icap ediyor artık. Biz de buna uyum sağlamaya çaba gösteriyoruz. Bütün müfredatımızı, bütün eğitim anlayışımızı her yıl yeniden gözden geçirip piyasa şartlarına uygun hale getirmek için çaba gösteriyoruz.
1: Hı hı. Şimdi Türkiye ile Balkan halkları arasında güçlü bir ilişki var geçmişten bu yana. Ama neden acaba Üsküp tercih edildi? Neler göz önünde bulunduruldu?
0: Kuzey Makedonya konumu itibariyle biraz daha erişilebilir ve Balkan ülkeleri açısından da merkezde yer alan, yani coğrafi açıdan merkezde yer alan bir ülke. Yani Üsküp'e çevre ülkelerden, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Arnavutluk'tan, Kosova'dan, Karadağ'dan hemen bir saatlik mesafede karayoluyla ulaşılabiliyor. Bu çok önemli bir merkeze dönüştürüyor Üsküp'ü. Fakat tabii sadece bu değil. Bizim Balkan ülkeleriyle, özellikle Kuzey Makedonya ile bağımız çok derin. Yani Türkiye'de neredeyse 4-5 milyon civarında bir nüfus var. Kökenleri Kuzey Makedonya, bugünkü Kuzey Makedonya topraklarına uzanan.
1: Hı hı.
0: Çok sayıda vatandaşımızın akrabalık bağları var. Çok sayıda vatandaşımızın Kuzey Makedonya'da yatırımları, girişimleri var. Yani Üsküp Türkiye için aslında Balkanlarda stratejik bir merkez işlevi görüyor. Bizim dış politikamız açısından, kültür diplomasimiz açısından, sivil toplum kuruluşlarımız açısından Üsküp, eğer bir Üsküp'e gittiğinde bunu fark edebiliyor.
1: Hı hı.
0: Çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin Balkanlardaki en önemli müttefiklerinden birisi Kuzey Makedonya ve Üsküp'te buranın başkenti olarak böyle bir üniversite yatırım açısından seçilmiş bir yer.
1: Hı hı.
0: Tabii çok sayıda Türk soydaşımız yaşıyor Kuzey Makedonya'da. Aynı zamanda akraba topluluklar var. Kuzey Makedonya halkları Türkiye'yi çok yakın görüyorlar. Bu anlamda Türkiye'nin herhangi bir ayrıca politik ekonomik yatırım yapmaksızın da kolaylıkla Kuzey Makedonya halkları nezdinde çok itibarlı bir konumu var.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla da hem Kuzey Makedonya halklarına Türkiye'nin bir yatırımı, bir desteği olarak görülüyor bizim üniversitemiz. Hem de aynı zamanda öğrenci hareketliliği yoluyla zaten mevcut olan politik, ekonomik, tarihsel, kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanmış. Bu anlamda üniversitemiz 20 yaşında.
1: Hı hı.
0: 20 yıldır bu vazifeyi, bu görevi başarılı bir şekilde üstleniyoruz.
1: Evet,
0: bundan sonra da daha da derinleştirme gayreti içerisinde olacağız.
1: Hı hı.
0: Yani Türkiye'den bir öğrenci aslında Kuzey Makedonya'ya üniversitemizde eğitim almaya geldiğinde bu öğrenci açısından çok büyük anlamları var elbette. Uluslararası bir eğitim alıyor, uluslararası bir ortamda eğitim alıyor, güzel, nitelikli bir eğitim alıyor, yabancı dilde eğitim alıyor. Ama aynı zamanda da ülkemizle bölge arasındaki bağlantılara yeni bir ilmek atmış oluyor.
1: Evet, dil konusundan zaten biraz önce de siz girmiştiniz o konuya. İngilizce eğitim veriliyor, başka dil eğitimleri de var mı acaba, nedir durum?
0: Bizde iki tane program, Türkçe öğretmenliği ve Türkçe sınıf öğretmenliği programları Türkçe dilinde eğitim yapıyor. Bu programların doktoraları, yüksek lisansları da var. Onlar Türkçe dilinde eğitim yapıyor. Ebelik hemşirelik programlarımızın ayrıca Makedonca programları da var.
1: Hı hı.
0: Ama İngilizce programları da mevcut. Dolayısıyla bütün programlarımız İngilizce, Türkçe ile ilgili olan programlarımız hariç.
1: Hı hı. Diploma geçerliliği hakkında bilgi alabilir miyiz acaba? Bütün ülkelerde geçerli olur mu?
0: Şimdi diplomamız bizim öncelikle Türkiye'de YÖK'ün denklik şartlarını sağlayan bir diplomamız var.
1: Hı hı.
0: Tabii burada öğrencilerin kendi uymaları gereken kurallar da söz konusu. öğrencilerimiz o kurallara uydukları sürece denklikle ilgili Türkiye'ye döndüklerinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar.
1: Hı hı.
0: Burada üniversitemizin göç ekosistemi içerisinde yer alması, ÖSYM tercih kılavuzunda yer alması, müfredatının Türkiye'deki üniversite sistemiyle uyumlu olması çok önemli bir etken.
1: Hı hı.
0: Ayrıca biz geçtiğimiz yıllarda hem Almanya'da hem Birleşik Krallık'ta hem Yunanistan'da farklı hükümet ajansları, hükümet kuruluşları ile yürüttüğümüz programlarla denklik ve diploma tanınırlığı süreçlerini tamamladık.
1: Evet.
0: Bu anlamda aslında pek çok öğrencimiz bizden mezun olduktan sonra Avrupa Birliği ülkelerinde bazı bölümler için ufak tefek prosedürler söz konusu ama özellikle diş hekimli eczacılık gibi,
1: hı hı,
0: diğer pek çok bölümde herhangi bir prosedüre gerek duymadan iş piyasalarında diploma geçerliliğiyle rahatlıkla istihdamda yer bulabiliyorlar.
1: Hı hı.
0: Gerçekten de üniversitemizin Avrupa Birliği ülkelerinde çok ciddi bir rahat kolay tanınırlığı iş piyasalarına entegrasyonunu sağlamış vaziyetteyiz.
1: Hı hı.
0: Yine Birleşik Krallık'ta yürüttüğümüz akreditasyon süreçlerinin neticesinde hem Birleşik Krallık'ta hem de Commonwealth ülkelerinde yani 28 ülkede diplomamız doğrudan geçerli hale geldi. Bunlar da tabii ki bugünkü küresel iş piyasası içerisinde üniversitemiz için, öğrencilerimiz için çok önemli avantajlar sunuyor.
1: Evet. Peki yüksek lisans imkanları hakkında bilgi alabilir miyiz Sayın Sunar?
0: Üniversitemizde 22 yüksek lisans programımız var. 10 tane de doktora programımız var. Yüksek lisans programları üniversitemizde 1 yıl sürüyor. Bologna sistemi mucibince. Yani bir yarım dönem ders alıyor öğrenciler. Sonrasında da tezlerini yazıyorlar. Bir yıl sürmek zorunda değil. 3 yıla kadar sürebilir. Ama bir yılda yüksek lisansını tamamlayabiliyor bir öğrenci. Mimarlık, klinik psikoloji, bilgisayar mühendisliği, Türkçe öğretimi, İngilizce öğretimi ve gibi işletme, MBA pek çok akla gelebilecek alanda üniversitemizde yüksek lisans programı mevcut. Bu anlamda da aslında profesyonel gelişim açısından da hani 4 yıl 5 yıl gidip Kuzey Makedonya'da eğitimi alamayacak kişiler için de aslında yüksek lisans süreci çok cazip bir olanak sunuyor. Yani yurt dışı bir eğitim deneyimi elde edip doğrudan bir yüksek lisans programını öğrenciler kolaylıkla tercih edip gelip tamamlayabilirler. Bununla birlikte tabii doktora eğitimleri bir üniversite için çok kritik.
1: Tabii.
0: Biz de buna önem verdik. Özellikle bilimsel gelişim açısından doktora programlarına çok önem verdik. Üniversitemizde bilgisayar mühendisliği, mimarlık, psikoloji, Türkçe eğitimi, İngilizce eğitimi, sanat tasarım gibi alanlarda doktora programları mevcut. Doktora programlarımızda daha az sınırlı sayıda öğrenci almakla birlikte Türk öğrencileri açık.
1: Eğitim kadrosu hakkında da bilgi alabilir miyiz acaba? Yerli, yabancı eğitmenler mi var Sayın Hocam?
0: Yani bizim Türkiye'den gelen hocalarımız da üniversitemizde mevcut ama üniversite kadromuzun 27 farklı ülkeden doktoralı öğretim üyesi var bizim üniversitemizde. Yani bu anlamda öğretim kadromuzun çok önemli bir kısmı uluslararası doktora derecesine sahip olan hocalardan oluşuyor. Hemen hemen her biri kendi alanlarında bölgenin, Avrupa'nın önemli üniversitelerinden doktora almış hocalarımız mevcut. Bu anlamda öğretim kadromuz da hem vatandaşlık anlamında uluslararası çeşitliliğe sahip hem de doktora derecesi eğitim kökeni açısından da uluslararası bir kadromuz söz konusu. Bizim şu anda 270 akademik kadromuz üniversitemizde görev yapıyor, destek veriyor. Bu anlamda 10.3 öğrenci başına bir hoca düşüyor üniversitemizde.
1: Evet.
0: Bu çok ciddi bir şeydir. Uluslararası standartlar açısından çok düşük bir orandır ve gerçekten de hani üniversitemizde öğrencilere verdiğimiz değeri gösteren önemli bir orandır.
1: Şimdi uygulamalı eğitim için ciddi bir altyapı yatırımı yapılmış üniversiteye. Peki kampüs için yaşam nasıl acaba? Sosyal imkanlar nelerdir?
0: Yani bizim üniversitemiz Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çok geniş bir kampüs alanında yer alıyor. Hı hı. Yani 50 dönümlük bir kampüs alanımız söz konusu.

0: nüfusu, öğrenci sayımızı düşündüğümüzde bu kampüs alanı bayağı büyük bir kampüs alanı. Yine üniversitemizde afiliye barınma olanakları söz konusu. Student house'lar, öğrenci rezidansları söz konusu. Buralarda özellikle ilk yıl Üsküp'e gelen öğrencilerin rahatlıkla barınma imkanı bulabilecekleri alanlar söz konusu. Üniversitemizde çok ciddi bir kulüp aktivitesi var. Bir Student Wellbeing Center, öğrenci esenlik merkezi aracılığıyla öğrencilerimize çok sayıda alanda destekler veriyoruz. Öncelikle bir oryantasyon, barınma, yerleşme desteği sunuyoruz. Üniversitemizde bir Counseling and Psychological Services dediğimiz danışma ve psikolojik servisler. İki tane okul psikologumuz yıl boyunca öğrencilerimize destek veriyorlar. Yine çok sayıda öğrenci aktivitesi var üniversitemizde. Kulüpler aracılığıyla, üniversite aracılığıyla, farklı kuruluşlar aracılığıyla üniversitemizde etkinlikler düzenleniyor. Kariyer merkezimiz öğrencilere birinci sınıftan itibaren staj olanakları, iş olanakları ve geleceğin dünyasında gerekli olan becerileri kazandırmak için çok yoğun aktiviteler düzenliyor.
1: Evet.
0: Çok canlı bir kampüs hayatı öğrencileri bekliyor. Yani gerçekten de hani biz modern bir üniversitede kampüs hayatı nasıl yaşanıyorsa festivaller, etkinlikler, farklı gün ve haftalarda özel içerikler şeklinde çok canlı bir kampüs hayatı öğrencileri bekliyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için, aktardığınız bilgileri için. Kolaylıklar diliyoruz size, iyi günler.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Profesör Lütfi Sunar konuğumuz oldu.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tercih konusunu konuşacağız. Karar almayı konuşacağız. İzmir Katipçehir Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi psikolog Doktor Neslihan Yortan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Yortan.
1: Hoş bulduk Sıla Hanım. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz tabii üniversite sınavı bitti, tercihleri konuşuyoruz, meslek tercihlerini konuşuyoruz ama bundan yola çıkarak, belki bunu da konuşarak hayatta tercih yapmayı konuşmak istiyoruz. Sizinle psikolojik açıdan bazen, çünkü hayatın en zor dönemleri olabiliyor bazı tercihlerin yapılması gerektiği zamanlar. Doğru tercih diye bir şey var mı ve nasıl yapılır bu?
1: Çok güzel bir yere değindiniz aslında Sıla Hanım. Öncelikle şunu söylemek gerekir. Doğru tercih yapmak zeki olmakla ilgili bir şey değil. Kişinin düşünme becerilerini ne kadar etkili kullanabildiğiyle ilgili bir şey aslında. Sağlıklı bir tercih yapabilmek için aslında kişinin düşünme becerilerinde birkaç önemli özelliğin bulunması çok önemli. Bunlardan ilki kendine yönelik farkındalık. Çünkü özellikle gençlerden de bahsediyoruz şimdi. Tercih hayatımızın her anında karşımıza çıkacak bir şey olduğu için kendi güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi, beklentilerimizi gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmek çok önemli. Kendimizi ne kadar iyi tanırsak seçeneklerimiz bizim için o kadar doğru olur.
0: Evet.
1: Bunun yanında eleştirel düşünmek önemli bir zihinsel beceri. Özellikle üniversite konusunda şimdi gençlerimize çevrelerinden, sosyal medyadan pek çok bilgi akıyor. Ama her duyulan bilgi doğru olmak zorunda değil. Mesela şeyi çok sık duyuyoruz. Bu bölüm işsiz bırakır, bu bölüm çok para kazandırır gibi genellemeler var. Bu genellemeleri duyduğumuzda bunun kaynağını ve o genellemenin ne kadar gerçek olduğunu sorgulamak, ona eleştirel yaklaşmak önemli bir beceri. Bunun yanında tabii ki gelecek tercihlerinden bahsediyorsak uzun vadeli düşünebilme becerisi çok önemli. Çünkü biz bazen bu anki duygularımızla, içinde bulunduğumuz koşullarla karar veriyoruz. Oysa üniversite tercihi kişinin geleceğe yönelik yaptığı bir adım, Ve burada gençlerin kendisine sorması gereken en önemli sorulardan birisi bence şu. Ben 5 yıl sonra nasıl bir yaşam istiyorum? Nasıl bir güne uyanmak istiyorum? Nasıl koşullarda olmak istiyorum? Ama tabii ki bunun cevabı her zaman bilinmiyor. Belirsizliğe tahammül burada devreye giriyor. Çünkü hiçbir tercihimiz %100 garanti değil. Her kararın içinde de biraz belirsizlik var. O yüzden sağlıklı karar verme becerisi için tüm risklerin ortadan kalkmasını beklemek, onunla tüm sorulara yanıt bulmayı beklemek değil, belirsizliğe rağmen elimizdeki verilerle hareket etmek. Bu noktada hissettiğimiz duygularla mantığımız arasında denge kurmak çok önemli. Çünkü bazen duygularımızla verdiğimiz kararlar gerçekçi değerlendirmelerin sonucunda olmuyor. Sadece mantıkla karar verirsek de sonucunda mutlu olmayabiliyoruz. Bu nedenle hani kişi için en doğru tercih adına olması gereken beceriler arasında kendine yönelik farkındalık, edinilmiş olan bilgilere dair eleştirel bir düşünme becerisi, uzun vadeli plan yapmak, belirsiz ihtimallere tahammül etmek ve bir de tabii ki duygularla mantık arasında denge kurmak çok önemli.
0: Evet, çok güzel bir özeti oldu. Şimdi biraz bunun ayrıntılarına girelim. Sayın Yortan, öncelikle şunu sormak istiyorum. Tercih yapmakla karar vermek benzer şeyler mi, farklı şeyler mi, iç içe şeyler mi? Bu ikisini ayırır mısınız? Bazı insanlar çok kararsızdır ya mesela.
1: Tercih yapmak ve karar vermek birbirine çok yakın iki kavram Sıla Hanım, ama burada ikisini birbirinden biraz ayırmamız gerekiyor. Psikolojik açıdan baktığımızda karar verme bir süreç. Bizim önümüze çıkan herhangi bir problemle, ki gençler için şu anda üniversite tercihi problemi söz konusu. Karar verme sürecinde bir

0: toplamak, edindiğimiz bilgilerle seçenekleri değerlendirmek, olası sonuçları yapabildiğimiz kadar öngörmek ve ardından seçim yapmak aşamalarıdır karar vermek. Tercih ise aslında bu seçimin sonucunda ortaya çıkan görünen sonuçtur, eylemimizdir. Hı hı. Üniversite tercih döneminde bir öğrenci örneğin sadece puanına göre hareket ederse çok hızlıca tercih yapmış olabilir ama sağlıklı bir karar verme süreci işletmemiş olur. Hı hı. O yüzden kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, değerlerini, yaşam hedeflerini ve tabii ki tercih edeceği bölümün imkanlarını birlikte değerlendirmesi. Bununla beraber tabii ki yaşam koşulları, aile koşulları gibi şeylerin üzerinden geçmesi çok önemli. Evet. Biraz önce konuştuğumuz gibi belirsizlik sizin de söylediğiniz gibi bazı insanların karar verme süreçlerini tabiri caizse felç ediyor. Ya yanlış karar verirsem kaygısı çok sık yaşadığımız bir şey. Ancak psikoloji araştırmaları gösteriyor ki iyi karar vermek geleceği kusursuz tahmin etmeye çalışmak değil. İyi karar vermek eldeki bilgiler doğrultusunda en uygun seçeneği değerlendirip o doğrultuda sebatla eyleme geçmeye devam etmek aslında. Hı hı. O yüzden belki gençlere şunu söylemek çok önemli olabilir. Mükemmel karar vermeye değil, bilinçli ve gerçekçi bir değerlendirme sonucunda karar vermeye çalışmaları bu anlamda çok önemli olabilir.
1: Bunun bir yöntemi var mı acaba? Gerçekçi, bilinçli değerlendirme. Hani eskiden denirdi ya, bir kağıda işte artılarını yazın, eksilerini yazın. Bunların sayısına bakın. Yöntemler var mı?
0: Aslında söylediğiniz yöntem tam olarak benim söylediğim şeyin analizi ve en basit, en uygulanabilir yöntemi. Tabii burada seçeceğiniz bölümün artılarına bakın, eksilerine bakın, tek başına yeterli bir analiz başlığı değil. Bunun yanında şunları değerlendirmek lazım. Ben neler seviyorum? Ben bir neyi yaparken zamanın akışını fark etmeyecek kadar keyif alıyorum. Benim hangi alanlara yeteneğim var, hangi alanlara çalışmaya emek gösterecek enerjim var ya da hayatta benim için neler önemli? Mesela bazı insan için yardım etmek birilerine önemlidir. Kimisi için fikir ya da bir ürün ortaya çıkarmak önemlidir. Kimisi için bir an önce para kazanmak önemlidir. Bunları sunuyor mu o önümüzdeki seçenekler? Bunları yazıp çizmek. Hı hı. Tabii ki üniversite tercihinde eklenmesi mutlaka gereken bir başka şey, tercih edilecek kurum ve bölümün imkanlarına bakmak. Akademik kadrosunda kimler var? Bulunduğu şehrin ne gibi özellikleri var? Bu işin mezuniyet sonrası seçenekleri nelerdir? Öğrencilik sürecinde staj gibi, işte çift anadal programı gibi, yurt dışı programları gibi imkanlar var mı? Bunların hepsini yazıp yanına artı koyduklarımızı ve eksi koyduklarımızı aslında birbiriyle kıyaslamak yapabileceğimiz en doğru şeylerden birisi olabilir.
1: Hı hı. Şimdi bütün bunlara başlarken sohbete ilk madde olarak dediniz ki farkındalık ve kendini tanımak. Kendini tanıyabilme yaşı kaçtır insanın? Böyle bir yaş var mı?
0: Ne yazık ki bu sorunun kesin bir cevabı yok Sıla Hanım. Araştırmalar gösteriyor ki bizim kimlik gelişimimiz en çok ergenlik döneminde hızlanıyor. Aslında 9-10 yaştan başlayan süreçte ergenlik yıllarımızda kim olduğumuzu bulmak için çok hızlı değişimlerden geçiyoruz. Ama bu süreç yetişkinlikte bitmiyor. Hatta birçok insanın 30, 40 hatta 50 yaşlarında bile kendisiyle ilgili yeni şeyler keşfedebildiğini görüyoruz. Hı hı. O yüzden kendini tanımayı bir yaş gelince tamamlanan bir olgu gibi düşünmemek, onun yerine yaşam boyu süren bir süreç olarak değerlendirmek lazım. Hı hı. Ve burada da periyodik olarak, düzenli olarak kendimize ara ara ben kimim diye sormak gerek. Ben kimim sorusu çok kısacık bir soru ama cevaplanması oldukça zor bir soru. Çünkü bu sorunun içinde duygularımız, sevdiklerimiz, sevmediklerimiz, diğerleriyle ilişkilerimizdeki rollerimiz gibi pek çok değişken giriyor. Ve bugün bu soruya verdiğiniz yanıtların bir kısmı 1-2 sene sonra mutlaka değişiyor.
1: Evet.
0: O değişkenlik hali de insanda biraz tedirginlik yaratıyor tabii ki ama üniversite tercihi yapacak yaştaki gençlerin kusursuz bir öz farkındalık düzeyinde olmasını beklemek tabii ki gerçekçi değil. Hı hı. Biraz önce söylediğim gibi önemli olan şu anda var olan bilgileriyle mümkün olan en bilinçli kararı vermeye çalışmaları olabilir.
1: Hı hı. Peki o zaman şu anda var olan bilgileri üniversitede tercih yapacak bir gencin yaşına bakacak olursak neleri, hangi özelliklerini göz önünde bulundurmalı acaba? Bu tercihlerde hangilerini ön planda tutmalı?
0: Burada şunu söyleyebilirim. Öğrencilerimizi, tabii ben de üniversitede çalıştığım için görüyorum. Tercih yaparken birçok kriteri değerlendiriyorlar. Burada öncelik verilmesi gerekenler ve elenmesi ya da arka planda tutulması gereken kriterler diye ikiye

0: ayırabiliriz sanırım.
1: Hı hı.
0: Öncelik verilmesi gereken kriterler kişinin ilgi alanları, hayattaki değerleri, uzun vadeli hedefleri ve hayalini kurduğu mesleği ona sunacağı imkanların gelecekteki hayaliyle örtüşüp örtüşmediği en temelde.
1: Evet.
0: Ancak bunun yanında zaman zaman sadece popüler olduğu için ya da o yaşlarda arkadaşlarımızın çok etkisinde oluyoruz, arkadaşlarımız tercih ettiler diye sadece, çevremizdeki beklentiler öyle söyledi diye, toplumda prestijli göründü diye ya da sosyal medya gibi kaynağı tam net olmayan bazı kaynaklardan gelen bilgilere inandığımız için bazı tercihler yaptığımız oluyor.
1: Hı.
0: Bu tercihler de tabii ki bunların hepsi önemli kriterler. Ama tek başına bir tanesi yeterli değil. Bunların hepsini bir arada değerlendirmek önemli. Çünkü şu da bir gerçek. Bir kişinin hayran olduğu bir meslek bir başkasını çok mutsuz edebilir.
1: Evet.
0: O noktada da benim gençlere şöyle bir önerim olabilir aslında. Hayal ettikleri kurum orası olmasa bile mümkünse bulundukları ilde ya da komşu illerde bulunan üniversiteleri ziyarete gitmeleri, tanıtım günlerine katılmaları ve orada o mesleği yapmış insanlarla, akademisyenlerle tanışma ihtimalini değerlendirmeleri.
1: Hı hı.
0: Çünkü o zaman o bölümde okumanın nasıl bir şey olduğuna, o mesleği icra etmenin nasıl olasılıklar ya da zorluklar getirdiğine dair gerçekten o işin içinde bulunmuş kişilere ulaşma şansları olacak. Ve bu da tercih konusunda tabii ki önemli bilgiler verecek gençlerimize.
1: Bir de herhalde hep özgüvenli gençler yetiştirmeye çalışıyoruz ya çocuklar. Bu özgüven konusunun tercih yapma ya da kararlardan pişmanlık duymama konusunda nasıl bir etkisi var?
0: Özgüven konusunda zaman zaman yanlış anlıyoruz Sıla Hanım. Özgüvenli olmayı sanki her konuda emin olmakmış zannediyoruz. Ancak gerçek özgüven her konuda emin olmak değil, belirsizliklere rağmen kararlarının arkasından gidebilmek ve gerekiyorsa kendini ve çevre koşullarını değiştirebilmektir.
1: Hı hı.
0: O yüzden de özgüveni geliştirmek için yine döne dolaşa kişinin kendine dönüp bakmasına geliyoruz. Çünkü hepimizin güçlü ve zayıf yanları var. Güçlü yanlarımızı ve zayıf yanlarımızı bilirsek o zayıf yanlarımızı nasıl telafi edebileceğimizi anlayabiliriz. Bunun yanında sadece büyük başarılarımıza değil küçük başarılarımıza odaklanarak özgüvenimizi artırabiliriz. Ve tabii ki hata yapmayı ve belirsizliği hayatın ve öğrenme sürecinin doğal bir parçası olarak görmek çok önemli. Çünkü tercih döneminde en çok karşılaştığımız şey ya yanlış yaparsam korkusu.
1: Hı hı.
0: Bu son derece normal. Hepimiz için her tercih döneminde bu normal. Üniversite tercihi dışındaki şeylerde de. Burada önemli olan hata yapmamak değil, hata ihtimallerini öngörebildiğimiz kadar elemek ama olumsuz bir sonuçla karşılaşıyorsak da bu konuda belki hayallerimizi, belki davranışlarımızı, belki destek mekanizmalarımızı değiştirmek. Çünkü insan adapte olabilen bir varlık ve en çok özgüveni yüksek olan kişiler değişen koşullara uyum sağlayabilenler aslında.
1: Evet, aslında her tercihte biraz bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor değil mi? Yani o karar alındı, o tercih yapıldı ve her şey bitmedi. Hayat devam edecek ve sürekli değişimler olabilecek, adaptasyon gerekebilecek.
0: Tabii ki, tabii ki bu noktada şunu hatırlamakta fayda var. Bugün seçilen bölüm elbette bir tercih ama bir kapının açılması demek, diğer bütün kapıların kapanması demek değil aslında. Ve dolayısıyla şu anda yaptığımız tercihle bütün seçeneklerimiz kapanmış olmuyor. Öğrencilerimiz üniversiteye geldikten sonra yan dal çıkan dal programlarına katılıp başka branşlardan eğitimler alabiliyorlar. Yüksek lisans eğitimi alıp alanlarında istedikleri noktada uzmanlaşabiliyorlar. Eğitim sürecinde farklı alanlarda yeni beceriler kazanarak kendi çalışma imkanlarını genişletebiliyorlar. Hatta yeni bir meslek öğrenmek için yeniden üniversite eğitimine başlayan öğrencilerimizin sayısı son yıllarda oldukça arttı. O yüzden mükemmel tercih diye bir şey ne yazık ki yok. Çünkü bütün olasılıkları öngöremiyoruz. Üniversitede tabii olmanın nasıl bir şey olduğunu, dünyada ve ülkemizde nelerin değişebileceğini bilmek mümkün değil bugünden. Dolayısıyla mutlu ve başarılı olmanın yolu kusursuz karar vermeye çalışmak değil, o kararı sahiplenmekten geçiyor.
1: Hı hı. Eğitim hayatı için tabii yetenekleriniz, ilgileriniz, farkındalıklarınız, kendinizi tanımanız, bu yetenekler ve ilgiler çok küçük yaşlarda her zaman belli ediyor mu kendisini, yoksa değişimler olabiliyor mu?
0: Şöyle, bu aslında birazcık kişilik ve kimlik gelişimimizin parçası. Çok küçük yaşlardan gelen eğilimlerimiz tabii ki var.
1: Hı hı.
0: Ama bunlar yaşam koşulları doğrultusunda elbette ki değişebiliyor. Ama 3-4 yaşında, 5 yaşında bir şeye ilgilenen bir çocuğun 30 yaşında yetişkin olduğunda aynı şeylere ilgilenmemesi

0: bir başarısızlık göstergesi değildir. Sadece beyninin yapısının, duygularının ve davranışlarının değiştiğinin göstergesidir. Çünkü biz bilmiyoruz ki aslında beyin gelişimimiz bizim 20'li yaşların ortasına kadar bitmiyor. Bu da şu demek, karar mekanizmalarımız, ilgi alanlarımız değişmeye devam edecek. Hayat koşulları doğrultusunda değişmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla tabii ki çocukluk yaşlarındaki kriterler burada önemli, ilgi alanları önemli. Ama burada geleceğe yönelik hayallerle kendi ihtiyaçlarımızın ve yeteneklerimizin örtüşüp örtüşmediğine ara ara dönüp bakmak faydalı olabilir.
1: Tabii psikoloji deyince aileyi konuşmadan olmuyor. Bunu da sormak istiyorum. Aileler çocuklara nasıl rehberlik etmeli bu süreçte? Nerede durmalılar? Nerede teşvik edici olmalılar? Sizin tavsiyeleriniz ya da bu konuda aileleri uyarmak istediğiniz noktalar var mı?
0: Şimdi üniversite sınavı süreci aslında sadece öğrenciyi ilgilendiren, aileyi, koskoca bir aile sistemini ilgilendiren bir şey, sizin de söylediğiniz gibi. Ve herkesin emeği var aslında bu sınav sürecinde ve işte tercih sürecinde. Kaldı ki üniversiteye girdikten sonra ne öğrencinin ne ailesinin emekleri bitmiyor. O yüzden tercihte ister istemez bu yatırdığımız duygusal ve maddi manevi kaynaklar dolayısıyla ebeveynler çocuklarının en iyi yerlere gelmelerini istiyorlar. Bu çok doğal bir eğilim. Ama ebeveyn için en iyi diye görünen şey çocuk için öyle olmayabilir. Hı hı. Bu noktada ebeveynlere verebileceğim en önemli önerilerden birisi çocuklarıyla kalp kalbe oturup konuşmaları olur. Sen ne istiyorsun? Bu bölümü neden istiyorsun? Hı hı. Neler yapabileceğini düşünüyorsun? Araştırdın mı? Ne imkanlar varmış? Biz bu konuda sana nasıl destek olabiliriz? İşte biz seni 17-18 senedir tanıyoruz. Böyle böyle özelliklerin olduğunu düşündük evladım. Sen bu konuda neler düşünüyorsun diyebilmek, açık iletişim bu noktada aileler için en iyi yönlendirme yöntemlerinden biri olabilir. Ve tabii ki biraz önce söylediğim gibi imkan varsa ben ailelerimizin de çocuklarla beraber bu okul tanıtım günlerine eşlik etmelerini ve orada özellikle çocuklarının tercihiyle ilgili akıllarında bazı sorular varsa bu soruları ebeveynlerin de yönlendirmesini çok öneririm. Bizler oralarda tanıtım günlerinde bulunduğumuzda her zaman buna cevap vermeye çalışıyoruz ki başımızdan neler geçmiş, ihtimaller nedir? Hem çocuk hem aile bunu geleceğe yönelik net bir şekilde görebilsin.
1: Tabii biz tercih yapma konusunu, karar verme konusunu şimdi üniversite sınavları ve tercih dönemi özelinde biraz konuştuk ama daha genelde bitirebiliriz galiba bu sohbeti. İnsan hayatında sürekli kararlar alıyor, sürekli tercihler yapıyor. Hani az önce konuştuk ya, bazı insanlar felç olabiliyor kararsızlıktan, neredeyse hareket edemez hale geliyor. İşte bir evlilik kararı var, nerede yaşanacağı kararı var, daha çok karar var. Hayat karar verme süreçleriyle ilerliyor. Bu konuda genel olarak dinleyicilerimize, çünkü dinleyicilerimiz sadece üniversite sınavına girecekler değil, başka kararlar almaya çalışanlar, başka tercih yapmaya çalışanlar da var. Onlara tavsiyeleriniz neler olur acaba?
0: Karar verme süreci biraz önce de söylediğim gibi bir sorun durum aslında ve buna çözüm bulmayı gerektiriyor. Kararın sonucu bunun için bir çözüm. Bu noktada ben dinleyicilerimize şunu önerebilirim. O problemi çözebileceğini düşündükleri bütün çözüm ihtimallerini, bu komiktir, bunu yapabilirim, bunu yapamam diye düşünmeden önlerine bir kağıt alsınlar, önce yazsınlar. Ne kadar çok seçenek o kadar iyi. Buna yanında bu seçenekleri değerlendirirken bu seçenek bana uyuyor mu? Benim değerlerime, gelecek hayallerime uyuyor mu? Ben gerçekten bu çözüm seçeneğini uygulayıp bu seçim yolundan girip bir şeyler yapabilir miyim, bunu sürdürebilir miyim sorularını sormak çok önemli. Çünkü karar meselesi bizimle ilgili, ancak hiçbir karar sonsuza kadar kalıcı değişimler vermiyor, Allah korusun sağlık problemi olmadığı sürece. Hı hı. Dolayısıyla tercihler değişebilirler. Ömür şu yaşa gelince bitiyor gibi varsayımları mutlaka atlamak lazım. İşte şu işe girdim, bir daha başka işe giremem. Şu kişiyle evlendim, hayatımın en büyük kararını verdim. Evlilikte sorunlarımız var, bunu nasıl çözeceğiz? Çözemeyeceğiz galiba. Emin olun insan değişebilen bir varlıktır. Çözmeye niyet etmek, duyguları ve düşünceleri birbirinden ayırıp bunları açık bir şekilde insanın şapkasını öne çıkarıp koyması durumunda karşılaştığımız tercihlerde, tercih anlarında, tercih problem durumlarında çözüm yapmak, çözüm bulmak bu anlamda en kolay yöntemlerden birisi olacaktır. Ben burada bütün çözüm seçeneklerini yazıp çizip önümüze koyup sonra değerlendirip aralarından en uygun olanı seçmeyi çok öneriyorum.
1: Ben eski yöntem dedim ama bu çok geçerli bir yöntem anladığım kadarıyla her
0: evet.
1: dönemde yazıp çizmek. Bir de tabii bu duygu düşünce dengesi meselesi her zaman

0: Şu anda kaygılıyım diyebilmek, şu anda endişeliyim diyebilmek, şu anda çok mutluyum demek o duyguyu tabiri caizse bedenlendiriyor ve bizim içimizde hissettiğimiz büyüklüğünü küçültüyor.
1: Çok içini
0: Dolayısıyla
1: kaptırmamak gerekiyor. Geçici olduğunu da biraz bilmek gerekiyor
0: aynen öyle.
1: galiba.
0: Bu şekilde geçicileştirmemiz için adını koymak çok önemli. Onu yapabildikten sonra şöyle 2-3 kere nefes alıp mantığımızı devreye soktuğumuzda duyguyla mantığı ayrıştırmış oluyoruz zaten.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için iyi günler diliyoruz bu güzel sohbet için.
0: Teşekkür ederim, iyi
1: Sağolunuz.
0: yayınlar dilerim.
1: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Neslihan Yortan konuğumuz oldu. Yaşamın Ritmi'nin bugünlük sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar, ben Sıla Koç, hoşça kalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte sıcak bir İstanbul gününden merhabalar, selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Evet, sıcak demişken valla benim aklıma ilk geliveren tabii ki dondurma. Hemen bu yakında yaptığım ve çok beğenilen dondurmamdan söz etmek istiyorum. 5 dakikanızı alacak sadece. Çilekli yapabilirsiniz, karadutla, vişneyle, şeftaliyle, kiviyle, mevsimine göre pek çok meyveyle yapabilirsiniz bu dondurmayı. Ben çilekli olanını anlatacağım. Siz istediğiniz meyveyle, aynı malzemeyle, aynı tarzda dondurmanızı hazırlayabilirsiniz. Yarım kilogram iyice yıkanmış çileğinizi suyunu süzdürdükten sonra rondo yardımıyla püre haline getirin. Sonra içine 2 paket kremayı ekleyin. Sıvı krema. Hani marketlerde kolayca bulabildiğimiz 200 miligramdır kremalar. Yani siz 400 miligram eklemiş olacaksınız. 1-2 çorba kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. Tadarak ilave edin. Hani böyle çok tatlı olmasın. Meyvenin kendi şekeri var zaten. Ve bu karışımı iyice karıştırdıktan sonra dondurucu kabı içinde gönderin buzluğa. Biraz donduktan sonra çıkartın. Kenarları böyle bir saat sonra donmuş oluyor. Kenarlarını ortaya doğru toplayarak el blenderıyla tekrar karıştırın. Bu işlemi gün içinde arada bir aklınıza geldikçe yapın. Yani el blenderıyla çırpma işlemini arada bir yapın. Bunu yapmazsanız yine dondurmanız olur ama buzlu bir dondurma olur ve yemesi hiç güzel olmaz. Bu işlemi sık sık yaparsanız dondurmanız şahane olur. Sonra unutun onu. O gün artık birkaç kez çırptınız, unutun. Ertesi gün kabından çıkartın, dondurma kaşığıyla ya da kaşıkla şekil vererek kaselere ya da kuplara alın. Üzerini süsleyebilirsiniz sosla ya da bu şekilde servis yapabilirsiniz. O kadar lezzetli, o kadar doğal ve katkısız ki çocuklarınıza hiç korkmadan yedirebilirsiniz. Eğer hani şeker de kullanmak istemiyorsanız, o zaman şeker yerine damak tadınıza göre bal ilave edebilirsiniz dondurmayı yaparken. Bu dondurmayı başka meyvelerle de yapabiliriz. Mesela kiviyle, şeftaliyle,

0: Karadutla vişneyle nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde önce meyveyi püre haline getireceğiz robot yardımıyla. Sonra içine kremayı koyacağız. Sonrasında az önce anlattığım gibi hazırlayacağız. Üzerine sos yapmak isterseniz bir yumurtayı bir çorba kaşığı şeker ve bir çorba kaşığı kakao ile mikser yardımıyla iyice çırpın. Sosunuz hazır. Bu sosu dondurmanın üzerine gezdirebilirsiniz. Efendim yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir de yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları da zirveyi takip edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi, ittifakın geleceği açısından kritik bir dönemi işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya Başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler artırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Meclisteki Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Çalışma takvimi ise haftada iki toplantı yapılacak şekilde hızlandırılacak. Komisyonun bugün siber suçlarla daire başkanlığını ziyaret ederek bilgi alması da planlanıyor. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1.755.000 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.